0: dostundan dua istenir mi? Tam olarak nasıl dua etmeliyiz? Efendimizin duası şu anda hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam. Dolayısıyla Efendimizin nimetiyle demeniz o kişiyi de şey diyorsanız en azından diğer insanlara evliyadan nasıl yardım istenir? Yani biz Allah'tan yardım istiyoruz ama o evliyalar da o yatan veli mürşitler de zamanında onlar da vesiledirler ve vasıtadırlar. İsteyebilirsiniz inşallah. Fakat Efendimizin bize verdiği bir dua var. Dua deyince hep aklıma o geliyor. İşte hamd ve şükretmek, vererek ihsan ettin, vermeyerek ihsan ettin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Vesaire. Ama bir hedefe ulaşmak istiyorsa o zaman tabii ben gayret sarf ettim ey Allah'ın dostu. Bu neticeye ulaşamadım. Örneğin daimi zikir. Bu konuda da sen de benim için dua eder misin? Yani vesile de duanın sahibi. Tıpkı Nisa suresi 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Örneğin devamlı kişi tövbe ediyor diyor ama sonuca ulaşamıyor. Ama Resul'e geliyor, Allah dostuna Allah'tan mağfiret diliyor. Resul de onun için mağfiret talep ediyor. Allah Teala diyor ki onun tövbesini kabul ederim diyor. Allah razı olsun. İkinci sual uyumadan hemen önce Efendimizin sohbetini kısık sesle açıp uyumamız uygun mudur? Uygun. Uygunsa bunun faydası nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Efendimizin sesi şifadır ve eğer Efendimiz sohbetlerinde böyle buyurmuşsa dinleseniz de diye bir açıklaması varsa o zaman zikir üyesinde sizi daha canlı tutar ama %100 faydası var. Önemli olan uykuya geçişte 3 ayet-el kürsi okumak, zikirle sağ taraf üzeri yatmak, zikirle uyumak. Bunu başarabildiysen tabii ki çok faydası var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem hocamız bir sualimiz olacaktı inşallah. Kalbe gelen sıkıntılar ve vesveseler için ne yapmamız lazım? Allah razı olsun sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Kalp, bir daha suali tekrar edecek olsak, kalbe gelen sıkıntı ve vesveselerden nasıl kurtulabiliriz? Kalp Allah'ın nazargahıdır ve kalbimizdeki nur miktarı kadar, zikir miktarı kadar mutluluğu, huzuru yaşarız. Ama şeytandan, nefsimizden ve çevreden gelen negatif sinyaller sebebiyle bu olabilir. Ama bunun da panzehiri zikirdir. Nitekim Allah-u Teala ayetlerde Araf 201'de Fussilet 36'da şeytandan sana bir sinyal gelirse hemen zikret. اِنَّلَّذ۪ينَ تَقْوِ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. Muhakkak ki takva sahipleri kimseler şeytandan onlara gözü büyüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'a tezekkür ederler, Allah'a tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenler, kalp gözlerinin basar hassasıyla görürler. Bu sette 36'da yine aynı şekilde ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın, zikret. Görüyorsunuz ki bunun panzehiri zikirdir. Vesveselerden kurtulmak mutlaka zikretmeyi gerektiriyor. Biliyorsunuz üç çeşit zikir var. Bir Allah isminin tekrar zikir, diğeri de namaz. Öyleyse namazı da zikirle kılmak bizi kurtarabilir ve de Kur'an ayetlerinin tilaveti. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, daimi zikir nedir açıklayabilir misiniz? Daimi zikir Kur'an'da Al-İmran 190-191'de ifadesini bulan 24 saat iç sesimizde kalbimizden Allah'ın ismini tekrar etmesidir. Al-İmran 191'de اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar o ulebablerin sahipleri, Allah'ın hazinin sahipleri kullardır ki ayaktayken zikrederler. Yani çalışırken. Otururken zikrederler. Yan üstü yatarken zikrederler. Yatarken bile Allah-u Teala zikretmemize emir buyuruyor. Zaten insanoğlu için üç tane hal mevcuttur. Bir dördüncü hal yok. Ya ayaktaki gibi çalışıyordur, ya oturuyordur veya geceleyin yanüstü yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmemizi, Allah'ın ismini tekrar etmemizi emir buyuruyor. Gerçekten öyle mi? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde zikrin yeskunallah zikrin Allah'ın ismiyle olduğunu veskur ismi rabbike ve tebettili tebdile ve eskindi rabbike ya Rabbinin ismini zikret. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Bu Rabbinin ismi kalbimizde Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek. Ve bunun kalpte olduğunu nereden biliyoruz? Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَعِينُوا قُلُوبٌ بِذِكْرِ اللّٰهِ Yani kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bu kalp nefsin manevi kalbi 7 kademeden geçiyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine. Öyleyse bir insanın mutmaine kademesine ulaşabilmesi için 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım ve zikre başlaması lazım. Nefs-i emmare'de 15 bin zikirle kişinin kalbinde biriken nur miktarı %7. Nefs-i levame'de 17 bin zikirle biriken nur miktarı yani fazıl miktarı %14. Nefs-i mülhime'de 19 bin zikirle %21 nur. Bu nur da belki de parantez içinde fazıl da diyebiliriz. Yani burada biriken fazıl miktarı. Ve nefs-i mutmainede 21 bin zikirle %28 nur, 2 de rahmet var, %30'a kalp aydınlanıyor. Öyleyse Allah'ın isminin tekrar bir şifredir. Bu şifre Allah'ın katından iki çift nur getirir. Rahmet fazıl ve rahmet-i senevat. Ve bu nurların, fazılların kalbimize dolmasıyla ki fazıl da bir nurdur, rahmet de bir nurdur, selavat da bir nurdur. Bu fazıl nuru kalbimizde %30 oranda birikince biz mutmain oluyoruz. Kalbimiz Allah'ın nuruyla doluyor. Kalbimiz Allah'ın nuruyla doyar. Ama dünya hayatıyla değil. Dünya hayatını kalbinize koyarsanız, neye sahip olursanız olun, hırs afeti sebebiyle asla doyamazsınız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hakkı bulmanın tek yolu Kur'an'a uymak mıdır? Evet. Hakkı bulmanın tek yolu Kur'an'a uymaktır ama Kur'an'a uymaksa mürşide uymaktan geçer. Nitekim nereden biliyoruz? Resulullah'a indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Bakara 151'de Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hitap ederken sahabeye diyor ki o Resulüm size ayetleri tilavet etsin. Tabi olanların nefsini o tezkiye etsin, tasfiye etsin. Kitabı, Kur'an-ı Kerim'i o size öğretsin. Hikmeti o öğretsin, hikmetin ötesini de o öğretsin. Yani bir mürşitle kendi kendinize değil, kendi kendinize Kur'an okuyamaz mısınız? Kur'an okursunuz. Anladıkları az ayetler olmaz mı? Olur. Ama anlamadıklarınız olur. İşte o anlamadıklarınızı Allah Teala Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peygamber Efendimiz en üst seviyedeki zikir ehli ve bu ayet gereğince bilmiyorsanız, herhangi bir ayetin manasına ve sonucuna ulaşamadıysanız o zaman zikir ehline sorun. Mesela sahabe kendi döneminde bütün sualleri Peygamber Efendimiz'e soruyorlardı. Hatta öyle edebin timsalleriydi ki Yahudi ile bir mümin arasındaki ihtilafta Peygamber Efendimiz Yahudi haklı görüyor ama mümin olduğunu zanneden kişi olmuyor diyor. Hazreti Übekir'e gittiği zaman Hazreti Übekir'in ilk cevabı ona sual sorduğu zaman sen Allah ve Resulüne sordun mu? Niye Hazreti Ebubekir bak cevabı şudur demiyor da sen Allah ve Resulüne? Çünkü Allah Teala görevi Peygamber Efendimiz'e vermiş. Bilmeyenler zikir edenler Peygamber Efendimiz'e sorsun. Ancak ne zaman Hazreti Ebubekir'e sorarlar? Hazreti Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz olmadığı zaman. O varken, güneş varken yıldızların hükmü yok. Mutlaka suali ona sormaları lazım. Vesaire. Öyleyse hakkı bulmanın tek yolu Kur'an'a uymak mıdır? Evet. Çanakkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, takva müessesi, sabır müessesini kapsıyor mu? Elbette. Hakka tukati takvanın sahipleriyle sabrın sahipleri arasında illiyet tabutu en üst seviyedeki sabrın sahibi kişi takva sahibi kişidir. En üst seviyedeki bir hakkın takvanın sahibi kişidir. Ama nasıl takva yedi safayı içeriyorsa sabır da yedi safayı içeriyor. Huşu da yedi safayı içeriyor. Amin olmak da yedi safayı içeriyor. Teslim de yedi safayı içeriyor. Hidayet de yedi safayı içeriyor. Yani Efendimizin öğretisi olay bu. İşte şu anda gördüğünüz gibi en alt seviyeden başlayan en üst noktaya gelen bir dizayn söz konusu. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Yüce Rabbimizin bize karşılıksız ihsanlar verdiğini öğrendik. Rahman Suresi 60. ayette ihsanın karşılığı ihsan arasında farklılık var mıdır? İyiliğin karşı iyiliktir. Efendimiz buyuruyor ya iyiliğe karşı iyilik. Allah başkalarına verilen yani infak edilen her şeyin İhsan hüviyetinde olduğunu, infak edilen her şeyin ihsan hüviyetinde olduğunu, her devranış derecat kaybına veya kazancına sebebiyet verecek cihetle kişinin diğer insanları infak etmesi halinde Allah'tan ihsan alacağı yani büyük dereceler kazanacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Evet, demek ki El cezaul ihsan alel ihsan. Biz başkalarına maddi yardımda bulunursak her davranış biçimi ve büyük derecatlar kazandığını Allah Teala bize söylüyor inşallah. Mesela anne babanıza ihsanla davranın. Yani karşılıksız verin. Allah için verin. İhsanla. Nereden biliyoruz? Ve bil valideyn ihsana. Yerine getirilmesi gereken 10 emir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Isparta'dan Ömer Danacı. Size bir sualim olacaktı muhterem hocam. Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevdiğini gösterir mi? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi seviyor. Ama Allah'ın sevgisi geniş yelpaze içerisinde en az seviyeden en üst noktaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Allah Teala'nın bizi sevdiğini yaşadığımız mutluluklardan anlarız. Ama yaşadığımız sıkıntılar da ders almamız içindir. Her musibet bir imtihandır. İdrak etmemiz halinde gerekli seviyeye sıktığımızı çıkartırsak o imtihanları geçeriz ve bir üst seviye noktaya ulaşırız. Dolayısıyla yaşadığımız her şey bizim için güzellikleri ifade ediyor. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Lütuflar Allah'tandır. Niye Allah'tandır? Biz değil de. Çünkü adaletin gerçekleşmesinde kısas birebirlik bir karşılık söz konusu. Ama Allah'la ilişkilerimizde en az 1:10, 1:700 ve 1'e hesapsız, 1'e daha sonsuz vesaire. Öyle olunca bütün lütuflar Allah'tandır. Ama o noktalardaki Allah Teala'nın bize verdiği sıkıntılarda ders almamız daha üst seviyedeki hedeflere ulaşmamız içindir. Yani elbette en üst seviyede Allah Teala Hazreti Eyyub'u seviyordu. Ama o hastalık, o musibet onun Allah'ın onu sevmediği manasında değildi. Allah'ın tasarrufundaydı. Ama hayatın sadece bizim istediklerimizle değil, bizim hoşumuza gidenlere değil, hoşunuza gitmese bile Allah'ın çok büyük bir güzellikleri ihtiva ettiğini bilmemiz söz konusu. Ne diyor mesela? Efendimizin her zaman verdiği bir misal var. Araba sahibi arabanın çalındığına üzülüyor. Ama üzülmesine rağmen ne yapıyor? Derecat kazanıyor. Ahiret saadetinin bir göstergesi. Ama hırsız da seviniyor. Sevinmesine rağmen derecat kaybettiği için azaba düşer ediyor. Yani herkes için farklı. Öyleyse kim için karında hoş, lütfunda hoş? Allah'a teslim olanlar için. Allah'a ulaşmayı dileyen, müşriklere tabi olan, 7 tane hedefi göz önüne alan ve ona göre dini hayatı yaşayan kişi için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma sarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutlu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Allah kimlerden razıdır? Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safa rızayı görüyoruz. Rıza, hoşnutluk anlamına gelir. Allah'ın bizden razı olması, Allah'ın bizden hoşnut olması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in dizaynı boyunca 28 basamakta Allah'ın 7 safa rızası söz konusudur. Allah'ın rızasını kazanmak temel hedefimiz olmalıdır. Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur. Ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Evet, 7 safa rıza. 1. safa rıza, eğer şükrederseniz sizden razı olur. Ama hayır, küfür ederseniz Allah küfrünüzden müstahnidir. Yani sizden razı olmaz. Mücadele 22'de yine onlar kendinden bir ruh ile destekler. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Ve 28'de Allah'tan razı olarak, Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Önce kul Allah'tan razı oluyor, sonra Allah da ondan razı oluyor. 18'de Allah müminlerden razı oldu, onların kalplerinde olanı biliyordu. Öyleyse daha önce Allah müminlerden razı oldu değil mi dediği için, önce kul Allah'tan razı olmuştur. Allah da onlardan razı oluyor. Böylece onların üzerine sekineti indirdi. İnsanlardan Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar var. O zaman önce yine kul razı Allah'tan, Allah da ondan razı. Allah'ın rızasını istemek için bunları yaparsa. Tövbe 100'de iradesi teslim eden bir insan, Allah onlardan razı, onlar da ondan, Allah'tan razı. Yani her halükarda öncelikle kulun Allah'tan razı olması, ondan sonra Allah'ın da bizden razı olması. Radiyallahu anhu ve radiyallahu anhu. Yani onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Muhtevası gereğince önce Allah'ın bizden razı olmasından ziyade bizim Rabbimizden razı olmamız, arkasından da Allah'ın da bizden razı olması bizi bir hedefe ulaştırıyor. İkinci sual, rıza makamlarında ilerlemenin yolu nedir? Rıza makamları kazanılan derecelerle sıkı sıkıya alakalıdır. Allah-u Teala bizden razı olduğunu bize derece kazandırarak belirtir. Razı olmadığını da derece kaybettirerek. Her makamdaki rızada kişinin kazandığı dereceler ileriye doğru giderek büyür. Ve kişi ulelbab olduğu gün, daimi zikrin sahibi olduğu gün,
dereceleri sonsuz olur. Ve rıza makamları arttıkça sonsuzluğun boyutu da giderek büyür. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Furkan 70'te de eğer 12 tane insanla tövbe ederseniz Allah günahınızı sevaba çevirir. En'am 160'te eğer siz bir hayırla gelirseniz Allah 10 katını verir. Bakara 261'de eğer siz mürşidinize tabi olursanız o zaman 1'e 700 kazanmaya başlarsınız. İnfak etme noktasında. Bütün bunlar Allah'la insan arasındaki ilişkide rızanın varlığı mutlaka Allah'ın bize vermesi manasına geliyor. Derecat verir, ihsanlar verir ve daha birçok özelliklerle kişi güzele ulaşır inşallah. Örneğin en az 1'e 10, 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, daha fazlası 1'e hesapsız, 1'e sonsuz ve 1'e ecr-i azim. Allah'ın rızasını en üst derecede kimler kazanır? En üst noktadaki rıza tasarruf rızasıdır. Her devirde bir kişi söz konusudur. O ya asaleten devrin imamı bir nebi resuldür veya vekaleten devrin imamı bir veli resuldür. Allah-u Teala cin 26-27'de alimul gaybi فَلَا اَسْكُرُ الْغَيْبِ اَحَدًا اِلَى مَنْ رَتَدَى مِنْ رَسُولٍ. Allah gaybi bilendir. Gaybin alimidir. Gaybin hiç kimse izah etmez. Ama Resullerden razı oldu. Tasarruf rızasına ulaşmış olanlar hariç. Tasarruf rızasının sahibi her devirde devrin imamıdır. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يَنْتِقُ عَنِّ الْهَوَى. Tasarruf rızasının sahibi kişi kendinden konuşmaz. Onun söylediği her söz Allah'ın kendisine söyletirdiğidir. Yaptırdığı her fiil de Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Bütün peygamberler ve veli resullerden seçilen vekaleten devrin imamı 7 ayet gelince Allah'ın tasarrufundadırlar. Asaletten ve vekaleten devrin imamları İmam-ı Resuller tasarruf altındadırlar. Ayetler net olarak bize bunu söylüyor. Allah'ın yolunda ilerledikçe, Allah'ın rıza seviyesi yükseldikçe, Allah'ın bizimle olan dostluğu her seviyede biraz daha artar. En üst kademede 7. ve son rıza, tasarruf rızasıdır. Allah'ın en çok dost olduğu yer tasarruftur. Çünkü orada artık kişi Allah'ın ilahi iradesine 100 üzerinden 100 bağlanmıştır. Kendisinin bir şey yapabilmek hakkı yoktur.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak,
3: Kur'an okumak, ibadetlerimizi yerine getirmek.
4: Dünyanın fani olduğunun farkında olmamızın, ölüm gelmeden gerçekten kendimizi ahirete hazırlamamız ve bu dünyada Allah'a ulaşmaya çabalamamızın, yani ahiretliğimizi hazırlamamızın aklıma geliyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Dualarımız.
4: Yaptığımız sevaplar, iyiliklerimiz, kötülüklerimiz, günahlarımız, sevaplarımız ulaşacak.
3: Amellerimiz, dualarımız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
4: Tabii ki ediyoruz abla. Bunu her zaman Ramazan ayı geldiği zaman daha yoğun bir şekilde yapıyoruz ki yani o evliyaların mertebesine ulaşabilirim. Çünkü onların kavuştuğu, aldığı mükafatlardan biz de almak istiyoruz. Müslüman bir genç olarak ben istiyorum şahsen.
2: Ey Yüce Allah'ım yaşarken ruhumun sana ulaşmasını rica ediyorum, diliyorum.
5: Rabbim ölmeden evvel ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Allah'ım ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bu duayı Ramazan ayı geldiğinde daha yoğun bir şekilde yapıyoruz ki o evliyaların mertebesine ulaşabilelim dedi. Allah'a ulaşma vermiş evliya olmak konusunda yapılacak duaların bir vakti var mıdır? Hayır, her zaman dua yapılabilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kalbi gaflet içinde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah onların duasını kabul etmiyor. Ama duanızın kesinlikle kabulü o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır kul olmak. Öyleyse ruhumuzun talebi istikametindeki dualar Allah-u Teala kesinlikle kabul buyuruyor ve o kişi de o noktada kul oluyor. Allah Rab'dir. Bizi yaratandır, kulların yarattıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek, Allah bizi o kadar çok sever. Allah Teala dua edildiği takdirde bize dua edenin davetine icabet ederiz diyor. Bakara 186'da. İzâ se'eleke ibâdi annî fe enni qarîbun ucûbu davetit tâ izâ dâni. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُمْنُوا بِي لَعَلَمْ يَشُدُونَ Dua imanınızdır. Eğer müminseniz duanız kabul edilir. Eğer kişi mümin değilse, Allah'a inanmıyorsa, kalbine iman yazılmamışsa onun duasının hükmü yoktur. Mesela Bakara 186'da Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Evet, kalbine iman yazılmamışsa onun duasının hükmü yoktur. Duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua etmek, ancak 12 tane insanla mürşid önünde tövbeyle gerçekleşiyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, yani günahlarının affı için Allah'tan talepte bulunsalardı, Resul de onların günahının affı için talepte bulunsaydı, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi ve her iki tarafın tövbesinin kabulüyle günahlar sevaba çevrildi. Şahin Akşemendi Hazretleri diyor ki, Allah rızasını itaatte. Yani Allah'ın 7 tane hedef emri var. Bu hedef emirlere bizim itaat etmemiz, kabulü duada, dua ettiğimiz zaman da duanın kabulü, belirleri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmak istiyorsa ne yapması lazım? Mürşidini hacet namazıyla Allah'tan istemesi lazım. Allah biliyor ama insanlar bilmiyor. İşte Allah'ın bildiği insanlar bilmediği Allah'tan hacet namazıyla sormak suretiyle öğrenebilirler inşallah. Öyleyse evet, Mümin Suresinin 50. ayet-i kerimesinde yine bir başka hakikat var. 49-50, Mümin 49-50 birlikte. قَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ Cehennemde olanlar لِخَزَنَتُوَا cehenneme اَدُوا Cehennem bekçilerine sual soruyor. Dua edin, Allah bizden birazcık azabı hafiflesin. Mümin kullar da قَالُوا لَمْ تَكُوْ تَعْتِيهُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيْنَاتِ Resuller size beyinlerle gelmediler mi? قَالُوا بَلَا geldiler. قَالُوا فَتْعُوا Davet edin, siz dua edin. مَا دُعَا الْكَافِرِينَ اِلَا فِي دَرَالِ Ama kafirlerin duası boşunadır. Demek ki Resul'e itaat etmemişler. Resul'e itaat yoksa o zaman duanın kabulü de söz konusu değil. Duanın kabulü Resul'e itaatle başlar. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Hocalarımız, imamlarımız, Peygamber Efendimiz,
6: hocalar. Onlar öğrenci talep okuduyor, hafız okuduyor. Onların dualarıyla bizler zaten ayakta duruyoruz. Hamdolsun, şükürler olsun.
4: Allah'ım bizlerin kullara işte yapması için bir şeyler, bir emirler söylemiş, farzlarını söylemiş ve demiş ki bunları yerine getireceksiniz ki ahirette bunlara göre yargılanacaksınız. Bizim mürşidimiz Allah-u Teala'nın verdiği emirlerdir bence.
3: Çevremize ibadeti yayıyorlar, İslam'ı yayıyorlar. O açıdan yani çok faydaları var. Bize işte yol gösterici oluyorlar İslam için.
6: Rabbim hani onlara bağlandığın zaman daha bir farklı oluyorsun, seni daha bir farklı koruyorlar. Hani bir dersleniyorsun, bir günlük bir duan okuyor okumaz okunabilmesi için, Kur'an'ı okuyorsun, tesbihlerini çekiyorsun.
1: Biliyorsunuz Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye. Siz de dininizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
4: Evet, isterdim. Akşemseddin'e ben çok hayranım. Hazreti Mevlana'nın o güzel ve özlü sözlerini hayatımda her zaman bir felsefe olarak kabul etmişimdir. Çünkü yani ne olduğun gibi ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyen bir insanın yani hayatında ya da onun talebesi olarak bulunmak çok güzel bir şey olurdu.
0: Bir misafirimiz, bizim mürşidimiz Allah'ın verdiği emirlerdir dedi. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen mürşid kavramı da bu muhtevada mıdır? Hayır, Allah-u Teala'nın din öğrenilmesi ve yaşanması babında iki tane kaynağı bize farz kılmış. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu kitabı bizlere açıklamakla vazifeli olan Allah-u Teala'nın mürşidi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe asla deratte düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve beytim. Veya Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnetim. İster ehl-i beyt desin, ister sünnetim desin. Ehl-i beyt sünneti %100 icra eden Allah'ın dostları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedel. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlere doğru gariplere yarlar Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İşte Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'im, Kur'an-ı Kerim, Ehl-i Sünnet'im, Ehl-i Beyt ifsad olan sünneti ıslah eden, ortadan kaldırılan sünneti de ihya edenlerdir. İster Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt desin, ister Kur'an-ı Kerim sünnet desin, iki tane kaynaktan bahsediyor. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdiren imam ve onu temsil eden vesile olan veli resuller, veli müşrikler, vekil müşrikler var. Devrin imamı temsil eden hidayete vesile olanlar. 7 grup insan. Nebi yaşıyorsa, Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir Nebi Resul yaşıyorsa o asaleten devrin imamıdır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi secde 24'e göre Allah tarafından vekaleten devrin imamı olarak tayin ediliyor. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim mürşittir ama emrine itaat edildiği takdirde. Emir de son derece açık. Hayatta olan yaşayan bir mürşide ulaşacaksınız diyor. Yani Kur'an-ı Kerim mürşid ama itaat edilmesi halinde veya Kur'an-ı Kerim'de hayatta olan bir mürşide ulaşacaksınız diyor. Allah-u Teala'nın ininde mürşid olan, irşatta görevli olan kişi 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirmiş, yaşayan bir kişidir. Sadece Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Onun dışında hiç kimse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de tarif ettiği mürşit hüviyetine giremez. Vekil mürşit olabilir ama asıl mürşit olamıyor. Öyleyse her halükarda ne olması lazım? Allah'ın emrettiği biçimde Fusilet 33'te men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslümin. Allah'a davet eden, ıslahı nefs yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Allah'a davet ediyor, ıslahı nefs, nefs eskesi ve tasfiyesi yapmış ve ben teslim olanlardanım diyor. İşte bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan kişi o en üst seviyedeki devrin imamını temsil eden ya bir veli resuldür ya bir veli mürşittir ve Allah-u Teala dini bunlarla öğretiyor, yaşattırıyor. Allah Resulü hadisinde kıyamete kadar Allah'a itaat eden, hayırlarda yaşayan bir ümmet hep olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat sevgili Cappar Hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Ali İmran 15'e göre takva ile rıza arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ali İmran 15'e göre takva ile rıza arasında bir ilişki var mı, açıklar mısınız diyor. Her takvadan evvel mutlaka Allah Teala'nın rızası söz konusudur. Yani neydi? Kanunu bir daha görelim. Biz Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ve her takvadan evvel Allah Teala'nın rızası söz konusu. Yani biz Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı oluyor ve böylece takva sahibi oluyoruz. Yedi rızadan birincisi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın o dileğin sahibi olmamızı rıza gösterdiği noktadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amenler takvasının rızasında oluruz. Allah Teala bize mürşidimizi gösterdiği zaman müminler takvasının rızasındayız. Ruhumuz Allah'a ulaşınca evvab takvasının rızasındayız. Süt makamındayken muhsinler takvasının rızasındayız. Ulul elbab makamındayken ahsan takvanın rızasındayız. İşada ulaştığımızda bir hakkın takvanın rızasındayız. Öyleyse rızalarla takvalar ve teslim arasında kesin bir yetir haftası var. Evvela rıza, sonra takva. Arkasından teslim geliyor. Rızalar, takvalar ve teslim arasında kesin bir iletir haftası var. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri emreden Allah-u Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Onu unutmamamız lazım zaten. Devamlı zikrediyoruz. Zaten onu da istiyor yani.
3: Daha yakın olmak Allah'a.
4: Allah-u Teala ile birliktesin. Kendini bulmaya çalışıyorsun bir şekilde. Ve Allah'a yakınlık hissediyorsun yani.
1: Zikir yapmak bize ne sağlar?
2: Çekince için rahatlıyor. Allah'ın olduğunu biliyorsun, dualarının kabul olacağını biliyorsun.
5: Mutlu olur. Allah'ın rızası kazanmak da zaten böyle bir şeydir. Yani vicdanen de rahatlarız, gönlümüz de rahatlar.
4: İnsanın ruhunu hafifletiyor, kalbini ferahlık veriyor. Zihnin berraklaşıyor yani ister istemez orada.
1: Günümüz şartlarında şeytan insanlara zikri unutturmayı başarmış mı? Bu konuda başarılı olmuş mu?
2: Bazı insanlar evet, bilmiyor bazılar ama yani yine de çeken çok insan var.
5: Şu an başardılar gibi. Yani sayımız azaldı.
4: Deniyor ki öyle camiler olacak ki binlerce insanlar tek camide namaz kılacak ama insanların arasında bir tane Müslüman olacak belki de gerçekten. İnsanları zikirden öyle güzel uzaklaştırabiliyor ki artık biz nefsimize o kadar kapılmışız ki bu elde edebileceği en güzel şeylerden bir tanesi belki de.
1: Zikir yapan insanın hayatında neler değişir?
2: Bence huzurlu olur ya.
5: Kötü insanlardan uzaklaşır.
2: Rabbim ne istersen veriyor.
4: Daha güzel konuşur, daha anlayışlı olur. Yani empati kurmayı belki de daha fazla yapar ve bu insanların arasındaki hoşgörüyü arttırabilir yani.
0: Bir misafirimiz deniyor ki öyle camiler olacak ki binlerce insan tek camide namaz kılacak ama o insanlar arasında bir tane Müslüman olacak dedi. Müslümanlık kavramı zamanla gerçek manasını kaybetmiş midir? Evet, insanlar diyor ki İslam'ın 5 tane şartı yerine getiren kişi Müslümandır. Aslında Müslüman olmak zannettiğiniz kadar kolay bir şey değil. Kimse namaz kılıyor diye Müslüman olmaz. Müslüman olmak kişinin sonradan kazandığı bir hüviyettir. Müslümanlar Allah'a teslim olanlardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Müslüman olmak için ilk adımı atmıştır. Onun dışındaki Müslüman olmak için adım atılmış olmaz. Müslümanlar Allah'a

0: devam ederseniz, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en son noktadaki safhadaki bir Müslüman olursunuz ki Fusilet 33'te bahsi geçen Müslüman ben teslim olanlardanım diyen kişi iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan ben teslim olanlardanım diyenden. Buradaki teslimiyet ruhun teslimi, fizik ruh teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi bir bütünü ifade ediyor. Ben irademi de Allah'a teslim edenlerdenim diyenden daha güzel sözü kim vardır? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cabbar Hocam. Size bir sual arz edecektim inşallah. Başka insanlara Allah rızası için hizmet ederken nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah rızası için başka insanlara hizmet ederken nelere dikkat etmeliyiz? Onların nefsine hizmet ederek değil, onların ruhuna hizmet ederek ancak Allah'a yakınlaşabiliriz. Allah'ın başka birine yaptığımız hizmeti Allah'a yapılan hizmet sayması için iki tane temel faktör var. Bir, biz o kişiden bir karşılık beklemeyeceğiz. İki, o kişinin ruhunun hasletleri istikametinde ona yardım edeceğiz. Evet, ruhun talebi istikametindeki hizmet ve karşılık beklememek. Yaptığımız hizmetle hiçbir zaman başkalarının nefsine hizmet etmeyeceğiz. Başkalarının nefsine hizmet ettiğimiz her olayda Allah'ın bize verdiği imkanı yanlış bir istikamette kullanıyoruz demektir. Böyle yaptığımız zaman daha hep kaybedenlerden oluruz. Öyleyse her halükarda Allah'ın ölçülerine uygun tarzda bir hizmeti kendimize hedef ittihaz etmeliyiz. Demek ki karşılık beklememek ki bütün peygamberler Allah yolunda hizmeti yapmışlar ve مَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ sizden ücret talep etmiyoruz. 7 tane ayet-i kerime bu konuda. Çünkü bütün peygamberler ruhun talebi istikametinde insanlara hizmet ediyorlar. İşte sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72 sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29 ücret istemiyorum. Mümin 72 Rabbinin harcı ücreti daha hayırlıdır. Kur'an 7 başka bir ecir istemiyorum. Şuara 227 sizden ücret istemiyorum. Ve Sebe 47 sizden ecir istemedim. Yasin 21 sizden ücret istemeyenler. Öyleyse Allah yolundaki hizmette birinci şart karşılıksız ücret beklentisi içinde olmamak. İki ruhun talebi istikametinde hizmet etmek. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Karaman'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Resul nedir? Nebi kimlere denir? Açıklar mısınız? Resul, Allah'ın elçisidir. Allah'ın hükümlerini diğer insanlara ulaştıran, elçilik vazifesini gören kişidir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında elçilik görevini yapanlar vardır. Onlar Allah'ın azabından kurtulanlardır buyuruyor hadisinde. İşte elçilik görevini yapanlar onlar Allah'ın Resulleridir. Nebi Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Risalet ardı arka kesilmeksizin kıyamete kadar devam edecektir. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. Ve son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Hem Resulullah'ın birçok hadisinde bu söz konusudur. Hem de Kur'an ayeti kerimesi.

0: Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Hatemül Enbiya olduğu buyuruluyor. Ve ma kana Muhammedun abad min ricalikum velakin Resulullah ve Hatemen Nebi. İçinizden hiç kimsenin erkek babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Demek ki Peygamber Efendimizle nübüvvet sona ermiştir. Şimdi 7 tane hadiste mürşide tabiyet noktasında hadiste Allah Resulü yine şöyle buyuruyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler ve halifeler gelecek. Size ruh verenler gelecek. Görüyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nübüvvet sona ermiştir. Nebi gelmeyecek ama halifeler, imamlar gelecek, alimler ve halifeler gelecek. Birçok ayet-i kerime bu. Öyleyse son nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Nebiler Allah'ın kendisine şeriat kabul verdiği peygamberlerdir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Nebiler Allah'ın kendilerine şeriat kabul verdiği peygamberlerdir. Evet. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimizin sohbetlerinde nefs ve fizik vücudun bir yaratık olduğunu, ruhun ise bir yaratık olmadığını öğrendik. İrademiz de bir yaratık mıdır? Açıklar mısınız? İrade bir vücut değil. İrade bir kuvvettir. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi ve yasaklara uyma istikametinde pozitif bir güç. Şeytan yolundaki bu kuvvet inat afeti olarak zikredilir. Allah yolunda ise irade olarak zikredilir. Şeytanın emrinde gösterdiği hedefler istikametinde kişi Allah'ın emirlerine isyan ediyor devamlı, yasaklarını işliyorsa, inat ediyorsa bu ondaki inadın varlığını ifade ediyor. Ama bunun tam tersi Allah'ın emirlerine itaat, yasakların işlenmemesi istikametinde bir gayret içindeyse o da iradedir. İrade bir vücut değildir. İrade negatif taleplere karşı koyulan güçtür. Gaziantep'ten Mahsun Çolak bir kardeşimiz muhterem hocam. Allah yolunda infak eden kişiye Allah'ın 1'e 700 vermemesi mümkün mü? Kişi mürşidine tabi değilse evet. 1'e 700 vermesi ancak mürşidine tabi olmakla 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman nefsi emarede 1'e 100, nefsi devamede 1'e 200, nefsi mülhemede 1'e 300, nefsi mutmainede 1'e 400, nefsi raziye 1'e 500, nefsi marziye 1'e 600 ve nefsi teskiye 1'e 700. Ancak 1'e 700 kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırıp Allah'ın zatında ifna olduğu zaman gerçekleşir. Şimdi bana Allah sana verdiğinin 700 katını verseydi sen zengin olurdun demesine nasıl cevap vermeliyim? Açıklar mısınız? Evet, Allah Teala'nın zenginlik dediği ile eşinin sana verdiği zenginlik arasında fark var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zikrin en eftal olanı, hafi olanı, rızkın en hayırlısı, kafi geleni. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin kimdir? Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Sahabe sual soruyor. Zengin kimdir? Parası çok olan hayır bilemediniz. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Fakir kimdir? Parası olmayan hayır bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman sen 1'e 700 verseydi zengin olurdun olayı derecat açısından Allah Teala bunu söylüyor ve zenginlik açısındandır. Parası çok olan değil. Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Eğer sen Allah'ın sana verdiğine kanaat eden birisiysen zaten zenginsin. Allah razı olsun. İnsanlara göre parası çok olan zengindir. Allah'a göre Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kişi zengindir. İnsanlara göre parası olmayan kişi fakirdir. Allah'a göre kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan fakirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ı düşünerek derdimizi Allah'a anlattığımız zaman, Allah'la konuştuğumuz zaman kalbimize nur giriyor mu? Açıklar mısınız? Zikir yaptığınız zaman bu olay tahakkuk ediyor. Zikir bir hatırlamak, Allah'la birlikte konuştuğunuz zaman da bu gerçekleşebilir mi bilmiyorum. Ama zikrettiğiniz zaman rahmet, fazıl ve selavat mutlaka iki çift nur geliyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, müşridimizin himmeti ve Allah'ın yardımı hangi şartlarda bize yardımcı hüviyetine girer, açıklar mısınız? Müşridinize tabi olduğunuz an dua ederseniz müşridin himmeti devreye girer. Ve Allah'ın nusreti de müşridin himmetiyle paralel gerçekleşir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, etrafımda Allah'a ulaşma dileğini hiç duymayan, bilmeyen insanlar var. Onların ibadetleri boşa mı gidiyor? Açıklayabilir misiniz? Kanun böyle. Allah Teala 7 ayet-i kerimede amelin boşa hangi şart altında gittiğini ifade ediyor. Kur'an bir bütündür. İman ettiğiniz zaman Kur'an'ın bütününe tabi olmanız lazım. Ameli boşa gidenler. 7 tane ayet-i kerime, bunlardan en çok kullandığımız, şirkte olanların ameli boş. Gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur, boşa gider. Kehf 105. Allah'ın ayetlerini ve mülaki olmayı inkar et dersen amellerin boşa gider. Bunun gibi kanunu koymuş. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileği hiç duymayan, bilmeyen insanlar var. Ölüme kadar bunu dilemedikleri takdirde amelleri boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın kireme katbü mülkleri yazıyor ameller. Ama ölüme kadar bu olay devam ederse, ulaşmayı dilemezlerse ayetler gereğince ameller boşa gidiyor. Rusya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tasavvufta olanların dünya problemlerinden etkilenmemelerinin sebebi Allah'ın onların her biri bir işini yoluna koyacağını tevekkül ettikleri için midir, açıklar mısınız? Etkilenmemeleri zikirlerine paraleldir. Etkilendikleri oranda her zikirsizlik söz konusu, etkilenmedikleri oranda zikir vardır. Dolayısıyla daimi zikrin sahipleri olaylar ne olursa olsun onlar negatif olaylardan etkilenmezler. Örneğin ruhunu Allah'a teslim eden kişinin dünya ve ahiret açısından olayları değerlendirdiğimiz zaman en azından yarısından azı etkilenmeyecektir. Ama %49 afet sebebiyle etkilendikleri olaylar da olacaktır. Etkilenmeyeceğimiz nokta daimi zikre ulaştığımız nokta inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekle birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadan dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa, o zaman
1: refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsa ki bütün kainat bir insan rüzgarı şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumundalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var, kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor, intihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma salavat. Anlamışsın.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, insanlar neden yaratılmıştır sorusuna cevap olarak insanlar Allah'a ibadet etmek için yaratılmış denilmektedir. Ama Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. O zaman neden ihtiyacı olmadığı bir şeyi yaratsın, bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten ifade ettiğiniz gibi Allah Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah Teala yarattığı her mahlukatı sevgiyle yaratmıştır. Ama en çok sevdiği varlık insandır. Ve insanın Allah tarafından yaratılmasındaki muradı insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. Yani mutluluk. Örneğin ahiret ve dünya saadetine insanın ulaşması için İki kaynak verilebiliyor. Birisi Allah'ın kutsal kitapları, diğeri de bu kutsal kitapları bize açıklayan, her devirde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller. Ve iki kaynağın da muradı insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İbadetler bir vasıtadır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani insanların yaratılmasındaki muradı insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İbadetler bir vasıtadır. Ama mutluluk hedeftir. Hidayet de aynı şekilde bir vasıtadır ama asıl olan mutluluktur. Ve Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'le Allah'ın farz kıldığı ezeli ve edebedi babamız İbrahim'in Hanif dininin öğretilmesi ve yaşatılmasıyla insanları bu hedefe ulaştırmak üzere insanı yaratmıştır. Gerçekten de yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın bizim ibadetlerimizin hiçbirisine ihtiyacı yoktur. Ama bizim ihtiyacımız vardır. Ahiret ve dünya saadetinin %50'sini elde etmek ruhun Allah'a teslimiyle. Ama bu ruhun Allah'a teslimi vasıta emirlerin yerine getirilmesiydi. Ahiret ve dünya saadetinin %81'ini elde etmek fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Ama yine bu vasıta emirlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Ahiret ve dünya saadetinin %100'ünü elde etmek nefsin Allah'a teslimiyle. Kısacası Allah'ın bize farz kıldığı 4 tane hedef var. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ama bunların hepsi vasıta emirlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşebilir. Aydın'dan bir kardeşim, muhterem hocam, subhatullah olmanın önemi nedir? Nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, subhatullah kelimesi Kur'an'da geçen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bakara 139'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Etuhacune fillahi huve rabbuna ve rabbukum. Lena amaluna lekum amalukum ve nahnu lehu muhlisun. 138'e bakalım ne görüyoruz. Subhatullah men ahsana min Allahi subha. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Biz ona kul olanlarız. İlla Allah'ın boyasıyla boyananlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Gerçekten de ruhun seyri sülük olayının yaşanmasında 6. katta Efendimizin anlattığı buz kalıbına benzer nur saçan ve oraya ulaşan ruhların bu nurla tamamen doymasından sonra Allah'ın boyasıyla boyanan kişi o noktaya ulaştıktan sonra oradaki fethi elbisesi kendisine giydiriliyor ve boşlukta kürsüsünde duran Cebrail aleyhisselam elindeki kılıcı ona vermek suretiyle fetih için artık o kişi hazırdır. 7 basamaktan oluşan, önünde 7 bakladan oluşan altın zinciri elindeki bir kılıçla bir kere daha vurarak Levh-i Mahfız'ın kapısı, altın kapı kendisine açılıyor ve tavandan çıkarak Levh-i Mahfız'da yer alan 7 tane alemin bir bir geçilmesiyle Allah'ın zatına kadar bir yolculuk gerçekleştiriyor. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem Ümmül Kitap, üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem Zikir Hücre, yedinci alem İndi İlahi ve İndi İlahi'den Allah'ın zatına ruhun ulaşması. İşte ruhun bu 7 alemi geçerek bir takım pratikleri gerçekleştiriyor sonuçta. Ruh, varlıklar alemin son noktasındaki ağacı aşıyor ve Allah'ın zatına yoklukta arşta ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Bu Rahim Seyyid Sülkü ile yaşanan velayet makamlarının birincisi fena makamı gerçekleşiyor. O kişi de ermiş evliya oluyor. 7 tane velayet makamı var. Kur'an'ın 7 ruhuna paralel. Fena makamı, Kur'an'ın 1. ruhu. Beka makamı, Kur'an'ın 2. ruhu. Zühd makamı, 3. ruh. Muhsinler makamında 4. ruh. Ulelbab makamında 5. ruh hikmet. 6. velayet makamında İhlas 6. ruhu ve salatta da 7. ruhu Allah ona nasip kılıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen kardeşlerimiz tebliğ yaparken insanlar sıkılıyor. Kardeşimizi kırmadan tebliği kısa tutmasını nasıl anlatmalıyız? Evet. Sevgili kardeşlerim, bu tebliğ olayında doktorun hastayla ilişkisi gibi düşünmemiz lazım. İnsanlar huzursuz ve mutsuz ve tebliğ yapan kardeşimiz de huzursuz ve mutsuz olan bu insanlara huzur ve mutluluğa ulaşması meyanında reçete takdim ediyor. Öyleyse reçeteyi doktorun yazabilmesi biraz da onu dinlemesine ve vakti gerçekten kısa tutmasına bağlı. Mesela bir doktor günde 50 hastayı alıyorsa, onlarla konuşup reçete, 50 hastaya reçete yazıyorsa, tedavi ediyorsa, ona göre tebliğ yaparken kardeşimiz de vakti ona göre ayarlamalı. Ve her zaman insanları sıkmadan Allah'ın güzelliklerini onlara anlatabilmeliyiz. Cibril ile alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz var bunların başında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yoktur. Öyleyse her şeyden evvel tebliğ herkese yapılır ama henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara tebliğ yapıldığı zaman mutlaka yumuşak sözle hitap etmek, onlardan sadece ücret talep etmeden Allah'a giden bir yol tutması istikametinde örnek olmak ve muhatabın kutsallarına negatif söz söylememek. Herkesin farklı inancı vardır. Kendi kutsalı vardır. Ama onların kutsalına sövmeden, onlarla cidalleşmeden, onlara yumuşak söz söyleyerek, onlara tatlı söz söyleyerek tebliğ yapılması asıldır. Allah katında en kıymetli hazine zamandır ve vakit nakittir sözünden hareketle zamanı en güzel biçimde değerlendirmek, bu tebliğin Kur'an'da anlatıldığı şekliyle en güzel şekilde icra etmek hepimizin görevi olması lazım inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, Tövbe suresinin 43. ayet-i kerimesini nasıl anlamalıyız? Peygamber Efendimizin tasarrufta olmasıyla bu ayet-i kerime arasında nasıl bir bağdaşlık söz konusudur? Tövbe 43 ayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeseydi onlar yine sefere katılmayacaklardı. Ve sefere çıkanlar ve çıkmayanlar ortaya çıkacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeseydi sefere çıkmayan herkes izin almadan sefere çıkmamış duruma düşeceklerdi. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptın ama biz yine seni affettik diyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaptığı yanlış davranış sebebiyle affetmiştir. Daha güzel bir davranış biçimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izin vermeyip beklemesi olabilirdi. Allah'tan emir alana kadar beklemesi söz konusu olabilirdi. Tasarrufta ama Allah Teala burada görüldüğü gibi Peygamber Efendimizin de konulardan Allah'ın kendisine öğrettiğini yaşıyor ve yaşattırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Öncelikle sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle benim sualim. İslamiyet ilerlemeye engel midir? Müslümanlar niçin geri kalmıştır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Selamu rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İslamiyet ilerlemeye engel midir? Müslümanlar niçin geri kalmıştır? Açıklayabilir misiniz diyor. İslamiyet ilerlemeye engel değildir. Tam tersi ilerlemeyi teşvik ediyor. Ve buluşlara, keşiflere baktığımız zaman birçok icat ve keşfin Müslümanların eliyle gerçekleştiğini görüyoruz. Örneğin Endülüs'te Avrupa'nın İslam'la tanışması ve İslam'ın en zirve noktada yaşanması noktasında çok üst seviyede alimler yetişmiş ve hala günümüzde hayranlıkla onlardan söz edilmektedir. Mesela bunlardan bir tanesi matematiğe negatif sayıları katması El-Cabir tarafından gerçekleşmiştir. Mesela ilk dişliği bulan Ebu'l-İz'dir. Mesela ilk işte uçmayı sağlayan yine Zafer Ahmet Çelebi mi? Evet. Galata Köprüsü'nden başka bir mesafeye kendisi uçmayı deney sonra gerçekleştirmiştir. Kısacası şunu ifade etmek istiyorum. İslamiyet ilerlemeye engel değil, ilerlemeyi A'dan Z'ye kadar teşvik ediyor. Örneğin bugün birçok Avrupa ülkesinin bir araya gelmesiyle İsviçre'den Fransa toprağına kadar yer altında gerçekleştirdikleri bir hızlandırıcı var. CERN laboratuvarı adı altında bir hızlandırıcı var. Parçacık fiziği üzerinde yapılan deneyler burada yapılıyor. Milyarlarca dolar belki harcanıyor ama henüz onların ulaşamadığı bilgiler Muhterem Efendimiz Hidayet Çağı'nın önderi Devrim İmam Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı ve geniş açıklamalarıyla negatif kütle, antimadde, kara madde, kara enerji bunların hepsinin asli kanunlarını Kur'an ayetlere dayalı olarak Efendimiz bize açıkladı. Henüz Batı toplumu bu noktada değil. Bir gün eğer uçan daireler gerçekleşirse bu İslam'ın eliyle olacaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse her zaman İslamiyet ilerlemeyi teşvik ediyor. Allah Teala'nın en çok çalışmaya verdiği şey İslamiyetle bu gerçekleşiyor. Ve en neyse insan ila masa insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz de hadisinde hayrün nas tenfe'ün nas insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrın işlemediği her saniyede insanların sorumluluğu vardır. Allah Teala hayırlarda yarışanlar olarak bizi görmek istiyor. Bu da ancak İslam'ın yaşanması en üst noktada insanlara faydalı olmakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali. Yunus Emre Hazretleri'nin ballar balını buldum, kovanım yağma olsun sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, her devirde tasarrufta olan bir kişi var. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 ayet-i kerimede asaletten ve vekaletten devrin imamı Resuller Allah'ın tasarrufu altındadır. Onların her söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdiği de her yaptığı fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Dolayısıyla Efendimizin sohbetlerinde defaatle ey sevgili kardeşlerim siz hidayet çağının meşalelerisiniz, güneşlerisiniz, yıldızlarısınız, nurlarısınız demesinin arkasında devrin imamının etrafında birinci daireyi teşkil ediyorsunuz demesiyle zaten bunun arasında bir paralellik var. Birinci kanaldan saf olarak Efendimiz Allah'tan ve Efendimizin de bizlere sunması sebebiyle birincil kaynaktan Allah'tan ilmimizi öğreniyoruz. Bir Allah dostu diyor ki siz ilminizi kitaplardan aldınız. Biz ilmimi Allah'tan aldık. Neydi bu olayın sonu? Şems Hazretleri ile Mevlana. Mevlana ile karşılaşınca Şems ona sual soruyor. Müderris medresede müderrislik yapıyor. Sen ilmini kimden aldın? O diyor ki ben ilmimi kitaplardan aldım. Kitaplarını gösteriyor. Şems Hazretleri elin tersiyle kitapları suya, havuza atıyor. Mevlana çok öfkeleniyor. İlmimi aldığım bu kitaplara, seni hakaret ettiren şey ne? Kızıyor ona ama o zaman Şems cevap veriyor. Sen ilmini bu kitaplardan aldın. Biz de ilmimizi Allah'tan aldık. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek sudaki olan o kitapları tek tek alıyor ve tozlarını silkeleyerek tekrar Mevlana'ya teslim ediyor. İşte o zaman Mevlana'nın ayakları suya eriyor. Kendisindeki ilimle Şems'teki ilim birbirinden farklı. Belki Şems ilmi nedvünün sahibi ama öbürü öyle değil. Öyle olunca o zaman gerçekten her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir Allah'ın Resulü var. O devrin imamıdır. Ve 7 ayet-i kerime bu tasarruf olayından bahsediyor. İkinci sual, sohbetlerinizde sevgi hasretini terazinin bir kefesine, diğer hasretleri terazinin diğer kefesine koyarsanız sevgi hasreti ağır basar. Nefret afetini de terazinin bir kefesine, diğer afetleri de terazinin diğer kefesine koyarsanız nefret afeti ağır basar buyurmuştunuz. Sevgi hasretinin hayatımızdaki önemini, kin ve nefret afetinin de hayatımızdaki zararlarını bizlere anlatır mısınız? Evet, sevgi hasretiyle her şey olgunlaşıyor. Dikkat edin. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. İster hoşlanmayı, ister sevmeyi, ister aşık olmayı, ister hayran olmayı, bunlar hepsi sevginin türevleridir. Yani dini hayat sevgiyle yaşanır. Nitekim böyle olduğunu Allah-u Teala Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Ha entufâ ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minne kitâbi küllî. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse gerçekten din tamamen sevgiyle yaşanan hayatın adıdır. Ama her türlü kötülük, her kötülüğün başı dünya sevgisi ve dünyaya tamah eden nefsimizin 19 afetinin her biri dünyayı talep etmektedir. Ama bunların en başında da kin ve nefret geliyor. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. İşte bu başka insanlarla birlikte yaşama noktasında ya onları severiz veya nefsimize uyarak kin ve nefretle bir ilişki içinde oluruz. Kin ve nefret bizi devamlı şeytana doğru iter. Kin ve nefretin yardımcısı şeytandır. Sevginin, aşkın, hayranlığın her noktada yardımcısı Allah-u Teala'dır. Öyleyse her halükarda biz seven taraf olmalıyız. İşte insan neden mutsuz? Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. Görüyorsunuz, nefsin, ruhun her talep ettiğini nefs karşı çıkmaktadır. Ruh, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıdadır. Nefs de tam tersi Allah'ın bütün emirlerine isyan eden yapısındaki afetler sebebiyle yasakları işleyemeyen durumdadır. Ama ruhun negatif istikamete değişimi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında bize üfürülmüştür. Ama nefs öyle değil. Nefsi emmarede bize teslim ediliyor. Tezkiye ve tasfiye edilirse ahsene ulaşabilecek bir yapıda Allah-u Teala bize sorumluluk veriyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ سَافِرِينَ İşte biz insanı belli bir takvim içinde ahsene ulaştın diye yarattık. Bu da nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle mümkün olabiliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, sabırla dua etmeyi nasıl açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Dua daimi bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Ama sabırla hedefe ulaşmak söz konusu. Örneğin biz ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi istiyoruz. Ama bunun Allah katında en üstündeki kanun liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksa onu alırız. Ne zaman o liyakata ulaşırız? O zaman Allah Teala bize Allah'a ulaşma dileği bir duadır. Onun mükafatını, onun neticesini bize veriyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi yine bir duadır. Ama bunun mutlaka hedefine ulaşabilmesi sabırla devamlı o vasıta emirleri yerine getirmek, yasaklanan fiilleri işlememekle gerçekleşir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, türbe ziyaretlerinin nasıl olması noktasında ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, en güzel şekilde türbeye giden kişiler belki münasip bir lisanla bu Allah dostu hayatı yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Mesela hatırlıyorum, Urfa'daki Hazreti İbrahim makamına gittiğiniz zaman orada böyle bir yazı söz konusu. Edeble gel, lütufla döner. İşte tıpkı bunun gibi onlar hayattayken Allah'ın temel emrine en üst seviyede riayet ederek Allah'a dost olmuşlar. En üst seviyedeki makamı elde etmiş, irşada memur ve mezun kılmışlar. Siz de onlar gibi, ki genellikle insanlar evliyeye gıpta ile bakar. Siz de onlar gibi olmak istiyorsanız, bu çok basit, çok kolay. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de söylemek suretiyle sadece bir dileğe dayalıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman oraya gelenler zaten gıpta ile baktıkları bu Allah dostluğuna da, eğer kendileri de bir dilek kadar basit bir gıteva içinde ulaşabiliyorlarsa, herkes seve seve yerine getirir. Daha fazla onlar şey yapmadan da bir ellerinde kalıcı bir döküman da elimize varsa vermek suretiyle bir irtibat sağlanabilir. Ne zaman istersen, her zaman Efendimiz buyuruyor. Üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atkın kişiye ne diyor? Bundan sonra hangi noktada yardımın ihtiyacın varsa ben hazırım diyor. İşte kardeşlerimizin de bunu söyleyerek kısa bir tebliğle ayrılmaları inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nikola Tesla'nın maddeyi arayı yok etmek dilediği biçimlerde bir araya getirmek insanlığın en büyük zaferi olacaktır ifadesi Allah'ın kanunlarıyla örtüşüyor mu? Açıklar mısınız? Maddeyi yaratmak ve yok etmek tamamen Allah'a mahsustur. Yoktan var eden Allah'tır ve maddeyi enerjiye dönüştüren yine de Allah'tır. Dolayısıyla maddeyi yaratıp yok etmek, dilediği biçimlerde bir araya getirmek insanlığın en büyük zaferi olacaktır ifadesi Allah'ın kanunlarıyla teslimiyetle örtüşüyor. Allah yapıyor ama insanı sebep kullanarak bunu gerçekleştirebilir. Her şeyi Allah Teala insanın emrine vermiştir. Ama İnsanın emrinde olmasına rağmen kuvvetin tek sahibi Allah'tır. Görüntülü sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Başta Efendimiz olmak üzere hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Bir kimse iyilik veya kötülüğü yapmak isteyip de yapamazsa sırf bu niyetinden dolayı sevap veya günah kazanır mı? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bir kimse bir iyilik veya kötülüğü yapmak isteyip de yapamasa sırf bu niyetinden dolayı sevap veya günah kazanır mı? Sevap kazandığı kesin. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapamasa ona bir iyilik sevabı yazarım. Yani siz bir işe iyi niyet ettiniz ve yapamadınız. Ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kat 700, 10 kattan 700'e kadar iyilik yazarım. Eğer kolum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa, ona bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa, ona bir kötülük günah yazarım. Yani kötülüğe niyet ettiniz. Yapmaya niyet eder de yapmasa, niyet ettiniz ama yapmasa, ona bir günah yazmam. Derecat kaybı söz konusu değil. Yani düşünceden dolayı kişiye Allah Teala derecat kaybını yazmıyor. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük yazan birebir. Ama iyilikte öyle değil. Kulum iyi bir iş yapmayı niyet eder de yapmasa ona bir iyilik sevabı yazan. Ama onu yaparsa 10 kattan 100'e kadar iyilik sevabı yazarım. Buyuruyor. Öyleyse iyiliğe niyet edip yapmasa iyilik sevabı yazılıyor. Yaparsa ondan 700'e kadar. Ama kötülüğe niyet edip yapmasa derecat kaybı yok. Yaparsa sadece bir derecat kaybı var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Siz hiç Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
4: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
5: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
3: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
5: Uzanamam. Hakkım değil.
6: İsterdin ama imkanların yok ki.
7: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
8: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
4: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rad 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor.

0: dinde zorlama yok ama cihat var bir yandan da.
1: Bir insanı inanmaya zorlayamayız ama bir insan Müslüman olduktan sonra bazı şeyler zorunlu hale gelir.
0: Gittim müezzinimize sordum. Dedim ki Kur'an'da hem dinde zorlama yoktur yazıyor hem de dedi kafirleri taşlayınız yazıyor. Nasıl oluyor bu? İki ayet de var. Sonra o bana açıkladı dedi o zamanki kafirler için onları taşlayınız gibi bir ayetmiş o. Ama bence yanlış. Mesela şurada bir adam şu an şey diyebilir. Kur'an'da böyle gördüm deyip hani bir kafiri zorlayabilir yani.
2: Fatiha maselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere dinde zorlama olup olmadığından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu konuda 4 tane ayet-i kerime var. Hemen ekrana getirebilirsek sırasıyla ifade etmek istiyorum. Evvela ed-dinu nasihatin, din nasihattir. Nasihat olması hasebiyle Gâşiye suresinin 21 ve 22. ayetlerinde Allah-u Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki sen bir öğüt vericisin. Sen bir zorlayıcı değilsin. Ve yine Yunus 99'da onlar inanmıyorlar diye onları sen mi zorlayacaksın? Kaf 45'te ise sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Benim vaadimden kavf duyanları Kur'an'la ikaz et, uyar. Bu 3 ayet-i kerime işin başlangıcını ifade ediyor. İnsanlar serbest irade sahibi varlıklardır. İrade kutsaldır, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Ama Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde dinde zorlama yok diyor. Fakat irşat yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ortaya çıkmıştır, ayrılmıştır. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığına göre iki yoldan birisini seçip talep etmek durumundayız. Yani bugün insanlar önüne cehennem ve cennet konulursa, daha doğrusu mutsuzluk ve cehennem konulursa hiç kimse mutsuzluğu seçmemiştir, cehennemi de seçmez. Ama insanların çoğu her devirde cehenneme gidecek. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Yani mutluluğu seçmemeleri ve cenneti seçmemeleridir. Evet, bir insan kendisi için Allah'tan çok talepte bulunabilir ama mutlu olmayabilir fakat eğer o kişi başkalarının mutluluğu için talepte bulunursa o zaman mutlu olduğunu görecektir. İşte dinde zorlama yok. Allah'la kul arasındaki ilişkilerde. Gerçekten din bir inanç meselesidir. Hiç kimse başka bir kimseyi Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasında bir ilişki. Allah-u Teala başka hiç kimsenin müdahalesine müsaade etmiyor. Dindeki zorlama, zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Ama zorlanan kişi, suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe derecat kaybettirmez. Kaybettiğimiz derecat, bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapamadığımız sebeplere bağlıdır. Allah'la ilişki her şeyden evvel, bir kalp ilişkisidir. Allah-u Teala kişisel iradeyi mutlaka devrede görmek ister. İnsanlar ya irşat yolunu seçeceklerdir, Allah'a ulaşırlar, Allah'ın dostu olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Evet, dinde zorlama yok ama Allah-u Teala bütün insanların önüne iki tane yol koymuş ve iradelerinin seçimine bırakmış. Bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı ulaştırabilir. Hangi şartların içinde olursak olalım. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa bilimiz ki mutlak surette yerimiz cehennemdir. Kendimizden başka hiç kimse bizi cehenneme atmaz ve cehennemden de kurtarmaz. Hiç kimse başka birini cehenneme atamaz. Zorlamak hiç kimseyi Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Zorla Allah'ın yoluna da alınamaz. Zorla Allah'ın yolundan da uzaklaştırılmaz. Zorlaştıran veya yaşamamıza temin eden biz değiliz. Daha doğrusu zorlaştıran veya yaşamamamızı temin eden biz değiliz, iblis. Bir taraftan insan, şeytanlar bizi negatif istikamette etkilemeye çalışıyorlar. Öbür taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Nahl suresinin 99. ayetine göre Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse kainatta insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolunmuştur, olunmuşuz. Allah'ın cihattan asıl muradı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, büyük cihat nefsimize karşı yapacağımız cihattır. Yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi bize ait değil. Nefs tezkiyesini de

0: Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederek mutlak surette nefs tezkiyesiyle o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve tek bir dilekle o kişi Allah'ın dostu, evliyası olacaktır. Öyleyse dinde zorlama yoktur. Kesinlikle kulla Allah arasındaki ilişkiler tamamen kişinin serbest iradenin kararına bağlıdır. Ama insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Tağutun yolunu seçen insanlar, ayetlere inanmayan, tağutun yolunu seçen insanlar, doğal olarak nefsiyle davranacaklarına göre şeytanın tesiri altında devamlı olarak bir azabı hak ediyorlar. Hazreti Ebubekir, namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında, oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında, hacca gitmezsen o sizinle Allah arasında, ama eğer zekat vermezseniz size savaş açarım. Zekat kesinlikle kul hakkıdır ve mutlaka ait olduğu standartlar içinde kul hakkının verilmesi lazım. Burada zorlama devreye giriyor. Adalet ölçüsü içerisinde. Allah razı olsun. El-Fatiha mahasere vaat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. o zaman

0: siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytandan kurtulmak bir dilektir. Evvela şeytanın insan hayatındaki yerine beraber bakalım. Görebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için bir fizik beden, rüya alemini, berza alemini, gece hayatı yaşayabilmek için de Allah bize bir nefs vermiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde şeytanın %100 pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. İşte ezeli ve ebedi düşman olan şeytan bu nefsimizdeki 19 afete tesir etmek suretiyle kumanda ederek bizi kendisine bağlıyor. Ama Allah Teala en sevdiği mahluk olan insanı iblisin elinde oyuncak olsun, esir olsun diye yaratmamış. Zatından bize ruh üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Suma sevâhu ve nefâhâ fîhî min ruhî." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah Teala bize üfürdüğü ruhun muhtevasında 19 tane haslet var. Bütün hasletler Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Öyleyse Allah Teala ruhla insanı kendisine bağlamak suretiyle nefs vasıtasıyla şeytana karşı mücadele ederek Allah'ın dostu olmamızı ve böylece dünya hayatını, ahiret hayatını huzur ve mutluluk içinde geçirmemizi istiyor. İnsan ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat külli iradeyle, sünnetullahla Allah'ın kontrolünde. Ama Allah insana serbest irade vermiş. Serbest irade sahibi insan dilerse Allah'ın kontrolüne girer, ruhun talebine uyarak, dilemezse ömür boyu şeytanın kontrolünde bir hayatı yaşar, bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gideceği yer cehennem. İşte en büyük düşmanımız olan, şeytandan bizi kurtaracak olan bir dilektir. Bu dilek aynı zamanda ruhun da talebidir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمْ لِبُشْرَ فَبَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. O zaman insan hayatında bu insan ve cin şeytanlar nereden çıkıyor? Ne demiştik? Cin ve insanların yaratılış gayesi Allah'a kul olmak. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Abd olmak Allah'a kul olmaktır. Ama Allah'a kul olmak da nefsi tezkiye etmekten geçer. İşte nefs tezkiyesi kişinin şeytana karşı bir mücadeleyi geçirmesi lazım. Şeytandan kurtulmak için insanlar muhtelif yollar denerler. Bir takım dualar okurlar. Oysa ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, insanların, insan şeytanların ve cin şeytanların tasarrufundan, boyundurundan kendilerini kurtarabilirler. Bu insan ve cin şeytanlar nereden çıkıyor? Müterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Ve başlangıç noktasında, birinci basamakta herkes olayları yaşar. İşte birinci basamakta Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Savaş sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Yani bu nefsimize ve şeytana karşı mücadele üzerimize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır. Seveceğiniz bir şey olur ki o da bir şerdir. İşte başlangıç noktasında insanlar yaşadıkları olayları kendi zanlarına göre değerlendirirler. Hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer. İşte Allah-u Teala seveceğiniz bir şey olur ki hoşunuza gidiyor ama o sizin için bir şerdir. Sizi üzen bir şey vardır ama o sizin için hayırdır. Yani insanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. İkinci basamakta Allah-u Teala insanları iki gruba ayırıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor. Bunlar insan ve cin şeytanlardır. Ve bu insan ve cin şeytanlar devamlı insanları Allah'a ulaşmaktan men ederek ateşe davet ediyorlar. Cehenneme. İşte İbrahim 22'de Allah-u Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse şeytanın daveti daima nefsedir. Allah'ın daveti de ruhadır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kendileri insan ve cin şeytanlara tağutun kul olmaktan kurtarmışlar. Son derece bir hakikati sizinle paylaşıyoruz. Bir tek dileğinize Allah'a ulaşmayı dilemekle şeytanı mağlup edebilirsiniz. Bu ulaşmayı kalben dilemek, şeytan bir cinse sizi bütün cinlerden üstün kılar. Ulaşmayı kalben dilemek aynı zamanda sizi bütün meleklerin fevkinde kılar. Allah'ın kulu olduğunuz için artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. İkinci sual, insanlar şeytandan kurtulmalarında Allah dostlarının etkisi nedir? Yani mürşitler. Sevgili kardeşlerim, yaratan en iyi bilendir. Ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz Nahl 36'da bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak ve insan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller bahsettik. Öyleyse hepimiz neyle demek ki Allah'a kul olacağız, şeytana kul olmaktan kurtulacağız? O zaman hemen söyleyelim. Başlangıç noktasında bütün insanlar ve cinler 19 negatif özellik sebebiyle şeytanın kulu durumdadırlar. İşte bu şeytanın kulu durumunda olanları Allah-u Teala katından hidayetçiler, Resuller göndermek suretiyle Allah'a kul olmalarını ve kendilerini tağuta kul olmaktan kurtarmalarını istiyor. Nahl 36 bu konuda vaazlar Resullerdir. Allah-u Teala Şuara 215'te onlara kanatlarını ger. Sağ ve soldan devrin imamının ruhu başının üzerine kişinin geldiği zaman sağ ve soldan kanatlarıyla onları koruyor. Rad 11'de önden ve arkadan onu koruyor. Kime karşı koruyor? Şeytana karşı koruyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. 17'de sağdan gireceğim, soldan gireceğim, önden gireceğim, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Ama devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman dört cepheden artık bizi koruyor. İnsanlar şeytandan kurtulmalarında Allah dostlarının etkisi var mıdır? %100 vardır. İşte devrin imamının ruhu ki kim mürşidine tabi olursa devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. O ruh dört cepheden o kişiyi korur. Sadece korumakla kalmaz. Tabi olduğu zaman o kişi yedi kalp şartlarının da sahibi olur. Nefs eskisine başlar. O kişi aynı zamanda yedi nimetin de sahibi olur. Biz Allah Teala başlangıçta insanlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olacaklarını kesinleştiriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren muhafaza altındadır. Allah ona 12 tane ihsan ardarda arda verecek. Onu irşat makamına ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda kişi şeytanla ilişkileri onu etkileyemeyeceği bir sığınağa kavuşur. Başının üzerine devrin imamın ruhu gelir ve yerleşir. Hiçbir şeytani etki o kişiyi etkileyemez. O ruh bir muhafızdır. Onu şeytanın sihir büyüsünden korur. Onu dinlerin tasallutundan korur. Onu bütün negatif etkilerden korur. Ne zamana kadar? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Daha doğrusu Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar. Üçüncü sual, şeytanın telkinlerinin bize hiç etki etmemesi mümkün müdür? Evet. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman her seferinde şeytan mağlup olamaz durumda. İblis ne yapıyor? İblis daimi zikre ulaşmamak için devamlı dünya hayatını bize güzel gösteriyor. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Öyleyse İblis bize dünya hayatıyla bizi saptırıyor. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Şeytanlar hepimize hitap etmek imkanı sahibidir. Kendi sesimiz zannettiğimiz içinde çoğu zaman onun dediklerini gerçekleştiririz. Şeytanın kişinin nefsindeki afetler üzerine mutlak hakimiyeti söz konusudur. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak işte o zaman şeytanın telkinlerini bize hiç tesir etmediğini göreceğiz. Çünkü nefsteki afetler yok olmuştur. Şeytan afetlere tesir ediyor. Şeytan o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır daimi zikir sebebiyle. Bize en ufak bir negatif şey artık yaptıramaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyorsunuz ki şeytan insanları devamlı huzursuz ve mutsuz etme gayretindedir. Allah Teala da buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Yani şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenlere bir sultanlığı yoktur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vicdanımıza uymak, doğruyu yapmak olarak anlıyorum. Bence en büyük şeytan da kendimiziz ki yoldan kendimizi çıkarıyoruz. O yüzden Allah'a ulaşmak doğruyu yapmaktır.
3: Abdest al, namaz kıl, ibadetini yap. Allah'ın izniyle ulaşacağımız yer cennetimiz.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
4: Ruhumuz, kalbimiz, her şeyimiz.
2: Vicdanımız Allah'a ulaşır başka. Yani hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşamaz. Biz onun seviyesine çıkamayız zaten.
1: Allah'tan geldi, Allah'a dönecek değil mi ruhumuz? Yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşabilir mi?
4: Yaşarken de ulaşır herhalde dualarla.
3: Abdest alırsın, namaz kılarsın, kötü yola gitmezsin, yalan söylemezsin. Allah'ın izniyle ulaşırız.
2: Tabii ki dönebiliriz. Ama çağımızda bu çok zor.
1: Allah gerçekten kalbimize bakıyor. Diyor ki acaba bu kulum bana ulaşmak mı istiyor, dünyayı mı istiyor? Siz hangisini istiyorsunuz?
4: Allah'a ulaşmak.
2: Çocukken namazlarda bulunuyordum. Dua etmeyi bilmiyordum. Allah'ım seni seviyorum, Allah'ım seni seviyorum diyordum namazlarda.
3: Allah'ım ben yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
1: Nasıl hissettiriyor bu duayı yapmak?
2: İmkansıza ulaşmak gibi. Çok ayrı bir seviye, çok ayrı bir olay. Hani ulaşabileceğimiz bir şey değil. İsteklerimiz hep dünyevi. İşte şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ama aslında hepsinin boş olduğu, ona ulaşmanın tek gerçek olduğunu görüyoruz.
0: Bir misafirimiz bence büyük şeytan da biziz ki kendimiz kendimizi yoldan çıkarıyoruz. İnsanların Allah'ın yolundan ayrılması kendi seçimlerimizdir. Tabii kendi seçimleri de var ama bu seçimleri azdıran bir de düşman olan şeytan var. Bakara 256'da Allah-u Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yolu ve gay yolu. Gay yolu insan ve cin şeytanların yolu. İrşad yolu da mürşitlerin yolu. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse Allah onları mutlaka mürşide ulaştırır. İrşad yoluna ulaştırır. İrşad yoluyla o kişi zulmetten nura çıkar, nefs eskesi yapar. İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde buna engel olan iblis iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsini kınayın. Öyleyse devamlı şeytan nefsimize davetiye çıkartıyor. Afetlere tesir ederek. Ama Allah Teala da ruhumuza davetiye çıkartıyor ve zikrederek şeytandan kendimizi koruyarak. Şeytani hüviyet insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Allah Teala kanunlarını koymuş. Diyor ki iki tane uçak kalkıyor. Birisi cennete götürür, birisi cehenneme. Ondan sonra da seçimi bize bırakıyor. Neyi dilerseniz onun seçme hakkına sahibisiniz. İsterseniz cehenneme giden uçağa binin, isterseniz cennete giden uçağa binin. Öyleyse bu iradi yapının bizi götürebileceği yer bizim seçimimize bağlı. Eğer hiçbir şey yapmama kararındaysanız o zaman cehenneme gitmemiz söz konusu. Sorumlusu da başkası birisi değil, kendimiziz. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, irşat yoludur. Daha sonra bunun çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar var, tağutlar var. Öyleyse her devirde tağut ateşe davet ediyor, cehenneme. Mürşit de Allah'a davet ediyor. Allah'a daveti kabul eden herkes mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşma dileğin daveti kabul eden, cennetin aliyetin, mürşide tabi olmayı davetini kabul eden cennetin firdevs, ruhun tesliminin davetini kabul eden cennetin hul, fizik vücut tesliminin davetini kabul eden cennetin hurafa, nefs tesliminin davetini kabul eden cennetin havun meva, ihlas davetini kabul eden cennetin naim ve irade teslimini kabul eden kişi cennetin adına ulaşıyor. Yani Allah yolunda 7 safa davet var. Hangi safa daveti kabul edersek onun mükafatı olan cenneti Allah Teala bize garanti veriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın zarar veremediği noktaya ulaşan kişi mürşidine tabi olduğu zaman bir de muhafızın, koruyucunun sahibi olur. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid deyince yani hocalarımız çok bilen, ileri giren insanlardan zikirli şükürlü olmak.
4: Bir mürşide yani şey olmadım. Kendi evimizde namazımızı, niyazımızı kılıp öyle.
2: Peygamber Efendimiz'e yani onun yaptıklarına, söylediklerine uymamız gerek. Ondan sonra tabii ki bize doğruyu gösteren büyüklerimiz, alimlerimiz var ama hani doğrulara uymak, onun söylediklerini yapmak, onun izinden gitmemiz gerek. Aslında din bizden çok büyük şey istemiyor veya hani geçmişteki büyüklerimiz de bizden çok bir şey istemiyor. Namazını kıl, ibadetini et, doğruyu yap, yanlıştan uzak dur.
1: Kur'an'a göre her devirde kesintisiz olarak her yerde Allah'ın mürşitleri, resulleri var. Biz onları nasıl bulabiliriz?
3: Onları yakın gidersen bulursun. Arayan her şeyi bulur. Mevla'yı da bulur. Belasını da bulur. Bir laf var tövben enzübillah.
2: Ben bu devirde çok göremedim. Tarikatlara veya o tarz büyüklerin yani büyük olduklarını iddia edenlere bakıyorum. Hepsi bir varlık içinde veya şeylik içinde. Fakat din para karşılığı veya bir şey karşılığı veya bir hani şey için yapılmamalı. Din karşılıksız yapılmalıdır.
1: Hacet namazını kılın, mürşidinizi benden isteyin, ben size gösteririm diyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
3: İsterim tabii, niye isteyemem? Allah'a yakın olurum. Burası boş. İsterse 10 tane çocuğun olsun, isterse dünya senin olsun, dünya. Altınların içine yatırsınlar. Hiçbir faydası yok bana. Allah istiyorum Allah'ın izniyle.
0: Kimsenin büyük olduklarını iddia eden kişilere bakıyorum. Hep varlık içinde. Fakat din para karşılığı yapılmamalı. Karşılıksız yapılmalı. Mürşitler para için mi dine davet ederler? Tabii Nevla Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Şimdi İbn-i Mesud'un hadisini de bununla beraber koyacak olursak, her devirde hangi inanç grubu olursa olsun, o inanç grubundan küçük bir grup Allah'a ulaştıran yol üzerinde Allah'ın dinini yaşıyor. Ama bu yolun da sağında solunda, bu iki hadisi yan yana kullanırım, sağında solunda yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar, yani ateşe davet eden insan ve cin şeytanlar var. Öyleyse Yahudilerden yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar, 70 tane yol var. Bu yolların üzerinde insanları ateşe davet ediyor. 70 tane fırka. Hristiyanlardan 71 tane fırka var. O yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar devamlı onları ateşe davet ediyorlar. Müslümanlardan 72 fırka. O yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları ateşe davet ediyorlar. İşte her devirde hangi inanç grubu olursa olsun bir fırka, o fırka-i naciye kurtuluştadır. Onlar hep Allah'a davet ederler. Öyleyse Allah'a davet edenler para karşılığı yapmıyorlar. Bütün mürşitler, Allah'ın inşaatı memur yaratıcısının kıldığı bütün mürşitler 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi tebliğ yapınca, Allah'ın ilmini insanlara aktarınca, biz sizden bir ücret istemiyoruz. Hemen 7 ayet-i kerimeye bakalım. İşte En'am 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden ücret istemiyorum. Hud 29, sizden mal istemiyorum. Mümin 72, sizden Rabbinizin harcı hariç ve Furkan 57, ücret istemiyorum, sadece yol tutmanızı istiyorum. Şuara 227, Sebe 47, Yasin 21, bunlar bütün Allah'ın mürşitleri, insanlar Allah'a davet ederler ve Allah'a giden yolu, sırat-ı müstakimi tutmasını isterler. Bir ücret karşılığı yapmazlar. Ama mürşit gibi görünen insan ve cin şeytanlar var. Onlar da ibadetlere davet ediyorlar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan ve cin şeytanlar var. İnsanlar bu insan ve cin şeytanları gerçek mürşitlerle karıştırıyorlar. Nasıl olacak, ben nasıl bu ayıracağım? İşte Allah Teala bunu, mürşidini Allah'tan sorma yetkisini biz insanlara vermiş. Mürşidinizi benden isteyin. O zaman Yahudilerden birisi mürşid talep ederse 70 bir inanç grubunun içerisinde Allah Teala mürşid gösterdiği zaman 70'i devre dışı kalacak. Sadece bir tanesi sırat-ı müstakimde, Allah onu gösterecek. Hristiyanlardan birisi mürşid istese hacet namazıyla 71'ini devre dışı bırakacak. Bir tane kurtuluşta o sırat-ı müstakimde olan mürşidi gösterecek. Müslümanlardan da aynı şekilde. Yani hacet namazıyla kim mürşidini Allah'tan talep ederse Allah sırat-ı müstakimde olan bir mürşidi gösterecektir. Onlar bir para için yapmazlar. Şimdi bu düzenin oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanları sömürmek için yaşayan bir insan düşünün, o insan ve cin şeytanlar ne uğruna yapıyor bunu? Tabii ki para kazanmak için. Ama ne zannediyor o kazandığı parayla? Mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun, başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Oysa ki insan-ı kamil Allah'ın nefsinin afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. İster veli olsun, veli resul olsun, ister nebi resul olsun, huzur namazının imamı mutlaka tasarruftadır. Yani onların ücretleri tasarruf rızası olarak Allah'a aittir. Yaptıkları tebliğ için bir ücret talep etmiyorlar. 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarla daha çok uğraştığı doğru mudur? Kıymetli açıklamanızı bekliyoruz inşallah. Ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarla daha çok uğraştığı doğru mudur? Diğerleri zaten oyun boyunduruğunda. Kimle çok uğraşır? Onun boyunduğundan kurtulmaya çalışan insanlarla uğraşır iblis. Ve zaten iblisin de kurduğu tuzak bu mesela. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Kimdir sırat-ı müstakimi yol tutan? Şeytanın boyunduruğundan, cinsan ve cin şeytanlardan kurtulmak isteyen kişi. İşte iblis de oraya oturuyor ve onun o yoldan sapmasına sebep oluyor. Onunla uğraşıyor. Öte yandan kimdir Allah için olan kişi? Para için değil, Allah için olan kişi. Nefs eskesini yapan kişi. Ama öbürü ise para için. İblis de diyor ki ben onlara yeryüzünü güzel göstereceğim. Yani görüyoruz ki kendi boyunduruğunda hiçbir zaman dini hayatı yaşamak istemeyen, sadece dünyevi, dünyayı yaşayan, dünya için çalışan insanlar tamam zaten onun kulu durumundadırlar. Onları kullanıyor iblis, onun askerleri. Ama kim ki onun boyunduruğuna kurtulmak istese, Allah'a kul olmayı dilerse o zaman Allah Teala iblis devreye giriyor. Ben diyor onun sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım. Mürşide ulaşmasına mani olacağım. Ben diyor ona dünya hayatını güzel göstereceğim. O sadece Allah için değil, dünya için çalışacak. Şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi yakın takibe almaz. Evet. Bunların nefslerini zaten iblis tesir edebilmektedir. Her dediğine kişi itaat eder. Gidecekleri yer şeytanla beraber cehennemdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyince 22. basamağa kadar Allah şeytana o kişiyi Allah'ın yolundan çıkarma yetkisini yasaklamıştır. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını hazmedemeyen iblis intikam alma sevdasına düşer ve kişiyi fıska düşürmek için bütün cephelerden sarılmaya geçer. Buna rağmen kişi Allah'tan yardım dilerse her alanda Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var daha, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala şeytanın telkinlerinin bize hiç tesir etmediği bir noktaya ulaşabilmemiz için daimi zikre ulaşmamızı, yani her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Daimi olarak zikir yapmak konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
2: Doğru bir şey ama bilmiyorum, şu an yapabilen insan sayısı belki çok azdır. Siz de şu an belki yapamıyorsunuz, ben de yapamıyorum. Aklımıza gelmiyor veya bazen bazı şeylerle, dünyevi şeylerle meşgul oluyoruz. Kendimizi bu tarz dünyevi şeylerin yorgunluğu, çabası, boşluğu içinde kaybediyoruz.
4: Daimi de işte fırsat buldukça zikrini de yapacaksın yavrum.
3: Zikir Allah'a yakın olmak istersin yani. Zikir edersin, sohbete gidersin, Kur'an okursun, bir hocanı bulursun, bakarsın ki Allah yolunda, ona yoluna devam edersin. Allah'ın izniyle olur bu şeyler.
1: Şeytana uyan o nefsimiz. Evet. Nefsimizi zikirle temizleyebileceğimizi söylüyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Hatta tek ilacının bu olduğunu söylüyor. Bu konuda neler söylersin?
2: Temizleyebiliriz ama artık bence bazı insanlar veya bazılarımız o kadar çok kirlendi ki, hani evet sözlerde zikir etsek bile kalbimiz etmediğimiz için, yani esas zikri kalbimizden etmemiz gerekiyor. İçimizden hep etmemiz gerekiyor ama sadece ağızda kaldığı için tam olarak temizlenemiyoruz.
1: Devamlı Allah'ı zikredersek Allah kesintisiz mutlu olacağımızı söylüyor. Örneğin arabamız çalındı, yine de mutsuz olmayacağımızı söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Ya ben o konuda yalan, dünyanın malı dünyada kalmış, herkesine götürmüş gibi arabayı mı götüreceğim? Allah'ın izniyle ibadet ederim, ibadetimi götürürüm. Kur'an okurum, Kur'an'ımla giderim, imanına giderim.
0: Konumuzla ilgili bir videomuz bir misafirimiz zikir konusunda bazılarımız o kadar kirlendi ki sözle zikretsek bile kalbimizde yapmadığımız için tam temizlenemiyoruz. Bazı insanlar ne kadar zikretse de zikir onlara fayda vermeyecek midir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere elbette. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala onları nefs eskesini yaptırabilecek zikir seviyesine Allah ulaştırıyor. Her zaman iki çeşit insan var. Allah'ın zikrinden hoşnut olan, mutlu olan, huzur duyan kişi, ki onlar nefs eskesini yapacak olanlardır. Ama bu zikri Allah-u Teala'nın dizaynının içerisinde de olsa istemeyen insanlar olacaktır. Onlar da zikirlerini gerçekleştirmeyeceklerdir. Zikir kimlere fayda verir? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mürşidini göstermişse, o da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, o bundan sonra yapacağı zikir onun kalbine mutlak surette Allah'ın katından nurları taşıyacaktır. Allah Teala onların kalplerinin %51'ini nurla bezeyecektir. Kişi görevine devam ederse o zaman bu %51'in neticede %100'e kadar ulaşır, yükselir. Dolayısıyla Allah'ın bizden istediği de daimi zikre ulaşmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, sizi yok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyorum. Uygun görürseniz bir sorum olacak inşallah. Şeytanın üzerimizdeki tesirini önlemede Allah-u Teala'ya karşı samimi olmanın önemi nedir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyorum. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın üzerimizdeki tesirini önlememizde Allah'a karşı samimi olmanın önemi nedir? Yani ihlas. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi kendisine karşı samimi olması anlamına gelir. Bize tavsiyemiz şu. Size tavsiyemiz şu. İçinizden çıkın, kendinizi tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yontmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılanmasında bize biraz yardım eder. Her zaman bizim tarafımızdadır Rabbimiz. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmamız lazım. Böyle bir şey için samimi olmalıyız. Samimi olmadığımız zaman şeytanın kulu durumundayız. Allah için yaratılış gayemizin Allah için olduğunu, başkaları için yaşamak gerektiğini bilmemiz lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri Allah'a bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'e göre zekatımızın yüzde kaçını vermemiz gerekiyor? Hangi ayetlerde geçiyor? Açıklayabilir misiniz? Zekatla ilgili çok ayet var sevgili kardeşim. Bakara suresinin 43. ayet-i kerimesinden başlarsak, yanılmıyorsam, وَاَقِمُوا السَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَوْا مَا الرَّاكِينَ. Namazı kılın, zekatı verin. Daha sonra birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala zekatı verin, namazı kılın diyor. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمْرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَس۪ينَ اَلَّهُ الدِّينُ هُنَفَاءَ وَيُقُومُنَ السَّلَاةَ وَيُتُوا الزَّكَاةَ Zalike dinil kayyime. Nur suresinin 37. ayet-i kerimesi. La tulikum ticaretim ve la beyin en zikrullahi ve ayyim kâmü salati ve ita'l zekat. Ve daha bunun gibi belki de yüzlerce ayet-i kerime zekatla alakalı kazancımızın %2,5'u zekat, %2,5'u da bir olmak üzere Allah-u Teala bir bütün olarak Bakara 177'de açıklıyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلِّ وُجُوَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَاَتَ الْمَعْلَى حَلَى الزَّوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي رِقَابِ وَيَقَامِ السَّلَاةَ وَعَاتِ الزَّكَاةَ وَالْمُفُونَ بِعَاتِهِمْ اِذَا عَدُّ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَسَاءِ وَالدَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Burada da bir kere daha bir bütünü olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Hücret Suresinin 15. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler ve şüpheye düşmediler ve Allah yolunda mallarıyla ve nefsiyle cihad ettiler. İşte sadıklar onlardır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah yolunda olmak bir, Allah yolunda cihad etmek iki, bu cihad hem mal ile hem de kişinin nefsine karşı cihad söz konusu. Nefse karşı cihad Ankebut suresinin 6. ayet-i kerime 5 ayette men kâne yercu liku allâhi fenne acerâ ilâhat men câde fenne mâ yücâdü li nefsi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde evet, mal ile cihadın kazancımızın %2,5'unu zekat, %2,5'unu bir olarak verilmesi gerektiğini bir öğreniyoruz inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Deccal ve Duhan fitnesi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz sohbetinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir? Ya Resulullah Hazreti Ali soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı Allah'ın kitabı olan Kur'an'dır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakinin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam ipi apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. İşte yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Bu fitne hadisten de anlaşıldığı gibi kibirlilerin kitabı terk etmesi, kitaptan sakması ve hidayeti Kur'an'ın dışında araması. Gerçekten de çağımıza baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de yer almayan 19 tane bidat çıkmış. Bu hürafelerle insanlar hidayeti yaşamaya çalışıyor ki bu mümkün değil. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Kur'an-ı Kerim'den kopan 19 tane kavram var. Yani Kur'an unutulmuş. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Kuba Mescidi'ne giderken orada bir grup sahabinin aralarında konuştuklarını görüyor. Ne hakkında konuşuyorsunuz dediğinde kıyamet hakkında konuşuyoruz buyuruyorlar. Allah'a yemin ederim 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi. Bir tanesi Duhan fitnesi. Diğeri Dabbetülerz. Güneşin batıdan doğması. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve diğer doğal afetler. Şimdi nedir Deccal fitnesi? Deccal fitnesi kibirli olan insanların Kur'an'dan sapması, Kur'an'ı unutturması söz konusu. İster Tövbe 32'de ister Saf 8'de Allah buyuruyor ki yürüdüğüne lütfü nurullahi bi afvahim ve yeballahu ila en yutime nurehu ve lev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah kafirler kiri görse bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan büyük fitnenin içerisinde bulunanlar. Fitne katilden büyüktür. Başkasını haksız yere katleden kişi cehenneme gider. Ama fitne içinde olan kişi kendisi cehenneme gittiği gibi başkası da kendisiyle birlikte cehenneme götürür. Dolayısıyla fitne daima katilden büyüktür. Ve Deccal fitnesi insanların bu kibirliler tarafından Allah yolundan saptırılmasını ifade ediyor. Duhan fitnesi de dine girmiş olan bidatlerle din yaşamasını ifade ediyor ki o gün diyor semanın apaçık bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. Yaşanlarsa haza azab edelim insanlar korkacak bu elin bir azaptır. Ve diyecekler ki Rabbimiz bizden bu azabı kaldır biz müminleriz. İşte bu azabı kaldır müminleriz diyenler de bidatlerle din yaşayanlar münafıklar. Münafıklar biliyorsunuz yalan söyler, emanete ihanet eder ve ahde vefa etmez. Tekrar ediyoruz münafıklar yalan söylüyor. Yani hevasına tabi oluyor. Emanete ihanet ediyor. Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruh emanetin hayattayken sahip olan Allah'a teslim edilmesi gerekmeye rağmen onu yapmıyor. konuştuğunda, yalan söz verdiğinde cayıyor. İşte bu münafığın, Peygamber Efendimiz yine bir başka hadiste, kimde bu dört özellik bulunursa, o kimde bu niteliklerden biri bulunursa, onu terk edinceye kadar kendisine münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verildiğinde cayar, sümet sırasında haktan sapar. İşte bu münafığın alametidir. Ve bunlar da duhan fitnesinin içerisinde biz müminleriz ama Allah-u Teala mümin olmadıklarını, kendilerine bir Resul geldiğinde ondan ibret almayıp tamamen onun karşısında yer almalarını sağlıyor. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim, muhterem hocam, berzah alemindeki insanlar öldüklerinin farkında mı? Orada yaşam var mı? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim. Yaşam da var. Öldüklerinin farkındalar. Zaten secde 11-12 bunu açıklıyor. قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ يُوْكُلَ بِيكُمْ سُمَّ اِلَيْنَ تُرْجَعُونَ. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O zaman berzah alemine geçen müminler başları önünde, Rabbena, Rabbimiz efsirine gördük ve semina işittik. Fercina, tekrar bizi dünyaya geri gönder, ni'mel salihan. Salih amel işleyelim. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede öldükten sonra pişmankarlıklarını beyan ederek bizi dünyaya geri gönder ya Rabbim diye talepte bulunuyorlar. Bizi dünyaya geri gönder. İşte ister İbrahim 44 olsun, ister Fatır 37 olsun, ister diğer bütün ayetler olsun, secde 29 aynı zamanda secde 12'de bu ayette hep dünyaya tekrar geri gelmek ve salih amel işlemek istiyorlar ama tabii imtihanı kaybetmişlerdir. Bir izleyicimiz, Mütterim Hocam, dünyalık ve ahirette yönelik isteklerimiz için Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Sevgili kardeşim, beş şey var ki kaderdir. Bu kader olan beş şeyden bir tanesi de duadır. Kişinin kendi serbest iradesiyle sonuca gitmek mümkün değil. Bizim talebimiz, Allah'a davetimiz vardır. Allah'ın da davete icabeti vardır. Burada en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu. İstekten ziyade kişinin Allah'tan talep ettiğine layık olması söz konusudur. Asıl olan liyakat ve ihsan kanunu. Öyle nasıl dua etmeliyiz? Öncelikle eğer liyakat önemliyse, ya Rabbim liyakatımı artır diye talepte bulunmalıyız. Çünkü Allah-u Teala'nın genel bir kanunu var. Kişi neye layıksa mutlaka mükafatını Allah'tan alır. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, zikirlerimi yapamıyorum. İbadetler bana çok zor geliyor. İbadetlerimi yapacağım zaman üstüme bir ağırlık çöküyor. Bundan kurtulabilmem için neye buyurursunuz? Sevgili kardeşim, her şeyden evvel kendine şu suali sor. Senin gibi bizi içimizde zikirlerimi yapamıyor diyen kişi belki binde bir. O zaman geri kalan kardeşlerimiz, herkes zikrini yapıyorsa ben neden yapamıyorum? Demek ki eksiklik benden. O tespiti yaptıktan sonra ne olması lazım? İbadetleri bize sevdiren Allah'tır. Hangi koşulda biz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişsek. O zaman bu dileği kalbimize yerleştirmemiz lazım. İbadetler sana çok zor geliyorsa belli ki o talebin sahibi değilsin. O talep kalbinde yok. veya varsa dünyalık talepler o talebi örtmüş durumda. O zaman ibadetler sana angarya gibi zor gibi gelebilir. Onun önüne geçebilmek için Allah'a ulaşma dileğini kalbine yerleştirmen ve bunun da yegane sağlaması zikir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşid sevgisini verir. Kim kalben ulaşmayı dilerse mürşid sevgisini kime verdiyse Allah-u Teala ibadet sevgisini de verir. Ve bunların başına zikir sevgisi geliyor. Dolayısıyla severek o zikri yaparsın. Bunlar yoksa bunların olabilmesi için yeniden Allah'a ulaşmayı dilemen, yeniden tövbeni gerçekleştirmen ve iştiyakla dört elle Allah'ın yoluna sarılman gerekiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle, vasiyetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sualimi arz etmek istiyorum. Kişi tövbe aldıktan sonra idraki hemen açılır mı? İdrakin açılması neye bağlıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Başlangıç noktasında kalpler kilitli.

Ama idrakin tam olarak gerçekleşmesi, mürşide tabi olduğu zaman kalbin üzerindeki mührün açılması, küfrün dışarıya alınması, yerine imanın yazılması. Çünkü afetleri kalpte tutan sistem küfür. Biz ise nefs sezgisiyle o afetleri kalbimizden dışarı atmak istiyoruz. Bu afetlerin dışarıya çıkabilmesi, kalbimizden temizlenmesi, küfrün kalpten çıkmasına bağlı, yerine de imanın yazılması. Afetleri kalpte tutan sistem küfür, faziletleri kalpte tutan sistem iman. O zaman mührün açılması, küfrün dışarıya alınması, imanın yazılması, bu da mürşide tabiyette gerçekleşir ki kim hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide önüne tövbe ederse, tövbe aldığı zaman idraki de açılacaktır. Ama tekrar ediyorum, idrakin artması, iradenin güçlenmesi ile mümkündür. Bu da ancak zikre dayalı bir olaydır. Kişi zikrini ait olduğu seviyede yaparsa, ki nefs tezkiyesiyle kalbin nurların artması birbirine paralel iki konumu ifade eder. Zikir artışına paralel irade güçlenir. Zikir artışına paralel kalpteki nurlar artar. Kalpteki nurların artması karanlıkların azalması demektir ve iradenin güçlenmesi demektir. Aynı zamanda buna paralel idrakin de artmasıdır. İdrakin açılması, işte dediğim gibi, yedi kalp şartının bir bütün olarak bizde gerçekleşmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre irşat makamının sahibi kimlerdir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, en üstten alta doğru sıralayacak olursak, Kur'an-ı Kerim'e göre irşat makamının sahibi en üst seviyede devrin imamıdır. Onun altında kavim resulleri var. Onun altında Allah-u Teala'nın 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Allah'ın zatını gören mühim mürşitler var. Ve arkasından muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olarak geçiyor. Bunlar muhlisler olsun, ulul elbab olsun, muhsinler, zahitler, bunlar vekil mürşitler olarak geçiyor. Hidayete eren ve hidayete vesile olanlar olarak da ifade edilebilir. Hidayete erdiren her zaman devrin imamıdır. Ama kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler, onlar hidayete vesile olanlardır. İlim açısından bunu ifade edecek olursak, cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cehenneme gidecek olanlardır. İlim verilenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendilerini mürşide ulaştırdığı kişilerdir. Ama ilim sahipleri, o ruhunu teslim eden, yani evliyalık makamlarında yer alan hepsi, kendi bulundukları seviyeye göre ilmin sahibidir. Ama gerçek ilim sahibi, Allah'ın zatını gören, Allah'ın iradesini teslim aldığı, devrin imamı en üst noktada, kavim resulleri onların bir altında ve 7 sabah 4 teslim yaşayan, 28. basamağın 5.

0: Kendisi iradesini teslim eden kişilerdir. Diğerleri vekildirler ama aynı zamanda bulundukları seviyenin durumuna paralel ilmin de sahibidirler. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı kalbimize nasıl indirebiliriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı kalbimize indirmek, Allah Resulü'nün daveti bize ulaştığı zaman davete icabet etmekle mümkündür. Nitekim bütün Allah'ın Resulleri duyduk duymadık demeyin. Allah'ın nezirleri de öyle. En'am 48'e göre. وَمَا نُرْسُلَ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Davete icabet edenler için müjdeci, icabet etmeyenler için uyarıcı. فَمَنْ آمَنَ وَاسْتَحَى Kim davete icabet eder ve müşrine tabi olup ıslah-ı nefse başlarsa, onlar için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Dolayısıyla Allah'a ulaşma dileğinin kalbimize inmesi bizim Resul'e olan imanımızla, evet, Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُتِلِمْ اَنَّ اَحْلَقُمُ رَبِّكَ فَيُّنُمْ بِهِ Yani Allah'ın Resulleri'nin tasdik etmek, onları kesin doğruyu söylediğine iman etmek. Nitekim Zümer 33'te Allah Teala şöyle buyuruyor Zümer 33'te. Vellezî câe bi sıdkı ve sadaka bihi. Ulâike min muttakûn. Hakikatle gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ki bu Allah'ın Resulüdür ve onu tasdik eden, Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse şu anda ekranları başında bizi dinleyen, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese biz bu daveti ulaştırıyoruz. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyoruz. Ulaşmayı dilemeyenleri. Ve onu tasdik edenler bizi dinledikten sonra evet kesinlikle bu doğruyu söylüyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı kalpten dilerse, o zaman kalpten dileyen bu kişi takva sahibidir. Allah-u Teala o talebi onun kalbinde gördüğü an derhal peş peşe Enfal 29'a göre 7 furkan verir ve o kişi amen olur. Yani takva sahibi olması hasebiyle birinci kat cennetin sahibi olur. Burada kişiyi takva sahibi kılan ne? Davet eden kişinin %100 doğruyu söylediği. Yani hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik eden. Tasdik eden, dilden ikrar ve kalben tasdik eden kişi, o zaman o talep o kişinin kalbine inecektir. Almanya'dan bir kardeşim muhteremin dergâhta tezekkür esnasında istediği cevabı alamayan bir kardeşimiz ısrarla aynı soruyu yöneliyor. Acaba bu durumda diğer kardeşlerimizin tutumu nasıl olmalıdır? Hayır. Belki istediği cevabı alamıyorsa onu kardeşimiz anlayışla karşılaması henüz kendi idrak edemediği bir durumdan kaynaklanabilir. Buzdolabına atması ve başka bir zaman belki daha çok farklı konulardaki bilgilerin de muktesebatına alınmasıyla o konunun saatli bir noktaya ulaşması mümkündür. Kardeşlerimizi aynı suallerle meşgul etmek, zamanla almak doğru bir davranış biçimi değil. Allah razı olsun. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Yozgat'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah yolundaki bir kişi Allah'a tevekkül etmezse kuvveti gider mi? Allah nasıl tevekkül edebilir, açıklar mısın? Evet sevgili kardeşim, Allah yolundaki bir kişi Allah'a tevekkül etmezse, ki tevekkülün alameti farikası zikirdir. Yani bir kişi Allah'a zikretmezse, zikretmezse Allah'ın yardımını almaz. Allah'ın yardımını almayan bir insan elbette kuvveti elden gider. Allah'a nasıl tevekkül edebilir? Allah Teala'ya tevekkül edebilmesi kişinin teslimiyetiyle alakalı. Allah Teala ruhunu bana teslim et diyor. Burada kişinin kalben ulaşmayı dilemesi lazım. Bu talep onun kalbinde varsa Allah'a tevekkül etmiştir. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra tekrar fizik vücudunun Allah'a teslimi için talepte bulunması lazım. Eğer böyle bir talep kalpten yapılmışsa yine tekrar Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'a tevekkül eden kişiyi sonuca ulaştıracak olan yine Allah'tır. Ve sırasıyla bütün teslimlerin Allah'ın tevekkülüyle gerçekleşeceğini hiç unutmamamız lazım. Bursa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazen yaptığımız iyiliklerle bizi kullananlar oluyor. İyilik mahiyetten maraz duvarı açıklayabilir misiniz? Hayır, iyilikten maraz duvarı olayı nefsin istikametindeki talepleri yerine getirmekten maraz duvar. Yani ruhun talebi istikametinde yaptığınız her iyilik mutlaka sizi daha güzele ulaştırır. Ama siz onu ruhun talebi istikametinde bir şey zannedip, mesela ne olabilir? Arkadaşınızı mutlu etmek istiyorsunuz. O mutlu etmek istediğiniz arkadaşınız da nedir? İçki masasında farklı bir davranış sergiliyor. Yani nefsin talebi istikametindeki yardımlar maraz sebebi olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak size bir sualimiz olacaktı inşallah. Dergah hayatında uyulmadığı takdirde ne gibi kayıp ve zararlar söz konusu olabilir? Açıklayabilir misiniz? Tekrar hürmetle, hasretle, gül kokan ellerinizden öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu canımız hocamız.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, suali tekrar okuyacak olursak, dergâh adabına uyulmadığı takdirde ne gibi kayıp ve zararlar söz konusu olabilir, açıklayabilir misiniz? Tasavvuf baştan sonra adaptır buyuruyor Muhterem Efendimiz. Yani edebe riayet, itaat söz konusu. İtaat bir teslimiyettir. Dergâh adabına uymayan, emirlere itaat etmeyen kişi her gün gemi su almaya başlar. Ve bir gün kendisini dergahın dışında görebilir. Dolayısıyla marifet bunun farkına varıp dergahta adaba uyulması istikametinde tedbir almak, adaba en üst seviyede riayet etmek asıldır. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte dergahlar cemaatlerin toplandığı mekanlardır. Allah'ın yardımını almak istiyorsak dergah adamına en üst seviyede riayet etmemiz asıldır. O zaman en üst seviyede Allah'ın yardımını alırız. Ve kayıplarımız, zararlarımız en az seviyede olur. Ama bunun tersi tutumlar kayıpları azaltır. Birbirimizden ayrılmayınız diyor Peygamber Efendimiz. Sürüden ayrılan koyun kurtlara lokma olduğu gibi cemaatten ayrılan da şeytana lokma olur. Evet, dolayısıyla Efendimizin dergah adabıyla ilgili bir videosu var. Ben kardeşlerimize sık sık sohbete başlamadan evvel ki o herkesin henüz toplanmadığı o ara dönemde tekrar malayeni konuşmalar, dünyevi konuşmaların devreye girmemesi için o videoyu birçok kere tekrar ettirmekte fayda var. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam kuran her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Birinci sual, insanların çoğu biz Allah'ı çok seviyoruz diyorlar. Allah'ı sevmenin göstergesi nedir? Allah bizim sevgi aynamızdır. Onu ne kadar seversek, o da bizi o kadar sever. Sevgimizin boyutuyla Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi, aynı seviye hep devam ettirir. Mutluluk da Allah'ın bu sevgisinin sadece bir görüntüsüdür, aynasıdır. İnsanların seviyorum demesi, onların sevdiklerini ispat etmez. Sevginin tezahürü, sevdikleri için yapacakları fedakarlıklardır. Sevenler, sevdikleri için fedakarlık ederler. İşte zikrimiz, Allah yolundaki bir fedakarlıktır. Bütün alemlerimizin, bütün fiillerimizin ötesine geçmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an Allah'a karşı olan sevgimizin ölçüsü zikrin, çok zikir, daimi zikir, daha doğrusu zikir, çok zikir ve daimi zikir şeklinde ifade gördüğünü, yer aldığını görüyoruz. Bu da bizimle Allah arasındaki ilişkinin sevgi üzerine kurulduğunu görüyoruz. Zikir sevgiyi, çok zikir, daimi zikir aşkı ve ötesinde tesbih olayı bir fedakarlığı, bir hayranlığı ifade ediyor. Zikirle ilgili ayetlere baktığımız zaman Müzzemmil 8, Rabbinin ismini zikret. Furkan 29, şeytan beni zikirden alıkoydu. Nisa 103, ayaktayken otururken, yan üstü yatarken hep Allah'a zikredin. Öyleyse çok zikir noktasına gelebilmek, günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmeyi ifade eder. Tüm kutsal kitaplarda da zikrin en büyük ibadet olduğu yer almış durumda. Allah razı olsun. İkinci sual, o zaman bu sualin cevabı verelim. Allah'ı sevmenin göstergesi nedir? Allah'ı sevmenin göstergesi Allah'ı zikretme ölçümüzdür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a olan sevgimiz aşka ve hayranlığa nasıl dönüşüyor? Allah'ı sevmenin alameti diyor Beyhaki'de nakleden bir hadiste. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Allah'ı sevmemenin alameti Allah'ın zikrini sevmemektir. Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman ahirette Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ama ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman onlar sevinirler. Görüyorsunuz ki gay yolunda olanların da tam tersi, Allah zikredilmediği zaman seviniyorlar. Ama Allah zikredildiği zaman nefretle kaçıyorlar. O zaman Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmek, sevmektir. Allah'ı sevmemenin alameti de Allah'ın zikrini sevmemektir. Allah sevgisi dört aşamadan oluşur. Manevi hayatımız Allah'a karşı bir hoşlanmayla başlar. Allah'tan hoşlananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hoşlanma 14. basamakta kesin bir sevgiye dönüşür. Sevgi bizi Allah'a ulaştırır. Ruhumuzun Allah'ın zatının yok olması işleminden sonra sevgimiz aşka dönüşür. Daimi zikir ise aşkın ötesidir. Hayranlığın başladığı yer hikmettir. Hikmetin ötesi Allah'ın zatının görünmesiyle hayranlığın en üst noktaya ulaştığı safhadır. Öyleyse insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14. basamağında kişi Allah'tan hoşlanır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'ı sever. Ama 22'den sonra Allah'a aşık olur kişi. Allah'ın zatına yok olması işleminden sonra sevgimiz aşka dönüşür. Daimi zikir ise aşkın ötesidir. Hayranlığın başladığı yer. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanları Allah sevgisinden uzak olduğu için mi mutsuzlar? Gerçekten de geleneksel din tatbikatının mütevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşma dileği yer almadığı için Allah-u Teala da Rahim esması ile tecelli etmiyor ve bu insanlar ondan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın sevgisinden mahrum yaşıyorlar. Allah kalbi Allah sevgisi için yaratmış. O kalpte Allah'tan başka ne varsa Allah'tan daha fazla seviyoruz demektir. Bir gün daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizde Allah'tan başka bir şey yok. Ve o zaman biz Allah'ı sevenlerden, daha doğrusu hayranlık duyanlardan oluyoruz. Mutluluk da kalbimizdeki Allah sevgisiyle orantılı olan bir muhteva ifade ediyor. İnsanlar Allah'ın insanları cehenneme atan, insanları azaba uğratan, adeta onların azabından zevk alan bir yere oturtuyorlar. Bu doğru değil. İnsanlar Allah'tan korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah'ı sevmek asıldır. İnsan severse sevdiğine koşar, korkarsa korktuğundan kaçar. Dünya sevgiyi unut. Unutan insanlarla doludur. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlardır. Oysa ki mutluluğumuzun sırrı Allah'ı sevmektedir. En çok mutlu olanlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Başlangıçta nefsimizin manevi kalbi 19 afetle mağruldür. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Yani eski toplumlar, cahili toplumlar hep nefsleriyle hayatı yaşayanlardır. Kin beslemek gökten kazıyan şeydir. Yani kalbinizde kin varsa, kinin olduğu yerde sevgi yoktur. Kin varsa o zaman siz Allah'ı sevmeyen ve etraftaki insanları da doğal olarak sevmeyen bir hayat yaşıyorsunuz. İşte bu sebeple Allah-u Teala Allah Resulü Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Biz birbirimizi Allah sevgisiyle severiz. O zaman iman Allah'ı sevmeyi gerektiriyor. İman etmedikçe cennete, yani Allah'ı sevmedikçe cennete giremezsiniz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin işareti mi? Evet. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. O zaman kalpten ulaşmayı dileyenler, bunlar aynı zamanda birbirini sevenlerdir. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı teslimi yayın. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Öyleyse kimdir dünya sevgisiyle mücaz olan? Allah'ı sevmeyenler. Bir tarafta Yunus 7'de onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyenler onlar Allah'ı sevmeyenlerdir. Onlar dünya hayatında. Öyleyse Allah'ı sevmeyen kişi dünyayı seviyor. Dünya hayatından razı. Onunla mutlu olacağını sanıyor. Halbuki kesinlikle dünya bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır edebilir. Her çeşit hatalı davranışın başıdır. İşte onun için dünya %90'ı sevgiyi unutan insanlardan oluşuyor. İnsanların çoğu kalplerindeki 19 afetle hayatı yaşarlar ve ne yazık ki hep huzursuz ve mutsuz bir dizayn içindedirler. Huzursuzluk, mutsuzluk sevgisizliğin tezahürüdür, sevginin yokluğudur. Huzur, mutluluk kalbimizdeki sevgiyle eşdeğerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Dinliyoruz bir şükürle inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir insanın Allah'tan hoşlanmakla başlayıp hayranlığa kadar artan sevgisinin temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tam manasıyla mutlak bir iman anlıyorum. Mutlak bir iman aslında Allah, insanın kendini mutlu edebilmesi için Allah'a inanması gerekir.
3: Allah zaten bizim içimizde dualarla, namazla, ibadetle daha çok yaklaşırız. O bizim elimizde.
4: Tamamen onun yolunda ibadet etmek benim anladığım. Bunun içerisinde Allah'a ulaşmakta neler vardır? Selamla başlar. Sevgiyle, hoşgörüyle devam eder. Bunlar bizim içimizde, günlük içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetler.
5: Yani Allah'ın emrettiği vaatleri yerine getirmek lazım yani. Allah her şeyi vermiş ama biz bunların değerini bilmiyoruz maalesef. Allah can vermiş, göz vermiş, her şeyi vermiş ama biz hiçbir şeyin değerini bilmiyoruz. İnsanlar olarak yani. Ya Müslümanlar olarak demiyorum, insanlar olarak Allah'ın verdiği değerleri takdir edemiyoruz. Yani takdir etmemiz lazım, şükretmemiz lazım ama şükretmesini bilmiyoruz. Doyumsuzuz yani. Gerçekten doyumsuzuz yani. Hep bana diyoruz yani. Adalet yok, eşitlik yok, düzen yok. Yani herkes kendine çalışıyor yani. Hiç vatandaş için, gariban için çalışan yok.
4: Ey yüce Allah'ım, emanet verdin ruhumuzu.
2: Ölmeden önce sana ulaştırıp
5: dostlarından olmak istiyoruz.
0: Amin. Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda tam manasıyla mutlak bir iman anlıyorum dedi. Allah'a ulaşmamızı sağlayacak mutlak imanın muhtevası nedir? İman, kelime yapısı olarak inanç anlamına gelen bir kelime. kimler imanın sahibidir? Müminler pek iyi müminler bu imana nasıl sahip olurlar? İnanarak mı? İmana sahip olmak imanın çok ötesinde bir olaydır. Bu kişi birincisi Allah'a inanıyor ki insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. 3. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağına da inanıyor. Hadis-i şerifte kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoşlanmaz. Men habbebe likallahi habbebe Allahu likayi. Men keriha likallahi keriha Allahu likayi. Öyleyse bizi kurtuluşa ulaştıran bu 4 şartı yerine getirmek gerekir imanın sahibi olan kişi. Allah'a inanmak, 1. 2. ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanmak, 3. farz olduğuna inanmak, 4. Allah'a ulaşmayı kalben dilememiz halinde Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Sözünü tutacağından emin olmak. Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnallahu yudillu men yeşau" Allah dilediğini dilerse bırakır ve yehdi ileyhi men enab ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşau seçtiklerinden dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onu da ruhunu da kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara verdiği bir sözdür. Kaf 29'da Allah'ın sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ı sevmek, Allah'ın da bizi sevmesini çoğaltan bir faktördür. Kur'an'a göre Allah'tan hoşlanmanın yerini adım adım sevgi alması için mürşide tabiyet farz kılınmıştır. Ali İmran 31. ayet. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Vallahi hakiki Allah dostu ise çok değerli bir insandır ama biliyorsun sahtekar mürşitler de çok. Onun için yani gerçek mürşit dostları tabii ki başımın üstünde. Yeri
6: ama hacet namazıyla ondan sorabileceğimizi buyuruyor mürşidimize. O bize gerçeği gösterecektir. Böyle bir hacet namazıyla kılıp mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
5: Yani tabii ki dürüst olduktan sonra sormak isteriz tabii. Böyle bir mürşidin arkasında namaz kılmak isteriz tabii.
4: Benim inancım ben bir ibadet yapacaksam, içimde iman ve İslam varsa ne seni ne herhangi bir kişiyi araya sokmam. İsteyeceksem Cenab-ı Allah'tan direkt kendim isterim. Vesileyle konuşabileceğim bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Yok bence.
3: Ben ona karşıyım. Ben müşriklere karşıyım. Hani benim Rabbimle arama hiç kimse giremez.
6: Peki onlar araya mı girmiş olurlar? Yani sizce mesela hani Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi olduğunda.
3: O insanlarla şimdiki olan din çok farklı. Şimdiki dinde artık şimdiki zamanda menfaatler var. Ama onlar saf ve temizdi.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda eskiden olanlarla şimdiki din çok farklı. Şimdiki zamanda menfaatler var ama onlar saf ve temizdi. Zamanın içerisinde din olgusu değişmiş midir? Değişmesi mümkün değil. Din Adem babamızdan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın peygamberlerle indirdiği kutsal kitaplardaki muhtevanın aynısıdır. Adem babamızın döneminde de 7 safa 4 teslimdi. Nuh aleyhisselam döneminde de 7 safa 4 teslim. İbrahim aleyhisselam döneminde 7 safa 4 teslim. Musa aleyhisselam döneminde 7 safa 4 teslim. İsa aleyhisselam döneminde 7 safa 4 teslim. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde 7 safa 4 teslim. Ali İmran 19'da ne dini anda Allah İslam, İslam katında sadece din İslam'dır. 29'da bu dinin muhtevası olan Kur'an-ı Kerim için اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ مَنْ اَلَّهُ لَحَافِظُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah tarafından korunan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Şura 13'te وَشَرَى لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ile başlayan ayet-i kerimenin muhtevasında Resulullah'ın da hadiste bildirdiği gibi şeriatın min kablena şeriatın lena. Evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Evvelkilerin dediği Hazreti Nuh'un şeriatı bizim şeriatımızdır. Hazreti İbrahim'in şeriatı bizim şeriatımızdır. Hazreti Musa'nın şeriatı bizim şeriatımız. Hazreti İsa'nın şeriatı bizim şeriatımızdır. Ve her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Enam 48'e göre uyarıcı ve müjdeleyicileri Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin gönderiyor. Yani her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Taha 123'e baktığımız zaman insanların anlamadığı muhtevayı şöyle Allah ifade ediyor. Kale bita cemiyan ba'dikum ba'den adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzenin. Beyma yetiyennek min yuhuden. Benden size hidayetim gelecek. Femenet tebe hüdaye. Kim hidayetime tabi olursa ve la idülü ve la aşka. Mürşidin Kur'an'ın bütünü içerisindeki yerine baktığımız zaman 19 tane ayrı isimle ifade ediliyor. Bu 19 isimden bir tanesi de hidayetçi. İşte evet 19 isimden bir tanesi de hidayetçi. Sen benden size hidayetçi gelecek. İster Mumin 33 olsun, Taha 120 olsun. Taha 120'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Taha 120'de Febesvese ile şeytan kâle ya Ademu hel edullüke alâ şecâretin huldi ve mülkün lâ yebni. Burada da ves şeytanın vesvese vererek insanları nasıl Allah'ın yolundan saptırdığını görüyoruz. Öyleyse eğer daha 123'te benden size hidayetim gelecek, kim hidayetime tabi olursa, eğer devirde bu hidayetçi var mı? Evet. Peygamberlerin yaşadığı dönemlerde Enbiya 73'e göre ve cennahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'il khayrati ve ikame salati ve ita'a zekat ve kanu lana abidin. Onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldı. İşte bu hidayete erdiren imamlar bizimle şeytan arasına giriyor. Nebilerin olmadığı dönemlerde de kavim resullerinden bir tanesini secde-i 24'e göre Allah seçiyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Öyleyse görüyorsunuz ki her devirde hidayete erdiren imam var. Onlar öğretenlerdir. Diğer insanlar da öğrenenlerdir. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır diyor. Fitneler baş gösterdiği zaman o fitneden kurtuluşu ifade ediyor. Ondan sizden öncekilerin sizden sonrakinin muhabiri ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kur'an-ı Kerim için buyuruyor. Sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derahete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beytim. Şimdi her devirde bidatlerle din öğreten bidat ehli insanlar var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Allah Teala her devirde adil bir imam olduğunu buyuruyor. Bu adil imam hakimlerin tarifinden, bidat ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanlara kurtaracak. Bu üç grup negatif insan, cahillerin yorumu, bidat ehli olan insanlar ve hakimlerin tarifi. İşte bunun yerine Allah Resulü hadisinde ne diyor? Size iki abbaha bişime zamanet bırakıyorum. Bidat değil, Allah'ın sözleri, hakikati ve cahiller değil, kendilerine ilim verilenler söz konusu. Onları devreye almak gerekiyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Kalpte Allah sevgisi ile dünya sevgisi bir arada bulunabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlara sorarsanız hepsi Allah'ı çok sevdiklerini söylerler. Ama Allah-u Teala beni sevdiğinizi söylemeniz yeterli değil. Ben sizi imtihan edeceğim diyor. Ve bizleri Resul'le imtihan ediyor. İşte Tövbe Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ اَوْ اَبْنَاؤُكُمْ اَوْ اِخْوَانُكُمْ اَوْ اَزْوَاجُكُمْ اَوْ عَشِرَتُكُمْ اَوْ اَمَّانِ اِتَعْرِفْتُمَا اَوْ تِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَدَهَا اَوْ مَسَاكِنَ تَرْدَوْنَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Size Allah bunun Resulü ve onun yolunda cihat etmekten daha sevimliyse bekleyin Allah fasıkları hidayete erdirmez. İşte Resul'le imtihan bu şekilde bu ayette yer almış vaziyette. Bir tarafta dünya hayatı, babalar, oğullar, kardeşler, eşler, aşiret, mallar, ticaret, meskenler, size Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse bekleyin Allah fasıkları hidayete erdirmez. Başlangıç noktasında nefsimizin kalbinde dünya sevgisi vardır. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atabilmemiz için Allah'ın bizler için işat kademesinde vazifeli kıldığı mürşidin ayetlerle misak at ve yeminimizi bize hatırlatması gerekir. Dünya hayatını kalpten söküp atmanın odak noktasında dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemek vardır. Allah Resulü hadisinde dünya sevgisini kalbinizden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. İşte o bir dilektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah ile olan ilişkilerimizde son merhale Allah'a hayran olmaktır. Ve Allah zikir yaparak bu hedefe doğru yürüyebileceğimizi buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Zikir yapmak arınmaktır. Ben de yapıyorum zikrimi ama kendim yapıyorum. Mesela işe giderken yolun bitesiye kadar İhlas okuyorum. Ayetel Kürsi okuyorum. Benim de zikrim öyle.
2: Zikir şudur. yaptığınız her işte Allah benden ne kadar razı, ben ne istiyorum? Bunu yakalamak önemlidir. Eğer boş olarak tesbihle bir şeyler çekmekten ziyade her adım atışınızda insanlarla olan beşeri, bütün sosyal faaliyetlerinizde, insanlarla şeyinizde Allah bunun benden, bu yapacağımdan ne kadar razı? Bu bağlamda bakarsanız bu zikirdir.
5: Yani zikir yapmanın insanın zihnini geliştirir, insanın ruhunu geliştirir, insan bir bazı şeylerden arındırır, bazı kötülüklerden arındırır. Tabii ki yapmak iyi bir şeydir. Oruç tutmak, namaz kılmak, Allah'ın şartlarını yerine getirmek çok iyi bir şey. Ama maalesef bu devirde herkes istediği kadar yerine getiremiyor.
0: Misafirimiz, Allah'ın şartlarını yerine getirmek çok iyi bir şey ama maalesef bu devirde herkes istediği kadar yerine getiremiyor. Günümüz insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmekten alıkoyan şey nedir? Tabii ki dünya sevgisi ve de iblis. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Kişisel iradeyi Allah-u Teala mutlaka devrede görmek ister. Dış etkenler kendi istedikleri istikamete kişiyi yönlendirmeye çalışsalar da son söz daima o iradenin, serbest iradenin sahibinindir. Dolayısıyla herkes kendi iradesiyle Allah'ın yolunda bir şeyler yapar veya yapmaz. Allah'ın yolunda bütün güzellikle yaşanması irşat yolunu seçmekle mümkündür. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Cafer Hocam, hürmetle, hasretle ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, insanlara karşı duyulan sevginin Allah sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Allah razı olsun. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlara karşı duyulan sevginin Allah sevgisinin bir yansıması olduğu doğru mudur? Evet. Yaratılanı severiz ama yaradığından ötürü. Allah-u Teala'nın emri budur. Madem ki diyor benden size akan şey sevgi sadece sevgidir. Öyleyse sizden de başka insanlara bu sevgiyi dağıtmak vecihindesiniz. Bu dizayn içerisinde başkalarını sevmeniz Allah'ı sevmeniz sadedinde genişliyor. Allah'ı sevdiğimiz zaman Allah'tan bize doğru akan sevgiyi biz hem ona karşı çevirmiş oluyoruz hem de çevremizdeki insanlara karşı da çevirmiş oluyoruz. Allah'ın istediği şey bu. O sizi ne kadar çok seviyorsa siz de Allah'ı ve başkalarını o kadar çok sevin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Aran Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
11: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
12: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
13: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
14: Ölümden sonraki hayat.
15: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
16: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
17: Ölünce.
18: Öldükten sonra.
19: Ölünce mesela evet.
20: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
21: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah-u Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah-u Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırır. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi
17: hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümle zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü ölmeden evvel ölün. Mutu kable temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. İnsan olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Ama insanı kamil olabilmesi, yükselmeyi ve Allah yolunda yücelmeyi içerir. Nefsi emmarenin standartları içerisinde olan bir insan olabilmesi, mutlaka 7 kademedeki nefs tezkesiyle yücelebilmesi, insanın kamil olabilmesi, manevi hayatın 7 safhasını geçerek en üst noktada salih kul olması ile gerçekleşir. Bugünkü konumuz insan olmak. İnsan olarak yaratılan bay ve bayan herkes başlangıç noktasında 19 negatif özelliğin sahibidir. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman 19 negatif özelliğin içerisinde onlar ayetlerden gafildirler. Nahl 78. Onlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar. Onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. İşte bu sağır, dilsiz ve körlerin neden sağır, dilsiz ve kör olduklarını Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Andolsun ki cehennemi insan ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri var, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri var, onunla görmezler. Onların kulakları var, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha çok delalettedirler. Öyleyse Allah insan olarak yaratmış. Allah insan olarak yarattığı varlığın insan olmasını istiyor. Ama kişi insan olmanın gereğini yerine getirmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o zaman hayvanlar derekesine iniyor. Hayvan gibi bir varlık olarak Allah katında değerleniyor. Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki iman insanı insan eder. Acaba iman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam قَالَ مَا الْاِمَانُ يَا رَسُولُّٰهِ İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevap قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَلِقَائِهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنُوا بِالْبَعْثِ İşte bu hadiste imanın 5 rükününden bahsediyor. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasına, lika Allah'a inanmak, Resullerine inanmak ve Ba'su Ba'del Mevte'ye inanmak. İşte burada imanın en önemli rükü Allah'a mülaki olmaya, yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmak. Kimdir imanın sahipleri? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'a inanmak yetmez. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak yetmez. Farz olduğuna inanmak yetmez. Mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli. Yani dili kalbe indirmek. İşte birçok ayet-i kerimelere baktığımız zaman şunu görüyoruz. İki grup insanla karşılaşıyoruz. Bu slaytımızı hemen gösterebilirsek onlar sağır, dilsiz ve körlerdir.
İşte bu sağırdısı ve kör olanlara baktığımız zaman bunların hepsi insandır. Ama dünya hayatını yaşarken Allah'ın temel emri olan hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler Allah Teala

Yani mutlu olmasını istiyor. Ve tek bir dilekle Allah'ın cennetine girenler, onların hepsi gören, işiten ve idrak edenlerdir. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlara baktığımız zaman bunların hepsi cennetliklerdir. Bakara 285 işittik ve itaat ettik. Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Alimran 193 Rabbimize amin olun diye imana davet eden davetçiyi işittik. Maide 83 Resul'e indirilenleri işittik. Hak'tan olan şeylere alvi oldukları için. Enam 36 davete ancak işitenler icabet eder. Yunus 67 işiten bir kavim için ayetleri veriyoruz. Nahl 78 sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Nur 51 müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Furkan 73 Rablerinin ayetleri atıldığı zaman onlar bunlara karşı kör ve sağır olmazlar. Nem 81 sen körleri dalaletten hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenleri iştirebilirsin. Bu slaytlara göre Allah'ın katından hidayetçi geliyor ve 19 negatif özelliğin sahip olan delaletteki kişiye hitap ediyor, onu Allah'a davet ediyor. Ama Allah'a davet karşısında insanlar iki gruba ayrılıyorlar. Daveti kabul edenler ve davete karşı çıkanlar. İşte ne görüyoruz? Davete karşı çıkanlar, daveti kabul etmeyenler, onlar fıkıh etmiyorlar. İsra suresinin 46. ayet-i kerimesi Resul ayetleri kıraat ettiği zaman onların kalplerine Allah ekineti koyuyor. Ekinet koyması hasebiyle onlar artık fıkıh etmiyorlar. Kulaklarında vakra var. Onlar kesinlikle işitmiyorlar. Gözlerinde hicabın mestire koyuyor. Onlar görmüyorlar. Bunların hepsinin sebebi ne? Kişinin daveti kabul etmemesi. Ve hidayetçi Allah'ı vahid olarak zikrettiği zaman nefretle ondan uzaklaşıyorlar. Bu görmeyen, fıkıh etmeyen, işitmeyen insanlar aynı zamanda bu özellikler münafıkların özellikleridir. Münafık suresinin 3. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bunlardan bahsediyor. Bu onların önce amin olmaları sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve Kur'an'a ulaştıktan sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Fıska düşenler de aynı noktaya geliyorlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tekrar zikri bırakırsa, yozlaşmaya doğru giderse o zaman yozlaşmanın sonucu onlar da artık fıkıh etmiyorlar. Arap suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala Arap 198'de buyuruyor ki 198. ayet-i kerimesinde İn ted'ûm ilel huda. Onları eğer hidayete ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Onları sayana bakar görürsün, onlar görmezler. İşte hidayete çağırmalarına rağmen daveti kabul etmedikleri için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor ve artık onlar işitmiyorlar. İrşat kademesine bakıyorlar ama onu alelade bir insan olarak görüyorlar. Onu irşat makamı olarak görmüyorlar. Enfal suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz?
Enfal suresinin

0: birinci ayet-i kerimesinde de Allah Teala onlar gibi olun. La tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesmeun. Münafıklar biz de işittik diyorlar ama gerçekte Allah'a göre işitmemişlerdir. Resulullah'ın münafıkların özelliklerini bize söylerken onlar yalan söylerler. Onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. İşte bu özellikteki insanlar görmüyorlar. Öyleyse insanlar başlangıç noktasının negatif koşulların sahibi ama Allah Teala onları başarısız bırakmıyor. Katından Taha suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince hidayetçiler gönderiyor. İşte bu hidayetçilerin gönderilmesi onun davetini kabul etmeleri veya etmemeleri durumuna göre insanlar ikiye ayrılıyor. Daveti kabul etmeyenler sağır, dilsiz ve körler. O slaytımızı çıkartırsak bu ayetlerde bahsi geçen Allah'a ulaşmayı dilemeyen sağır, dilsiz ve körler olanlar onlar Kur'an-ı Kerim'i okuyamazlar çünkü kördürler. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okuyanları işitemezler çünkü sağırdırlar. Onların kalplerinde Allah'ın ayetleri yok. Onlar küfürdedirler. Bu özellikteki olan insanların hepsinin gideceği yer cehennem. Sebep ne? Sebep sadece kalben Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Ama insanların cennete girmesi çok zor değil. Çok kolay. Ama insanlar Allah'ın bu ayetlerdeki hakikatlerini bilmiyorlar. Bilmedikleri için de Allah'ın kendilerine kadar sevdiğinin farkında değiller. Tek bir dilekle Allah herkesin cennete girmesini istiyor. Bu dilek kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Rabbim ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Demekle o kişinin cehennemden kurtulmasına sebebiyet veriyor. Onu hemen tek bir dilekle cennetine kabul ediyor. Bir tek dilek. Ya Rabbim ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ne olur? Yüce Allah'ım benim ruhumu sana ulaştır. Bütün Allah dostları, bütün cennetlikler bu dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte bu dileği sahip olan herkes gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor ayetlerde. Sadece bir dilek. Evet gördüğümüz zaman kör, sağır ve dilsiz olmayanlar. Yani gören, işiten ve idrak edenler. Bunların hepsi cennetliklerdir. E nasıl cennetlik olmuşlar? Davet kendilerine ulaşmış. Daveti kabul etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öbür grup cehennemlikler davet kendilerine ulaşmış ama daveti kabul etmemişler. Şu anda biz de hidayet çağında yaşıyoruz ve dünyada yaşayan 8 milyar insana onları Allah'a davet ediyoruz. Bu davette Allah'a ulaşmayı dileyen herkes niyet amelden üstün olması hasebiyle günahı ne olursa olsun Allah Teala onları cennetine kabul ediyor. İşte sevgili kardeşlerim cennete girmek bu kadar kolay. Çünkü Allah insanı çok seviyor. Kendi suretinde yarattım diyor. İnsanı yarattığı bütün mahlukat içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Allah zatından ruh üfürmüş ona. Ve emanetini hayattayken geri istiyor. Emanet ruhtur. Asaf suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّا اَرَتَنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْتَ مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّوْ كَانِ زَوْمِنَا جَهُولَ Emanet ruhumuzdur. Ve Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayet-i kerimede üzerimize farz kılıyor. Ve Resulullah'ın hadisinde emanete riayet etmenin imanı yok. emanet ruhtur. Yani hayattayken onu Allah'laştırmayı dilemeyenlerin imanı yok. Halbuki Sayın Musa Hazretleri de iman insanı insan eder. Öyleyse biz neyle insan oluyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah bu talebi kalbimizde gördüğü an ondan sonrası tamamen Allah'a ait. Allah mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardım etsin. Herkes birbirini mutlu etsin. Seven sevileceği için iki kişi artık birbirini seven insanlar olurlar ve sevgiyi yaratan gerçek sevginin sahibi elbette Allah'tır. Allah için yaşamak sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, öfkenin sahipleri, düşmanın sahipleri, onlar sadece insanlara kötülük etmeyi düşünüyorlarsa onlar hep şeytandan ilham alıyorlar. Şeytan insanları sevmez. İnsanlardan öylesine nefret eder ki onları da kendisiyle beraber cehenneme sürüklenmek için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala da bizi çok seviyor. Öyleyse daveti kabul edenler ruhlarını Allah'a doğru yükseltenlerdir. Allah'a kul olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse insan olmak istiyorsak ruhumuzu yükselterek, 7 tane gök katı yükselterek Allah'a ulaştırmak suretiyle Allah'a kul olabiliriz, insan olabiliriz. Aksi takdirde kul olamayanlar, onlar şeytanın kulları olurlar. Ya kişi kemalata ulaşmak yolunu tutar veya kişi yozlaşmayı seçer. Serbest iradenin sahibi insandır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveni 4 tane yedili basamaktan oluşuyor. Ve Kur'an-ı Kerim bu 28 basamak İslam merdiveninin bütününü içeriyor. İnsanın insani kamil olması, manevi hayatın 7 safhası bu İslam merdiveninde kendisini gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle Allah Teala o kişiyi sıfır konumdan alıyor. Allah'ın garantisinde ruhunu kendisine ulaştırıyor. 21. basamak. 22. basamakta Allah o kişinin ruhunu teslim alıyor. Bunlar tamamen Allah'ın garantisine 21 tek dilekle. Bu tek dileğin sahibi olan kişi 3 tane cennet dünya saadetin yarısına sahip oluyor. Birinci basamakta olaylar var. Herkes olayları yaşar. Olaylardan Allah'ın muradı insanların mutluluğudur. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi var. Her olayda kişinin mutluluğu o olayından derecat kazanmasına bağlı. Derecat kazanan herkes mutluluğu yaşar. Derecat kaybeden herkes mutsuzluğu yaşar. Allah'ın emirlerine itaat derecat kazanmaktır. Allah'ın yasaklarına uymak derecat kazanmaktır. Allah'ın emirlerine isyan derecat kaybetmektir. Allah'ın yasaklarını işlemek derecat kaybetmektir. İşte ikinci basamakta bu duruma göre Allah Teala 19 negatif özelliği sahip olan insanları seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Onların Kur'an'daki adı tağuttur. Onlar şeytanın yardımcılarıdır. Onlar şeytanla birlikte insanları cehenneme sürüklerler. Burada görüldüğü gibi. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve bu dilemeyenlerden fesat çıkaranlar, başkasının da dilemesine mani olan fesat çıkaranlar, başkasının dilemesine mani olan Sadat ve Küberalar, başkasının dilemesine mani olan hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmanlarla amel edenler, bunların hepsi insan, şeytan, cin, şeytanlar, yani tağutlardır. Tağutlar seçilenlerin bir kısmı üzerinde de negatif tesir oluştururlar. Seçilmesine rağmen ölüme kadar onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Ama seçilenlerden %10'dan azı mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte üçüncü basamakta kişi tekrar İslam yücelme merdiveni, yükselme merdiveni gösterirsek, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta varsa engel hicab-ül müstüreyi gözünden alıyor. Altıncı basamakta varsa kulaklardaki vakrayı alıyor. Ve yedinci basamakta kalbindeki ekineti alıyor. Bu engelleri kaldırdığı an o kişi amini oluyor. Ve amini olan kişi yedi furkanın da sahibi oluyor. Tek bir dilekle Rahim esmasının tecellisiyle Allah Teala o kişiyi cennetliklerden kılıyor ve bütün günahlarını örtüyor. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullahi yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. İşte takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Ve günahlar örtüldüğü için mutlaka o kişinin birinci kat cennete gitmesi söz konusu. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tekabin 11. ayet-i kerimeye göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. İkinci yedili basamak. Ve Enam 125'e göre kişinin göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Böylece 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an Allah'ın katından gelen rahmet kişinin kalbine sızmaya başlıyor. Ve 12. basamakta hadid 16'ya göre, mümin 1-2'ye göre de huşu sahibi oluyor. 13. basamakta huşu sahibi olan kişi Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan hacet namazıyla istediği zaman, ki nal 9 mürşidi gerektiriyor, Fatiha 5-6 mürşidi, Maide 35 mürşidi gerektiriyor. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah Teala ona mürşidi gösteriyor ve 14. basamakta gidip mürşidine tabi oluyor, ki burada tam 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti Allah Teala farz kılmış insanlar üzerine. Kur'an'ı bilmeyenler mürşit yoktur, kullarla arasına kimse giremez demek suretiyle aslında bu 7 tane ayet-i kerimeyi ne yapmış oluyorlar? İnkar etmiş oluyorlar. Mürşide tabiyet farzdır. İşte bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Al-İmran 164. Onlar Resul'e tabi olmadan evvel delaletteydiler. Meryem 43. Bana tabi ol ki sirat-ı müstakime seni ulaştırayım. Yasin 21. Sizler ücren istemeyen kişilere tabi olun. Mümin 38. Ey kavmim bana tabi ol ki irşat yoluna ulaştırayım. Görüyorsunuz ki mürşide tabiyet kesinlikle farz. Ve 7 ayet-i kerime, hatta 10 ayet-i kerime, mürşidine tabi olmayan delalettedir. Evet, mürşide tabi olmayan kişi, tarikata girmeyen kişi delalettedir. Ve 7 ayet grubu gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala'nın en sevdiği varlık olan insanın cehenneme gitmesi değil. Tam tersi, Allah onu cennetine almak, ona bütün cennetleri tahsis etmek, en üst zirveli noktada onu mutlu kılmak istiyor. Yaratılış gayemiz insanın mutluluğu. Mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın bu hasta emirlerinin içerisinde ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikri yapmaya başlayınca emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teskik kademelerini bir bir geçmek suretiyle 7 alem, 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yokluklar ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. İşte Allah Teala insan olarak yarattığı kulunun insan olmasını istiyor ve bu noktada da gerçekten o kişi insan oluyor. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. 15. basamakta nefsi emmare, 16. basamak nefsi levame, 17. basamak nefsi mülheme, 18. basamak nefsi mutmaine, 19. basamak nefsi raziye, 20. basamak nefsi marziye ve 21. basamak nefsi tezkiye. Ve bu 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve kişi Allah'a kul oluyor. Cinleri ve insanları bize kul olsun diye yarattık. Allah'a kul oluyor. Kul olan herkes aynı zamanda nefs itibariyle de insan oluyor. Fizik ucu itibariyle kul olmak, nefs itibariyle insan olmak ve ruh itibariyle Allah'ın dostu olmak. Bu üç esas tek bir dilekle gerçekleşiyor Allah'ın garantisinde. Ankebut 5 Men kâne yercu lika Allah efenne acelal lead. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır kalben. Ama dilemeyenler yozlaşmayı seçtikleri için Allah'a yönelmiyorlar. Nasihat ediliyor kendilerine. İşte Müzzemmil 19 ve Dehr 29'da İn hazi tezkire Femen şahatta kaza ila Rabbi sebira. Başlangıç noktasında 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara nasihat ediliyor Allah'a giden bir yol tutmaları için. İşte bu sizin için bir nasihattir. Allah'a bir yol tutun. Nasihattir Allah'a yol tutun. Öyleyse insanların birbiriyle ilişkisinde birinci etap nasihat etmek. İkinci safa örnek olmak. Allah'ın tayin ettiği müşride ulaşıp tabi olmak. Onlara örnek olmak. Ama kişi eğer Allah'a yönelmezse, Allah'a giden yolu tutmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka onun için mürşit yoktur, mürşide tabi olmaz. O zaman da yozlaşmayı seçer ve o insanlar diğer insanlarla devamlı bir kavga içinde olurlar. Sevgili kardeşlerim, kavgayı yaşayan kişi mutlu olamaz. Tam tersi, insanların birbiriyle ilişkisi evvela nasihat, onu Allah'a yönlendirmek, daha sonra örnek olmak, tabiyet, mürşide tabiyet ve daha sonra da sevmek esasına dayanıyor. İşte iki tür insan var. Birbirini sevenler ve birbirlerinden nefret edenler. Az evvel ifade ettik, Allah için yaşamak, sevmekle kendisini ortaya çıkarır. Şeytan için yaşamak da nefret etmekle. Kimler varsa nefretin sahipleri, kinin sahipleri, öfkenin sahipleri, düşmanın sahipleri, onlar hep şeytandan ilham alırlar ve şeytan insanları sevmez, insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ister. Ama sevginin sahipleri, Allah'a kul olanlar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar kesinlikle muhatabı ortadan kaldıran, Allah için sevmeye başlayanlardır. İnsanları Allah için sevdikleri için, yaradılanı severiz yaradandan ötürü Allah için sevdikleri için, onlara mutluluğa ulaşması meyanında nasihat ederler, onların mürşide tabi olması istikametinde örnek olurlar ve onlar insanlar arasındaki ihtilafları onların arasını ıslah etmek suretiyle barıştırırlar ve böylece mutlu, huzurlu bir toplumu oluştururlar. Her devirde insanların birbiriyle ilişkisi mutlaka sevmeye dayalı olması lazım. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin işaretidir. İki tür insan vardır. Korku üzerine beraber olanlar ve sevgiyle beraber olanlar. Sevgiyle beraber olanlar uyum içerisinde mutluluğu yaşıyorlar. Ama korku esasına dayalı beraber olanlar, onlar başka çetelerden korunmak için bir araya gelmişlerdir. Ama insanların cemaat olması, bir ve beraber olması sevgi esasına dayalı olması da gerekir. Sevgi bütün mutlulukların kapısıdır. Sevgi bütün mutlulukların anahtarıdır. Dolayısıyla Allah Teala insanı çok seviyor. Onun mutlu olmasını istiyor. İki can saadetinin sahibi olmak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın sevdiğini sevmekten geçer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Evet sevgili kardeşlerim, siz de o sevgili Allah'ın sevdikleri arasına girmek istiyorsanız, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu, Allah'ın dostu, insan olmak istiyorsanız, o zaman kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İman insanı insan eder. İşte bu iman kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Yani herkesi Allah'a davet edin. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ve böylece huzurlu mutlu bir toplumu oluşturunlar. Herkes el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik içerisinde sahabe gibi asıl saadeti yaşasınlar. Bu dönemde de bu mümkün müdür? Evet bu dönemde mümkün. Gün çağımız hidayet çağı. Hidayet çağının önderi devrin İmam-ı Mehdi aleyhisselam bu davetle geldi. Bu davet hidayet çağının alamet-i farikasıdır. Davet nedir? Sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz de insanken insanın tapusunu almak, insan olmak istiyorsanız, Allah'ın bir sevgili dostu olmak istiyorsanız, Allah'ın kulu olmak istiyorsanız, o zaman ne güne duruyorsunuz? Koşun arzı gökler ve yerler kadar olan cennete, yani tek bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyin. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Eğer siz de bu anlattıklarımdan ders aldıysanız, madem bu kadar kolay kalpten ben sana ulaşmayı diliyorum ya Rabbim, hazırsanız Allah'a ulaşmayı diliyorsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırız inşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiullah. Evet tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve oradaki vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden nazı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz
2: herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen mucize-i baki. Allah Teala اِنَّ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتْبِيَانُ كُلِّ شَيْءٍ Biz bu kitapta sana her şeyi açıkladık. Enam 38'de وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah işimizi kolaylaştırmış. Çok kolay, tek bir kitap. Dikkat ederseniz bugün zahiri alemdeki eğitim sistemine tabi olan müfredat programı içerisinde yer alan kişiler, öğrenciler senelik okudukları ders sayısından şikayet ederler. İşte tarih, coğrafya, matematik, şu bir sürü dersler. Ama Allah Teala bizim işimizi o kadar kolaylaştırmış ki çalışmamız gereken tek bir ders var. Kur'an-ı Kerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde şöyle buyuruyor. Saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde, mahşer gününde kurtulmayı dileyen, mahşer günü, haşir günü arşın gölgesi altında bulunmayı isteyen, delaletten kurtulup hidayet bulmak isteyen kişi Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse elimizde bir mucize var. Kur'an-ı Kerim. Kainatın kitabı. Evet sevgili kardeşlerim, belki tuhafınıza gelebilir. Kainatın kitabı. Çünkü Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine sohbetinde Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Fitne nedir? Fitne bizi Allah'ın yolundan saptıran her şey bir fitnedir. Hazreti Ali diyor ki, Ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden evvelkilerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdakinin hükmü var. Yani Kur'an-ı Kerim, ezelin de, ebedin de, geçmişin de, geleceğin de, anın da kitabı. Öyleyse her şey Kur'an'da açıklanmışsa, bugün İslam alemine bakıyoruz, %90'dan fazlası İslam'ı yaşadığını zannediyor ama İslam'ı yaşamıyor. Acaba neden öyle? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman biraz mahzun oluyor, gözleri yaşarıyor. Onun bu halini gören sahabe sual soruyor, Ya Resulullah ne oldu? İlmin diyor insanlardan alınacağı zamandır. Sahabe hepsi Kur'an-ı Kerim'in ilim kitabı olduğunu biliyor. Ya Resulullah biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Acaba Allah Teala gelip evimizdeki Kur'anları toplatıp götürecek mi? Hayır diyor, cevap veriyor. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? İşte sevgili kardeşlerim, şu anda İslam aleminin hepsinin evinde Kur'an-ı Kerim var. Ama Kur'an-ı Kerim herkes kılıflar dikmiş. O kılıflara da koymuşlar. Duvara da bir çivi asmışlar. Ve oraya asmışlar. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte şu anda eğer Kur'an-ı Kerim kılıflara konulmuş, duvara asılan bir çiviye de asılmış da, Kur'an'ın resmi var sadece duvarlarda. Duvarlarda Kur'an'ın resmi varsa da İslam'ın da ismi var. Hani size anlatmıştım. Zamanın birinde köyde çok sevdikleri bir imam var. Takva sahibi bir imam. Ramazan ayında herkes evine iftara çağırıyor. O da hiç kimseyi kırmıyor, gidiyor. İftara gidiyor ama gittiği bir evde de evin aile reisi erkek hanımına bir miktar para bırakmış masanın üzerinde. Tabii misafir olan imam da orada cami açık olduğu için rüzgar esiyor ve o paralar yere düşüyor. O da bir daha düşmesin diye alıyor o parayı. Duvardaki Kur'an-ı Kerim'in bir kılıfı var ya, o kılıfı da oraya içine alıyor. Nasıl olsa bunlar Kur'an okur. Bunlar o parayı bulurlar. Akşam oluyor, iftar veriliyor, tamam herkes yerli yerince ama aile reisi, hanım diyor ki, o para, bana verdiğin para masanın üzerindeydi, ne oldu? Valla diyor, ben oraya koydum, sen almadın mı? Hayır, almadın. İkisi birbirine bakıyor, kim geldi? İmamdan başka kimse yok. İmam gelmiş, başka da kimse yok. Arıyorlar, tarıyorlar, bulamıyorlar. Olsa olsa diyor, imam aldı. Tabii imama gönül koyuyorlar. Yani biz misafirliğe çağırdık, böyle bir şey oldu. Ertesi sene Ramazan ayı geliyor, yine herkes evine davet ediyor ama bizimkiler gönül koymuş vaziyette. Hiç imamla araları iyi değil. Ama dayanamıyor aile reisi, gidiyor diyor ki, biz diyor sana küsüz diyememiş. Ne oldu, ne bitti ben de fark ettim ama bir türlü size açılamadım imam, gayet samimi açılamadım. Anlatıyorlar durumu. Böyle böyle. Ağlamaya başlıyor imam. Ağlama başlayınca tabii ev sahibi öyle yaşı. Ya biz demiş seni üzmek istemedik yani. Hatta bekledik, bir sene bekledik. Üzmek istemedik yani. Çok özür dileriz. İşte azim bir daha bahsetmeyeceğiz. İmam demiş ki ben size ağlıyorum. Neden bizi ağlıyorsun bizim halimizle? Bahsettiğiniz benden küsmenize sebep olan o parayı, evet masanın üzerindeydi, cam açık olduğu için rüzgar esti, yere düştü, ben de orada tekrar gitmesin bir yere duvardaki asılı olan Kur'an-ı Kerim kılıfının içerisine, Kur'an içine koydum. Nasılsa siz Kur'an'ı okursunuz, alır o parayı bulursunuz. Demek ki hiç Kur'an o günden bu yana açılmamış vaziyette. İşte ağlamaya başlıyor. Hırsız imam mı yoksa öksüz Kur'an mı? Evet, buradan anlaşılıyoruz ki Kur'an öksüz, imam hırsız değil. Her devirde mutlak surette Allah'ın mürşitleri var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın katından her kavme, o kavmin Resulü'nün lisanıyla insanlara Kur'an anlatılıyor. Bu alelade birisi de değil. Bizzat doğmadan evvel seçilen, Allah tarafından ardı arkası kesilmeksizin gönderilen, şu anda bak ekranda Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Zümer 71. Yani hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini anlatan bir Resul olmasın. İşte bu bize neyi anlatıyor? Resul açıklamada bulunuyor, anlatıyor insanlara ama Kur'an öksüz. insanlar gerekli gayreti göstermiyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın buyurduğu gibi ilim insanlardan alınacak. Ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, çocuklarımıza öğretiyoruz. Gelip Allah Teala Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var. Onlar ne işine yarıyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında daima bir alıcı, bir de verici var. Allah'ın Resulleri. Hiçbir zaman dilim yoktur ki alıcı verici olmasın. Alıcı doğrudan doğruya Allah'tan alıyor. Aldığı ayetlerdir. Verici insanlara o ayetleri ne yapıyor? Anlatıyor. Eğer Allah Resulü diyorsa ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor diyorsa, o zaman alıcılar her zaman var. Alıcılar var, vericiler var ama alıcılar yok. Resul geliyor, anlatıyor. Fakat verici olan Allah'ın Resulü onlara ayetleri vermesine karşılık alıcı yok. Muhterem Efendimiz ne buyuruyor bir sözünde? Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. İşte Resulullah'ın ifade buyurduğu, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Evet, Yahudilerin elinde Tevrat var. Allah Teala veriyor ama onu alan yok. Hristiyanların elinde İncil var. Allah Teala vermiş ama alıcı yok. Onlar almıyor. Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala indirmiş, Allah Teala vermiş. Ama Müslümanlar ne yapıyor? Kur'an'ı almıyor. Onun için iman mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Öksüz olan Tevrat, öksüz olan İncil, öksüz olan Kur'an-ı Kerim. Yani insanlar almıyor. Ve zaten din de tek bir din. Rum 30'da فَاَقِمَا شَكَلَ دِينِ حَن۪يفَ فِتَرَتَ اللّٰهِ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Ve Çin'i hanif olan dine yönelt. Allah'ın yaratmasıdır. اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah-u Teala bütün insanları bu fıtratta yaratmıştır. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. لَكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Lakin insanların çoğu bilmez. Yani bu bilmeyen insanlar almıyorlar, alıcı değiller. Kutsal kitapları almıyorlar. Kutsal kitaplar bu şekilde terk edilmiş. Alanlar kim, almayanlar kim? Her Resul mutlak surette tebliğde bulunur. Hazreti Ömer'in manidar sözü bir kere daha tekrar edelim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bu ekserisi la ya'lemun, insanların çoğu bilmez ya. Bunlar Allah'ı biliyorlar. Neden biliyorlar? Hiçbir kavim Resulsüz yok. Mutlaka Resul geliyor, tebliğde bulunuyor. Ama bunlar isyan ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytanı biliyorlar. İtaat ediyorlar. Bu şeytanı bilen ama itaat edenler kimler? Mürşide karşılar. Mürşide tabi olmak şirktir. Şu anda o mürşide tabi olmak şirktir diyen kişi de şeytanı bilmiyor mu? Bilmesine rağmen kime itaat ediyor? Mürşid yoktur diyerek şeytana itaat ediyor. Ve dünyayı biliyor, ona meylediyor. Şu anda herkesin %90'dan fazla insanların peşinden koştuğu ne? Kasa, masa, nisa. Öyle mi değil? Özet olarak söylüyorum. Herkes kasa ile meşgul, parasını toplamakla. Herkes masa ile, başarıyla, makamla. Herkes nisa ile, parası arttığı zaman ona da diyor. Yani Ama Kur'an öksüz, Tevrat öksüz, İncil öksüz, yani Resul onları anlatmasına rağmen Allah Teala vermiş. Resul göndermesem azap etmem vermiş ama alıcı yok. İşte bütün mesele alıcı. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her şey var. Ama kim için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi alim için. Hikmet sahibi alim kimdir? Hikmet sahibi alim Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı kalbi yedi kademede müzeyyen olan, hikmet sahibi alim ihlasa ulaştırdığı kalbi 14 kademede müzeyyen olan, hikmet sahibi alim iradesini Allah'a teslim eden 19 kademede kalbi müzeyyen olan kişi. Hikmet sahibi alim için her şey Kur'an'da var. Hazreti Ebubekir diyor ki, ayakkabılarımın bağı dahi kaybolsa ben Kur'an'a sorarım. Neden öyle? Çünkü Kur'an'a sorarım dediği zaman Kur'an'la kendi arasında kim vardır? Allah'ın Resulü vardır. Resul'e sorar, hikmet sahibi alime sorar ve o da Allah'tan aldığı cevabına ulaştırır. Allah'ın bilmediği bir şey var mı? Hayır, Allah her şeyi biliyor. İlmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşıyor. İkinci basamakta herkes olayları deniyor. Şu an 8 milyar insan var. Herkes olaylar yaşıyor. Herkes olayları değerlendiriyor. Ve sonuçta ikinci basamakta seçilen ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler bahsettiğimiz bu kişiler. Seçilmeyen kimlerdir? Hazreti Ömer'in tarif ettiği insanlar. Seçilmeyenler şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Seçilmeyenler şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Seçilmeyenler dünyayı biliyor ona meylediyor. Bunlar seçilmeyenler. Allah bunlarda hayır görmüyor. Her devirde insanların %10'dan azı. Bu insan şeytanlar, lanetlik olan insanlar. Tamam. Bir de %90'dan fazlası seçiliyor. Bu seçilenler de serbest iradenin sahibi ve Allah Teala Resulleri geliyorlar ve onlara tebliğde bulunuyorlar. İşte bunlardan da sadece %10'dan azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Neden Allah'a ulaşma dileği bu kadar önemli sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman açık şirk var ve gizli şirk var. Açık şirk nedir? Güneşe tapmaktır. Açık şirk nedir? Ay'a tapmaktır. Açık şirk nedir? Yıldızlara tapmaktır. Açık şirk nedir? Elleri yontukları putlara tapmaktır. Ve Allah Resulü diyor ki ben artık ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Hiç merak etmeyin. Ümmetimden kimse güneşe tapmaz. Kimse aya tapmaz. Kimse yıldızlara tapmaz. Kimse heykelleri dikip onun önünde eğilmez. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte gizli şirk de sevgili kardeşlerim, nefsimizi ilah edinmek. Yaratılışa baktığımız zaman Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle yaratmış Allah Teala. Fizik beden bu zahiri aleme ait olan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Ve nefsin ve ma sevaha. İşte gizli şirk kişinin nefsine tabi olmasıdır. Hevasına tabi olması. En çok korktuğum şey bu gizli şirk. Ve devam ediyoruz. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Ruh Allah'ın emrinden, Allah'ın bizdeki temsilcisi, muhtevasında 19 tane haslet var. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyi bu ruh belirliyor. İnsanın üstün olması, meleklerden, cinlerden, her şeyden üstün olmasının arkasında Allah'ın zatından üfürülen ruh var. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu ruhun talebine uymak ve uymamak diye insanlar yine iki ayrı. Seçilmesine rağmen seçilmişlerdir. %10'u seçilmiyor. Hazreti Ömer'in tarif ettiği kişiler taşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. Bunlar seçilmeyenler, tamam. Lanetlik olan insan ve cin şeytanlar. %90'dan fazla seçiliyor. İşte bu seçilenlerden de %10'dan azı ruhun talebine uyuyor. Geri kalan hepsi gizli şirkte. Nefsin talebine uyuyor. Allah'a inanıyorlar. İbadet yapıyorlar. Her türlü vaizde bulunuyorlar. Her türlü nasihatte bulunuyorlar. Ama nefslerini ilah edinmişler. Gizli şirk. İşte Bakara 46'da Allah şöyle buyuruyor. وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ 45. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Yani Allah bütün insanlara diyor ki namazla ve sabırla benden yardım isteyin. Neden yardım istemek? Bir nefsimiz var. Allah yardım etmedikçe kimse nefsinin esaretinden kurtulamaz. Benden yardım isteyin diyor. Ve o seçilenler %90'dan fazla seçiliyor ya, o seçilenler benden yardım isteyin emrinde ikiye ayrılıyor. اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ Zordur bazıları. Asla bu yardımı alamazlar. Allah iste diyor ama o yardımı alamaz. Bunlar kimlerdir? Bunlar da bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bunlar da seçilmişlerdir. Allah'a inanıyorlar. Diliyle alim ama kalbiyle cahil. Bunlar gizli şirkin içerisinde. İşte Allah Teala bunları tarif ediyor. Onlar asla Allah'tan yardım alamazlar. Şimdi bazen kardeşlerimiz zulmai tesir altında oldukları için okuyorlar. Çocukları hatta tabi değiller. Biz de diyoruz ki bir tek reçete biliyoruz. Bu reçete Allah'ın reçetesi. Bu reçetenin iyileştirmediği hiçbir hasta yoktur. Yani hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği. İşte biz de diyoruz ki irade eksikliği, sen iradeni kullanırsan, Allah'a ulaşmayı dilersen, tövbeni gerçekleştirirsen, biz de okuruz. Ola ki Allah-u Teala lütfedip yardım eder. Yardım ettiği zaman Allah birisine yardım ederse onu yenecek kimse var mı? Şeytan buna dahil asla. Söylüyoruz ama söylememize rağmen işte oğlum şöyle gelmiyor, böyle gelmiyor. O zaman biz ayeti kelimeyi gösteriyoruz. Diyoruz ki tamam. O zaman nasıl istiyorsanız öyle yapın. Çünkü Allah'ın yardım etmediğini ben yardım edebilir miyim? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile diyor ama dilemiyor. O zaman yardım edemiyor. Ama amcasına, küçükken kendisine kol kanat gelen amcasına yardım edemeyen Allah Resulü amcasını şehit ettiren Vahşi'ye yardım ediyor mu? Ediyor, onu hidayete erdiriyor. Öyleyse her şey kişide bitiyor, serbest irade. O iradeyi Allah'ın emrettiği biçimde kullanmak veya kullanmamak. İşte kullanmadığı takdirde imkansız kurtuluş mümkün değil. Allah'ın yardımını alamaz. İşte Bakara 56 bunu söylüyor. Kimdir Allah'tan yardım alanlar? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهَ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar kesinlikle ben Rabbime mülaki olacağım diyenler. Rabbe mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Rabbe mülaki olmak ölümle ruhun Allah'a ulaşması. Yani iki şekilde ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Ya ölümle ya hayattayken. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, ölüm kader olması hasebiyle bir kazancı yok. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması işte o kesinlikle onu kurtuluşa ulaştırır. İki insan Allah'a ulaşır. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar, şirksiz olarak Allah'a ulaşanlar. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar, hadis-i şerif böyle. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlara cennet vacip olur. Şirksiz olarak Allah'a ulaşan cennet vacip olur. Şirkli bakın Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip. Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem. Nasıl şirkli olarak kişi mülaki oluyor? Ölümle. Ölümle mutlaka ruh Allah'a ulaşıyor. Mülaki oluyor ama şirkli olarak ulaşıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onun iradesi yok. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşan hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bu ayet-i kerime ile örtüşen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Yüce Allah kulunu dünya ile kendisi olma arasında serbest bıraktı. Bir tarafta dünya, bir tarafta Allah. Sualim var size. Dünyayı mı istiyorsunuz, Allah'ı mı?
1: Allah.
0: Dünya mı, Allah mı?
1: Allah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet, görüyorsunuz ki Allah Teala iki tane seçenek bize veriyor. Ya dünya ya Allah. Bu dünya Allah olayını hangi ayette Allah açıklıyor? Yunus 7-8. Ne diyor Allah Teala? Ennellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Yani Allah'ı seçmezler. Allah'ı seçmeyen kişi ki neyi dilemiştir? Dünya hayatını. Ve radu bil hayatı dünya. Öyleyse dikkat edin hadis-i şerif. Allah kulunu kendi likasıyla dünya hayatı arasında serbest bıraktı. Kullar Allah'ın likasını seçti. Yaratılış gayemiz ne? Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte Yüce Allah kulunu dünya ile kendisine mülaki olma arasında serbest bıraktı. Serbest iradenin sahibisiniz. Tercihsiz yapacaksınız, seçimisiz yapacaksınız. Cenneti isteyen kul da ona mülaki olmayı seçti. Eğer siz cennetliklerden olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım?

Ama siz dünyayı isterseniz size veririm. Ama ahirette nasibiniz yok. İşte insanların %90'dan fazlası ne yazık ki Allah'ın likasını seçmiyorlar. Dünya hayatını seçiyorlar. Ve dünya hayatını seçtikleri için de kesinlikle bu noktada huzursuz ve mutsuz bir hayatı. Cebrail aleyhisselam Nemliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail kardeşim bana şöyle dedi. Allah şöyle buyuruyor. Ben dünyayı dostlarım için acı ve bunalık, dar ve sıkıntılı olmasını vahyettim. Ta ki bana ulaşmayı dilesinler. Öyleyse Allah neden dünya hayatını meşakkatli, zor şey yapmış? Bana ulaşmayı dilesinler. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Aslında mümin için bu dünya da yine cennettir. Cennet de cennettir. Ama neden Allah Resulü böyle buyuruyor? Cennetteki mutluluklarla dünyada yaşanan mutluluklar karşılaştırdığı zaman dünyada yaşanan mutluluklar cennet mutluluğunda bizlere bile değil. O sebeple cennet mutluluğu, dünya mutluluğu muhakeme edildiği zaman dünya mutluluğu cennet mutluluğunda bir zindan hükmünde. Ama kafir için bu dünya da cehennem, ölüm sonrası hayatı da cehennem söz konusu fakat kafirin yaşadığı bu dünya hayatındaki cehennem, ölüm sonrası cehennemle mukayese edildiği zaman bir cennet hükmünde. Allah Resulü bu şekilde tarif ediyor. Onun için ben diyor dünyayı dostlarıma acı, bulanık, dar. O zaman Allah'ın dostları kimler? Allah'ın dostları Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Siz Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz an dünya sizin için çok böyle talep edilen bir yer değil. Kesinlikle. Ve Allah Teala kesinlikle bunu böyle buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah daha ne anlatsın? Tam 7 tane ayeti kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ulaşmayı dilemeyenler neyi dileyenlerdir? Dünya hayatını dileyen. 7 tane ayeti kerime dünya hayatını dileyenler. O zaman dünya hayatını dileyenler zaten delaletteler. Allah onları o delalette bırakıyor. 7 tane ayeti kerime bakın. Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8, Secde 10. Onları dünya hayatını diledikleri için Allah Teala kesinlikle bırakıyor. Delalette bırakıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin o hadisini bir kere daha devreye alalım. Saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet üzere hidayet bulmayı istiyorsanız, demek ki herkes delalette. Delaletten kurtulup hidayet üzere olmak ne demektir? Lika Allah'ı dilemektir. Siz lika Allah'ı dilemezseniz kesinlikle delalettesiniz ve Allah sizi orada şekilde bırakıyor. Ama delaletten kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Lik Allah'ı dilemeniz lazım. İşte mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününde kurtulmak isteyen, arşın gölgesi altında bulunmak isteyen, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen herkes Kur'an'ı ders alsın, Kur'an'ı ders alsın, Kur'an'ı ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Allah Teala açıkça ayet-i kerimelerde bunu böyle buyuruyor. Ve sevgili kardeşlerim, daha birçok açıklamaları var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda. Bir başka hadis, ya Rabbi sana mülaki olmak haktır. Evet, sana mülaki olmak haktır. Kim Allah'a mülaki olamaz? Nefsini ilah edinen, yani gizli şirkteki olan kişi. Evet, nefsini ilah edinen, gizli şirkte olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kesinlikle mülaki olamazlar hayattayken. Ölümle mülaki olurlar, o zaman da şirkli olarak mülaki olmaktır. Ve onlar Allah-u Teala'dan ne yapamazlar? Yardım alamazlar. Ama ya Rabbim sana mülaki olmak haktır. Meşhur bir Cibril hadisi var. Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde geliyor ve Resulullah'a sualler soruyor. 4 tane sual soruyor. Kalemel imanı ya Resulullah. İman edin ey Allah'ın Resulü. İkinci sual. Kalemel İslam'ı ya Resulullah. İslam edin ey Allah'ın Resulü. Üçüncü sual. Kalemel ihsan'ı ya Resulullah. İhsan edin ey Allah'ın Resulü. Dördüncü sual. Mete saatte ya Resulullah. Kıyamet ne zaman? Sevgili kardeşlerim,

0: Bunlara Cebrail Aleyhisselam'ın verdiği cevaplar var. Resulullah'ın verdiği cevaplar var. Kalil imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve resuli ve tu'minu bahsi. Şimdi Resulullah'ın iman tarifine baktığımız zaman bugün tatbikatta olmayan insanların uygulamadığı tek bir şey var, likai Allah. İnsanlara sorarsanız melek Allah'a inanıyorlar. Meleklere inanıyorlar. Resullere inanıyorlar. Ölümden sonra dirilmeye inanıyorlar. Buna hepsine inanıyorlar. Ama tatbikatta olmayan ne? Lik Allah. Bu lik Allah'ı hadiste olmasına rağmen neden çıkartmışlar? Ölüm sonrası hayatta cennette Allah'ın zatını görmeyi yorumlamışlar. Halbuki bu doğru değil kesinlikle. Lik Allah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede mülaki olmayı dileyenlerden bahsediyor. İşte 7 tane ayet-i kerime. Dilemeyenler dilemiyorlar. Neyi diliyorlar onun yerine? Dünya hayatını. Ama dileyenlere bakalım şimdi 7 tane ayet-i kerimede. Bakara 46, Bakara suresinin 249. ayet-i kerimesi, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tam 7 tane ayet-i kerime lik-i Allah'ı dileyenlerden bahsediyor. Allah-u Teala lik Allah'ı dilediğiniz an Allah da sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ve size mürşit tayin ediyor. Diğerinde mürşit yok ama size burada mürşit tayin ediyor. Çünkü ya Rabbim sana mülaki olmak haktır diyor Allah Resulü. Sevgili kardeşlerim, bugün Salı günü, daha doğrusu önümüzdeki Salı günü 6 Şubat Miraç Kandili. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz. Miracı yaşayan, ondan önce miracı yaşayan İdris Aleyhisselam. Daha sonra miracı yaşayan Hazreti İsa. Daha sonra miracı yaşayan Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fakat miracı yaşayan İdris Aleyhisselam cennette kaldı. Şu anda orada cennette. İsa Aleyhisselam da Allah'ın katında cennette. O da miracı yaşıyor. Peygamber Efendimiz miracı yaşıyor ve tekrar anında geri dönüyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da bu ayrı zamanda gelecektir. Yani tekrar, çünkü Peygamber Efendimiz açıklamada bulmuş. Başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın olacağı ümmet helak olmaz. O şekilde tarif ediyor. Başında benim bulunduğum, sonunda İsa bin Meryem'in ortasında da Mehdi'nin bulunacağı bir ümmet helak olmaz diyor. Öyleyse kesinlikle Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam geldiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 1400 yıl evvel vazifede olduğuna göre, demek ki arkasından da istisnasız Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceği de haktır. Onun için kıyametin 10 büyük alametinden bahsettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Arz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve diğer doğal afetler. İşte önümüzdeki 6 Şubat Salı günü Miraç Kandili. Bu vesileyle hepinizin miracını tebrik ediyorum. Necm 3'te ve ma yentiku anil heva. Allah Resulü için Allah ne diyor? O hevasından konuşmaz. Biz ona neyi söyletiyorsak o onu konuşur. Her devirde tasarrufta olan devrin imamıdır. Devrin imamını konuşturan kimdir? Allah'tır. Yani devrin imamı Allah'ın bir telefonudur. Devrin imamı vericidir. Ama devrin imamını dinleyenler de nedir? Alıcıdırlar. Vericidir. Çünkü vahiy ile Allah'la konuşuyor. Ama devrin imamından dinleyenler, alıcılar, onlar da nasıl dinliyorlar? Kavmin lisanıyla. Yani verici olan Allah'tan alıp halka dağıtan Resul'dür. O iki lisanı da biliyor. Hem vahyi biliyor, Allah'ın lisanını, hem de kavmin lisanını biliyor. İki lisan biliyor. Ama diğer insanlar sadece neyi biliyorlar? Kendi ana lisanlarını biliyorlar. Onun için Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولَ فَيُوحَ بِيِذْنِهِ Allah'ın beşerle konuşması vahiy iledir. Perde arkasından ve Resul gönderip ona dilediğini vahyetmesiyle. İşte Resul Allah'la konuşuyor ama Allah'la konuşması vahiydir. Fakat Resul'ün kavmiyle konuşması nedir? Kavmin lisanıyla onları anlatıyor Allah'ın izniyle. Ve baktığımız zaman o hevasından konuşmaz. O sadece Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ben de ancak bir insanım, size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım. Ama Nisa 80'de men yutur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nitekim dikkat ederseniz Hacer annemiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail'i Kabe'de bıraktığı zaman ortalıkta kimse yok. Hacer annemiz ne diyor? Bunu sen mi söylüyorsun yoksa Allah mı sana emretti? Allah bana emretti, o zaman tamam git diyor o zaman. Ve Allah'a teslimiyetini kesinlikle gösteriyor. İşte hangi ayet-i kerime göre Nisa 80? Kim Resul'e itaat ederse kime itaat etmiştir? Allah'a men yutur Resul'e fakat atallah. Allah'a itaat etmiştir. Ve Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaat etmeyi emrediyorum. Ben size cihadı emrediyorum. Ben size hicreti emrediyorum. Ben size kul olmayı emrediyorum. Ve ben size kesinlikle cemaat olmayı emrediyorum. Yaratılış gayemiz kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰي عَلِي يَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kul olmak. Yani nitekim hadis-i şerifte, Bakara 46 ile örtüşen hadis-i şerifte neydi? Allah kullarını kendi likasıyla dünya hayatı arasında serbest bıraktı. Kullar Allah'ın likasını seçti. Öyleyse kul olmak isteyen kişi ne yapması lazım? Lika Allah'ı dilemesi lazım. Lika Allah'ı dilemeyen insanlar, onlar dünya hayatını seçenlerdir. Yunus 7-8'e göre. Ama lika Allah'ı dileyenler, onlar da kesinlikle Allah'ı seçenlerdir, Allah'ı tercih edenlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde İsra ve Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman ey Cebrail, kavmin beni tasdik etmez dedi. Cebrail selam şu haberi verdi. Ebu Bekir Seddik seni tasdik eder. Çünkü o sadıktır diyor. Yani Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkıyor anlatacak kavmine ama Peygamber Efendimiz ne diyor? Benim kavmim beni tasdik etmez. Fakat Cebrail selam ne diyor? Cebrail Aleyhisselam diyor hayır. Ebu Bekir Seddik mutlaka seni tasdik eder. İşte buradan da anlıyoruz ki kesinlikle Resulullah'ı konuşturan Allah-u Teala onun sadık bendesi Cebrail Aleyhisselam ve devamlı onunla istişare halinde ona danışıyor mürşidi olması hasebiyle her şeyini anlatıyor mürşidine. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Buyurunca sahabe sorar. Sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah? Sünnetimi ihya edenler ve onu insanlara öğretenlerdir. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada durup bir göz atalım ayetler çerçevesinde sünnetimi ihya edenler ve onu insanlara öğretenlerdir. Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Resulullah'ın sünnetine Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek. Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu. Yine Allah Resulü başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte. بَدَعَ الْاِسْلَامُ غَر۪يبًا سَيْعُودُ غَر۪يبًا كَمَا بَدَوُ İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. فَتُوبَ الْغُرَبَى O gariplere müjdere olsun. قَالَ مَنِ الْغُرَبَى يَا رَسُولَّهِ O garipler kimlerdir ya Resulullah? قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادُهُ مِنْ سُنَّتِ Onlar ifsad olan sünnetimi ihya ederler. وَيْحُونَ مَا اَمَاتَهُ مِنْ سُنَّتِ Ve ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Tekrar ediyorum. Kâlellezîne yusluhûne mâ afsâdû min sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Muhterem Efendimiz bunu nasıl açıklıyor? Hak için halk ile, hak ile halk için. İşte iki grup insan var. Öğrenenler ve öğretenler. Hak için olanlar, onlar öğrenenlerdir. Onlar nefs ıslahını gerçekleştirenlerdir. İşte ruhun Allah'a teslimiyle %51 ıslah. Fizik vücudun Allah'a teslimi %81 ıslah. Nefsin Allah'a teslimi %100 ıslah. Ve sonra da iradenin teslimiyle o kişi Allah tarafından inşada memur ve mezun kılınıyor. Bütün bu bir bir teslimlerin gerçekleştirilmesi kişi kim içindir? Hak için ama kimle beraberdir? Allah'ın halkı ile beraberdir. O Allah'ın halkı kimlerden oluşuyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Hak içindir ama halk iledir. Ama geri kalan kısım ne? Hak ile halk için. Resulullah bunu nasıl tarif ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tarif ederken şöyle buyuruyor. Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. İfsad olan sünnetin ıslahı ruhun teslimidir, fizik vücut teslimidir, nefsin teslimidir ve iraden teslimi. İfsad olmuş, bunlar artık yerinde yerler esiyor. Ama ıslah ediliyor. Yani bir nevi bir ağaç meyve vermiyorsa onu aşıladığınız zaman ne vermeye başlayacak? Faydalı bir meyve vermeye başlayacak. İslah ediyor. İşte o ıslahtır. Mesela eskiden hapishanelere ne denirdi? İslahhane. Yani insanlar oraya girince çok daha fazla suç işlemek üzere eğitilen bir yer değil. Mektebi Sufiye olarak değerlendirildi. İslahhane olarak. Ve yuhyuna ma amâtehum min sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Ortadan kaldırılan sünnet ne? Resulün öğretmesi, Resulün insanları eğitmesi. Hak ile halk için. Her devirde kesinlikle Allah'ın Resulü var. Ama ortadan kaldırılmış. Mesela şu anda 19 tane bidat var. Ha, 19 tane bidata baktığımız zaman bakın ne var, ne deniyor. Deniyor ki bütün Resuller peygamberdir. Doğru mu? Hayır, doğru değil. Bütün Resuller peygamber değil. Sadece Nebi Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Doğru mu? Hayır, kesinlikle doğru değil. Nebi Resul tane peygamber, son Nebi. Bir daha Nebi gelmeyecek. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Bir daha şeriat kitabı da gelmeyecek. Ama kıyamete kadar her devirde devrin imamı vardır. Ve o Allah'ın Resulüdür. Nasıl bir Resuldür? Veli Resuldür. O sebeple Allah Resulü bu açıklamayı nasıl yapıyor? El evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Peygamberlik sona erdiğine göre ondan sonra onların makamında kim var? Veli Resuller var. O veli Resuller devrin imamıdır. Vekaleten devrin imamıdır. Kesinlikle. Öyleyse Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun buyurunca sahabe sorar. Halifeleriniz kimlerdir? Sünnetimi ihya edenler. Yani hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Ruhunu teslim eden nasıl birisidir? Kur'an'ı öğrenen birisidir. Fizik vücut teslimi yapan nasıl birisidir? Kur'an'ı öğrenen birisidir. Nefsini teslim eden nasıl birisidir? Kur'an'ı öğrenen birisidir. İradenizin teslim eden nasıl birisidir? Kur'an'ı öğrenen birisidir. Ya Kur'an'ı öğreten kim? İrşada memur ve mezun kılınanlar. Daha önce de öğretilemez mi? Evet, daha önce de öğretilebilir ama kesinlikle o Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Öğretenler devrin imamıdır. Öğretenler veli mürşit, veli resullerdir. Öğretenler veli mürşitlerdir. Ama diğerleri de öğrenenlerdir. Mesela zahitler öğrenenlerdir. Muhsinler öğrenenlerdir. Muhlul Elbab öğrenenlerdir. Kur'an lafzını öğrenenler, öğretenler, tebliğ edenler, Kur'an ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ edenler, hikmetin ötesini öğrenen, tebliğ edenler, kısacası bunlar hepsi öğrenenlerdir. Yani ifsad olan sünneti ıslah edenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de onlar da öğretenler olarak. İşte Allah'ın rahmetli halifelerin üzerine olsun buyurunca sahabe sual soruyor. Bu sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah deyince Cevap veriyor Resulullah sünnetimi ihya edenler ve onu insanlara öğretenler. Resulullah'ın sünnetine, Resulullah'ın sünneti ihya edenler. O sünnetin içerisinde ruhun teslimi var. O sünnetin içinde fizik vücut teslimi var. O sünnetin içerisinde nefsin teslimi var. O sünnetin içerisinde irade teslimi var. Sünnetimi ihya edenler ve onu insanlara öğretenlerdir. Öğretenler de veli mürşitler, veli resuller ve diğerleri. Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükür etsek az ki, bütün her şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Nedir bu? Lika Allah, tezkiyeyi ama ondan sonra tasfiyeyi ifade ediyorsun. Allah'ın sünneti. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, sünnetim bu Kur'an'ın tatbikata geçirilmesi. Allah'ın kitabı ehl-i beytim yine Kur'an'ı yaşayan kişinin, kesinlikle sünneti yaşayan kişinin başkasına bunu öğretmesi. Ama şimdi şu anda onun yerinde yerler esiyor. İslam'ın Kur'an'da bütün yer alan İslam'ın geldiği yer neresi? İslam'ın beş şartı. Yani bütün Kur'an-ı Kerim İslam'ın beş şartına indirgenmiş. İslam'ın beş şartı da sadece vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın beş şartının içerisinde ne yok? Lika Allah yok. İslam'ın beş şartının içinde ne yok? Tabiyet yok. Mürşide tabiyet yok. Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyordu hadisinde? Benim sözlerim şeriat. Benim amellerim tarikat ve benim sırlarım hakikattir diyor. Öyleyse her halükarda bu düsturdan hareketle bizim dini yaşamamız lazım. Sözlerim şeriat, Kur'an'ın bütün hükümlerini ifade ediyor. Ama amellerim tarikat. Öyleyse bir insanın tarikata nasip olması neye bağlı? Mürşidine tabi olmasına bağlı. Mürşitsiz kimse tarikat ehli olamaz. Mesela bütün Allah dostları demişler ki, yani fizik ötesi şeyleri yaşayanlar, şeriata uymuyorlarsa onlara sessiz şeytan deyin. Neden? Çünkü her şeyden önce o kişinin gerçekten şeriata uyması lazım. Şeriat da Kur'an'ın bütünü. Şeriat Kur'an'ın bütünü. Şimdi tabii şu anda bu dönemde öyle iblis tuzak kurmuş ki insanlara, şeriatı öcü gibi gösteriyorlar. O şeriatı öcü gibi gösterdikleri Allah'ın katında şeriat ne? Mucize-i Baki Kur'an. İşte ayetler. Yani biz Kur'an'a iman ediyoruz. Kur'an'ı baş tacı ediyoruz. Ve Kur'an'a göre dinimizi yaşamak istiyoruz. Ve bakın Kur'an'da tarikatla ilgili ayetlere bakalım. Nisa 168, Tarik-i Müstakimi. Nisa 169, Tarik-i Cehimi. Muminun 17, 7 tane gök katı arasındaki tarikleri ifade ediyor. Akaf 30, Allah'a ulaştıran Tarik-i Müstakim ifade ediyor. Ve kişi tarikat üzere olmazsa kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Cin 16. Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْغَدَكَنْ Onların doyabilecekleri kadar rahmeti verirdik. Öyleyse her şeyden evvel bütün kutsal kitaplarda, Tevrat'ta da bu böyledir, İncil'de de bu böyle, Kur'an-ı Kerim'de de bu böyle. Kısaca herkesin algılayabileceği tarzda diyoruz ki, bakın Tevrat'ta birinci safa, İncil'de birinci safa, Kur'an'da birinci safa nedir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu hemen ekranda gösterelim. İşte Tevrat ayetleriyle birinci safa, eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeyi niyetliyseniz, İncil'de birinci safa, dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Kur'an'da birinci safa, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. İkinci safa, tarikat. Tevrat'a göre senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Devrin imamının ruhun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Neye göredir? Kişi tövbesini gerçekleştirecek. İncil'e göre ikinci safa mürşide tabiyet. Ne diyor Allah-u Teala? Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelecek olan ruhla vaftiz edecek. Kur'an'da Mumin 15, devrin imamının ruhunu onların başının üzerine göndereceğim. Yani üç kutsal kitapta da tövbe farz, birinci safa ulaşmayı dilemek, ikinci safa tövbeyi gerçekleştirmek. Ve Üçüncü safa ruhun teslimi ki Allah'ın garantisinde. Ama biz buna tatbikattan çıkartılan zikirle ifade ediyoruz. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi zikir. Üç kitapta da kurtuluş anahtarı zikir olarak gösteriliyor. Tevrat'ta da zikirdir, İncil'de de zikirdir, Kur'an'da da zikirdir. Bakın, Tevrat'ta Mezmurlar 135-13. Ya Rab, adını sonsuza dek sürecek, bütün kuşaklar seni anacak. Demek ki herkesin kurtuluşu zikirledir. Mezmurlar 63-6. Yatağıma uzanınca seni anarım. Gece boyunca da derin derin seni düşünürüm. Tıpkı bu neyi ifade ediyor? Yan üstü yatarken ne yapın? Allah'ı zikredin Kur'an-ı Kerim'deki Ulul Elbab. Al-İmran 191. Li Ulul Elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubim. İşte mezmurlarda da yatağıma uzanınca seni anarım gece boyunca. Nasıl Kur'an-ı Kerim yan üstü yatarken beni zikredin diyor ya, işte Tevrat'ta da aynı şeyi söylemiş. Yatarken beni zikredin. Yunus 2:7'de yine Tevrat'ın ayetleri. Soluğum tükenince seni andım. Ya Rab, duam sana kutsal tapınağa erişti. Öyleyse ne demek soluğum tükeninceye kadar? Ölüme kadar. Ölüme kadar hep zikrederim, zikrederim, zikrederim, zikrederim. Hani bazıları iblis geliyor mesela Abdülkadir Genezzetleri'ne gelmiş iblis demiş ki tamam sen öyle bir mertebeye ulaştın ki artık senin için ibadet yok. Sen dilediğin gibi yaşayabilirsin. Tabii hemen Abdülkadir Geleni Hazretleri bir taşı atmış. Ve o da Hazreti İsmail gibi iblisin gözüdür. Yapıştırmış gözüne. Sen iblisin demiş. Bana yakışan Allah'a kul olmaktır. Neye göre? Hicr 99'a göre. Vâbud hatta ayet-i kerimeler yakin. Yakin hali, ölüm hali gelinceye kadar Rabbine kul ol. Hiç kimseye sen şu mertebeye ulaştın. Artık namaz, şu bu zikir yok. Hayır öyle bir şey. Bak vâbud rabbeke. Hatta ayetlerine yakin. Sana yakin gelince, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine ne yap? Kul ol. Kesinlikle. Öyleyse hayır. Böyle ben ibadetten kurtuldum şu bu. İncil ayetlerine bakalım. İncil ayetlerinde zikir nasıl geçiyor? Haydi ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol. Yani müşrik önünde tövbeyi gerçekleştir ve zikre başla. Luka 10:17. 70'ler sevinç içinde döndüler. 70'ler kimler? 40'lar, 70'ler. Hani biz bugün söylüyoruz ya. Bunlar diyor uydurma. Halbuki Tevrat'ın da açıkladığı bu. İncil'in de açıkladığı bu. Kur'an-ı Kerim de açıkladığı bu. Luka 10:17. 70'ler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler. Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiliyor. Melekler de cinler de kim için yaratılmış? Sen için. Timotes 2:19. Ne var ki Allah'ın attığı sağlam temel, Rab kendine ait olanları bilir. Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak dursun. Sözleriyle Allah Teala noktayı koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de de Müzzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ashab 41. Rabbinin ismini zikret ve çok zikret. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Nisa 103. Rabbini daimi zikret. اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikredin. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Tevrat'ta da 7 sefa 4 teslim. İncil'de de 7 sefa 4 teslim. Kur'an'da da 7 sefa 4 teslim. Ve bunun ilk dileği, Allah'a dost olmanın ilk dileği ilk Allah, kalpten ulaşmayı dilemek. 3 kitapta da size gösterdik. Ve bunun devamı kesinlikle Allah'a teslim olmak. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Hazreti Musa'nın dini teslim diniydi. İslam'dı. Hazreti İsa'nın dini teslim diniydi. İslam'dı. Hazreti Peygamber'in dini teslim diniydi. İslam'dı. Hazreti İbrahim'in dini İslam'dı. Hazreti Nuh'un dini İslam'dı. Yani ne kadar peygamber varsa onlar Allah'ın tek bir dinini insanlara öğrettiler ve yaşadılar. Ve ancak insanlar Hanif tarihatının herkes bu dini yaşayarak ahiret ve dünya saadetine ulaşabilir. Allah'ın dizaynı bu. Öyleyse Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun buyurunca sevgili kardeşlerim demek ki rahmet ne zaman size ulaşabilir? Siz Resul'ün davetini kabul ederseniz. Resul'ün davetini kabul etmezseniz rahmetten uzaksınız. İşte kaç tane ayet-i kerime rahmetten uzak olanları tarif ediyor? Hicr 56. Men yaknetu min rahmeti Rabbi illa dalun. Kimdir Rabbinin rahmetinden ümit kesenler? Delalette olanlar. Delalette olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Rad 27. Allah dilediğini delalette bırakır. Delalette bıraktıkları kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar Allah'ın Resulleri, halifeler. Ankebut 23. Mülaki olmayı dilemeyenler kimler? Allah'ın ayetlerini inkar eden ve onu kabul etmeyenler. Kehf 105. Ameli boşa gidenler kimler? Keza öyle, lika Allah'ı yalanlayanlar. Ama sevgili kardeşlerim, biz sizi nereye davet ediyoruz? Allah kullarını kendi likasıyla dünya hayatı aslında serbest bıraktı. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Şu anda 8 milyar insan dünyada yaşıyor. 8 milyar insana kesinlikle bu davet ulaşıyor. Her kavmin içinde Resuller var. O Resuller insanları Allah'a davet ediyor. Ve duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz dünyayı seçtiniz. Dilerseniz Allah'ı seçtiniz. O zaman sualim var size. Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kabil mi Habil mi?
1: Habil.
0: Harun mu Karun mu?
1: Harun.
0: Evet. Allah Teala o kadar kolaylaştırmış ki seçimleri bize bırakmış. Bize düşen sadece nedir? Bize düşen kesinlikle doğru tercih yapmak. O doğru tercih yapmamız için de Allah Resullerini gönderiyor. Ve diyor ki doğrular bunlar, yanlışlar bunlar. Şu anda insanların %90'dan fazlası dini yaşamıyor. Allah'a inanıyorlar, Resullere inanıyorlar, ölümden sonra dirilmeye inanıyorlar ama dini yaşamıyorlar. Neyle amel ediyorlar bu dini yaşamayanlar? Doğru bildikleri yanlışlarla. Yani insanlar yanlışları doğru olarak kabul ediyorlar. Zanlarıyla. Nedir zan? 19 tane zan. Hepsi Kur'an'a göre yanlış. 19 tane zan. Ama insanlar doğru biliyor. Mesela insanlar ne biliyor? Bütün Resuller peygamberdir. Yanlış. İnsanların zan. Nebi olmadan Resul olmaz. Yanlış. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Yanlış. Allah görülmez. Yanlış. Nefs eskesi yoktur. Yanlış. Allah'la kul arasında kimse giremez. Yanlış. Yani 19 tane zanlı din edinmişler. Ve insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Tabii ki bidatlerle din yaşanamaz. Yaşamak istiyorsa mutlaka dinini hikmet sahibi alimden öğrenmek durumundadır. Hikmet sahibi alim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az. Elimizde mucize-i baki Kur'an var. Ne diyor Sayın Nursi Hazretleri? Elimde mucize-i baki Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma ne gelir? Zahid gelir. Yani fazla gelir. Kur'an'ın dışında başka kaynak aramak aklıma zahid gelir. Yani kesinlikle o doğru değildir. O zaman işimiz kolaylaşmış. Hepimizin evinde Kur'an var. Biz dinimizi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan öğreneceğiz. İşte İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ne diyor? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Siz de Kur'an'ı yaşamak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? İşte bugün şu anda ellerinde, evlerinde Kur'an olup da Kur'an'ı yaşamayanlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz kalpten, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalan kesinlikle Allah'ın garantisinde, Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Evet sevgili kardeşlerim, pazar sohbetinin sunuş konuşması burada tamamlanıyor inşallah. Fakat sizden gelen sualler var. Allah'ın izniyle sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, ben de kalpten Allah'a ulaşmak istiyorum. Hacet namazı kılıp mürşidimi görmek, ruhun ölmeden önce misakini gerçekleştirmek istiyorum. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, hepimizin vazifesi bu. halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğinde biz ne diyoruz? Kalu bela günü. Acaba bu kalu bela günü Kur'an'da anlatılmış mı? Evet. Hangi ayette? Arap 172. Ve izâ haze rabbuke min beni âdeme min zuhurum zurriyetuhum eşhedü alâ anfusum elestü bi rabbikum. Kalu bela şehidna en tekulu yevmul kıyamete anna huzan gafilin. Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini, bay ve bayan herkesi anında yaratıyor. Neden Allah Teala yaratıyor? Çünkü Allah zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Biz tabi bunu hemen kulca düşünmeye başladığımız an nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? O Allah. O her şeye kadir. İşte her şeye kadir olan Allah dünya hayatını yaşayabilecek Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini huzurunda topluyor ve onlara hitap ediyor. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ama bu ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman durum ne alemde? Ruhu, fizik vücudu neye şahit tutuyor? Nefse şahit tutuyor. Çünkü sözünden dönebilecek olan hangisidir? Nefstir. Yapısında afetler var ve nefs dönebilir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü bela diyoruz. Ve fizik vücut, ruh da şehitna. Allah Teala da kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Nasıl oluyor? Mesela şu anda kardeşlerimiz tebliğ yapıyor. Ya siz öyle diyorsunuz ama benim haberim yok. Hiç öyle bir şey. Bunun cevabını Allah Teala Maide 7'de veriyor. Kimse benim haberim yoktu diyemez. Şimdi bakalım beraberce. Maide 7. وَاسْكُرْ نَعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْسَاقِكُمْ أَلَّذ۪ينَ وَسَاقُهُمْ مِيْسِ قُلْتُمْ سَمَيْنَ وَاَتَانَا Allah'ın üzerinde, yani وَاسْكُرْ نَعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. وَمِيْسَاقِكُمْ Ve misakinizi ki اِسْكُلْتُمْ سَمَيْنَ وَاَتَانَا İşittik ve itaat ettik. İşte Allah Teala huzurunda topluyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Öyleyse beni işittiniz mi, sözlerimi işittiniz mi, hepimiz semeyna diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Teslim olacağına dair. Fizik vücut ahd veriyor teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin veriyor teslim olacağına dair. İrademiz de misak veriyor teslim olacağına dair. Yani irademizin misakı 4 tane yemini içeriyor. 4 tane emiri muhtevasını alan Allah'la ilişkisi ne? Ahdallahi. Yani Allah cephesinden bu 4 tane yemin ahdallahi bizler cephesinden de irademizin misakini hepsini muhtevasına alıyor. Yani devamlı Allah'la bir anlaşma içindeyiz. Aramızda bir anlaşma var. Allah Teala diyor ki siz bana söz verdiniz. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Yapın bakalım. Siz bana fizik vücut teslimini vereceksiniz. Yapın bakalım. Nefsini yapın bakalım. Bunlar ben sizden istiyorum. Öyleyse dünya hayatını yaşarken benim bundan haberim yoktu diyebilecek bir nefsi olabilir mi? Hayır. Hepsine mutlaka haber geliyor ve kendisinlikle gerçekleşiyor. Öyleyse ölmeden önce misaki gerçekleştirmek istiyorum diyen kardeşimiz, muhakkak ki sana tebliğ eden birisi olacak. İstisnasız. Yani ölmeden evvel akil ve bali olan birisi dünya hayatını yaşasın da ona tebliğ ulaşması imkansız. Neden? Çünkü dünya hayatını yaşayabilecek 14 yaşının altındaki kişiler çocukluk durumundadırlar ve hepsi cennete gideceklerdir. Ama 15 yaş ve üstü ya cennete gidecek ya cehenneme. Cennete 15 yaş üstü cennete gidenler kimlerdir? Lika Allah'ı tercih edenler. Ne diyordu? Lika Allah'a, şirksiz lika Allah cennet vacip olur. Şirkli lika Allah da cehennem. Öyleyse onlar lika Allah'ı dileyenlerdir. Diğeri de dilemeyenlerdir. Bulaşmış, dilemiyor. Dilemediği zaman o zaman kesinlikle o kişinin gideceği yer cehennem. Öyleyse ölmeden önce misakini yerine getirmek isteyen kişi ne yapması lazım? Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ruh 2 şekilde Allah'a ulaşıyor. Ölümle hayattayken. Allah bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor. 73 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. 12 ayet-i kerimede bize farz kılıyor. Ve dileyenleri de Kur'an'da bize örnek gösteriyor. Sahabe dilemiş mi? Hepsi. Sahabe müşride tabi olmuş mu? Hepsi. Sahabe ruh teslimini yapmış mı? Hepsi. Nereden biliyoruz? Fecir suresinin 27, 8-9. Ayetlerinden biliyoruz. Başka Rad 21'den biliyoruz. وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse gerçekleştirmek istiyorsa kardeşimiz ne yapması lazım? Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek Allah'ın izniyle. İkinci sual sosyal medyadan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ara sıra kızdığımızda ağzımızdan beddua çıkıyor. Ağzımızdan beddua çıkmaması için ne yapmalıyız? Hangi duayı okumalıyız? Açıklar mısınız? Zikir duasını okumalıyız. Allah, Allah, Allah, Allah. Şimdi kardeşimiz hangi duayı okumalıyız? Demek ki ben de cevap vermiş oluyorum. Hep hangi duayı okuyacak kardeşimiz? Evet. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sevgili kardeşlerim, siz bu duayı okuyun. Bir gün gelecek, artık siz kimseye beddua etmeyeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni dua için gönderdi, beddua için değil. Bunu söylediği zaman nasıldı? Taif'e tebliğe gidiyor ve tebliğ noktasında ne yapmış? Atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalmış ve geldiğinde onun bu halini gören sahabe üzülmüşler. Ya Resulullah, onlara beddua et ki Allah onlara gün göstersin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki el açmış. Ya Rabbim, onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Ve diyor ki Allah beni beddua için göndermedi. Beni dua için gönderdi. Ve o kime dua ediyor? Taş atıp yüzünü kan revan içinde bırakan o müşrik ve zalimlere dua ediyor. E şimdi birisi diyebilir ki bazen gidiyoruz tebliğ yapınca zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Öyle şey olur mu? Zalime nasıl yardım edeceğiz? İşte sevgili kardeşlerim, Resulullah kime yardım etmeyi yapıyor bu şekliyle? Zalime. Ya Rabbim, onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Zalime yardım edin, onun zulmünü azaltırsınız. Bu şekilde davranırsanız onların zulmünü azaltırsınız ve kesinlikle bağışlamayı seçiyor. O zaman kardeşimiz beddua etmek istemiyorsa 18 saat zikre ulaşacak. 18 saat zikir yapan bir insan beddua eder mi? Hayır. Niye beddua etmez? Çünkü Allah Teala Al-İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّٰي وَدَرَّٰي Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. كَازِمِنْ عَفَ وَعَنَ النَّاسِ كَازِمِنْ غَيْزَ وَعَفَانَ النَّاسِ Ve onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. İşte Resulullah öfkesini yutmuş mu? Yutmuş. Ne yapmış diğerlerini? Affetmiş. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar. Ama bunu kim yapıyor? Bu en az minimum 18 saat zikre ulaşan kişi. 18 saat zikre ulaşan kişi kimdir? 18 saat zikre ulaşan kişi sabahleyin yatağından uyanır uyanmaz abdestini aldığı zaman neye başlayacak? Zikir şarkısına başlayacak. Yani tükenmez bilmeyen şarkı. Bu şarkı nedir? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hiç devamlı bu şarkıyı söyleyecek. Ne zamana kadar? Tekrar yatağına dönünceye kadar. Yatağından uyandı, abdestini aldı ve tekrar yatağına dönünceye kadar hangi iş yaparsa yapsın ne yapacak? Allah, Allah, Allah, Allah. Tekrar devamlı bu zikri söyleyecek. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala ne diyor? Bu konuda bize söylediği çok şey var Bakara. Sadıklar onlar. Bu sadıklar kimler? Bu sadıklar gerçekten zorlukta ve darlıkta şiddetli savaş halinde sabredenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim ne yapmamız lazım? Devamlı bu şarkıyı söylememiz lazım. Zikretmemiz lazım, zikretmemiz lazım, zikretmemiz lazım, zikretmemiz lazım. Zikir, zikir, zikir. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben dua etmek istemiyorum. Tamam. İstemiyorsan 18 saat zikret. Göreceksin ki sen bir daha hiç kimseye beddua etmeyeceksin. Allah'ın izniyle. Çünkü Allah ölçüyü koymuş Allah'ın izniyle. Van'dan bir kardeşimdi bu Terim Hocam. Allah ve Resulüne ve vekiline layık olmak için nasıl bir gayret içinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz yaratılış gayemizin mutluluk olduğunu buyuruyor. Ahirette cennet, dünyada mutluluk. Ama ahirette cennet, dünyada mutluluk, mutluluğun iki kanadından birisi. Zikir, Allah'la ilişkilerimiz. Diğeri de insan ilişkileri. İnsan ilişkilerinde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'la ilişkide zikir. Zikredeceksiniz. Biz diğer ibadetleri yapmayacak mıyız? Tabii. Resulullah'ın sünnetine 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz. Neden? Buna ilave ediyoruz. Kur'an'da Allah tecvid sünnetini ve kuşluk sünnetini tarif ediyor. Neden? Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç. Çünkü Resulullah öyle buyurmuş. Her perşembe günü oruç tutmuş. Neden? %2,5 zaten üstüne %5. Çünkü Resulullah ve sahabe onu yapmış. Hani onlar ne yaptıysa biz de onu yapmakla. Ama Kur'an'da vaaz edilenleri, Kur'an'da yazılanları, kendi kafamıza göre değil. Kur'an'da karşılığı ayet varsa biz onu yapıyoruz ve yerine getiriyoruz. Çünkü onlar yaşamışlar. İşte Allah ve Resulüne, vekiline layık olmak için gayretimiz nasıl olmalı? Allah'la ilişkilerde devamlı Allah'a diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Kendinizi Allah'ın indinde makamınızı düşünüyorsunuz. Ben neredeyim? İşte sahabeden bir tanesi gelmiş Resulullah. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz Musun kulu diyor. Bir sene sonra geldiği zaman diyor ki, ben Musun kulu oldum. Komşulara söylüyor. Komşularla aran nasıl? Öyleyse her saniye, her an Allah katında yerimizi biz bilebilir miyiz? Evet. Etrafımızdaki insanlara davranış biçimimiz. Bakın bakalım siz kardeşlerimize nasıl davranıyorsunuz? Şartlar ne olursa olsun onların kusurlarını örtüp kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyorsun, yoksa ağzının payını mı veriyorsun? Bu açık ortada. Yapıyorsanız, affediciyseniz, dua ediciyseniz ve güzele ulaştırıcıysanız, o zaman siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah'la ilişkilerde zikir, kullarla ilişkilerde de hizmet. Başkaları için yaşamak. Allah'ın izniyle. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı günler günlük görevlerimi yapmadan gün bitmiş oluyor. Şimdi olur mu? olur mu? Yani burada şeytan devreye giriyor sevgili kardeşlerim. Şeytan öyle kurnaz bir mahluk, 24 saatlik zaman dilimi ve bize dünya hayatını cazip gösteriyor. Hangi ayet gereğince? Hicr 39-40. Ne diyor Hicr 39'da? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Öyleyse iblisin tek gayesi ne? Bizi Allah'ın yolundan saptırmak. Ama bunu yaparken neyi kullanıyor? Dünya hayatını. Hepsini azdıracağım diyor. İşte şu, kalkıyor sabahleyin, şu odayı temizleyeyim, namazımı kılacağım. Şunu da yapayım, namazımı kılacağım. Şu işimi de yapayım, namazımı kılacağım. O geçiyor, kaçıyor, öbürü geçiyor, kaçıyor, öbürü geçiyor. Akşamleyin işte bu kardeşimizin bazı günler görevlerim yapmadan gün bitmiş oluyor. E niye sevgili kardeşim? Görevlerimizin tasavvuf hayatımızdaki önemi nedir? Verdiğimizi ahsen şekilde yapabilmek için neler dikkat etmeliyiz? Bir, hepimizin bir ödevi. Hani derslere gidenler, sınıf okuyanlar, lise, üniversite vesaire, biliyorsunuz hepiniz. Dersi de çalışıyorsunuz devamlı ama bazen hoca ne yapıyor? Ev ödevi veriyor. Bir, bizim ödevimiz, borcumuz yani. Her gün istisnasız o ödevi yapacağız. Ödevini yapmadan sınıfa giderseniz öğretmen ne der? Valla birazcık size sözü azarlar yani. Kesinlikle. Öyleyse bir bizim görevimiz, ama onun dışında da kesinlikle zikrimizi arttırmamız lazım. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Allah'ı birinci sıraya koyacağız. Sevgili kardeşlerim, tabii ki biz insanız. Her şeyin üzerimizde hakkı vardır. Bitkinin de üzerimizde hakkı var. Hayvanların da üzerimizde hakkı var. İnsanların üzerimizde hakkı var. Akrabanın üzerimizde, herkesin hakkı var. Ama en üst seviyede hak sahibi kimdir? Allah Teala, o bizi yaratmıştır. Öyleyse en üst seviyede hak sahibi Allah'tır. Ve Allah Teala diyor ki, benim hakkımı ödemek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Şirk koşmayacaksınız bana. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ama her saniye Allah'a ulaşmayı şirk koşmadan yapmak istiyorsak ne yapacağız? Allah'a diyeceğiz. Allah'a diyeceğiz. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlar doğuştan itibaren mi delalette, hüsranda kalbi kapalı, yoksa tebliğ yapılıp da kabul etmeyince mi kapanıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Fark etmez ki sevgili kardeşim, ister doğuştan olsun, ister tebliğ edince olsun. Seçimi yapmadığı zaman otomatikmen kesinlikle kulu cezalandırıyor. Kapalıysa, tebliğ yaptığınız zaman ulaşmayı dilerse o kapalı kapıları ne yapıyor Allah? Açıyor. Kapalı değilse, açıksa, kabul etmediği zaman ne yapıyor Allah-u Teala? Kapatıyor. Durum fark etmez, ister A şeklinde ister B şeklinde, ama dilediğiniz an kapalıysa açıyor, açıksa zaten devam ediyorsunuz. Dilemediğiniz zaman açıksa kapatıyor, kapalıysa zaten kapalı vaziyette devam ediyor. Ama herkesin başlangıç noktasında 19 negatif özelliği var. Herkes için. Herkes ayetlerden gafil. Doğuştan ben ayetleri dünyaya bilerek geldim diyen birisi var mı içinizde? Çünkü Allah öyle buyuruyor. Hangi ayette? Nahl 78. Ne diyor? Herkes annesinin karnından hiçbir şey bilmeden dünyaya geldi. Öyleyse ayetleri bilmiyorsa, ayetleri bilmeyen, ayetlerden gafil olanı nedir? Ayetlerden gafil olanlar şirktedir. Ayetlerden gafil olan küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır. Her türlü negatif özellik var. Ama Allah Teala kime hidayetçi gönderiyor? Delalette olan insana hidayetçi gönderiyor ve diyor ki Allah'a ulaşmayı dilersen delaletten kurtulup hidayet üzere olursun. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, "Selam hocam, bir yakınımı tövbe aldıktan sonra görevlerini yapmamış ve negatife düşmüş. Bu negatiflikler zincirleme devam etmiş. Şu an pişmanlık duymuş, tövbe tazelemek istiyor. Nasıl hareket etmesini?" Evet, olabilir, herkes hata yapabilir. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Herkes hata yapabilir. Ama hata yapılan en hayırlısı kimdir? Tövbe edenlerdir. O zaman yapması gereken bu kardeşimizin tövbesini tazelemesi ve tekrar zikrine başlaması. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği farz. Tövbe de farz. İnsanlar zannediyorlar ki kendi kendine tövbe edince olacak. Hayır. Bu tövbe öyle bir tövbe değil. Allah Resulü ne buyuruyor hadisinde? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Yani hayatımızın olması olmaz farzı ikinci safhada tövbedir. Bu tövbe müşriklerine yapılan bir tövbedir. Alel tövbe değil. Bu tövbeyi yapmazsanız duanız kabul olunmaz. Maruf emretmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Dua ederseniz Allah duanızı kabul etmez. İşte Nisa 64, işte Hud 112, işte Mümtehin 12, işte Furkan 70, bütün bunlar hepsini Allah Teala ayet bi ayet açıklıyor. Biz kendimizden söylemiyoruz. Bunlar Allah'ın ayetleri. Öyleyse her halükarda almış, negatife düşmüş, hata yapmış, derhal ne yapması lazım? Hemen tövbesini gerçekleştirip tekrar yoluna devam etmesi lazım Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, haklı olduğum her olayda insanlarla tartışıyorum. Ama haklı olduğum herhalde yine mutsuz olan ben oluyorum. Bu konuda doğru olan nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette siz haklı olursanız mutlu olursunuz demiyor. Yaratılış gayemiz mutlu olmak. Haklı olmak hiç kimseyi mutlu kılmıyor. Ama af barışın zekatıdır. Haksız olmana rağmen veya haklıysanız özür dilediğiniz an, affettiğiniz zaman kesinlikle mutluluğa ulaşıyorsunuz. Çünkü af barışın zekatıdır. Deneyin. Göreceksiniz ki haklıymışsan şeytan sana, seni ona inandırıyor. Tamam, haklı olabilirsin ama bir adım daha öteye bak diyor. Sen şimdi haddini bildirmezsen o bir sefer daha yapacak sana. Sen bu sefer yavaş yavaş sınırı aşıyorsun ve diyorsun ki ben ondan intikam alacağım. Halbuki intikam şeytanın silahıdır. Yunus ne diyor? Düşmanımız kindir bizim. Ama biz kimseye kin tutmazız. Kin ile af birbirinin zıttıdır. Eğer kininiz varsa intikam alırsınız. Ama affederseniz o zaman intikam almanıza gerek var mı? Hayır. Ya deneyin. Deneyin. En korkunç insanla itiraf halinde onunla kavga edin. Gidin. Ben senden özür dilerim arkadaş. Muhakkak ki %100 ben hatalıyım. Ne olabilir? Efendimiz o kadar güzel buyuruyor ki birisini %1 hatası var, diğeri %99 hatalı. Ama ikisi de itilaf halinde. O özür dilediği zaman senden özür dileyim. %1'lik hatasından dolayı özür diliyor. Allah-u Teala onun karşılığında. Öbürü de %99. Fark etmez ama her ikisi de özür dilediği zaman mutlaka o iç huzuru yapıyor, yaşıyor mu? Evet, kesinlikle yaşıyor. Öyleyse af barışın zekatıdır. Biz affetmekle mükellefiz. Allah peygamberine ne diyor? Araf 199'da Huzul avfe ve amir bil urfi ve arid anil cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse cahiller kimlerdir? Cahiller affetmeyenlerdir. Ben illa intikamımı alacağım. Cahiller kimlerdir? Cahiller kesinlikle Kur'an'ı bilmeyenlerdir. Ve Allah bu ruhu bize verdiği zaman insanın hangi afetine dikkat çekiyor? اِنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا. Cahilse mutlaka nefsine zulmediyor. Biz her şeyden evvel cehaletten kurtulmamız lazım. Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazli, selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiği müşride ulaştığınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, dört kitap, tek dilek. Dört kitaptan murat, elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirilen Zebur, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim. Dört kitap ama tek dilek. Tevrat'ta 7 safa, Zebur'da 7 safa, Kur'an'da 7 safa, İncil'de 7 safa olarak dört kitabın bütünü aynı muhtevayı ifade ediyor. Birinci sual, kutsal kitapların ortak noktası olan o tek dilek nedir? Allah-u Teala kutsal kitaplarda yer alan o tek dileği Allah-u Teala en güzel biçimiyle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve Ra'd 27'de ifade ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i

Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e verdiklerimizi sana da şeriat kıldık. Öyleyse şeriat dinin temeli ve yedi safhanın yedisini de içeriyor. Ama yedi safhadan oluşan şeriatın bütünü birinci safha itibariyle وَاَقِيمُ الدِّينَ Dini ikame edin وَلَا تَفَرَقُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmamak, dini ikame etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisiyle örtüşüyor. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Setefriku min ümmeti 73 fırkaten kullaha finnari ila vahideten. İşte dinin ikame edilmesi o tek fırkada tevhidde bir ve beraber olmayı ifade ediyor. Evvela dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte burada dinin iki özelliği ifade ediliyor. Vakimet dine. Dini ikame edin. Ve la teferraku. Dinde fırkara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedavum ileyh. Müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte kutsal kitapların ortak noktası olan o tek dilek kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Kimler şirktedir? Rum 31-32'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Kimler dinde fırkara ayrılmıştır? 32'ye göre dinde fırkalara ayrılanlar, onlar takva sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dini ikame edenler kimlerdir? Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, takva sahibi olanlardır. İşte muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Dört tane temel kitap görüyoruz. Hz. Musa'ya Allah Tevrat'ı indirmiş. Hazreti Davud'a Zebur indirmiş, Hazreti İsa'ya İncil indirmiş ve son Nebi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman hepsinin aslında aynı esasları içerdiğini görmemiz lazım. Allah'a teslim olabilmemizin bir başlangıç noktası var. Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi, ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı dilemek. Her şey bu dilekle başlar. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden cennete almaya yeterlidir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ve Rad 27 bunu söylüyor. Allah dilediğini delalete bırakır. Ve yeti ileyhi menab ve kendisine yönenleri de onların ruhunu kendisine ulaştırır. Allahu yeşti bi ileyhi men yeşâ ve yehti ileyhi men yunîb. Dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse ister Şura 13 olsun, ister Rad 27 olsun, kendisine yönelen ulaşmayı dileyenleri Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını, ama Yunus 7'ye göre dilemeyenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, daveti kabul etmeyenleri de Allah-u Teala delalette bırakacağını, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem olduğu bildiriliyor. Kutsal kitapların hepsinde bu esas var. İkinci sual, günümüz insanların bir çoğu bu tek dileği neden bilmiyor? Gerçekten de insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmek yerine şeytan zamanı kullanmak suretiyle yavaş yavaş Kur'an'ı

0: unutturmayı başarmış. Nereden biliyoruz Kur'an'ı unutturmayı başarmış? Hicr Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde özellikle 30'da وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُرًا. Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. Kur'an, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in indirildiği gün itibariyle Allah'ın koruması altında. اَنَّنُ نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرًا وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini çok iyi biliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre insanları Kur'an'dan nasıl uzaklaştırabilir? Hafıza-i beşer nisyanla mağludur. Onlara Kur'an'ı unutturarak. Allah'ın indirdiği dört kitapta saadete nasıl ulaşacağımızı gösteren temel hükümleri Allah-u Teala birbiri açıklamış. Hepsi birer saadet davetisidir, reçetesidir ve garantisidir. Ama ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'den evvelki üç kitabı insanlar şeytandan aldıkları telkinle tahrif ettiler. Ve onun Allah'ın indirdiği şeklini bozdular. Kutsal kitapların hepsi insanlara mevcut olan akıllarını kullanmayı öğretmek için, ama insanlar bilmiyorlar, böyle olduğu için de akıllarını kullanamıyorlar. Kullanamadıkları için de bu dünyada yaşarken azaba muhatap oluyorlar. Ölümden sonra ise bu azap kesinlik kazanıyor. Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde mutlaka cehenneme gideceksiniz diye sizi uyarmadılar mı? Onlar da geldiler, uyardılar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onu delalette olmakla suçladık. İşte bu üç özellik münafıkların özelliği. Konuştukları zaman yalan söyleyen, emanette ihanet eden ve ahde vefa etmeyen. Kimdir konuştuğu zaman yalan söyleyen? Kalplerinde olmayanı söyleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Emanete ihanet eden kim? Başlangıç noktasında emanet ruhtur. Ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede açıklamasına rağmen, 12 ayette farz kılmasına rağmen, insanlar bunu unutmuşlar. Çünkü iblis denen mahluk insanlara ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyle olunca da hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. E dilemeyince ne oluyor? لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَمْنَاقِلُوا اَيَّا شِيْسَيْدِكْ وَاَقْلَسَيْدِكْ. Yani dileseydik, o zaman dilemekle kişiyi akledebiliyor. مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ سَيْدِكْ. Bugün cehennemde olmazdık. E dilemiyorlar. Dilemedikleri için de azap sözü onların üzerine hak oluyor. Üçüncü sual, dört kitaplı dinin mensuplarının bu tek dileği öğrenmesi ne sağlar? Baktığımız zaman Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 44. İncil hidayet ve nurdur. Maide 46. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Öyleyse hepsi aynı muhteva ifade ediyor. Hidayet ve nur. O zaman eğer kutsal kitaplardaki 7 sabah 4 teslimin birinci sabahı olan Allah'a ulaşmayı dilemek eğer öğretilmiş olsa onlar dileseler, dört kitapta birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, o zaman ikinci bir asr-ı saadet söz konusu. Allah'ın dininde tevhidin oluşması insanların Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Evet, akîmü'd-dîne. Dini ikame etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle, tevhidi gerçekleştirmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün mekanizmaları harekete geçiren Allah'ın bir şifresidir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenin sağlaması da tabiyettir. Dünyanın sulh ve sükun hali bütün dinlere tabi olanların Allah'a teslim olmak dininde bir araya gelmeleri mümkün olacaktır. Son zamanlar kadar bütün dinleri birleştirebilecek olan bu müşterek unsurun varlığı insanlar tarafından bilinmiyordu ve bugün artık biliniyor. Devrin İmamı Mehdi Aleyhisselam hidayet çağında Allah'tan aldığı öğretiyle bu dileği kesinlikle insanlara ulaştırıyor. Dileyenler ve dilemeyenler diye insanlar ikiye ayrılabiliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili sual hakkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın indirdiği dört kutsal kitapta da insanların mutluluğa ulaştıracak olan temel hükümler vardır. Bunların başında da Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz anlıyorum. Allah'a en yakın olduğun an namaz.
3: En basitinden bir insan Allah'a ulaşmak istediği sürece hani bunu bir şekilde hayatına yansıtabilir hayatının her döneminde. Yani bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum.
4: Dua etmek İbadet yapan ya da yapmayan herkesin yapması gereken bir şey. Çünkü kalbi temizliyor ve çok huzur buluyorsunuz. O yüzden ben dua olduğunu düşünüyorum
3: Yani insan
4: kesinlikle.
3: yaşamı boyunca zaten bir yerde sürekli huzur arayışı
4: Evet.
3: içerisinde. Ve bu yüzden hani istemsiz bir şekilde zaten farkında olmadan hayatında Allah'ı arayan bir varlık. Yani bunun bilinçli bir şekilde araştırmasını yaptığı zaman ulaşmaması imkansız.
5: Abdesti gireceksin mümkün mertebe. Namazını kılacaksın.
4: Sadece İslam dini için değil, diğer dinlerde de hep bir yaratıcı var ve onlar da kendi yaratıcısına inanmak ve yalnız kalmamak için aslında yani Hristiyanlar da ya da bir başka dinde. O yüzden dua etmek gerçekten hangi dine mensup olursanız olun kendi tanrınıza, kendi Allah'ınıza sizi yakınlaştırıyor.
3: Yani temelde bütün dinlerin özü
4: Kesinlikle.
3: aslında aynında, ama insanlar bunu tahrif ediyorlar.
4: Evet.
3: Yani bütün dinlerin amacı Allah'a ulaşmak.
4: Zaten
3: Allah kullarını kendilerini yakınlaştırmak için Resullerini gönderiyor sonuç olarak.
0: Bir misafirimiz temelde bütün dinlerin özü aynı aslında ama insanların bunu tarif ediyorlar. Dindeki tarifat insanların kurtuluşunu engeller mi? Tarifatın hangi boyutta olduğu önemli değil. İblise Allah'ın müsaade etmediği bir olay var. Bütün kutsal kitaplarda Allah'a teslim olmaya dair olan ayetler kalmış durumda. Hangi kutsal kitaba bakarsanız bakın. Allah'a teslimi o kitabın muhtevası içerisinde mutlaka birçok yerde bulabilirsiniz. İnsanlar giderek Allah'a teslim olma standartlarını unutmuşlar. Ama büyük çoğunluğun unutması aralarındaki küçük bir azının Allah'a teslim standartlarını yaşamalarına mani olmamış. Bugün yaşayan her toplumun içerisinde Allah'a teslim olmayı unutmayan bir grup hala hayatta. Yani bugün Yahudilerde 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniler, bugün Hristiyanlar içinde 7 sabah 4 teslimi yaşayan Havariler, Keşişler, bugün bile 7 sabah 4 teslimi yaşayan İslam'ın içindeki sahabeler mutlaka vardır. İşte kutsal kitaplarda 7 sabah 4 teslim aynı. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini yaptığımız araştırmalarda işte Tevrat ayetleriyle, Zebur ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle 7 safa, 1. safa. Yine 2. safa Mürşid-i Tabiyet 4 kitapta. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 3. safa Ruhun Teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim ayeti. 4. safa fizik ürünün Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim ayetleri. 5. safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. 6. safa irşada ulaşmak, Tevrat ayeti, Zebur, İncil ve Kur'an. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse görüyoruz ki hepsi aynı muhtevayı ifade ediyor. Ve insanlar Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren sahabeleri, havarileri var. Allah'ın gönderdiği her peygamberin mutlak ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etti ki, yapmadıklarını söyleyip kendilerine emredilmeyeni yapmışlardır. Yani Resulullah'ın bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar. İşte peygamberlerden sonra onların ardından gelenler, öyle kötüler zuhur etti, diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar. İşte bu diliyle alim ve kalbiyle cahil olanlara kim eliyle mücadele ederse mümindir, kim diliyle mücadele ederse mümindir, kim de kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Bunun gerisinde artık zerre kadar iman yoktur. Evet, eliyle, diliyle ve kalbiyle. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Gelmiş geçmiş bütün peygamberler, resuller, mürşitler insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmişler. Ve onlara tabi olan herkes de mutluluğu çok güzel boyutlarda yaşamış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Her türlü yakınlığı göstermişler. Onun yolundan ayrılmamışlar. Allah da onlara sevgili kulları olarak kabul etmiş Rabbim.
3: İnsan üşengeç bir varlık ve ne yapacağını aramaktan da çekinebilir. Bu yolda hani ne yapabilirim diye birisine danışma ihtiyacı hisseder. Yani böyle tarikatlara birazcık farklı gözlerle bakarız ama bu tarikatlara katılanların amacı da bence bir yerde hani gideceği yeri kolaylaştırmak.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan mürşitler, Allah dostları, insanlara doğruyu öğreten?
2: Allah iyiler olmasa zaten bu dünya bu ayakta durmaz.
5: Allah dostları vardır ama biz göremiyoruz.
1: Rabbimiz Maide suresi 35. ayet-i kerimede diyor ki ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Yine Luka 10-16'da sizi dileyen beni dinler ve sizi reddeden beni reddeder. Beni reddeden ise beni göndereni reddeder buyuruyor.
3: Yani yine burada aslında istedikleri kadar tahrif etmeye çalışsalar da dinlerin ortak bir amacı olduğunu yine bence tekrardan görüyoruz. Yani Rabbimiz diyor kulum istesin ben de vereyim.
1: Peki o Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
5: Çok büyük kazandırır. Büyük hazine. Onları bulduğun zaman hazinen en büyüğü.
4: Kendinizi bulmuş gibi oluyorsunuz. Bir aile gibi. Ve buna ek olarak ibadet ve Kur'an da işin içine girdiği zaman zaten çok tadına yenmez bir olay oluyor yani.
0: Misafirimiz mürşidi bulmak hazinenin en büyüğüdür dedi. Mürşid insanlara ne sağlar? İnsanoğlu için ahlak en büyük hazinedir. Din ahlaktır. Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı dinle bütün insanları iki cihan saadetine ulaştırma hedefini tayin etmiştir. Herkes mutlu olmayı istiyor, mutlu arıyor. Allah da herkesin mutlu olmasını istiyor ama bir varlık var ki o iblis herkesin mutsuz olmasını istiyor. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, dini öğrenip yaşamak ancak bu düşman olan iblisin devreden, hayatımızdan çıkartılmasıyla mümkündür. Bu da ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşir. Mürşid olmadan hiç kimsenin bunu başarabilmesi mümkün değil. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Öte yandan 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Mürşid farzdır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Tabiyet söz konusu olmazsa o kişinin Allah-u Teala'nın emrettiği ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Mürşid olmadan nefs tezkiyesi mümkün değildir. Hadis, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cariye standartlarıyla ölür. Öyleyse dinin ikinci safhası mürşide tabiyet. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar hep vardır. Ve bütün peygamberler, onların ardından gelen, onların mirasını devralan bütün veli resuller, veli mürşitler, insanları hep affu mağfirete davet etmişler. Mağfiret ancak mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan dini yaşamak mümkün değil. Allah razı olsun. görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Berekatü Cabbar hocam, size bir sualim olacaktı. Allah'ın emrettiği o tek dileği, Allah'a ulaşma dileğini dilememiz halinde bunun kabul olup olmadığını anlayabilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın emrettiği o tek dileği, Allah'a ulaşma dileğini dilememiz halinde bunun kabul olup olmadığını anlayabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Fakat Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair hükümler, emir ve nehilerden oluşturmuş ve bize indirmiştir. Dilek varsa zaten kişinin bütün davranışları değişir. İbadetler hoşuna gidiyorsa artık, zikir yapmak zevkse, namaz kılmak zevkse, Allah sohbetini dinlemek hoşuna gidiyorsa, Allah ile ilgili her şey seni mutlu ediyorsa, o zaman diledin demektir. Bunlar yoksa hayır, tekrar tekrar dilemeye devam et inşallah. Yani bir dilden dilemek var, bir de kalpten dilemek var. Dilden dilediğin an namazı angarya gibi görürsün, zikir yapmak hiç hoşuna gitmez vesaire. Bunlar hepsi tamamen sureti aktan görünerek, sadece insanlara gösteriş yaparak bir gayretin içine girersin. Ama kalpten ulaşmayı dilediğin an Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlara peş peşe yardımlar vererek gidip Furkan 12 tane insanla onları mutlaka müşride ulaştırır. Ulaşmayı kalben dileyenin hacet namazının kılınması halinde Allah'ın ona mürşid göstermemesi mümkün değil. Mürşide tabiyetle 7 kalp şartı ve 7 nimetle o kişi artık 4 tane hidayete birden başlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka mutluluğa ulaşacağını ve bu mutluluğu artıracak unsurun ise zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi Allah'a ulaşmaktır. Allah'ı her an her saniye hatırlamaktır. Allah'la beraber olmaktır zikir.
3: Aslında zikirin tanımı çok geniş. Yani zikir dediğinde herkesin aklına farklı şeyler gelebilir. Yani yeryüzündeki bitkilerin bile hani zikri vardır deriz ya, cansız nesnelerin bile vardır diye. Zikir çok farklı bir şey. Bir insan hani diliyle de söyleyebilir bunu, kalbiyle de yapabilir. Kalbinin atışlarını bile takip edebilir.
5: Onun faydasını bilebilse var ya, Müslüman gecesini gündüzünü bırakmaz. Devamlı Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah'tır. Devamlı Allah diyor zaman her şeye ulaşır.
1: Peki siz zikir yaparken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
2: Yani rahatlamış hissediyorum. Huzur bulmak istiyorsan Allah'a anacaksın, Allah'a zikredeceksin.
4: Ben de şöyle tanımlamam gerekirse sanırım anneme sarılmak gibi olurdu. Yani çünkü benim için annem çok önemli ve gerçekten ona sarılmayı çok seviyorum. Onu da güvende hissediyorum. Yani eve girmek gibi bir his bu. Çok güvende hissettiriyor, çok
3: zaten
4: rahat hissettiriyor.
3: Rahim sıfatından gelir ya, hatta annenin karnındaki o bebeğin büyüdüğü yere de biz o yüzden rahim dermişiz. Bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani Allah yarattığı bir kula bile böyle bir merhamet veriyorsa yaratıcının kendisi nasıldır? İnsan bunu sormalı ve buna göre hayatına devam etmeli.
0: Misafirimiz, annem benim için çok kıymetli. Ona sarılmayı çok seviyorum. Zikir de yapmak da anneme sarılmak gibi. Çok güvende hissettiriyor, çok rahat hissettiriyor dedi. Zikir yapmak insanların huzuru ve mutluluğu için bir güvence midir? Evet. Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubun bi zikrillah. Ela bi zikrillah tetmeyinu kulub. Onlar amen ediyorlar ve kalpleri Allah'a zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'a zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Bakara 152'de Eskrûni yeskurkum veşkurûli ve lâ tekfurûn. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Gerçekten Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluğun üç cephede kesintisiz sır ve sükun haline ulaşmamız ancak ibadetlerin sultanı zikirledir. İslam olmak iki tane temel mefhum içerir. Teslim olmak, sülh ve sükunu yaşamak. Zikirsiz teslim hiçbir şekilde mümkün değil. Zikir nefsimizin kalbindeki kötülükleri temizleyebilen yegane anahtardır. Yegane ilaçtır, yegane vasıtadır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde buyuruyor ki, size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en fazla yükselten, altın ve gümüş ifa etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip onların sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dedi, Allah'ı zikretmek. Öyleyse Allah'ı zikretmek her şeyden üstün olan bir ibadet. İnfaktan üstündür, şehit olmaktan üstündür, her şeyden. Zikirden daha üstün bir ibadet yok. Ve üç cephede kesintisiz sırf ve sükun haline ulaşmak ancak Allah'ın zikriyledir. Bir slaytımız var, ona bakacak olursak, zikrin seviyelerine paralel kalbimizde oluşan nurlanmaya bakıyoruz. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah'la olan ilişkilerimizde mutluluk. Bu ancak Allah'ın zikri, Allah'ın katından gelen nurların kalbimize dolmasıyla. Öbür slaytımızı gösterecek olursak, oransal itibariyle ruhun teslimi %51 nurlanmayı, fizik vücut teslimi %81 nurlanmayı, nefsin teslimi ise %100 kalbin nurlanmasını ifade ediyor. Yani nefs %100 kalbin nurlandığı zaman Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün oluyor. Birinci şart işte iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki mutluluk, Allah'la ilişkilerimizde. Mutluluğun ikinci şartı daim olması, üçüncü şartı sulh ve sükûna ulaşmak, ruhla nefs arasında kavganın tamamen bitmesi, başka insanlarla kavgamızın sona ermesi, Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili ve muhterem Cabbar Hocamız, Efendimiz'e kimmetlerle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa bir sualim olacak. Kutsal kitaplardaki hidayetin zikirle gerçekleştiğini sizlerden duymuştuk. Tüm insanlar bu zikri Allah kelimesinin tekrarıyla mı yapacaklar? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kutsal kitaplardaki hidayetin zikirle gerçekleştiğini sizlerden duymuştuk. Tüm insanlar bu zikri Allah kelimesinin tekrarıyla mı yapacaklardır? Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ahir zamanda Meryem oğlu İsa'nın arkasında namaz kılacak kişi bizdendir diyor. O yeryüzüne indiği zaman haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi ortadan kaldıracak. Şimdi bugün Hristiyanlığa baktığımız zaman şunu görüyoruz. Haçı kırmak, haç bir bidat olarak Hristiyanlığa girmiştir. Domuz keza öyle. Ve cizye. İslam topluluğu içerisinde ecnebi olan insanların verdiği vergi cizye denilen bir vergi. Eğer cizye ortadan kaldırılacaksa bunun manası dinler birleşecek. Tek bir din çatısı altında gerçekleşecek. Hazreti İsa Aleyhisselam da geldiği zaman Kur'an'la hükmedecek. Zikir Allah'ın isminin tekrar edilmesidir. Biz Allah deriz, birisi Gad der, birisi kendi lisanında ne varsa onu söyler. Aynıdır, netice değişmez. Ne zaman zikre başlarsanız Allah kelimesini veya Gad kelimesini lisanınızdaki o kelimeyi tekrar etmeye başlarsanız oradan gelecek olan nurlar kalbinize gelip yavaş yavaş yerleşmeye başlar. Kapkara olan kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla bembeyaz olacaktır, nurla dolacaktır. Ve başladıktan sonra bir ay sonra konuşalım, göreceksiniz ki tatbikatı yaparsanız büyük bir huzura ve mutluluğa, sırf ve sükûne ulaşabilirsiniz. Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Biz de tatbik ettiğimiz için garanti ediyoruz. Öyleyse herkes kutsal kitaplardaki 7 sabah 4 teslim yaşarsa net olarak bu hedefe ulaşacaktır. Şimdi kutsal kitaplarda Allah'a ulaşmayı dilemek, hemen onu görelim. Kutsal kitaplarda mürşide tabi olmak ve kutsal kitaplarda zikir. Geçtiği ayetlere bir bakalım. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Mürşide tabi olmak, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim ve zikir. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim. Dikkat ederseniz tekrar baştan alalım ve inceleyelim bir bir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Hz. Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat'a iman edenler bu ayetin gereğini yerine getirecekler. Allah'a ulaşmayı dileyecekler şu ayet. Hristiyanlar da bu ayetin gereğini yerine getirecekler. Ulaşmayı dileyecekler. Müslümanlar da Rum 31-32'ye, Ankebut 5'e göre ulaşmayı dileyecekler. İkinci safa, mürşide tabiyet. Yahudiler Tevrat'taki çölde sayın bu ayetlere göre, Yaşaya 59-21'e göre, Hristiyanlar İncil'deki Matta 3-11'e göre mürşide tabi olacaklar. Kur'an-ı Kerim'e göre de Mümtehan 12 Nisa 64 ve Mumin 15'e göre tabi olacaklar. Ve üçüncü emir zikir. Allah'ı zikretmek. Yahudiler bu Tevrat'a göre Rab, Ya Rab adın sonsuza dek sürecek. O zaman Yahudiler Allah'a hangi isimle çağırıyorsa onu tekrar edecekler. Mezmurlarda keza öyle, Yunus 2:7'de aynı keza öyle. Hristiyanlar elçilerin işleri Luka 17, senin adını andığımızda. Öyleyse Hristiyanlar hangi isimle Allah'a isim çağırıyorlarsa onunla zikredecekler Müslümanlar da. Müzemmil 8'de Allah'ın ismiyle Ashab 41'de çok zikir ve Nisa 103'te daimi zikirle gerçekleştirecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, onu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma selavan.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Kayseri'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Başka bir yere bağlayayım. Sessiz zikir dersi aldım. Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşma dileği bir hedeftir. Bir vasıtadır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğin kalbinde olup olmadığını, Allah'ın kendisini üç vücutla yarattığını yerli yerine oturtması lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekerli bir balçıktan bizi insani bir fizik bedenle halk ettik. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insani bir nefse dizayn ettik. Ve Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah Teala'nın halk arasında ne zamandan beri Müslümansın dediğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah nefsimizden yemin almış. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Kalu bela gününde ruhumuzdan Allah misak almış. Dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Kalu bela gününde fizik vücudumuzdan Allah Teala'ya ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Şimdi suali tekrar bir yere bağlayayım. Sessiz zikir dersi aldım. Şimdi vasıta emirlerin yerine getirilmesi kesinlikle bu zikri yapan fizik bedendir. Ama bu zikrin fonksiyonel olarak kişiye fayda sağlayabilmesi evvela nefsin manevi kalbinde o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Bir gün daimi zikre ulaşırsak o kişinin bu dünya hayatındaki tek talebi Allah oluyor. Hani eskilerin deyimiyle Allah besbaki evet. Bu işin Allah'a ulaşma dileği sadece başlangıç giriş kapısıdır. Ve ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Şimdi kardeşimiz ben zikir başka bir yere bağlayayım. Nasıl bağlamış bilmiyorum ama zikir dersi aldım. Cehri zikir yapıyor. Cehri zikir fizik bedenin yerine getirdiği bir vasıta emir. Allah Teala ayet-i kerimede Arap 205'te diyor ki "Vaskur rabbeke fi nefsike" تَدَرَوَنْ وَخِيفَةً بِدُونُ لُجَحْلِ بِالْقُدُوِ وَلَسَا وَلَا تَكُنُ مِنْ غَافِلِينَ Sabah akşam vakitlerinde Rabbin kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanıyla o kardeşimiz cehri zikir yapıyor, sesli olarak zikir yapıyor. Gafillerden olma. Bu fizik bedene tevcih edilen bir emirdir. Fizik beden Allah, Allah, Allah diye cehri zikir yapabilir Kadirilerin yaptığı gibi Hazreti Ali'den geliyor. Diğeri de yine dil hareketiyle ama sessiz olarak Allah isminin tekrarı şeklinde bu da hafi zikir Hazreti Ebubekir'den geliyor. Ama onun öncesinde zikrin bizde fonksiyonel olabilmesi, fayda üretebilmesi, bize yararlı olabilmesi o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi vasıta emri yerine getirirse getirsin, asla ve asla ona bir fayda sağlamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep kişinin kalbinde olacak ama ruhun talebi olacak. Ruh sadece Allah'a ulaşabilir. Fizik vücut Allah'a ulaşamaz, nefs Allah'a ulaşamaz. Nefsin manevi kalbindeki 19 afete dayalı birçok talepler var. Kişi bu taleplerin hepsini enimle etmiş, yok etmiş. sadece bir tek Allah'ı diliyor. Dikkat edersen nefsin yapısındaki 19 afet sebebiyle dünyaya dönük milyarlarca talebin içerisinde. Afetlerin hepsi dünyayı istiyor. Ama kişi Yunus 7'de ennellezine la yercüne likana. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman nefsin afetlerine dayalı talebin içerisinde dünya hayatını diliyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilese, Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde görürse o zaman Allah'ın verdiği bir söz var. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Onun dışındaki bütün vasıta emirleri Allah sevdiriyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Biz diliyoruz. Allah bu talebi kalbimize gördüğü an ondan sonrası Allah'a ait. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için fizik bedenim sadece zikir değil. Fizik bedenin namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, bütün bu vasıta emirleri Resulullah'ın sünnetine uygun olarak yerine getirmesi gerekir. Şimdi cehri zikir yapıyorsun. Bu bir vasıta emirdir. Ama kalbinde kendin ne diyorsun? Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Emin değilsin. Eğer emin olsan, tamam ben Allah'a ulaşmayı diledim ve buna dayalı zikrimi yapıyorum. Öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemek işin birinci adımıdır. Biz size bak ayetleri de gösterelim. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Hangi zikrin sahibi olursa olsun. İşte Yunus 7. Bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı yalanlayanlar. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablerine mülaki olmayı inkar edenler. İnkar edenler. Allah onları delalette bırakıyor. Ve onların için bir hidayetçi mürşit yok. Gideceği yer cehennem. Ama onun altına hemen tam 7 tane ayet-i kerimede de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri açıklıyor. Bakara 46 onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. 249 Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dileyenler. Enam 154 Rablerine mülaki olmayı dileyenler, olacaklarına inananlar. Rad 2 Rablerine mülaki olmayı yakın hasil edenler. Kev 110 Rabbine mülaki olmayı dileyenler vesaire. İşte Allah-u Teala'nın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu dilek kalpte var mı yok mu? Zikir dersini almışsın, tabi olduğunu söylüyorsun ama hala Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum diyorsun. Allah'a ulaşmayı dilersen, dilemiş olursan kesinlikle ki senin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırman, iman etmen lazım. Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede 19 fil de bunu anlatıyor. Ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bana mesela ne söyleyebilirdin? Ben Allah'a ulaşmayı diledim ve cehri zikir yapıyorum desen tamam. Çünkü anlıyorum ki evet gerçekten kurtuluşun olması olmaz şartı senin kalbinde de ulaşmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa kurtuluş yok demektir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. İsra 7-8'e ayetlerini açıklar mısınız? İsra 7-8'e bakalım beraberce inşallah. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da o nefsinize aittir. Evet gerçekten de güzel davranışlar sergilediğimiz an, karşı tarafı mutlu ettiğimiz an biz mutlu oluyoruz ve derecat kazanıyoruz. Ama karşı tarafa kötü davranıp onları mutsuz ettiğimiz zaman onun mutsuzluğunu biz de yaşıyoruz ve derecat kaybediyoruz. Yani iki yönlü bir olay. Kötülük yapsak derecat kaybediyoruz. Bu bizim cennet hayatımız için iyi değil. Ve o kötülük yaptığımız anda o kişinin yaşadığı mutsuzluğun aynısını biz de yaşıyoruz. Böylece sonrakinin ikinci fesadımızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler. Sevgili kardeşlerim, şu anda zahirde görünen, zahirdeki bu hastalar açısından güçlü olan insanlar olduğu gibi zannediliyor. Halbuki galibiyet daima Allah iledir. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Yani zafer ne askeri üstünlükle, ne silah üstünlüğüyle, ne şuyla, ne buyla. Zafer Allah'ın kudret elindedir. Öyleyse şu anda öyle gibi görünüyor. Allah-u Teala da bizim sabretmemizi emir buyuruyor. Ama bir gün mutlak surette emin olun Allah'ın taraftarları galip olacaktır. Allah-u Teala Maide suresinin 56. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Men yetevallahu ve resulehu vellezine amenu fenna hazbullahihumul galibun. Allah ve onun Resulü ve ona amin olanlara dönen kimseler muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır ve onlar galip olacaklardır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'ın sözünde hurf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Şayet siz fesada dönerseniz, yani eğer fesadınızdan vazgeçerseniz Allah Teala size rahmetini gönderir. Ama fesada dönerseniz o zaman bu fesadınız sebebiyle biz sizi cezalandırır buyuruyor Allah Teala. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Rabbimiz bizi üç vücuttan yarattığını muhterem efendimizden ve sizden öğrendik. Fizik bedenimiz yemeğe, içmeye, uykuya, dinlemeye ihtiyacı oluyor. Nefsimizin yemeğe, içmeye, uykuya ve dinlemeye ihtiyacı duyar mı? Nefsimizin yemeğe ihtiyaç duyması değil ama nefsimizin de rızkı var. İster rahmet, ister fazıl, ister selavat ki bunlar fazılları nefsimizin mani kalbinde tutuyor, toplattırıyor. Bu nefsimizin manevi rızkıdır. Yani ya şeytanın sofrasında nefs bir şeyler alıyor veya Allah'ın sofrasında. Bize düşen zikrederek nefsin helal rızkını, güzelliğini ona sunmak kalbimize, o karanlıkları şeytanın etki alanını temizlemek ve yerine Allah'ın fazlalarını toplamak söz konusu. Nefsimiz enerji beden olduğu için bir şey gerekli değil. Ama fizik bedenimiz gerçekten yemeğe ihtiyaç duyuyor çünkü gıdayla besleniyor, uykuya ihtiyacı oluyor. Ama nefsimizin buna dair bir şey yok. Nefsimizin de Allah'tan aldığı rahmete ihtiyaç var, fazla ihtiyaç var, selavata ihtiyaç var, sekinete ihtiyaç var. Yani Allah'ın kendisinden istediği şey bunlar inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala Bakara 216'da savaş, o sizin için keri olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı buyuruyor. Bu savaş dik yokuşu tırmanırkenken bizim nefsimize karşı vereceğimiz savaş mıdır, açıklar mısınız? İkisini de muhtevasına alıyor. Yani sıcak bir savaş da Allah-u Teala o sıcak savaşı da eğer sizi yurdunuzdan çıkartıyorlarsa, sizi dininizden men ediyorlarsa, sizi öldürmek üzere, o zaman savaşın onlarla. Demek ki sıcak savaşa iki tane sebep var. Mesela Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde dikkat edin, başlangıçta tabi olan sahabeyle birlikte hep onlara çok zulümler, eziyetler ediliyor. Her seferinde sahabe biz onlarla savaşmayacak mıyız deyince hayır, savaş emri gelmiyor. En sonunda Allah Teala hicret emrini veriyor. Ve Mekke'de Nebile Sultanı Peygamber ve sahabe kendisine zulmedenlerle savaşmıyorlar. Onlara Allah hicret emrini veriyor ve Mekke'den çıkıyorlar. Medine'ye yerleşiyorlar. Ama orada da bırakmıyorlar bu müşrik ve kafirler. Orada da onlara hücum ediyorlar. Ve yine Peygamber Efendimiz'in Medine'de verdiği ilk savaş Hendek Savaşı. Yine şehrin etrafına düşmanın girebildiği yerlere hendekler kazılıyor. Yine savunmadalar. Allah-u Teala izin vermiyor. Ama ne zaman onları yok etmek üzere harekete geçtiklerinde Allah Teala ona da izin veriyor. Birinci sebep oluşmuş. Onları hep Mekke'den çıkartmışlar, yurtlarından çıkartmışlar. İkinci sebep de Medine'ye gelip de onlara saldırmaları ikinci sebebi de oluşturuyor. O zaman Allah Teala izin veriyor. Eğer sizi yurdunuzdan çıkartırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa o zaman siz de onlarla savaşın. Ama aynı zamanda bu emrin yerine getirilmesiyle birlikte nefsimize karşı savaşı da Cihad-ı Ekber'i de muhtevasına alıyor. Ama bir sıcak savaşta Allah yolunda o da içinde. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, akıl ortak ise nasıl herkesin ortamına göre ayrı ayrı şuurlanabilmektedir? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, akıl bütün insanlarda ortak. Ama akıldan faydalanma, beynin kapasitesi birbirinden farklı. Akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Şöyle düşünün, bir trafo düşünün. O trafodan şehre elektrik veriliyor. Trafoyu akıl olarak kabul ederseniz, herkesin evine giden elektrik, onların yaktığı elektrik farklıdır. Üst seviyede konforda yani 15-20 odalı evin harcayacağı elektrikle bir hücrede yarı yarı elektrik yakan kişinin durumu eşit değil. İşte tıpkı onun gibi herkes aynı trafoyu kullanıyor enerji alımında ama farklı şekilde bir harcaması var. Bu da ancak aklın beyinle iletişimi noktasında farklılık gösteriyor. Beynin bir takım fakülteleri var ve herkeste mukayese, muhakeme, daha birçok şeyler farklıdır. Ve müktesebatına, muhafazasına aldığı bilgiler muhacesinde akıl oradan çıkarımlar vücuda getiriyor ve kişi ona göre aklını kullanıyor, hayatını yaşıyor. Kur'an-ı Kerim aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini beyan eden bir kılavuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim herkese hitap ediyor, herkese indirilmiş. Herkes için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'i bu gayeyle, bu hedefle hayatına tatbik eden insan sayısı çok az, %10'dan az, %90'dan fazla insanlar tamamen nefsin arzularının, heva ve hevesin gerektirdiği biçimde davranıyorlar. Görüntülü bir suvarımız var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Cappar Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Hasretle, hürmetle, ellerinden öpüyorum. Sizlere bir soru arz etmek istiyorum, kabul buyursanız inşallah. Bir din adamı, sizin en hayırlılarınız, Kur'an'ı öğrenen de öğretenlerinizdir. Hadisi nasıl anlamalıyız sorusuna, Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmekle ilk kastedilen onun tilavetini öğrenip öğretmektir diye cevap verdi. Bu konunun aslını bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Şimdi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetleriyle gerçekleştirdiği Kur'an öğretim metodu, Allah'ın kendisine öğrettirdiği Kur'an-ı Kerim öğrenme metoduna baktığımız zaman 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha tebliğ. İkinci safha kıraat. Üçüncü safha tilavet. Dördüncü safha tezkiye. Beşinci safha talim. Altıncı safha kıssa ve yedinci safha tezekür. Şimdi Peygamber Efendimiz'in birinci vazifesine baktığımız zaman Maide suresinin 92. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam şöyle buyuruyor. Atiullah ve atiur Resul'e fente ve lem fevalem enne ala Resul'e belagıl mubin. Resul'ün üzerinde düşen apaçık bir tebliğdir. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in her şeyden önce birinci vazifesi tebliğ. Nitekim Nur Suresinin 54. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah ve Resulüne itaat edin. Eğer çevirirseniz onun üzerine düşen apaçık bir tebliğdir. Size düşen de itaat. Dolayısıyla Resul'ün birinci görevi tebliğ. Bize düşen de itaat. Açıkça tebliğden başka bir sorumluluğu yoktur. O zaman birinci etapta tilavetse bunu bu din kardeşimiz, din adamı kardeşimiz nereye koyacak? Bunlar da Kur'an ayetleri. İkinci safa kıraat. Allah Teala İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde feyza karetel Kur'an'a Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman ve cealna beyneke ve beynellezine la yümmel ve karit-i icabel mesule. Tebliğde ne var? Tebliğe kişinin Allah'a daveti vardır. Tebliğ ile ilgili 7 ayet-i kerimeyi bu arada ekrana getirelim. Bu 7 ayet-i kerimeden birincisi Nahl 125. Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Kullarıma güzel söz söyle. Tebliğ ettiğin zaman yumuşak söz söyle. Onlarla ahsen bir şekilde mücadele et. Ve tebliğime karşı ücret istemiyorum. Ve onları zorlamamak. Ve de onların kutsallarına sövmemek. 7 tane ayet-i kerime söz konusu. Şimdi birinci vazifesi Peygamber Efendimiz'in insanları Allah'a davet etmek. Daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. İkinci etapta ikinci safa ile alakalı Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman yevmil ahire iman etmeyenlerin azalarına, huzurlarına engeller koyarım diyor. Bu da ikinci safa. Tilavet kim için geçerli? Kalpten ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, nefs tezkiyesine başlayanlar için geçerli. Yani üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde tilavet var. Bu da Resulullah'ın birinci görevi. Ondan sonra 14'ten 22'ye kadar tezkiye, 22'den 25'e kadar talim, 25. basamaktan 27'ye kadar kıssa ve 28 ve daha sonrası ise tezekkür olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Şimdi söylemiş, mesela şu anda yani gönül isterdi ki bu din adamına bir sual soralım. Sen bu diğer ayetleri nereye koyuyorsun? Sadece birinci vazifesi tebliğ değil işte. Resullerin bu Allah'ın Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e ayetler ışığında öğrettiği Kur'an-ı Kerim öğretim metodu. Ama bir de devrin imamlarının 5 görevine karşılık veli Resullerin 4 görevi var ve onlar o size ayetleri tilavet ediyor birinci görev, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor ikinci görev, o size kitabı öğretiyor üçüncü görev, hikmeti öğretiyor dördüncü görev. Hikmetin ötesi Resullerde de yok. 4 görevle vazifeli. Günümüz din tatbikatında bulan hiçbirisi yok. O zaman bu görevlerin hiçbirisini yerine getirmeyen sadece tilavette kalan bir

28. basamağın daha sonraki kademelerinde öğretiliyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, aile fertlerimiz hidayet davetine icabet etmezlerse bunun sorumluluğunu bizler taşıyor muyuz? Hayır, bizim görevimiz tebliğ yapmak, örnek olmak. Bir nasihat edip davet etmek, örnek olmak ve asla onların yanlışına iştirak etmemek. Eğer hidayet davetini kabul etmezlerse doğal olarak onlar nefsani bir hayatı tercih ediyorlar. Nefsani hayat tercih edenler devamlı nefslerine tabi olma suretiyle olumsuzlukları yaşarlar. Çevrelerine olumsuz davranırlar. O zaman biz onlara nasihat edeceğiz. Biz güzel davranışlarda onlara örnek olacağız. Ama onların negatif davranışlarını affedip asla negatif istikamette karşılık vermeyeceğiz. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İrşad farz mıdır, açıklar mısınız? İrşad farzdır sevgili kardeşim, yani. Hem Bakara 186'da hem de Hücurat 7'de Allah Teala irşadın farz olduğunu buyuruyor. Bir de Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Enne minel müslümin evum yal kasitun femen esseme fe ulaike teharrav reşede. Ona irşadı arayanlardır. Bakara 186'da davete icabet edenler umulur ki irşada ulaşırlar. Ve Hücurat 7'de Allah Teala Resulullah'ın yardımıyla küfrün, fıskın ve isyanın tamamen kendilerinden beri kıldığı irşada ulaşanlardan bahsediyor. Ayetler net olarak bize bunu ispat ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Necm 11 ayetinde Peygamber Efendimiz'in Allah'ın kalbindeki Fuat'la gönül gözü görmesinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'yı hangi vücuduyla görmüştür, açıklar mısınız? Miraç'ta ruhun baş gözüyle görmüştür. Ama daha evvel nefsin kalp gözüyle görmüş. Miraç'a çıkmadan evvel Allah'ın zatını görenler derinde. Allah-u Teala Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقِسَمَا وَهُوَ شَاهِدٌ. Bu kalp gözleriyle Allah'a şahit olan kişiler için, öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın kendisine indirildiği gönüller sultanı olması hasebiyle Allah-u Teala kalp gözüyle ona defaatle zatını göstermişti. Ama Miraç olayında ruhu vücuduna örtü olduğu için Miraç'ta gördüğü Allah ruhun baş gözüyle Allah-u Teala'yı gördü. Allah razı olsun. İzmir'de bir kardeşim muhterem hocam, kalbimizdeki %2 rahmet nuru iman kelimesine yapışmadığı halde kalpte nasıl sabit kalabiliyor, bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, içeriye sızıyor. Sızıntı şeklinde normal olarak nasıl diyelim, kalpten ulaşmayı dilediğiniz an otomatikmen bu talep sizi Allah'ın yardımıyla kalpte %2'lik rahmeti noktasına, huşuya ulaştırıyor. Bu %2'lik huşu derinin ürpermesi şeklinde de tecelli edebilir. Yani ayetlerin kalbe girdiği, kalpte o %2'lik huşuyu oluşturduğunu görüyoruz. Bu zaten çok kısa sürüyor. Yani %2'lik rahmet sızabildiği an, o %2'lik rahmet içeriye, kalbine sızabildiği an, o kişinin kalbine %2'lik rahmet sebebiyle mürşid sevgisi oluşuyor ve o kişi acet namazıyla mürşidini Allah'tan istiyor. Allah da böyle kişilere mürşid gösteriyor. %2'lik huşu sahiplerine. Bakara 45-46'da öyle buyuruyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكَ رَبُّهُمْ اَنَّ مُلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kimlerdir? Mutlaka Rabbimize mülaki olacağız ve ölümle bir daha ona döneceğiz diyenler kimlerdir? يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Rablerine huşu duyarlar. وَيَخَافُونَ سُوْ الْحِسَابِ.

0: ve kötü hesaptan korkarlar. Kötü hesaptan korkanlar, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenler hepsi kötü hesabın sahibi. Ancak kötü hesaptan kurtulmak, kalpten ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ayrıca bir kardeş muhterem hocam, Enfal suresi 33-34. Ayetlerini açıklar mısınız? Enfal 33-34. Sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Onları mağfiret diliyorken Allah onları azaplandıran değildir. Yani bir, Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin onlarla beraber olması. İki, onlar mağfiret diliyorlarken. Ne zaman bu gerçekleşir? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Onlar mağfiret diliyorken. Nisa 64'e göre وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi ki وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Onlar mağfiret diliyorlarken, mağfiret diliyor kişi ve Resulullah da onunla beraber entefiyim. Onlar arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Bir, kişinin mağfiret talep etmesi mürşid önündeki Peygamber Efendimizin onlarla birlikte olması. İki halde de Allah Teala onları azaptan kurtarıyor. Enfal 34. Onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken ve onlar onunla Allah'ın dostları değilken Allah niçin onları azap etmesin? İşte öyle insanlar var ki insanlar Allah yolundan saptırırlar. Mescid-i Haram'dan alıkoyarlar. Mescid-i Haram'ın aslı 5. gök katında. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemeye mani oluyorsa onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlar. Allah'ın dostları da değiller. Allah Teala bu sebeple niçin onları azap etmesin? Azap etmediği durum bir, onlar mağfiret diliyorlarken, iki, Allah'ın Resulü onlarla beraberken. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. O gün kokulallerinden hasretle öpüyoruz inşallah. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. Mardin'den bir sorumuz olacak inşallah. Mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır? Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır? Hemen ekrana getirelim. Mürşide tabi olan kişi 7 sene kalp şartının sahibi olur. Mürşide tabi olan kişi 7 nimetin de sahibi olur. İşte kişi kalpten ulaş... Kimdir mürşide tabi olanlar? Kalpten ulaşmayı dileyenler. Kişi kalpten ulaşmayı dilediği an Allah kalbindeki ekiniti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre nur yolunu açıyor. Ayetler de aşağıda belirliyor. Ama kişi mürşide tabi olduğu an tabiyetini gerçekleştiren kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalpteki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor. Ama bununla beraber devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Tövbe eden kişinin. Yani mürşide tabi olan kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Onun kalbine iman yazılıyor. Allah Teala onun günahlarını sevaba çeviriyor. Ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücutta Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefse tezki olmaya başlıyor ve irade güçleniyor. Dikkat edin, namaz kılan herkes günde 40 küsür defa Fatiha'yı okuyor. Ve Fatiha'da Allah Teala'ya diyor ki ben sadece sana kul olurum. Ve istihaneyi, mürşidimi sadece senden isterim. Edine sırat-ı müstakim. Evet, işte İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn 5. ayet-i kerime. Sadece sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Niçin mürşid isteniyor? Edine sırat-ı müstakim, beni sırat-ı müstakime ulaştırsın diye. Gerçekten kişi mürşidine tabi olduğu an bununla birlikte Fatiha'yı altına ve diğer o 7 kalp şartı, 7 nimeti de üste eklersek birbiriyle bağlantılı açıklamak istiyorum inşallah. Evet, burada gördüğünüz gibi 5. ayet-i kerime İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ne görüyoruz? Sana kul oluruz ve istaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Mürşide tabi olduğu zaman kişinin kalbin mührünü Allah Teala açıyor ve küfür kelimesini dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Ama aynı zamanda mürşide tabi olduğu an ruh vücudu terk ediyor, sirat-ı müstakime ulaşıyor. İstani isterim, ehdine sirat-ı müstakim, beni sirat-ı müstakime ulaştır. Mürşide tabiyetle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor, sirat-ı müstakime ulaşıyor. Ve 6. ayet-i kerime sirat-ellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine ehdine sirat-ı müstakim, sirat-ı müstakime ulaşır. Sirat-ellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Kim sirat-ı müstakime ruhu ulaşmışsa o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O sebeple sirat-ellezine en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin başının üzerine devrin imamın ruhu gelmez. Öyleyse mürşide tabi olmak kişiye ne kazandırır? 7 kalp şartını, yani kalbin mührünün açılmasını sağlar, kalben küfrün dışarıya almasını sağlar, kalbe imanın yazılması, devrin imamın ruhun başının üzerine gelmesi, imanın yazılması ve ruhun vücudu terk etmesi, fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulmaya başlaması, nefs, yani kısacası mührün açılması, küfrün dışarıya alması 2. Burada da 7 tane şey var. Toplam 9 tane kazanç sağlar. Bu 9 kazançtan bir tanesi de devrin imamın ruhun başımız üzerine gelmesi, kalbe imanın yazılması, günahların sevaba çevrilmesi, ruhun vücudu terk edip sirat-ı müstakime ulaşması, fizik vücudun şeytana konulmaktan kurtulmaya başlaması, bütün bu imkanları Allah Teala kişiye sağlar. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefisleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah-u Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala Karun'a diyor ki ahsin kema ahsanallahu ileyke. İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah-u Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte karından anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a yolculuk. Belki Allah'a yolculuğun başka bir adı seyri sülük. Çünkü Allah'a yolculukta Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Bu ilk basamağı, daha doğrusu ilk nefs seskesi muhtevasını ifade ediyor. Daha sonra da yücelme kademelerinde Allah'a yakın olmak söz konusudur. Birinci sual, Allah'a doğru yapacağımız yolculuğun muhtevası nedir? Allah Teala insana da verilen bu mahluk kendisine ulaştırmayı istiyor. Sokak röportajlarında hep kardeşlerimiz Allah'a neyimiz ulaşır diye sual soruyorlar. Birçok kişi ibadetlerimiz, dualarımız vesaire çok şey söylüyorlar ama asıl Kur'an-ı Kerim'in belirttiği muhteva Allah'a ulaşan, Allah'ın zatından bize üfürülen, emanet olan ruhun Allah'ın 12 farz emrine uyarak tekrar Allah'a ulaştırması, teslim edilmesi söz konusu. Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ve bu ruhu kendisine ulaştırmayı istiyor. Onun için Allah'a doğru bir yolculuk yapmasını istiyor. Bu yolculuğu, Allah'a yolculuğu hepimiz mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz, farzdır. Allah'ın hepimize 73 ayet-i kerimede açıkladığı 19 fiille Kur'an'da muhtevaya giren, Kur'an'da yer alan ve 12 farz emirle de mutlaka yerine getirmemizi istediği bir Allah'ın hakikatidir. Yolculuk deyince bu yolculuğun adı seyri sülüktür. İnsan ruhu yolculuk edecektir. Kişinin dünya adlı bu gezegende ruhu vücudundan ayrılır. Diğer ruhlarla beraber aşarak, yedi tane gök katını aşarak Allah'a doğru bir manevi yolculuk gerçekleştirir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ruh ifna olur, yok olur. Ama dinimize girmiş olan, Kur'an'da yer almayan ama dinimize girmiş olan bir hürafe, Allah'a ulaşılmaz. Allah'a erişilmezdir, Allah'a ulaşılmaz deniyor. Halbuki ana karnında şekillenen nefs ve fizik beden, doğar doğmaz dünya hayatına gelen, bir nefs ve fizik bedenle dünyaya gelen kadın erkek herkese Allah-u Teala zatından ruh veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in de olmazsa olmaz yegane farzı, emanet olan ruhu tekrar Allah-u Teala kendisine istiyor. İşte bu 12 farz emirden bir tanesi Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Emanetler ruh ama sahibi Allah, tekil. Emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Maide 7'de Allah'ın üzerindeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağlanacağı misakinizi hatırlayın. Enam 152 Ubiyatullah Yapu. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin cevabı var. Kalü Bela günü. Kalü Bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misal, fizik vücudumuzdan rahat, nefsimizden yemin almış. Bunları Allah-u Teala mutlaka yerine getirmemizi ve böylece irademizi de Allah'a teslim etmemizi emir buyuruyor, istiyor inşallah. İkinci sual, Allah'a yolculuklar rehber önemli midir? Evet. Allah'a yolculukta rehber çok önemli. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin günahları sevaba çevrilmez. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde dinde zorlama yok. İrşad yolu, Allah'a ulaştıran yol ile gay yolu, şeytana, cehenneme götüren yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Kainat slaytımızı gösterirsek hiçbir şey yoktu, Allah vardı ve Allah Teala 3 asıl ve 3 lakaşlı olmak üzere 6 alemden oluşan kainatı yarattı. Ama yine Allah yoklukta. Kainat varlıklar alemini oluşturuyor. Ve bu yaşamakta olduğumuz dünya gezegeni bu makro alemde insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. İşte kainatın kalbi olan dünya gezegeninden başlayan yoklukta Allah'ın zatında biten seyri sülük yolculuğu bu irşat yoludur. Yine kainatın kalbinden başlayan şeytana ve cehenneme götüren gay yolu bu da esfel-i sahibine götüren bir yol ve iki yol 180 derece birbirinden ayrılmış vaziyette. Öyleyse kişi başlangıç noktasında zaten 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes gay yolundadır. Ama gay yolunda olanlara Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor ve hidayetçiler insanları dalalette olanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler irşat yoluna, daveti kabul etmeyenler delalette kalıyorlar. İşte Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına ya abetti قَدْ جَعَلِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَتِكَ sana verilmeyen ilim bana verildi. اِتَّبِيُنْ اَدِكُمْ سِرَاتِ السَّوِيَ bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye Allah'a ulaştıran irşat yoluna ulaştırayım diyor. Nebiler arasında fetret dönemi var. Her zaman diliminde nebiler yok. Nebilerin bulunmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından seçilen bir kişi var. Allah Teala onu halife tayin ediyor. Tüm insanlar Allah'ın ruhuyla her an beraberdirler. Ne zamana kadar mürşitlerine tabi olup da Allah'ın emanetini Allah'a geri döndürmek, Allah'ın zatına ulaştırmak üzere tabi oldukları zamana kadar. Mürşidine ulaşıncaya kadar bu yolculuğun sonu gelmez. 14 asır önce ister Ensar olsun ister Muhacir'in iki grupta Nebire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu'na tabi olmuşlardı. Onlar tabi olarak 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Allah Teala onları hidayet rehberleri olarak, mürşitler olarak vazifeli kıldı. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde ihlası ermişlerin ne mutlu. Çünkü onlar hidayet meşalesidir. Allah-u Teala özelde herkesin mürşidini tayin etmiştir. Ve size iki aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız bile çalsa delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beytim. Bir başka Kur'an-ı Kerim'e ters düşen din tatbikatına giren hürafe Mürşit rehberdir. Tabii ki iyi olur ama mürşitsiz de insanlar kurtuluşa ererler. 7 ayet, daha doğrusu 10 ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Bunu mürşidin din hayatındaki yerini en güzel biçimde ifade eden elbette Kur'an ayetleridir ama Yunus diyor ki 7 safhanın 7'si de mürşit olmadan gerçekleşmez. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kâmil mürşide varmazsan olmaz. Her halükarda mürşit gerekli. İşte 14 asır evvel cahiliye döneminde yaşayan Arap Bedeviler mürşitlerin hası olan Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayesinde 7 sabah 4 teslimi yaşayarak irşada memur ve mezun kılındılar. Allah razı olsun. Üçüncüsü Allah'a doğru yapacağımız yolculukta hep mutlu olmak mümkün müdür? Evet. Bu yolculuğun büyük bir zevk olarak düşünün. Yolculuğu yapanlar yaptıkları süreç içerisinde pencereleri açıp mutluyum diye işlerinden bağırmak geçer. Henüz nefsleri var, 19 afet yerinde duruyor. Birdenbire bu kadar mutluluğu üst seviyede yaşamaların arkasında ne var? İlahi mutluluk, ilahi irade var. Allah Teala iki ayet-i kerimede söz veriyor. Şura 13 ve Rad 27'de. Kim bana ulaşmayı dilerse. Öyleyse bir insanın hayatında hiçbir daha yaşayamayacağı en büyük mutluluğu yaşamak istiyorsa bunun cevabı Allah'a ulaşmayı dilesin. Kalpten tabii. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın daimi tecellisinde Allah Teala o kişiyi en üst seviyedeki mutluluklara ulaştırır. Dilek kişiye ait ama geri kalan o kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması, üç tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaşması tamamen Allah'ın kontrolünde gerçekleşir. Bize zikri sevdiren, namazı sevdiren, orucu kolaylaştıran, kısacası her şeyi hedefe ulaşmak istikametindeki vasıta emirleri en güzel şekilde yapmamızı sağlayan Allah'tır. Zikir mutluluğumuzun temel vasıtasıdır. Zamanın ne kadarında zikir yapıyorsak sadece o ölçüde mutlu oluruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman mutluluğun devamı kesintisi olduğunu göreceğiz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların Allah'a doğru bir yolculuk yapmasını, ermiş evliya olmasını istiyor. Ve bu yolculuğun başlaması için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince aslında takva akla geliyor. İnsanların ben daha çok dış görünüşten ziyade Allah Celle Celaluhu'nun insanların daha çok kalbine baktığını okumuştum.
3: Kulluk görevimiz yani Allah'a kulluk görevlerimizi yerine getirmek.
4: Mevlana aslında bunun içinde bulunduğumuz yer bunu aslında çok güzel anlatıyor. Onunla bir olmayı anlatıyor. Çünkü biliyoruz ki hepimiz ruhumuzu Allah'tan alıyoruz. En sonunda da Allah'a teslim ediyoruz. İşte onun enel hak deyişinin altında yatan neden de bu. Ama işte bunu idrak etmek çok zor. Herkese nasip olması çok zor. Herkesin o mertebe ulaşması çok zor. Bize kısmet olur mu? Vallahi açık söylemek gerekirse bu yaşam tarzıyla zor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Duamız. Allah'a bizim iyiliklerimiz, ibadetlerimizde duyduğumuz huşu.
4: Kalbimiz ulaşır, ruhumuz ulaşır, aklımız ulaşır. Onunla bir bütün oluruz. Beden biliyorsunuz zaten o burada.
1: Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
5: Evet, ediyorum. Öncelikle küçükken çok fazla ediyordum. 15 yaşıma kadar falan bu şekilde gerçekleştirdim. Ama lakin ergenlikten sonra çok fazla bu şekilde olamadım.
3: Tabii gitmez miyiz? Hani Allah'ımız hiçbir zaman unutmak istemeyiz ama dünya telaş işte.
4: Ya kalbimden geçiyor ama yine açık söylemek gerekirse dediğim gibi az önce söyledim. Şu anda öyle yaşamıyorum. Yani imanım Allah'a şükür tam ama ibadetim eksik.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bunu idrak etmek çok zor, herkese nasip olması çok zor. Herkesin o mertebeye ulaşması da çok zor. Allah'a, Allah insanlardan zor bir şey mi ister? Hayır. Allah Teala Bakara suresi 185. ayet-i kerimesinde Allah'u yürüdüğü bükümül yüz ve la yürüdüğü bükümül özür. Allah Teala sizin için kolaylık diler. Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği her şey kesinlikle kolaydır. Zor olan Allah'ın emrine itaatsizlik, isyandır. Allah Teala bu dünyadaki en kolay emri vermiş. Ne emir? Bana ulaşmayı dileyin, cennetime kavuşun diyor. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece tek bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah-u Teala sizi, bütün sizin kapalı olan bütün kapılarınızı açacak. Şeytanla aranızdaki bağı bir zırh ile kapatacak. Siz ulaşmayı kalben diledikten ruhunuz Allah'a ulaşana kadar artık şeytanın sizin üzerinizdeki tesiri sıfır. Allah bunu önlüyor. Zaten bize bütün negativiteleri yaptıran, nefsimizin afetlerine yüzde yüz tesir eden ve bizi Allah-u Teala'nın emirlerine isyan, yasaklarını işletmeye götüren şeytan, iblis. O devreden çıktıktan sonra Allah-u Teala irademizi kendi iradesine bağlayarak devamlı olarak en üst noktada Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir noktaya ulaştırır. Ve Allah'la bile 7-8 aylık süre içerisinde bir ilahi mutluluğu yaşarız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a ulaşır. Onu ulaştıran kendisi değildir. Ulaşmayı kalben dilemek kişiye aittir ama onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah-u Teala'dır. Bu da o kişiye üçüncü kat cennet, dünya mutluluğunun yarısına kavuşturur, onu müjdeler. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz yesirru ve la tuhassiru, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşirru ve la tunefiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Tek bir dilekle üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala herkese hibe ediyor, hediye ediyor, garanti ediyor. Bu sebeple Kur'an'da vaaz edilen bu emir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ölmeden evvel ölmek, herkese farz kılınmış ve bunu yapanlar mutlaka üç tane cennet, dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırılıyor, müjdeleniyorlar. İnşallah Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a doğru yapılan ve seyrisülük adı verilen manevi yolculuğun başlayabilmesi bizim mürşidimize tabi olmamıza bağlı bir olay. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: Bir öncü, yani lider gibi geliyor. Hani bir konuda, bir özellikle mesela bilinmeyen bazı konularda bize yol gösteren, bize ışık tutan, hani bazı şeylerinde yardımcı olan. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler hani tefsiriyle açıklanıyor. Bazen herkes için farklı anlamlar ifade edebiliyor.
4: İlim sahibi, bilim sahibi, bilen.
2: Mürşit irşat eden demektir. Yani karşıdaki insanları doğru yola, Allah yoluna sevk etmeye çalışan, daha çok takva ehli, daha çok ibadetle, Allah'la irtibatını daha iyi sağlayabilen insanlar mürşit insanlardır aslında.
1: Mürşide tabi olmak bize ne sağlar?
5: Allah'a daha yakın olmamı hissettirir. Hani daha yakın olduğumu hissettirir. Dünyavi şeylerin bana çok fazla bir tadı olmadığını ama tabii ki de bu dünyayı da boşlamamam gerektiğini ve daha huzurlu olacağımı düşünüyorum yani. Daha huzurlu olurdum.
2: Mürşit bir yolun rehberidir diyelim. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in rehberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'sa, o yaşayan Kur'an'sa, günümüzdeki Allah dostları da, mürşitler de rehberlerimizdir diyelim.
1: Mevlana Hazretleri Şems Tebrizi'ye tabi olmuştur. Yunus Emre Taptık Emre'ye. Siz dediğinizi bir Allah dostundan öğrenmek ister miydiniz?
5: Evet, isterdim çünkü şu zaman gerçekten ahir zaman, yani şey gibi değil. Eski zamanlarda olup gerçekten o tarzı bir eğitim almak isterdim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda eski zamanlarda olup da gerçekten öyle bir eğitim almak isterdim dedi. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki insanların içerisinde Allah-u Teala'ya itaat eden ve hayırlarda yarışan, Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı mürşit olmasın. Her zamanın imamı var. O imamı, o imam Allah'ı temsil ediyor. Ama o imamın temsilcileri, kavim resulleri var. O kavim resullerin temsilcileri, veli mürşitler var. O veli mürşitlerin temsilcileri, vekil mürşitler var. Bunların hepsi Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi el ulema ve rasıtı'l enbiya, yedi grup varis var. Birinci grup varis Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden zahitler. İkinci grup varis Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden varisler, muhsinler. Üçüncü grup varis hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden varisler. Dördüncü grup varis, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden varisler. Kavim Resulleri, marifle emreden, münkerden, nehyeden, veli Resuller ve en üst noktada devrin imamı. İşte bu yedi grup varis hep Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'ın garantisi tahtında mutlaka Allah tarafından ruhları kendisine ulaştırılan bu insanlar ermiş evliya oluyorlar. Allah yolunda bize rehberlik edecek mürşitler günümüzde yok mudur? Elbette vardır. İşte ifade ettiğim gibi biz Resul göndermesek azap etmeyiz. Resullerin iki görevinden bir tanesi müjdelemek ve daveti kabul etmeyenleri de uyarmak. Hadis benim sünnetime ve benden sonra gelen Raşid halifelerin sünnetine tabi olun buyuruyor. İşte her devirde bunlar var. Önemli olan davetçilerin davetini kabul etmek. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Allah'a inanmakla irşada ulaşmak arasında bir ilişki var mıdır? Her Allah'a inanan irşada ulaşabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya inanmanla irşada ulaşma arasında nasıl bir ilişki vardır? Her Allah'a inanan irşada ulaşabilir mi? Hayır. Evvela hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim herkesin öğrenmesi ve yaşanması farzdır. Ve herkes Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Ama okuduğu zaman bilmediği şeyleri de bilmiyorsanız zikir eline sorun, Allah'ın ayet-i kerimesi hemen devreye girer. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحْيِي اِلَيْهِ فَسَأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Buradan da anlıyoruz ki bize Kur'an-ı Kerim'i öğretecek olanlar ehli zikirdir. İşte Nevile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe için ehli zikirdi. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي. Kullarım sana benden sordularsa, yani sana bilmedikleri sualleri sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse ister kişi manevi, ister kişi maddi talepte bulunsun Allah-u Teala'dan, Allah'tan istediği zaman Allah-u Teala mutlaka icabet ediyor. 7 ayet-i kerimede bizden dünyayı isteyene veririz ama onlar ahirette nasibi yok. İşte bu Bakara 186'dan devamında fel yestecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Vel yuminu bi ve min usunlar ve böylece irşada ulaştınlar. İşte Allah'ın daveti dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların manevi istikametteki taleplerine icabeti ancak kalben ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Manevi istikametteki talepler Allah'a ulaşmayı dileyenlerden kabul edilir, dilemeyenlerden kabul edilmez. Evvela Allah'a imanın bir kesin ölçüsü var. Bu Allah'a iman sözle iman değil, onun ötesinde kalbin ve imanın sahibi olması lazım. Bir insan kalbi de imanı etmiş de Allah-u Teala kalbine imanı yazmışsa o kişi mutlaka onu Allah'a ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaştığı noktadan itibaren yoluna devamı söz konusuysa bu kişi mutlaka daimi zikre de ulaşır. Arkasında irşada da ulaşır. Öyleyse irşada ulaşanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de hem diliyle hem de kalbiyle iman edenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Allah-u Teala insanları Allah'a yolculukta ilerletecek en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir insanı yeniler yani.
2: Ben şöyle diyeyim, ben kendi 2 yıl önce eşimden ayrıldım. O süreçten en güzel şekilde zikirlerle çıktığımı elhamdülillah onu bizzat yaşayan bir insanım. Şükürler olsun ki şu anda kendi benim ayağa kalkmamda en büyük, en faydalı şey Rabbime yaptığım zikirlerdi.
5: Dünya hayatındaki o bir sarhoşluk var. O sarhoşluktan bizi alıkoymak, çıkartıyor ve yaptığımız bazı günahların farkına vardırtıyor. Yani insana kendinin yaptığı şeylerin, kötü şeylerin özellikle farkına varmamızı sağlıyor. Ve Allah-u Teala'yı hatırlamamızı sağlıyor. Çünkü dünya hayatına baktığımızda bazen unutabiliyoruz. Hani her şey çok güzel, çok hoş gibi gelebiliyor ama zikir edince hani daha yakın hissediyoruz hem aynı şekilde hem de hatırlamamızı sağlıyor. Zikrin önemi budur.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Zikir direkt Allah Celle Celaluhu'nun ismini anarak ondan istemektir ve onun kendi esmalarını esmalarıyla ondan direkt istemektir. Aslında zikir direkt Allah'la irtibattır.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan başına ne gelirse gelsin devamlı mutlu olur mu?
5: Olumlu yönünden bakabilir. Hani örnek veriyorum, bardağın dolu tarafından bakabilir. Çünkü yaşadığı küçük bir olay, mesela küçük bir kazada bile hani bunu bir ibret alabilir, kendisine bir anlam çıkartabilir ve bu şekilde kendisi mutlu, hani mutlu bir hayat yaşayabilir.
0: Bir misafirimiz zikir Allah'ın ismini anarak ondan istemektir. Zikir direkt Allah ile irtibattır dedi. Devamlı zikir yapan bir insan Allah'tan talep ettiği her hedefe ulaşır mı? Evet. Zaten daimi zikre ulaştığı zaman bundan sonraki ulaşabileceği hedef otomatik olarak gerçekleşir. Allah Teala'nın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Ama bu liyakat ve mükafat kanununda öncelikle kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşması, gayret, himmet ve nusret muhtevası içerisinde ruhun Allah'a ulaşması, seyri sülük adlı bir yolculuğu yapmasına bağlı. O gerçekleştikten sonra zikir kadar kıymetli bir başka şey, başkaları için yaşamak, Allah yolunda hizmet. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir. Onları mutlu etmek. İşte kişinin Allah yolundaki insanları mutlu etme talebi, iştiyakini belirler. İştiyak, liyakat ve mükafat. Bu noktada da o kişiyi Allah'a mukarrab kullardan kılar. Allah-u Teala size yardıma her zaman hazırdır. Ama o yardıma layık olmak kaydıyla. Biz gayretin sahibi olacağız. Biz mürşidimizin nimetini dileyeceğiz. Allah-u Teala mutlaka nusretini bize ulaştıracak. Allah'ı seviyorsanız Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindeyiz. Fedakarın ölçüsü kesinlikle zikirdir. Yani zikirdeki gayretimiz, mürşidin duası, himmeti ve hedeflere ulaşmak mutluluğun bir kanadı. Ama bir de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek ikinci kanadını oluşturuyor. Allah Teala herkesin bu standart içerisinde Allah'ın en üst seviyedeki mukarreb kullarından olmasını istiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Cabbar hocamız. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok severim inşallah kalbimizden. Bir son var arz edebilir miyim inşallah? Kul olmak duanın kabul edilerek ruhunun yükselerek Allah'a ulaşması ve hadis-i şerifi açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir buyuruyor. Yaratılış gayemiz kul olmak. Her şeyden evvel yaratılış gayemize ulaşmak istiyorsak ki başlangıçta kul değil miyiz? Belki oradan başlamak lazım. Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhu Allah'a ulaşınca sahabeye hamd eder şükür ederim Allah beni kendine kul etti. Sahabe sual soruyor, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Hayır diyor. Başlangıçta herkes Allah'ın mahlukudur. Halik Allah'tır. En üst seviyedeki yarattığı insan mahluku onun bir mahlukudur. İşte mahlukluktan kul olma noktasına erişmek bir dilekle gerçekleşir. O dilek de kişinin duasıdır. İşte hedef kul olmak. Ama kul olmak için de şeytana kovmaktan kurtulmak için de dua etmemiz lazım. Duanın kabul edilerek. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Ruhun Allah'a ulaşması, yükselerek Allah'a ulaşması duayı yaptığınız an Allah Teala mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşide tabi olduğunuz an ruh sizden ayrılır ve seyri sülükle birlikte nefs eskesine paralel emmare levame mülime mutmainne raziye marciye tıskaklamıyla bir geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman siz Allah'a kul olursunuz. Şeytanlık olmaktan kurtulursunuz. Çünkü nefsinizin manevi kalbinde %51 nur, %49 karanlık kalır. Allah Teala bunu bizlere açıklıyor. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İşte faydasız ilim, emaniye, yükseltmeyen amel ve kabul olmayan dua. Öyleyse Allah Teala mutlak surette ilmin sahibi olmamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'e göre cahiller ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Allah Teala Resulleri vasıtasıyla herkese ilim veriyor. Ve ilim kendilerine verilenlerden ilim alanlar, ilim verilenler oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Ondan sonra ilim sahipleri mürşitlerinden aldıkları ilim muhtevasında ilim sahibi oluyorlar. 7 grup varis, hepsi ilim sahiplerine oluşuyor. Gerçek ilim sahibi Allah'ın zatına şahit olanlardır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Nide'den bir kardeşim muhterem hocam, Enbiya suresinin 101, 102, 103. ayet-i kerimeler günaha kadar yanıp cennette gidileceği ya yalanını çürütüyor diyebilir miyiz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Meryem 72, cennete gidecek olanların cehennemden uzaklaştırılacaklarını teyit etmektedir. Önce herkes cehenneme gidiyor, sonra cennete gideceklerdir. Cennete girecek olanlar cehennemden uzaklaştırılıp cennete ulaştırılıyor. Kıyamet günü ister cennetlik ister cehennemlik olsun, insanların hepsi önce cehenneme gireceklerdir. Ama girişten itibaren farklılık başlayacaktır. Cennete girecek olanlar cehenneme uçarak gireceklerdir. Cehennemin 30-50 metre genişliğinde, 6 metreden daha fazla yüksekliğe olan kocaman şeffaf kapıların içinden uçarak geçeceklerdir. Kapı onlara yol verir. Elektronik sistemler buna göre dizayn edilmiştir. Cehennemde kalacak olanlar bir ise oradan içeri girmek isterse kafasını kapıya vurur ve içeri giremezler. Cehennem onlar için bir fizik yer. Cennetler için fizik yer değil. Cehenneme girerken cehennem bekçileri kapıyı alt tarafından yükseltirler. Yükselten kesim o kadar azdır ki cehennemde kalacak olan insanlar burunları yere sürtülerek içeri girebilirler. Bir daha da dışarı çıkamazlar. Onların cehennemin etrafını her taraftan doldururlar. Kaplarlar o kapılar, onlara dışarı geçit vermez cehennem. Ebediyen orada kalırlar. Onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. Enbiya 102'de ise onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. Cennet bir güzellikler yurdudur. İnsanın sadece sevdiği, hoşuna giden, güzel şeylerden ibaret olan bir alemdir. Ve orada sadece mutluluk ve huzur vardır. Enbiya 103. O en büyük dehşet, korku onlardan mahzun etmez. Ve melekler onlara karşılarlar ve derler ki, bu sizin vaad olduğunuz gününüzdür. En büyük dehşet olan cehennem, korkusu cennetlikleri mahzun etmez. Çünkü cehenneme gitmişlerdir ve dehşeti gördükten sonra aynı gün şükürle, hamdla büyük bir sevinç içerisinde işkenceye maruz kalmayacakları düşüncesi içerisinde olan, oradan ayrılmışlardır cehennem takva sahipleri tarafından mutlaka onlar terk edilecektir. Onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır ve cennet onlara yaklaştırılacaktır. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah bizi seviyorsa neden gece gündüz ibadet yapmamızı istiyor? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün insanlar için dilediği şey mutluluktur. Ahiret ve dünya mutluluğuna ulaşmak. Allah Teala'nın ibadet nevinden vasıta emirler açısından yapmamızı istediği her şey bir insanların mutluluğunun bir sebebidir. Dolayısıyla namaz kılmak bir mutluluktur, oruç tutmak mutluluktur, zekat vermek mutluluktur. Her ne Allah-u Teala farz kıldıysa kesinlikle mutluluğumuzun bir göstergesidir. O halde eğer bir insana ibadetler zor geliyor, angarya şeklinde oluyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilememiştir. Dilediği andan itibaren ibadetleri Allah ona sevdirir ve aynı seviyedeki mutlulukları yaşar o kişi. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimizin Allah'ın ilmi insanlardan söküp almak suretiyle kaldırmaz, bilakis alimlerin canlarını almak suretiyle ilmi kaldırır. Hadisini açıklar mısınız? Evet. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetleri okuduğu zaman Allah Resulü masum bir şekilde ilim insanlardan alınacak diyor. Sahabeden bir tanesi, ya Resulullah, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şu anda Yahudilerin de Tevrat var evlerinde. Hristiyanların evlerinde de İncil var. Onların ne işine yarıyor? Kur'an, kitaplar, mukaddes kitaplar suskundur. Onları konuşturacak olan bir ehli zikre ihtiyaç vardır. Yani şöyle düşünün. Okullarda müfredat programı hazırlanmış. Ama onu öğretecek öğretmen yoksa o müfredatın insan hayatına bir etkisi sıfırdır. İşte mürşitler, alimler, onlar sadece öğrenmezler, yaşarlar ve öğretirler. O zaman onların ruhunu kabzettiği zaman insanların elinde o kitabı öğreten kalmaz. Kalmayınca da cahiller onların yerine geçerek Kur'an'a uymayan zanlarını, hürafelerini din adı altında insanlara ulaştırırlar. Onlarla da hem kendileri helak olur hem de din öğrettikleri insanlar helaka giderler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali muhterem efendimiz, bir sohbetinde Allah yolunda hizmetin gerçek anlamda anlaşılmadı. Şuradan anlaşılır. Herkes kendisini hizmete adamışsa o kişi ile o hizmet ekibinde veya diğer ekiplerde çalışan herhangi birisi arasında asla bir anlaşmazlık olmaz buyuruyor. Bu konuyu bize

olmak istiyorsanız, o zaman hizmet ekibinde yer alan ne kadar kişi varsa onları da mutlu etmekle vazifelisiniz. Eğer siz, ben Allah yolunda hizmette başkalarını mutlu ediyorum ama yanı başınızdaki kardeşinizi davranışlarınıza mutsuz ediyorsanız, olmadı. Hizmete tüm insanların mutluluğu hedeftir. Allah razı olsun. İkinci sual, Şura 13'te geçen dini ayakta tutmak ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Dini ayakta tutmak, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış ama insanı kendisi için yaratmış. Allah için olmak, her nasıl Allah Teala insanları mutlu ediyorsa başkalarını da mutlu etmektir. Ama bir insanın başkalarını mutlu edebilmesi her şeyden evvel onun mutlu olmasına bağlı. Mutlu olmayan bir insan başkasını mutlu edemez. İşte bu sebeple Osmanlı'da ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur sırayla. Öyleyse mefhum muhalifinden gidersek, kendisinin rahat etmesi, aleme de huzur vermesi söz konusu. O zaman dini ayakta tutmak, evvel emirde mutlak surette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerektiriyor. Azerbaycan'dan bir kardeş, muhterem hocam, sadece Allah'a tövbe edildiğini biliyoruz. Mürşide tövbe etmek Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir tövbe midir? Hayır, dört ayet-i kerimede mürşid önünde tövbeyi de açıklıyor. Üç çeşit tövbeden bir tanesi de mürşid önünde yapılan tövbedir. İşte Nisa 64, Hud 112, Mümtehin 12 ve Furkan 70. Bu ayetlerde baktığınız zaman bir ikiliği göreceksiniz. Allah'tan mağfiret talebinde bulunan mürid ve onun için Allah'tan talep eden de bulunan mürşid, ikisi birlikte Allah'tan talep ediyor. Yani mürşid yapılan bir tövbeyi açıklıyor. Bu dört ayet-i kerime. Mürşid önünde kabul edilen tövbe ayetlerde şu anda ekranda görüyorsunuz. Diyarbakır'da bir kardeş, muhterem hocam, kendimle ilgili imtihanlar yaşadığımda etkilenmiyorum ama ailemde herhangi bir problemi olduğu zaman çok etkileniyorum. Yaşadıkları sorunların düzelmesi için Efendimiz'den öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Uygulamadıkları için problemleri bitmiyor. Bu konuda doğru düşüncem nasıl olmalı, açıklar mısınız? Tabii Allah yolunda hizmet babında aile fertlerini Kur'an ışığı altında mutlu etmen Allah'ın sana verdiği bir güzellik, farz vazife, ama nihayetinde mutluluk kişinin kalbi talebine bağlı olan bir durumdur. Peygamberler bile en yakınlarını Allah'a davet etmelerine rağmen, davete muhatap olan en yakınları Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde bir pozitif sonuç olmuyor. Örneğin Hazreti Nuh eşini Allah'a davet etmiştir ama eşi Allah'a ulaşmayı dilemediği için azaptan kurtulamamıştır. Tahrim suresinin 10. ayet-i kerimesi. Yine Lut aleyhisselamın eşi aynı şekilde eşini azaptan kurtaramamıştır. Ama Firavun, azgın bir Allah düşmanı, onun da eşi Asiye annemiz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için o da en üst seviyedeki kurtuluşa ulaşanlardan biri olarak Kur'an'da yer almıştır. Öyleyse kişinin kalbi talebi önemli. Bizden insanlara Allah'a davet, örnek olmak, nasihat etmek. Ama nihayetinde onların kararı çok önemli. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Kasas 24'te Musa Aleyhisselam'ın duasındaki fakirlik ifadesini hayatımız ve özellikle daha çok zikir yapmamızın bizim için gerektiği açısından önemini en uygun şekilde nasıl idrak etmeliyiz? Evet. Muhterem Efendimizin tefsirinde Kasas 24

0: 4.
1: Hazreti Musa Allah-u Teala'nın bu hanımları karşısına çıkarmasını bir hayır olarak telakki ediyor. Onlara yardım ediyor, sürülerini sürüyor ve Allah'tan yeniden hayır diliyor. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfakur'un sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfakur'unda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzara. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
1: Fatiha maselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'in hedefi, vana düşüncesi nedir? Kur'an nasıl bir kitaptır, açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'in hedefi bütün insanları iki canın saadetine ulaştırmaktır. Saadet deyince eski lisanda ama iki cihan mutluluğuna ulaştırmak, hem ahiret mutluluğu hem de dünya mutluluğuna ulaştırmaktır. Ve muhtevasında barındırdığı Allah'ın bütün emirleri ve yasakları insanı sadece bu mutluluk hedefine ulaştırmak içindir. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. İlk sure olan Fatiha Açır suresi, o da kulumuz, bizlerin Rabbine olan münacatı, duası Allah'tan olan talebimizi içeriyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği hedeflere ulaşabilmek, bu hedefleri evvela talep etmemiz ve Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaşmamızı Allah-u Teala bize farz kılmıştır. Bu da insanların sonsuz iki cihan saadetine ulaşması demektir. Ayrıca bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvuftaki bir insanın Allah'a yaklaşma çalışması nasıl olur? Yaklaşmak için ne yapmalı? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bir kainat slaytımıza dikkatle bakacak olursak, bu kainat 3 asıl ve 3 takarsız olmak üzere 6 alemden oluşmuş. Ve Allah'ın en şerefli varlığı olan insan 3 asıl ve 3 takarsız olmak üzere 6 alemden oluşan kainatın dünya gezegeninde, yani insanın kalbine tekabül eden dünya gezegeninde yaşıyoruz. Ve Allah-u Teala'nın bizden istediği Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak. Bu da en zirve noktada Allah'a yaklaşmayı ifade ediyor. Dünya gezegeninden başlayan 28 basamak bir İslam merdiveni var. O 28 basamak İslam merdiveninin 21. basamağında Allah ruhumuzu alıyor, teslim alıyor. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Diğer merdivenli olan bir slaytımız vardı. Ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ama eğer kişi Allah'ın emir ve nehilerini dikkate almazsa, o zaman hayatı içerisinde yozlaşmaya mahkumdur. Yozlaşmaya meyal olan bu insan, cehennem katlarında aşağıya doğru giden bir hareket tarzı içerisinde her gün biraz daha şeytanın esiri olur. Ve şeytanla birlikte olan bu kişi hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta cehennemlerden bir tanesine gidecektir. İşte görüyorsun ki 7 tane gök katı ve bu 7 bodrum aşağı, bunlar cehennem katlarını oluşturuyor. Ama 28 basamak İslam merdiveni insanı zemin katına alıyor. 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek ruhu Allah'ın zatında yok oluyor ve sırasıyla teslimlerini bir bir gerçekleştiriyor. Hedef teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. Ama bu teslimde mürşide tabi olmadan hiçbir teslimi de gerçekleştiremeyeceğimizi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize beyan ediyor. İster ruhun teslimi mutlaka mürşide tabiyeti gerektiriyor. Fizik vücut teslimi mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşitsiz olmaz. İradenin teslimi mürşitsiz olmaz. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir yazı bazı kardeşlerimiz gaybi konuları çok seviyor. Hatta geleceğe yönelik açıklamalar bile oluyor. İdrakimizce anı yaşamak ve teyit makamının söylediklerinin asıl olduğunu söylüyoruz. Tövbe suresi 119. ayette sadıklarla birlikte olun buyuruyor. Bu ayetten teyit makamıyla birlikte olun manası anlayabilir miyiz? Evet. Muhterem Efendimizin buyurduğu tazim, teyit ve tevhid. Dinimiz tevhid dinidir. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte vahdet, tevhid ve teslim nasılsa burada da tazim, teyit ve tevhidi ancak o şekilde yaşayabiliriz. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Et-tazimu li-emrillah. Allah'ın emrine itaat. İşte tazimde mutlak surete itaati gerektiriyor. Allah'ın 73 ayet-i kerimede bize bildirdiği, 12 ayet-i kerimeyle bize fazla sıkıldığı ruhun dünyasında Allah'a ulaşması mutlaka bu itaati gerektiriyor. Ama bu itaatin gerçekleşmesi mürşide tabi olmakla gerçekleşir ve ondan sonra yolumuza devam edebilmemiz mürşide her olayı teyit ettirmekle mümkündür. Mürşidin varlığı bu sebebe dayalıdır. Çünkü fizik ötesinde hem zulmani olabilir, görüntüler sesler, hem de rabbani olabilir. İşte hangi görüntülerin zulmani, rabbani olduğu ancak teyit makamına sorulduktan sonra gerçekleşir. Dolayısıyla kişinin bundan sonraki fizik ötesini kendi başına karar vermesi imkansız. Eğer Allah'ın emrine itaat ederse, eğer teyit makamına bağlı kalırsa, olan zaman sırasıyla teslimlerini bir bir gerçekleştirir. İşte Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle buyuruyor. Sadıkları muhteva itibariyle, sahip oldukları vasıflar itibariyle değerlendirirsek bu sadıklar Allah-u Teala'nın Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde söylediği sadıklardır. Burada salah makamının 5. mertebesi söz konusu olur. Normal statüdeki insanların ulaşabilecekleri en son yer burasıdır. O zaman sadıklarla beraber olmak, hakkatukati takvanın sahibi olmaktır. Evet, sadıklarla beraber olun, bir hakkın takvanın sahibi olun buyuruyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Ali İmran 70'te bahsi geçen Allah'ın ayetlerini inkar edenler kimlerdir, açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Ali İmran 70, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kitap ehliyle acaba ne demek istiyor? Çünkü Tevrat'ta, İncil'de şeytanın değiştirmelerine rağmen asıllar yok edilmemiş. Allah-u Teala buna müsaade etmemiş. Allah'a teslim emri Tevrat'ta, İncil'de de aynen durmaktadır. Onun için bugün Tevrat'ta, İncil'de de dinlerini yaşamakta olanlar Allah'a teslim oluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde gerek Hristiyanların gerekse Yahudilerin içinde Allah-u Teala'ya teslim olanlar vardı. Ve tabi olmayanlar onları görüyorlardı. Bunların fizik ötesi yaşantılarının belki de Hayranıydılar ama onların yaşadıklarını yaşamak istemiyorlardı. Allah Teala da kimseyi zorla dinin içine almaz. Bunun için kişinin kendi talebine oluşması lazımdır. Allah'ın evliyasına şahit olduğumuz halde kendi dininiz içinde, Müslümanların içinde, üçüncü grubun içinde de bunu yaşayanların var olduğunu gördüğümüz halde bile bile niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz diyor Allah Teala. Bugünün bütün yanlışlıkları o devirde de Hristiyanların ve Yahudilerin arasında var. Kur'an-ı Kerim'de daha yeni iniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayatta tabi olan sahabe bütün hakikatleri onunla beraber görüyor ve yaşıyorlar. Ama diğerleri bir tanesi 600 senelik bir kültürün sahibi, ötekisi ise 2000 yıllık bir kültürün sahibi ve zaman içinde iblis o kitapların içine bir sürü hürafeyi katmış durumda. İnsanları adım adım İncil'den ve Tevrat'tan öğrenmekten ayırmış. İnsanların yazmış oldukları başka kitapları öğrenmeye sevk etmiş. Böyle bir dizayn Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor ve o insanlar aralarında Allah'ın evliyasının yaşadığını gördükleri halde onları hedefe götürecek olan ayetleri inkar ediyorlar. İkinci suali Peygamber Efendimiz bir hadisinde kim Allah için hac eder, çirkin söz ve günahlardan sakınırsa annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olarak döner buyuruyor. Bu hadisin Furkan 70 ve Enfal 29 ayetleri ilişkisi var mıdır? Evet vardır. Hacca gitmek bir delilledir. Delil aslında bir mürşitle söz konusu. Bugün de aynı şekilde söz konusu. Evet kim gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben diler mürşidine tabi olursa bunların hepsini bir bir yaşar ve onunla ilişkisi kesinlikle var. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Çok kıymetli muhterem hocam. Ellerinizden hasretle ve hürmetle öperim. İnşallah bir sorum olacaktı. Mürşide tabi olan hem diliyle ve hem de kalbiyle mümin olmuştur sözünü açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mürşide tabi olan hem diliyle hem de kalbiyle mümin olmuştur sözünü açıklar mısınız? Evet. Mürşid önüne tövbe ettiğimiz zaman 7 tane nimetin sahibi oluyoruz ve 7 kalp şartının sahibi oluyoruz. Bu 7 kalp şartlarından bir tanesi kalbe imanın yazılması. Ama bir insanın mürşidine ulaşıp tabi olabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmasına bağlı. 12 tane ihsanın sahibi olan kişi 4 kalp şartının sahibidir. Ama mürşide tabi olduğu zaman Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor. Bir, küfür kelimesini dışarı yalıyor. 2 ve onun yerine imanı yazıyor. 3 İşte kalbe imanın yazılmasıyla kalbiyle mümin olmuştur. Aynı zamanda diliyle de mümin oluyor. O noktadan itibaren mürşidin söylediklerini mutlaka söyleyecektir ve el müslümü selime min el müslümine min nisani ve yedi. Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimse. İşte mürşide tabi olduğumuz an aynı zamanda yedi nimetin de sahibiyiz. Birinci nimet devri imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet günahlarımız sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Ve fizik vücut kul olmaya başlıyor. Zikirle salih amelle nefs tezkiyesi ve iradenin güçlenmesi söz konusu. Zaten iman neydi? Dille ikrar ve kalben tasdik. İşte mürşide tabi olan kişi diliyle söylüyor, kalbiyle de kalbe iman yazılmasıyla da tasdik ediyor. Ve ondan sonraki muhtevada, usullerle de bu işi yerine getiriyor. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların gözlerindeki kışavet, kulaklarındaki vakra kalplerindeki kinet doğumla birlikte mi veriliyor, yoksa insanların olayları sonradan yaşamasıyla mı kendilerine veriliyor? Sevgili kardeşlerim, doğumla birlikte kişinin kalbinde ihfat yok. Ama diğer engeller de yok. Fakat eğer kişi tebliğe muhatap olduğu zaman doğrudan doğruya kalben ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala ihfatı koyuyor. Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِنِيمَا اَنَّهُ الْحَقُ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبًا. Yani kendilerine ilim verilenler, irşat makamının Veli Resulü, Nebi Resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ekinetin alınıp yerine ifat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. İşte bu ihbat konuluyor. Ama başlangıç noktasında bu yok. O zaman doğrudan doğruya mürşidin, yani irşat makamının, Veli Resul ve Nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğu tasdik eden, ona iman eden kişi, Allah onun kalbine ihbatı koyuyor. Ama eğer bunu yapmazsa, tebliğe muhatap olduğu bunu yapmasa, o zaman hasarlarına engeller koyuyor. Hasarlarına engel koyduğu zaman Allah-u Teala kulaklarındaki hasayı engelliyor. Yani وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ, yani kalplerini ve kulaklarını mühürlüyor. وَجَعَلَ عَلَى بَسَارِ مُكْشَوَى, ve gözlerin üzerinde gışavet adı perde koyuyor. Bunlar hasalar. Ama kişi mürşidine ulaşıp da onunla mücadele ederse, ona karşı gelirse, o zaman İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi huzurlarına da engeller koyuyor. Baş gözüne idame mesture, kulaklarına vakra, kalbine ekinet konuluyor. Evvela hasarlar engelleniyor, sonra huzurlar engelleniyor. Bir üçüncü grup da var. Bu sefer kendisi dilemediği gibi başkasının dilemesine mani olursa, o zaman Allah Teala kalbi tabi ediyor. Sistem bu şekilde işliyor inşallah. Fransa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, daimi zikre ulaşan kişi nefsinin negatif tesiri ile tesiri irade tesvine kadar devam edecek mi? Bu konuyu açıklar mısınız? Daimi zikre ulaşan kişi nefsinin negatif tesiri, hayır, niçin negatif tesiri, yani nefsinin negatif tesirinin var olabilmesi için afetlerin var olması lazım. Sadece daimi zikirde ki bir kişi Ulelbap'ta yerin melekütü ve zemin kattaki ana dergahı gösteriyor. Henüz diğer taraflar gösterilmemiş ama ihlasa ulaştığı zaman 7 tane gök katı ve 7 alemi, varlıklar aleminin son noktası olan sistemin dünyaya kadar olan kesimi Allah kendisine gösteriyor. Dolayısıyla varlıklar alemi hem ilmel yakin hem de aynel yakin mertebesinde o kişi muktesebatını almıştır. Bu muhlisin seher vaktinde Allah'ın davetiyle tövbe-i nasaha davet edilip salaha ulaştığını görüyoruz. Salaha ulaşan salak kademeleri hepsi otomatik olarak Allah-u Teala günahlarını örtüyor. Salah nurunu veriyor. Günahlarını tekrar sevaba çeviriyor. İrade teslimiyle birlikte Allah zatını gösteriyor. Onu irşada memur ve mezun koyuyor. İnşallah. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz doğru düşünmeyle ilgili bir sohbetinde Allah'ın ışığının kalbimize etki yapmasına mani olan husus bizim o ışığın üzerine gölge ulaştırmamızdır. Nasıl ki kişi zikretmediğinde kalbi karardığı gibi ne yazık ki zikir ederek kalbi kararanlar da olduğunu buyurdu. Onun sebebi kişinin doğru düşünme alışkanlığına ulaşamadığından kaynaklı olduğunu idrak ettik. Zikrin bize fayda vermesi için doğru düşünce alışkanlığımıza negatif düşünceler bulaştırmamak ve şeytanın yanlış düşünceleri bize doğru diye yutturmaması için nasıl bir önlem almalıyız? İşte Efendimizin sohbetlerini çok dinlemelisiniz. Kişi doğrular var ve yanlışlar var. Şu anda o slaytımız doğrular nedir ve yanlışlar nedir? Beraberce bakalım. Doğrular, Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dilemek, Maide 35'de Mürşide tabiyet, Rad 21, Bakara 120 ve Al-Mehid ruhun Allah'a teslimi, Nisa 125'te fizik vücut teslimi, Nisa 103'te nefsin teslimi, Beyne 5'te ihlas ve Bakara 132'de irade teslimi. Ama yanlışlar da bunların zıtları. Birinci basamakta kişi dünyayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kehf 17'de mürşidi istemiyor. Allah onu delalette bırakıyor. Rahat 25'te vuslatı kesiyor. Maide 79'da aynı şekilde yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyor. Ala'da vesaire bütün bunların hepsi birbirini zıttı. İlim ibadetin imamı gerçekten evvela ilmin doğru olması, doğru düşünce olması lazım ki zikirle hedefine ulaşabilsin kişi. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam dünyadan rağbetini nasıl kesebiliriz, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikirle bunu gerçekleştirebiliriz. Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi ve Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Mallarımız ve çocuklarımız fitnedir. Yani imtihandır. Zaten mal ve evlat da dünya hayatıdır. Kehf 46'da El malu vel benune. Yani mallar ve çocuklar zinetil hayatı dünya. Dünya hayatının zinetidir. O zaman dünya hayatının zineti olan mal ve çocuklar var. Öbür tarafta وَالْبَاقِدِ صَالِحَةُ خَيْرٍ لَرَبِكَ Salih amel var. Salih amel zikir. Mal ve çocuklar var. Ya mal ve çocuklar için çalışacaksın, ya zikrederek Allah için çalışacaksın. Tercih sana bırakılmış. Baki kalıcı olan salih ameller. Nefsi ıslah edici amel. İşte ıslah edici amel nefsi zikirle nasıl, ne kadar zikredersen o kadar rağbetin dünyadan olur. Fakat mal ve çocuklar insanı zikirden alıkoyabiliyor. Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amwalukum evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, sakın ha sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yefhal zalike fe ulaikumul hasirun. Kim bunu yaparsa o hüsranda kalır. Hüsrana düşer. Öyleyse bir tarafta mal ve çocuklar var ki genellikle şu anda insanların %90'dan fazlası mal ve çocuklar için çalışıyor. Çocukların dünya maişetini temin etmek için takla üstüne takla atanlar, çocuklarına şunu şunu yapanlar ama aynı çocukların ahiret hayatı ne yazık ki ıskalanıyor, olmasa da olur deniyor. Öyle olunca o zaman böyle bir çalışma içinde olan kişi ne yapmıştır? Mal ve çocuklar alanını Allah'ın zikrinden alıkoymuştur. Ama aynı kişi çocukların, yani çünkü bu dünya hayatı ahiret içindir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Yine çocuklar için çalışır ama çocukların ahireti için seferber olursa otomatikmen zaten bu dünyada olur. O zaman hem kendisi kazanır hem de çocuklarını Allah'a yönlendiren, yaklaştırarak daha üst seviyede mutluluklar yaşar. Bu da yine serbest irade sahibi kişinin tamamen tercihine bırakılmıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim var, arz etmek istiyorum. Mürit kime denir? Mürit hakkında bilgi verebilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatı. Biz de seni çok seviyoruz. Mürit kime denir? Mürit hakkında bilgi verebilir misin? Mürit, Allah'a murad eden kişidir. Mürşit, müridi Allah'a teslim eden kişi. Öyle olunca müridin bütün teslimlerini Allah'a murad eden mürid teslimlerini tamamlayabilmesi bir ölünün ölü kıcısına teslim olduğu gibi mürşidine teslim olmasına bağlıdır. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek. İşte mürid bana Allah'ım gerek diyen ve bu yolda evvela ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini, en son olarak iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Mürşidin devrin imamının görevleri istikmantinde tam 5 tane görevi var. Müride karşı. Ama müridin hedeflerine baktığımız zaman ayetlerin tilavetinde iman, ruhun Allah'a teslimi, nefs eskesiyle, fizik vücudunun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesiyle, nefsin Allah'a teslimi, hikmetin öğretilmesiyle ve iradenin Allah'a teslimi ise hikmetin ötesini öğretilmesiyle gerçekleşiyor. Müridin vazifelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve marif ve emretme mükerden ney etmek. Bu zikir de sebeptir, mutluluklar da sonuçtur yani. Zikir, zikre başlaması, 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih olayıyla bu gerçekleşiyor. Sonuç bunun muhtevasında birinci kat cennet, Allah'a ulaşma dileğiyle mürşide tabiyeti ikinci kat cennet ve nefs eskisi üçüncü kat cennet, kitabın öğretilmesiyle dördüncü kat cennet, hikmetin öğretilmesi 5. 6. kat cennet, en sonunda hikmetin ötesinde öğretilmesiyle 7. kat cennette kişi ulaşabiliyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha maaselavat.

0: bu dünyada ulaşma diye bir şey yok. Allah'a hiç kimse de ulaşamaz. Sadece dua edeceksin.
1: Şimdi Allah'a ulaşmak öyle bir şansım yok. Şimdi Allah'a ulaşmak kimsenin haddine değil.
2: Yaşarken Allah'a ulaşmak mümkün değildir. Ulaşılmayacak bir yerdedir. Biliyoruz ki görülmez, konuşmaz, tutulmaz. O sadece var olarak düşünülür. Düşüncede vardır.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'a ulaşılmaz iddiasını konu edinmek istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Röportajda fikrine başvurulan misafirlerimiz, hepsi Allah'a ulaşmanın imkansız olduğunu ifade ettiler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü o kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben talep edecek. Sadece bunu yaptığı zaman ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. En şerefli varlık olan insan bir ruhtan, fizik vücuttan, nefsten ve serbest iradeden oluşan bir varlık. Elbette fizik vücudumuz Allah'a ulaşmaz, elbette nefsimiz Allah'a ulaşmaz. İrade zaten bir vücut değil. Ama Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfrülen ruhtur ve tekrar ona dönecek olan da ruhtur ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir kalbi dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim mealini yazan bir takım profesörler, o Allah'tır, biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa, o mutlaka üzerimize farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanmıştır. Ekrana getirebilirsek 19 fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması anlatılıyor. Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ya da öldükten sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız İki halde de emanetin mutlaka Allah'a dönmesi sonucuna ulaştırıyor bizi. Bir insan hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Ama amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapmadan ölse, bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ise amelleri boşa gidiyor. 80 yıl ibadet yapsa dahi, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl yaptığı ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Mutlaka insanlara her devirde Resul Allah'a ulaşmayı dilemelerin üzerine farz olduğu şeklinde bir açıklamayla geleceklerdir. En'am 48. Bunlara tabi olanlar delaletten kurtulurlar, tabi olmayanlar delalet üzerlerine hak olur. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet nedir? insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Ruhun dünya hayatında Allah'a vasıl olması vuslat da hidayettir. Vuslat yoksa, hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. İblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiştir, hidayeti gizlemiştir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hadiste zikrettiği gibi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü bir dilektir. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki insanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde sadece Allah Teala kalbe bakıyor. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bu talebi Allah Teala görüyor, biliyor ve işitiyor ve ondan sonra Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı ama nefs tezkiyesi de kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor ki mürşide tabi olduğu an ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden nefsin tezkiyesine paralel, 7 kademedeki tezkiyeye paralel ruh 7 tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran 73'te innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Allah bunu bizim üzerimize farz kılmıştır ve en kolay şeydir. Hepinizin hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Rabbimizden hepimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
3: Garip kulum diyor, ben de size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şey değil, daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
9: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah-u Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah-u Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah-u Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyatullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabe döneminde yaşanan İslam'ın günümüz insanına örnek göstermesinin sebebi nedir? 14 asıl evvel Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabenin hayatından anlıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farzları söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Gerçekleştirenler ilk de felaha erdiğini de buyuruyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Beraber bakalım. 7 safa farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide tabiyet farz. Ruhun Allah'a teslimi farz. Fizik ürünün Allah'a teslimi farz. Nefsin Allah'a teslimi farz. İrşada ulaşmak farz ve iradenin Allah'a teslimi farz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılmış. Mürşide tabi olmak da 7 ayet-i kerimede farz olduğu buyuruluyor. Ve ruhun Allah'a teslimi öyle. Sahabenin bu farzların hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. İşte Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek kendilerini tağuta kovmaktan, tağuta dost olmaktan kurtarmışlar. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olmuşlar. Mümtehin 12'de mürşide tabiyeti Allah-u Teala farz kılmış. O farz kıldığı mürşide tabi onun farz olduğu ayetleri de ekrana getirebilirsek ve sahabenin hepsi de evet mürşide tabi olmak 7 tane ayet olması lazım. Evet. Al-İmran 31. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Al-İmran 164'te yine tabi olmaları için Allah-u Teala kendilerinden bir Resul bahsetti. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına bana tabi ol ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21'de sizden ücret istemeyen mürşitlere tabi olun. Mumi 38'de bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım sizi. Bütün bu ayetler mürşide tabiyetin de farz olduğunu görüyoruz ve sahabe bu farz ayetlere göre Mümtehine 12'ye göre hepsi Resulullah'a tabi olmuşlar. Ruhun Allah'a teslimi farz. Tam 9 ayette Allah-u Teala bunu söylüyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Ve sahabe bunların hepsini yerine getirmiş. Öyleyse bugünkü günümüzde Kur'an'daki İslam yaşam yanlarını ürettiği hürafe ne? Sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz'i görenlerdir.
Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif, içi boş bir laf. Ebu Cehil de gördü. Ebu Süfyan da gördü vesaire. Münafıklar hepsi gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'ın davetine muhatap olan ve Allah'ın davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, ikinci safhada mürşitlerin hası Nevira Sultanı Peygamberimize tabi olan ve hayattayken ruhunu teslim edenler. İşte bu açıdan çok manidar. Alimen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Ve fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve kalplerin telifiyle onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte her devirde devrin imamı bütün insanlar için bir nimet. Kim daveti kabul eder de hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa Allah onların kalplerini birleştiriyor, telif ediyor. Devrin imamından Allah'a sevgi, Allah'tan bize olan sevgi, bizden Allah'a sevgi, Allah'tan devrin imamına sevgi ve devrin imamıyla bizler arasında olan sevgi söz konusu. Yani biz sevgiyle birbirimize bağlananlarız. Sahabe de birbirlerini çok sevenlerdi. Birbirlerinin için hayatını feda edenlerdi. Allah razı olsun. İkinci sual. Sahabe dönemiyle günümüz İslam anlayışı arasında farklar nelerdir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala ihsan olarak her kavimde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiyor. Ve bu veli resuller kavimlerindeki insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar 7 sava 4 teslimi yaşayanlar ama daveti kabul etmeyenler. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar şeytanın tesiri altında kendi zanlarına tabi olmak suretiyle dinde 19 tane hürafe uydurmuşlar. Öyle olunca dini 19 tane hürafeyle yaşayan bu insanlar günümüz geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'de 19 tane kavramın da din tatbikatından çıkmasına sebep olmuşlar. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de delalet var ama günümüz din tatbikatında bundan eser yok. Kur'an-ı Kerim'de amin olmak var. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde amini olmanın müminlikten ayrıldığını Allah Teala buyuruyor. Ve uhiyye ila Nuh

Gemiye sadece aminu olanlar biniyor. Geri kalanların hiçbirisinin artık iman etmeyeceğini Allah biliyor. Ve tıpkı Nuh tufanında olduğu gibi Nuh tufanı amini olmayanların üzerine kopuyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da davete muhatap olmuş ama daveti kabul etmediği için gemide yer almıyor ve azgın dalgalar arasında boğuluyor. Amini olmak birinci safayı, mümin olmak ise ikinci safayı ifade ediyor. Bu ayet amini olmakla mümin olmayı birbirine ayıran kesin bir sırayı ifade ediyor. Şimdi dinde 19 tane hürafe var. Baştan başlarsak alttan itibaren La ilahe diyen cennete girer. Münafıkun suresinin birinci ayeti kerimesi bunu imkansız hale getiriyor. Hayır de şer de Allah'tandır yine aynı şekilde. Yani kısacası günümüzde 19 tane hürafe söz konusu. Ve insanlar dini bu hürafelerle yaşıyorlar. Bu hürafelerle dini yaşayanlar Kur'an-ı Kerim onlar için mezarda okunan bir kitap. Öyle olunca o zaman yaşamamız gereken, öğrenip yaşamamız gereken 19 tane kavram da din tatbikatından çıkmış oluyor ve Kur'an unutuluyor. Öyleyse ne yapılması lazım? Yapılması gereken şey aslına uygun olarak dindeki hürafelerin temizlenmesi, unutulan kavramların tekrar hayata geçirilmesi söz konusu. Bu da Mehdi Aleyhisselam döneminde gerçekleşiyor. 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe, Peygamber Efendimiz'le bugün İslam'ı yaşadıklarını zanneden arasında korkunç bir farklılık var. Bugün de bir din tatbikatı var ama din tatbikatı Kur'an'daki İslam değil. Kur'an'daki İslam 7 sabah 4 teslimden oluşur. Bugün İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. İslam'ın 5 şartıyla amel eden insanların Allah'ın cennete girmesi mümkün değil. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki cehaletimin daha doğrusu bir bedevi geliyor. Cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İşte başlangıç noktasında bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler emaniyeyi öğreniyorlar. İlim değil, Kur'an'daki İslam değil. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yani mürşide tabi olarak yaşa. Öğren ve yaşa. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman öğret. İşte bugün baktığımız zaman Allah-u Teala Ankebut 23'te Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Öyleyse bunlar cahillerdir. Kehf 105'te ilmi var ama onunla amel etmiyor. O zaman da ameli boşa gidiyor. Kehf 105. Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenlerin ameli boşa gitti. O emaniye ile meşgul oluyor. Ameller yapıyorlar İslam 5 şartı ama ameller boşa gidiyor. Ameli var ama teslimiyeti yok. Soruyorsun İslam 5 şartı ile neyini teslim ettin sen? Hiçbir şey. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte bu hadis sebebiyle günümüzde Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide ve Kur'an terk edilmiş durumda. Üçüncü sual, tasavvuf kelimesiyle anılan İslami yaşantı sadece Müslümanlara özel bir ayrıcalık mıdır? Hayır. Tasavvuf, kutsal kitaplardaki İslam'ın tatbikatıdır, hayata geçirilmesidir. Kutsal kitaplar sadece Kur'an değil, Tevrat da hidayet ve nurdur, İncil de hidayet ve nurdur, Kur'an da hidayet ve nurdur. Ve kutsal kitapların hepsi 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Tasavvuf kelimesi sahabe ile başlasa da aslında tasavvuf, yani İslam'ın dinin hayata geçirilmesi sahabeden başlamaz. Tasavvuf Adem Aleyhisselam'dan başlar. İslam kainatın tek dinidir. Allah'a teslim olmak

0: İslam'ın temelini oluşturur. Tüm peygamberler ve onlara tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlardır. İslam'ı bütün dinlerde farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi بَدَلْ اِسْلَامُ غَرِيبًا سَيْعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَوُ فَتُوبَ لِلْغُرَبَى قَالَ مَنِ الْغُرَبَى يَا رَسُولَّهِ O garipler kimler ya Resulullah? قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادَهُ مِنْ سُنَّتِ وَهِيُونَ مَا اَتَهُ مِنْ سُنَّتِ İşte ortadan kaldırılan sünnetlerimi ihya ederler. Yani farzlar vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ortadan din tatbikatından kaldırmış, müşriklere tabiyet farz. Din tatbikatından kaldırmış. Ruhun teslimi. Bu emirlerin hepsi ortadan kaldırılan sünnetleri yeniden ihya etmek Mehdi Aleyhisselam'a Allah nasip ediyor. Ve ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Allah'ın yasakları işleniyor. Halbuki sahabe döneminde bunlar hiçbirisi gerçekleşmişti. Tekrar onların ıslahı söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mı?
2: Var tabii. O zaman daha böyle hani küçük toplumlar olduğu için her şey bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin söyledikleriyle doğrulanıyordu yani. Şimdi medya çıktı, başka şeyler var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hocalar bile çoğu yanlış şeyler anlatıyor mesela, birbirini tutmuyor.
3: Her şey değişti, şartlar değişti, imkanlar değişti.
1: Birey olarak üstümüze düşen ne olabilir?
2: Doğruyu bulmak, fıkıh kitapları okumak.
4: Onlar İslamiyet'i yaymak için çok uğraştılar.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi Allah sevgisi geliyor. Allah'a ulaşmak çok kolay ya. Yani şuraya bakıyorsunuz, suya bakıyorsunuz, dağa taşa bakıyorsunuz. Allah'a, renklere bakıyorsunuz. Ulaşıyoruz yani.
3: Allah yolunda doğru bir şekilde insan olabilmeyi sağlamak.
5: İslamiyet'i yaşamak lazım.
4: Allah'ın emrettiklerini yaşamak.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Hayat amacımız bu. Yaşarken Allah-u Teala'nın rızasına ulaşmak.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ruhum sana emanet. Yaşarken sana teslim etmek istiyorum.
5: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum.
0: Sahabemiz sahabe zamanında daha küçük topluluklar olduğu için bir kişinin söyledikleri birkaç kişiyle doğrulanıyordu. Ama şimdi her kafadan bir ses çıkıyor diyor. Doğruları öğrenmenin yolu nedir? Doğruları öğrenmenin yolu Kur'an-ı Kerim'i kılavuz edinmektir. Doğruların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. İnne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi Muhammed ve kullu muhtesedin bidâ. Hicri 9'da biz bu kitabı indirdik. Onun muhafızı biziz. Enam 38'de bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Öyleyse doğruların hepsi Kur'an'la yerli yerine oturtuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onların hayatıyla doğrulanıyor ve Kur'an'da yer almış Zümer 17. Sahabenin hepsi mürşide tabiyet farz ve hepsi Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Rad 21'e göre. Sahabenin hepsi Alimen 20'ye göre fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefsini de Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. İhlasa ulaşmışlar. Bakara 139. Ve irade teslimini gerçekleştirmişler. Tövbe 100. Doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın daima öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Kıyamete kadar bu işlem devam edecektir. şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeyleri kavmine onların lisanıyla anlatıyor. Onun için Resulullah yakında koyu gece karanlıkları fitneler olacaktır. Bunlardan kurtuluş ne iledir ya Resulullah deyince Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendi aranızdakinin hükmünü ihtiva ediyor. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Ve sahabenin hepsi Kur'an'ı yaşadılar ve gökteki yıldızlar gibi olurlar. İşte bu sebeple benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabe tabi'in de sahabeye tabi olmak suretiyle onlara örnek müşrikler olmuşlar. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği bu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştı. Allah-u Teala mürşide tabiyeti bize de farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici olarak düşünüyorum.
3: Mürşid Allah yoluna çağıran kişiler demektir. İlmi anlamış, Allah-u Teala'ya kul olmayı fark etmiş, bilgi sahibi kişi demek.
5: Onun yolunda gitmek yani mürşidin. Sizin dediğini yapmak. Peygamberimizden sonra Ebu Bekir Sıddık, ondan sonra biz mürşitlerimiz geliyor.
6: Onlar da bize yol gösteriyorlar. Onun izinde gitmeye çalışıyoruz inşallah.
1: Bir kamil mürşide varmadan olmaz değil mi?
2: Evet evet, biz de inşallah onların yollarında devam ediyoruz inşallah. Sohbetlerimiz var, gidiyoruz çok şükür.
1: Sağlıyor size bir mürşidinizin olması, size nasıl bir mutluluk, huzur, güven?
2: Güven veriyor. Sanki doğru yolda olduğumuzun emin oluyoruz.
6: Nakşibendi Hazretlerinden şeyliyiz, dersliyiz.
3: Bizim tabiyetimiz de en büyük mürşidimiz olan Hazreti Peygamberimize.
1: Günümüzde Allah dostu yok mu?
3: Allah dostu dediğim kavram, kişinin Allah ile arasındaki ilişkiyi kendince en üst seviyeye ulaştırması. Yani ben Allah'ı seviyorum, ben Allah için yaşıyorum, Allah için hareket ediyorum ve nefes alıyorum. Bunun farkına varıp yaşayan insan, her insan o seviyeye ulaşmıştır.
0: Misafirimiz Allah dostu dediğimiz kavram, şimdi Allah'la arasındaki ilişki kendince en üst seviyeye ulaştırmasıdır. Allah'a en üst seviyede dost olmak kişinin gayretiyle mi gerçekleşir? Hayır. Hiç kimse fizik ötesine kendi imkanlarıyla geçemez. Yani zulmani yoldan fizik ötesine geçenler şeytanın yardımıyla gerçekleşiyor. Rabbani yoldan fizik ötesine geçenler Allah-u Teala'nın mürşitleri vasıtasıyla gerçekleşiyor. Öyleyse 1000 yılda kalsa kişi kendi imkanlarıyla sadece zahiri alemin kanunlarına tabi olarak burada bir fasit daire içerisinde dolaşır. Allah'a ulaştıran yol Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. İşte Enam suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde "Ve min âbâhum ve zürriyetim ve ahvânim ve eştebeynâhum ve edeynâhum ilâ sırat-ı müstakim." Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakim ulaştırdı. Sırat-ı müstakim fizik bir yol ama bu alemde değil. Emre aleminde olan fizik yol. Bu sırat-ı müstakim ruhun üzerinde mesafe kat ettiği yol. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve ruhumuzun sırat-ı müstakimden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması ancak bir mürşid-i kamille mümkündür. İşte Rahman 33, bir sultan olmadan olmaz. Nahl 36, bir resul olmadan olmaz. Tezkiye, yani kısacası devrede Allah'ın bir dostu, bir mürşidi yoksa hiç kimse sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzel kademelerin en üstüne çıkabilmektir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üst kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Tabiyet Allah'ın koyduğu kanunun esasını teşkil eder. Tabiyet yoksa o kişi ermiş evliya olamaz. Allah'a ulaşmayı dini herkesin yapmaları lazım gelen ilk davranış biçimi, ilk hedef tayini, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak olmalıdır. Her peygamberin nasıl Cibril'i varsa her velinin bir Hızır'ı vardır. Öyleyse nasıl peygamberler hepsi Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlarsa, onların mürşidi Cebrail Aleyhisselam'sa, bütün veli mürşitlerin de bir Hızır'ı vardır, mürşidi vardır. Hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olması gerekir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelir ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Her devrede ulaştıran ya bir Nebi Resul veya bir Veli Resul vardır. Bütün Nebi Resuller hidayete erdiren devrin imamlarıdır Enbiya 73'e göre. Onların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasından seçilen bir kişi de secde 24'e göre vekaleten devrin imamıdır. Doğmadan evvel Risalete seçilenler var. Ama o Risalete seçilenler arasından Allah kendisine şeriat kitabı veren bir Resulse o zaman o Nebi Resuldür. Ama onun şeriatıyla amel eden birisi ise o da Veli Resul olarak vekaletin devrin imamları görev yapıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam sizi çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Hocam sahabe döneminde İslam topluluğunun birlik ve dayanışma ile günümüzdeki Müslüman toplulukların arasındaki fark sebebi nedir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz inşallah. Sahabe dönemindeki İslam toplumunun birlik ve dayanışma anlayışı ile günümüzdeki Müslüman toplumların arasındaki farkın sebebi nedir? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle baktığımız zaman herkes birbirine yardım ederek, başkalarını kendisine öne geçirerek, kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturmuşlardı. Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanlar birbirinin yanında değil karşısında olmasından kaynaklanıyor. Toplumun yücelmesi için insanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta başkalarına yardım etmek asıl olmalıdır. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah tarafından yüceltilen bir toplumdur. Öyleyse yozlaşma insanların birbirinin karşısında olması ama yücelme ise birbirinin yanında birbirine yardım ederek birbirini yüceltmeleri söz konusu. İşte sahabe dönemindeki insanlar birbirine yardım eden, birbirine yücelten, kendisini değil kardeşini kendisine öne geçiren bir durumdalardı. Ama günümüzde bunun tam tersi bir durum söz konusu. Risale'deki fark budur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce tüm sahabeyi dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emir zikir ibadetiydi. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu?
8: Vallahi edenler çok. Öyle düşünmemek lazım. Çok muhterem insanlar var.
3: Eksik. Özellikle tefekkür anlamında çok az bir zikrimiz var. Hem Kur'an okuyacağız, hem Kur'an'ı anlayacağız, hem de anlatacağız.
6: Tam manasıyla kulluk yapsak zaten bu kötülükler olmaz, depremler, savaşlar.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
8: Allah'a daha yakın olmak yani. Daha hep onunla meşgul olmak. Her dakika kalbimiz Allah'la zikirli.
3: Yani namazımızla, orucumuzla, doğru hareketlerimizle, dürüstlüğümüzle birer zikirdir.
5: Nefsin peşinden gitmemek, nefse uymamak zikir.
8: tehlifsiz uyku uyumak bana haram. Uyuyamam yani. Uyuyamam asla.
1: Peki sizce tıpkı sahabe gibi yeni bir asr-ı saadet yaşanabilir mi?
8: İnşallah olabilir. Allah'ım dualarımızı kabul etsin. Şu Yahudileri, şu Hristiyanları ıslah eylesin. Başka bir şey demiyorum. Peygamber Efendimiz'in gizli sahabileri, Fil suresindeki, Fil suresindeki gibi böyle yani gizli melekleri, gizli şeyleri yardım etsin Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e diyorum.
3: İnşallah.
4: İnşallah. İnşallah ama bilmiyorum.
6: Pek ümidim yok ama inşallah, inşallah Allah'tan ümit kesilmez.
0: Namazımız, orucumuz da doğru hareketlerimiz de dürüstlüğümüz de birer zikirdir. Allah'a inanarak yaptığımız her şey Allah'ın Kur'an'da verdiği zikir hüviyetinde midir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde nelerin zikir olduğunu Allah Teala zaten açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama asıl en büyük zikir Allah isminin ard arda tekrarı zikrullah'tır. Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubum zikrullah. Ela bi zikrullah tetmeyinu kulub. Bu ayet-i kerimede onlar ki amin oldular. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Ondan sonra kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Söz konusu olan zikirden muradımız Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla anılan Allah'ın isminin arda arda tekrarıdır. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlar. Allah'ın indirdiği bu nurlar nefs tezkiyesine sevgiyet verir. Allah'a yaklaşmanın yolu nefs tezkiyesinden geçer. Tezkiye teslimlerin temelidir. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ise teslimlerin bütününü içeriyor. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir şey işlev söz konusu değil. Gerçekleşemez. Öyleyse az zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi farz. Az zikir Müzemmil 8, çok zikir Ahzab 41, daimi zikir Nisa 103. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Ben İstanbul'dan Sezgin Barış. Öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve sevgiyle öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. Sahabenin İslam'ı öğrenme ve yayma konusundaki çabasıyla günümüz İslam aleminin Kur'an'a bakışının aynı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyhisselam ve berekat, biz hepinizi çok seviyoruz. Sahabenin İslam'ı öğrenme ve yayma konusundaki çabasıyla günümüz İslam aleminin Kur'an'a bakışının aynı olduğunu söylenebilir mi? Hayır. Hayır. Zaten bugünkü en büyük problem insanların Kur'an-ı Kerim'i unutmaları sebebiyle sahabe gibi Kur'an'ı yaşamıyor olmaları. Sahabenin en belirgin özelliği Kur'an'ı yaşamalarıydı. O belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın dini yaşadıklarını zanneden kesimden bütün boyutlarıyla farklı bir ortamda yaşadılar. Üstün insanlar oldular. Vakti gelince hepsi başka başka ülkelere Allah'ın kainattaki yegane dinini tasavvufu yaymak üzere vazifeli olarak ayrıldılar. Gittiler orada İslami tasavvufu yerleştirdiler. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz burada bulunanlar sözlerimi burada bulunmayanlara iletsin. Ümmetimden Allah'ın emrini yerine getiren bir topluluk sürekli bulunacaktır. Onları aşağılayan veya onlara muhalefet edenler onlara asla zarar veremeyecektir. Öyle ki Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar bu topluluk insanlara karşı muzaffer olacaktır. Galip gelecektir. Evet, demek ki her devirde bir ümmet Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. O Allah'a itaat eden hayırlarda yaşayanlar, onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yayanlardır. Kur'an'ı yaşamalarıydı ve bu belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın din yaşadıkları zanneden insanlardan tamamen farklıydılar. Üstün insanların vakti gelince de başka ülkelere Allah'ın kainattaki yegane dinini, tasavvufu yaymak üzere vazifeli olarak ayrıldılar. Hem kendileri yaşadılar hem de yaşatılmak açısından kılavuz oldular. günümüzde ne yazık ki buna ulaşmak mümkün değil. Ve bu kıyamet gününe kadar bu topluluk insanlara karşı hep müzaffer kalacaktır. Onların galibiyeti Allah iledir. Ayman 104 bunu söylüyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
0: Fatiha maasallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Başıma çok musibet geldiği için namaza başladım. İnsanların bu dünyada başına gelen musibetlerin nedenleri nelerdir, açıklayabilir misiniz? O zaman yaratılışa beraber bakalım inşallah. Musibetler neden kaynaklanıyor? Allah-u Teala hepimizi bir fizik bedenle, bu dünya alemine atonun fizik bedenle yaratmış. Hicr 26. Hepimizi biz nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de. Ve nefsin ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık. Ve Allah'ın emrine isyan eden, lanetlenen şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. İki tane düşmanımız var. Bunlardan bir tanesi hiç değişmeyen, her geçen gün kıyamete kadar azgınlaşan şeytan, her delalette kalmasına sebep olduğu bu varlık biraz daha zulüm işliyor ve her gün azgınlaşıyor. Ama Allah Teala zatından bize üfürdüğü ruhla secde 9'a göre 3 vücutla bir denge içinde yaratmış. Ruhumuzda da 19 tane haset var. Yani afetlerin zıtları 19 tane afet. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, kanaat, şükür, kedimiyet. Ruhumuz tekamülün en üst noktasında bize üfürülüyor. Fizik vücut, ruh ve nefs için bir mekan. Nefsimiz de mutevasındaki 19 afet sebebiyle esfel-i safilin standartlarında. İki tane düşmandan şeytan değişmeyeceğine göre, düşmanın elinden kurtulup Allah'ın bizler için tayin ettiği hedefe, sonsuz huzura ve mutluluğa, ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak bir tek yol var. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Bütün kutsal kitaplarda da bu bütün insanlara ana görev olarak verilmiş. İşte her devirde devrin imamı 5 görevle Allah-u Teala insanlara karşı vazifeli kılmış. Bakara 151'de birinci görev ayetleri tilavet etmek. Nefs tezkiyesinin öncesinde bir hazırlıktır bu. İkincisi nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Üçüncüsü kitabı Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, hikmeti öğretmek ve beşincisi de hikmetin ötesini bilmediğimiz şeyleri öğretmek. İşte nefsimizin de ruh gibi kemalata ulaşabilmesi bu 5 görevle görevini yerine getirmesine bağlı. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi? Hepimizin cevabı var. Kalu Bela günü. İşte bu Kalu Bela gününde ruhumuz teslim olacağına dair misak, fizik vücudumuz teslim olacağına dair ad ve nefsimiz teslim olacağına dair yemin vermiş. Böylece misak, ahd ve yeminle Allah'a bağlanmışız ve Allah-u Teala bunu dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Şeytan başlangıç noktasında 1-0 galip durumda nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle devamlı aklı ikna ederek bize şer işlettiriyor. İşte irşediğimiz şerlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle Allah-u Teala tekrar o kaybettiğimiz dereceleri bize kazandırmak üzere musibetler oluşturuyor. 7 ayet-i kerimede musibetler yaptığımız şerlerin karşılığının tekrar bize ödenmesidir yani. İşte musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Musibet geliyor, kaybettiğimiz dereceleri bir kere daha kazanıyor. Yani musibetler işlediğimiz günahlara kefarettir. Ayetler gayet açık ortada. Bize bunu işlettiren nefsimiz ve şeytanın tesiri altında. Ama Allah Teala bu görev vermiş. Şeytana rağmen nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek, yani evvela kontrol altına almak, daha sonra 19 tane afetten temizlemek ve 19 faziletin sahibi olmak için bu görevi bize tevdi etmiş. İşte musibetlerin başımıza gelmesinin arkasında bu muhteva var inşallah. İkinci sual, Yunanistan'da bir izleyici muhterem hocam, beklentisi içinde olmanın ve koşulsuz sevmenin iştiyak sahipleriyle bir ilişkisi var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, bir ruhun talebi istikametin bir hayatı yaşarız. Bu Allah için olmaktır. Allah için olmak da başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bir de nefsi istikametinde talep sahibi olmaktır. Bu da nefsani bir davranıştır. Sev beni, seveyim seni. Bu nefsani bir davranış. Ama Allah Teala istikametinde, ruhun talebi istikametinde ki olay koşulsuz sevmektir. İşte beklentisi içinde olmanın, koşulsuz sevmenin iştiyak sahibiyle, iştiyak sahibi kişilerin bir davranış biçimi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, neden herkesi seveceğiz karşılıksız? Çünkü zaten Allah'ın bize emridir ve başkalarına karşı yaptığımız her davranış Allah-u Teala kendisine kabul ediyor. Öyleyse herkesi koşulsuz sevmek, onları mutlu etmek Allah için yaptığımızın bir ispatıdır ve de Allah-u Teala onlar bize karşılığını vermezse dahi, ki vermeyecektir, o zaman Allah bize veriyor. İşte 7 tane ayet-i kerimede bu şekilde beklentisi olan insanların başkalarına karşı yaptığı hizmetlerde, tebliğlerde sizden ücret istemiyorum. 7 tane ayet. Enam 90, sizden ücret istemiyorum. Sizden ücret istemiyorum. Kimdir bunları söyleyenler? Allah'a davet edenler. Sizden ücret istemiyorum. Rabbimin ücreti daha hayırlıdır. Başka bir ecir istemiyorum. Sizden ücret istemiyorum. Sizden ücret istemiyorum. Dolayısıyla biz yaptığımız zaman Allah için, bunun karşılığını Allah Teala bize veriyor. O zaman Allah bize veriyor, tekrar onları kullardan istemek bir nevi faize girer. O sebeple beklentisiz içinde olmak, yaptığımız her iş kime karşı olursa olsun Allah için yapmak, koşulsuz onları sevmekten geçer. Üçüncü sual, Muğla'dan bir izleyici. Muhterem hocam, üç vücudumuzu Allah-u Teala'nın istediği şekilde kullanmak için nasıl bir kalp yapısına ulaşmamız lazım? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmak ve vücudun merkezi kalptir. Ama bu kalbin tamamıyla Allah'ın emrinde olması ancak bizi hedefe ulaştırır. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. İşte kim ki kalben ulaşmayı diler, 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, 7-8 aylık süre içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor, teslim alıyor. Bu nefsin 7 kademe tezkiyesini ifade ediyor. Daha sonra fizik vücudun Allah'a teslimiyle %81 nura ulaşıyor. 18 saat zikre denk geliyor. Ve daha sonra daimi zikre ulaşarak %100 kalbin nurlanmasıyla kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. İşte Allah-u Teala'nın istediği şekilde kullanmak için nasıl bir kalp yapısına ulaşmamız lazım? kalbin %100 nurla dolu olması gerekir. Yunus, açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyü deyü. Bütün cennet kapılarının anahtarı şifresi, Allah isminin tekrarı Allah'a zikretmektir. Her Allah'a zikretişinde Allah-u Teala liyakatımız oranında Allah'a giden kapıları bir bir bize açıyor ve tabii bu kapıların açılmasıyla birlikte mükafatları da elde ediyoruz, mükafatın sahibi oluyoruz. Allah-u Teala bunu ayetlerde bir bir gerçekleştirmiş. İşte bir gün ihlasa ulaşırsak, ihlasta nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet dışarıya, yerine Allah'ın katından gelen 19 fazilet içeriye. Ruhumuz 19 hasretin sahibi bize üfürülürken tekamülün en üst noktasında, nefsimiz esfel-i safin standartlarındayken tezkiye ve tasfiye ile 19 faziletin sahibi oluyor ve böylece iki kanatlı züccahen oluyor ve o kişi Allah-u Teala ihlasta olması hasebiyle tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edenler, onlar salihinden oluyor ve iradesini de Allah'a teslim eden bir insan Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor. Allah bütün insanları ermiş evliya olsun diye yaratmıştır. Allah bütün insanları veli mürşit olsun diye yaratmıştır. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Veli mürşit olmak ise Allah'ın yardımıyla gerçekleşen, iradenin teslimiyle sonuçlanan bir olgudur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse, o liyakatın sahibi ise Allah Teala da ona zatını görerek nefsin manevi kalbini 19 kademede müzeyyen kılıyor. Kalbi 19 kademede müzeyyen olan nefse Allah'ın zatına bize üfürülen ruh aynı muhtevaya sahip ve böylece en güzeline kişi ulaşmış oluyor. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, bir devirde iki farklı mürşide tabi olunabilir mi? İki farklı mürşitten ilim öğrenilebilir mi? Bu konuda nasıl hareket etmemiz gerekiyor, nasıl düşünmemiz gerekiyor açıklayabilir misiniz? Elbette. Sevgili kardeşlerim, yola çıkmış olan bir kişi hacet namazı kılması halinde kabul edelim ki Allah ona bir vekil mürşit göstersin. Yani henüz daimi zikre ulaşmamış ama bir vesileyi Allah ona göstersin. O zaman o vesile ne yapacaktır? Veli mürşitten de ders alacaktır. O vesile ne yapacaktır? Kavmin veli resulünden de ders alacaktır. O veli mürşit ne yapacaktır? Aynı zamanda o kişi devrin imamından da ders alabilir. Yani devrin imamı Allah'tan öğreniyor. Ama kavim resulleri hem Allah'tan öğreniyor hem de devrin imamından öğreniyor. Veli mürşitler de hem Allah'tan öğreniyor hem devrin imamından öğreniyor, kavim resulünden öğreniyor. Böyle bir muhteva söz konusu. Ayetler bize net olarak. Dolayısıyla bu konuda nasıl hareket etmemiz lazım? En üst noktadaki devrin imamı en üst seviyedeki mürşittir. Devrin imamı Allah'tan öğrenir. Ama kavim resulleri de ilahi iradeyle tesbihteler, Allah'tan öğreniyorlar ama aynı zamanda devrin imamından da öğreniyorlar. Onlar da vesiledirler. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Gelelim veli mürşitler. Veli mürşitler Allah'tan öğreniyorlar, devrin imamından ve kavminin resulünden de öğrenebilirler. Bu muhteva içerisinde elbette bir durum söz konusudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cephe Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bugün görürseniz bir sual arz edecektim. Sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı bizler de bugün yaşayabilir miyiz? Bunu nasıl başarabiliriz inşallah? Sizi kalbimden çok seviyorum. Esselamu aleyküm. Peygamberullah ve berekatü inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sual bir kere daha tekrar edecek olursa, sahabenin yaşadığı İslam'ı biz de bugün koşulunda yaşayabilir miyiz? Bunu nasıl karşılayabiliriz? Evet. Rahatlıkla yaşayabiliriz. Çünkü Allah-u Teala'nın sahabenin sarıldığı iki tane dini kaynak var. Birisi son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kitabı. Allah-u Teala indirildiği günden bugüne kadar tek harfi bile değişmeksizin Allah'ın koruması altında elimizde mevcut. Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lhafizun bu zikri. Biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse birinci kaynak değişmeyen Allah'ın korumasındaki haliyle elimizde mevcut. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamıydı. Ama asaleten devrin imamları arasında fetret dönemi var. Bu fetret döneminde Allah Teala kavim resullerinden bir tanesini seçiyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Şimdi Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in bulunduğu dönemde Kur'an-ı Kerim bütünüyle ellerinde var ve onlara asaletin devrin imamı son Nebi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ı öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu son Nebi. Kendisinden sonra Nebi gelmeyecek. Asaleten şefaat ilgisine sahiptir. Meryem 87. Asaleten devrin imamıdırlar. Ve beş görevin sahibidirler bütün beyler. Şeriat kitabının sahibidirler. Bu özellikleri itibariyle her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın veli Resuller tayin ettiğini görüyoruz. Mümin 44 fetret dönemi yoktur. Nebilere verilen şeriat kitabıyla amel ederler ve Veli Resul'ün 4 görevine karşılık Nebi Resuller 5 görevin sahibidir. Veli Resuller'in içerisinde vekaleten devrin imamı olarak seçilirler. Vekaleten şefaat yetkisine sahiptirler ve kıyamete kadar devam edeceklerdir. Eğer olay buysa, bugün Kur'an-ı Kerim değişmez haliyle elimizde varsa ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz de son Nebi Nebi gelmeyecek ama kıyamete kadar hidayete erdiren devrin imamı olacak. İşte o kavim Resulü arasında seçilen bir kişi daima şefaat, vekaletin şefaat kilisine sahip ve hidayete erdirendir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi El-Evliyâ-i min ümmeti kemeyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibi. İşte bu nebilerin olmadığı dönemlerde ben İsrail'in peygamberleri gibi olanlar veli resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Evet, vekaleten devrin imamıdırlar. Ve bu günde biz tıpkı sahabe gibi vekaleten devrin imamının etrafındaki birinci halkayı teşkil edenler bu şekilde öğrenebilirsek o zaman tıpkı sahabe gibi Kur'an'ın da belirttiği gibi sabikunel ailinden oluruz. İşte şu anda İçinde bunun hidayet çağında devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam birinci onun etrafında birinci daireyi teşkil edenler bizleriz ve Kur'an-ı Kerim'deki haliyle bugün sevgili kardeşlerimiz Efendimizin ruh hastanesi başlarında yer alanlar birinci daireyi teşkil edenler onlar da sabikune lahirini oluşturuyorlar. Öyleyse nasıl sabikune evi 7 sabah 4 teslimi yaşadıysa bugün de Sabikuna Larin de 7 sabah 4 teslim yaşayanlar en güzele hedefe ulaşan iki cihazın saadetinin sahibi kişilerdir. Yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl yaşayabiliriz? Tıpkı sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci safayı, 12 tane insanla mürşide tabi olarak ikinci safayı, ruhun teslimiyle üçüncü safa, fizik vücut teslimiyle dördüncü safa, nefsin teslimiyle beşinci safa, İhlas da 6. safa ve iraden teslim ile 7. safayı yaşayarak. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Feyz nuru bir tek devrin imamının sohbetinden mi alınır? Açıklar mısınız? Evet. doğrudan doğruya o sohbet yaptığı zaman onun salah nurun, başının üzerindeki salah nurundan dinleyenlerin kalbine ulaşıyor. Feyz nuru devrin imamına bir katkıda bulunmuyor. Doğrudan doğruya Allah tarafından onun başının üzerinden onu dinleyenlerin kalbine ulaştırılıyor. Ama bu feyz nurunun ancak onun sohbetinde gerçekleşmesiyle. Bir başka birisi de aynı sohbeti yapsa ne olur? Yine aynı şey söyleyebilir. Yani feyz nuru. Çünkü onların da başının üzerinde devrin imamının ruhu sultanisi var. Yine oradan gelir. Yani sohbeti yapan kişiden ziyade salah nurunun taşıdığı ruh sebebiyle oradan alınıyor. Başka birisinden alınmıyor. Dolayısıyla rahmet nuru da fazl-ı nuru, selavat nuru, sekinet ve daha birçok nurlar var. Bunlar tamamen devrin imamının başımızın önündeki ruh sultanisinden dinleyenlerin kalplerine ulaşıyor. Onun başının üzerinde de salah nuru vardır. İstanbul'dan 6. sual. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'ın hükümlerini dini ayakta tutan imamı halife hafife alıp insanların gözünde küçültmeye çalışan kimseyi Allah kıyamet günü rezil eder buyurmaktadır. Bu kişilerin insanları sırat-ı müstakimden saptıran kişiler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Allah Teala'nın affetmediği Resulüne karşı gelenler. Diğerleri için Allah Teala affediyor ama bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de hadiste belirttiği gibi Allah'ın hükümlerini dini ayakta tutan imamı hafife alıp insanların gözünde küçültmeye çalışan kimseyi Allah kıyamet günü rezil eder. Gerçekten de öyle. O Allah'ın tasarrufundadır. O kişi Allah'a karşı savaş açıyor ve Kehf suresinin 106. ayet-i kerimesinde onlar Allah'ı ve Resulü'yle alay ederler. Onların cezası ayetler ve Resulü'yle alay edenlerin cezası 6. kat cehennem. Allah Teala onları asla affetmiyor. Bu kişiler insanları sırat-ı müstakimden saptıran kişiler midir? Evet. Daha öncesinde de fesat çıkaranlar da sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Kübera ve saadetler de sırat-ı müstakimden saptıranlardır. İzleyenler de, hidayeti gizleyen de sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Alay edenler de sırat-ı müstakimden saptıran, zulmani minel amel edenler de sırat-ı müstakimden saptıran. Belki de bu başlığı şöyle kullanmak, cehenneme, ateşe davet edenler sırat-ı müstakimden saptıranlar da diyebiliriz. Böyle bir ilave de yapabiliriz yani. Cehenneme, ateşe davet edenler sırat-ı müstakimden saptıranlar. Allah razı olsun. Yedinci sual, Şanlıurfa'dan bir hanım kardeşim, muhterem hocam, turizmde çalışıyorum ve tebliğ yapmak istiyorum ama birlikte çalıştığım arkadaşlar her şeyden habersiz yaşıyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi değil, Allah'tan, namazdan, Kur'an'dan da bir haberler. Doğru tebliğ nasıl yapabilirim, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Nemire Sultanı Peygamber Efendimiz'in de beyan ettiği gibi dinin iki kaynağı var. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı ve ehlibeytim. Yani Ali İmran Suresi 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. İster Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim veya Kur'an deyin, ister insanlardan bir ip mürşit. Her diğer hadislerle de birleştirdiğimiz zaman Allah Resulü sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Oranlılara sarıldığınız bir de asla derahate düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ehli beytim. Size iki emanet bırakayım onlara sarıldıkça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Her ikisi de aynı muhtevayı ifade ediyor. Allah'ın kitabı ehli beytim, Allah'ın kitabı sünnetim veya insanlardan biri Allah'tan biri ve insanlardan biriyim. İşte bu muhtevadan baktığınız zaman evet kesinlikle Allah'a ulaşma dileği birinci sırada yer alıyor. Çünkü İslam'da niyet amelden üstündür. Amel niyete tabidir. İlim ibadetin imamıdır. Böyle olunca amel ibadet yapabilmeniz mutlak surette ilme sahip olmanız da mümkündür. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben diliyorsa Allah Teala onlara 7 ayet-i kerimede kendilerine ilim verenler olarak isimlendiriyor. 7 ayet-i kerime isimlendirirler 7'ye. İşte Allah Resulü diyor ki ilmi öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. İlmi öğrenmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ilimle amel etmek yani sahip olduğumuz ilmi yaşamak mürşide tabiyeti gerektiriyor ve daha sonra da ilmi yaymak. Allah'a davet etmek. Bu üç unsur Kur'an'daki ayetlerle bir bir anlatılmış vaziyette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi değil Allah'tan, namazdan, Kur'an'dan bir haberle. Doğru tebliğ nasıl yapılır? Evet doğru tebliğ de kesinlikle insanları Allah'a davet etmek. Yedi sabah davetten duyduk duymadık demeyin. Kalben ulaşmayı dileyin. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denilir. Hepimizin bir cevabı var. Kalü vela günü. Kalü vela günde ruhumuz Allah'a misak vermiş. Teslim olacağına dair dünya hayatında. Fizik vücut ahd vermiş. Teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin vermiş. Teslim olacağına dair. Ve ilk teslim ruhun teslimi. Ruhun teslimi bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an Allah-u Teala mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet. Allah razı olsun. Mardin'den birkaç muhterem hocam, huşu nasıl oluşur? İnsan huşu sahibi olduğunu nasıl anlar? Namazı huşu içinde kılabilmemiz için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, bir insanın huşu sahibi olabilmesi ki Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bu ümmet içinde kaldıracak şey emanet ve huşudur. Emanet ister Kur'an deyin, ister ruh deyin, her ikisi de emanettir. İnsanlardan ilk kaldıracak ilim namazdaki huşudur. Huşunun olabilmesi için her şeyden evvel kişinin ruhun talebine uyması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecelli ederek o kişi 7 Furkan'ın sahibi kılıyor. Ama Rahim esması ile Allah o kişinin kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl, fazıllar içeri giremez, rahmet içeriye sızar ve kişi huşu sahibi kılar. Hangi ayet gereğince? Hadid 16'ya göre. Evet, hadid 16'ya göre o kişi huşu sahibi olur. Veya o kişi namazı huşu içinde kılar. Başlangıç noktasındaki huşu gaybda Rahman'a huşu duyandır. Ama ikinci safa huşu %2'lik rahmet nurunun kalpte olması ile gerçekleşir. Daha sonra üçüncü safa huşu ise %51 nurun kalpte oluşması ile gerçekleşir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, saygıyla, sevgiyle ve de hürmetle büyük okan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri Rize'li tüm kardeşlerim adına çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürsem bir sualım olacak, arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, kalbin dilinmesi ne demektir? Kalp ne zaman dirilir? Açık verseniz çok mutlu oluruz. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir gün daha tekrar edeceğim. Kalbin dirilmesi ne demektir? Kalp ne zaman ve nasıl dirilir? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala hem Neml suresinin 80-81. ayet-i kerimesi hem de Rum suresinin 53-54. ayet-i kerimesi veya 52-53. Rum 52-53'e bakacak olursak. Buradan görüyoruz başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, sağır, dilsiz, kör, 19 tane negatif özelliğin sahibi ve kalp açısından onlar ölüdürler. Sağır, dilsiz, kör ve ölüdürler. Ayetlere bakacak olursak 19 negatif özellikten olan slaytımızda net olarak bunu görebiliriz. İşte Nem 80'de muhakkak ki sen ölülere, evet bakın sağır, dilsiz ve kör ölüdürler. Ölü olan insanın kalbidir. Bakara 18 Sümmüm hükmün ümyün femla yercihun. Zuhruf 40'ta aynı şekilde Enam 39'da öyle ve Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah-u Teala Enfal 24'te ey amen olanlar Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Demek ki Allah Teala ölü kalplerin sahiplerini diri olmaya çağırıyor. Bakın Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ne zaman? Kalben ulaşmayı dilediğin zaman kişi. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Ama davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse o zaman Allah Rahim ismasıyla tecelli ederek Enfal 29'a göre tam 7 tane furkanı ona verecektir. Bu 7 furkandan bir tanesi de kalpteki ekinetin alınması, fıkıh hassasının açılması ve ihbatın konulmasıyla noktalanıyor. İhbatın kalbe konulması, kalbin dirilmesi manasına geliyor. Öyleyse başlangıç noktasında ölü olan kalpler Allah-u Teala ekineti alıp fıkıh asasını açıp ihbatı koyduğu zaman o kalp dirilmiştir. O kalp artık Allah'ın ayetlerini idrak edebilecek seviyede. İşte Hac 54'te Allah-u Teala bunu söylüyor. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَذِيَ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا اَسْرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Ayete baktığımız zaman kendilerine ilim verilenler irşat makamı veli resul nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeli.

0: Messi baş gözündeki Javar Mesut'un alması, Basarasa'nın Güçaltı Alper'den almasıyla o kişi irşat makamı irşat bakanı olarak idrak ediyor. Kulaklardaki bakanın alması, semih hassasının açılması, irşat makamının sözleri ayetlerin manasına varıyor. Kalpteki kenetin alması, fıkıh hassasının açılması ve ihbatın konmasıyla o kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Mutfon'un sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asarava. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeni olur bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum. Seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor. Bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet çağı. Birinci sual, içinde bulunduğumuz çağa neden hidayet çağı denilmektedir? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'den bu yana 1400 yıl geçmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olan sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in asli standartlar içerisinde Kur'an'da 7 safhayı yaşayarak ilk 200 yıllık bir dönemi asr-ı saadet muhtevası içerisinde yaşamışlardır. Ama daha sonra dinde tartışmalar söz konusu olmuş ve hidayet her gün biraz daha asli manasından saptırılarak din tatbikatından çıkartılmış vaziyette. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesiyle Alimen 73'te Allah-u Teala hidayeti en güzel ve ciz şekliyle tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73'te ise kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Her ikisinde açık bir şekilde tarifi yapılmış olmasına rağmen günümüzde

0: günümüzde kime sorarsın hidayet nedir? Doğru yol. Doğru yol zaten şifa vermeyen, hiçbir hedefe ulaştırmayan bir muhteva içerisinde sunuluyor ve insanlar bu sebeple hidayeti unutmuş durumdalar. İşte hidayetin unutulduğu bir dönemde tekrar Kur'an'da 7 sefer hidayetin asli manasıyla sahabenin yaşadığı şekliyle din hayatına sokan ve dinin bu şekilde yaşanması gerektiğini Allah'tan aldığı emirle bize bildiren hidayet çağının önderi, devrin imamı Mehdi Resul. Bu çağ hidayet çağıdır. Başka kaynaklarda altın çağ olarak da bildiriliyor. Yani sahabenin yaşadığı 7 sefer hidayetin tekrar asli standartlar içinde yaşanması bu çağa bu ismi vermesine sebebiyet vermiştir. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Bunu çok iyi bilen iblis asırlarca süren bir gayretten sonra insanlara hidayeti unutturmayı başarmış. Zaten hidayet çağının bu kadar önemli olmasının arkasında da bu sebep var. Dinin unutulmuş olması. Hidayet, Kur'an'daki asli manasıyla unutulmuş. Bütün dünyanın hidayeti öğrenme zamanı gelmiştir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşanan hidayet bu devirde de yaşanacaktır. Geçen devrede unutulanların hepsi tekrar tekrar Kur'an ışığında yeniden gündeme gelecektir ve insanlar Allah'ın kendilerine emrettiği mutluluğu, huzuru, hidayetle yaşayacaklardır. İnsanlar 14 asırlık bir uykudan uyanacaklardır. Bu da ancak Allah-u Teala'nın bu dönemde vazifelisi olan devrin imamına bildirdiği şekliyle 7 sefa hidayet yaşanacaktır. Bir bolluk ve bereket dönemi olacak. İnsanlar gerçekten kendi aralarındaki kavgayı sona erdireceklerdir. Hidayet varsa barış vardır, huzur vardır, mutluluk vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? La teşteme ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet varsa mutluluk vardır, huzur vardır, saadet vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, hidayeti yaşayacak olanlar kimlerdir? Hidayeti yaşayacak olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Az evvel de ifade ettim Bakara 120, Alimen 73'te Allah Teala'nın emrettiği hidayetin tarifi veriliyor. Ama hidayetin yaşanması mutlaka serbest irade sahibi kulun iradesini kullanarak kalben Allah'a ulaşmayı dilemesiyle hidayet başlar. Ama bu hidayetin hedefine ulaşabilmesi mutlaka hidayetçiye tabi olmakla da ikinci safhası devam eder. Hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması hidayeti oluşturur. İşte Enam 87-88'de وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَةٌ وَخْوَانٍ وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. Zalike hudallah yeti bihi men yeşâ'u min ibâdih. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayeti elde etmiştir. Dini bu hedeften saptıranlarsa, ruhu vücuttan ayrılırsa kişinin öleceği zannıyla hidayeti yok etmeye çalışmışlardır. Dünyanın veya kainatın hangi noktasında bulunursanız bunun mutlaka size Allah'ın hidayetçileri gelecektir. Hidayetçiler kanalıyla hidayet size tebliğ edilecektir. Kim o hidayeti size ulaştıran hidayetçiye tabi olursa delaletten kurtulur. Hidayetin fiziki anlamda başlayabilmesi mürşidimize ulaşmamıza tahakkuk eder. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 10 ayette mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Evet, mürşidine tabi olmayan delalettedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste buyurduğu La teşlemi ümmeti an delaleti. Ümmetim delalet üzere cem olmaz. Bu dinin esası, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır ve teslim ruhu ve şi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Eğer Allah Resulü benim ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz buyuruyorsa o zaman cem olmanın adresi hidayettir. Ve eğer 10 ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyorsa o zaman cem olmak ancak tevhid mürşide tabiyetle başlar. Mürşide tabi olduğumuz zaman hidayetteyiz. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Ali İmran 164, ondan evvel onlar gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Arabi 86, Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Ali 36, Allah hidayete erdirdiği bir kısmı ise delalet üzerine hak oldu. Kehf 17, kimi delalette bırakırsa artık onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123, o zaman kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalmaz. Kasas 50, kendi heveslerine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Arap 186 söylemiştik. Zümer 23, Câsiye 23, Akâb 32 ve Cuma 2. Yani kısacası 10 ayet tevhid mürşide tabiyetle gerçekleşir. Hidayet mürşide tabiyetle başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, hidayetin bütün insanlar tarafından öğrenilmesi neyi sağlar? Dünya barışını sağlar, dinlerin birleştirilmesini sağlar. Kısacası tekrar bir bolluk bereket dönemi, bir asr-ı saadetin gerçekleşmesini sağlar. Kutsal kitapları incelediğim zaman 7 safa 4 teslim bütün kutsal kitaplarda yer almış. Şu an Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı elimizde yok olsaydı, onu da incelemiş olsaydık, görecektik ki Nuh Aleyhisselam ona tabir olanlar 7 sıfa 4 teslimi yaşadı. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriat kitabı elimizde olsaydı ve incelemiş olsaydı, görecektik ki İbrahim Aleyhisselam ona tabir olan 7 sıfa 4 teslimi yaşadı. Şu anda elimizde mevcut olan Tevrat'ı inceliyoruz. Hazreti Musa ona tabir olanlar 7 sıfa 4 teslimi yaşadılar. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabir olan havariler 7 sıfa 4 teslimi yaşadılar. Ve son Nebi, Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe 7 safa ve 4 teslim yaşadı. Hidayet, mutluluk asrı manasına gelir. Çünkü hidayetin sonucu mutlak olarak saadettir. Kutsal kitapların hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Nasıl bir din içinde grupların bir araya gelmesiyle tevhid oluşuyorsa, içinde bulunduğumuz hidayet çağında da bütün din mensuplarının hidayet noktasında birleşmeleri söz konusu olacaktır. Hidayet çağında evvela mezhepler birleştirilecektir. Mezheplerde hangi konuda Kur'an'dan eksik bir tatbikat varsa o eklenecek. Hangi konuda Kur'an'da Allah'tan zikretmediği bir ilave varsa onlar da çıkarılacaktır. Zaten bidat noktasından baktığımız zaman bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan, Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan her şey bidattır. Tüm mezhepler Kur'an'ın mezhebidir, olacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Bu hadise baktığımız zaman sözün en doğrusu Allah'ın kitabı ve yolun en faziletlisi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in yolu. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet ise nar-ı cehenneme götürür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala içinde bulunduğumuz zamana ahir zaman diyor ve ahir zamanın asli görevinin hidayeti yaşamak olduğunu açıklıyor. Sizce hidayet nedir?
2: Hidayet insanların İslamiyet'e tam anlamıyla varması demektir.
3: Allah'la bir olup Muhammed'e ahlakı yaşamak.
4: Hidayet insanların doğru yolu bulmasıdır.
3: öyle bir zaman gelecek deniyor ki Peygamber Efendimiz hadisi. Şu andaki yaşayan insan 19'unu yaşarsa İslamiyet'i yaşamamış diyor. Öyle bir zaman gelecek ki onda birini yaşayanlar yaşamış sayılacak diyor. Öyle bir zamandayız herhalde.
4: Dine bağlılıktır bence. Dini sevmektir.
1: Sizce hidayet neden önemlidir?
3: Gerek dinimizde, gerekse başka ülkelerdeki özellikle tamamen zamanını kaybetmiş Hristiyanlıkta, Yahudilikte insanlar tamamen neredeyse dinden uzaklaşmış durumda. Ama artık dinsizlik ne yazık ki meydan olmaya başladı. Deizm meydana gelmeye başladı. O bakımdan bizim bu yolları seçmemiz çok önemli.
4: Hidayete inanan bir insan yanlış yapmaz. Doğru yoldan şaşmaz. Dinin doğrultusunda devam eder.
1: Sizce hidayet neden önemlidir?
2: Hem bu dünya hem öbür dünya için.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşamak için üzerimize düşen en önemli görevin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğuna söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
5: Allah'a ulaşmak namazdır.
4: Dinin görevlerini yerine getirmektir.
2: Vicdan, İslam'ın şartı ve imanın şartı.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Teslim olan Allah'a ulaşır.
4: Yaptığımız ibadetler.
3: Namazlarımız, niyazlarımız ne kadar geçerli. İnsanlara karşı saygımız, sevgimiz ne kadar doğal, gerçek. Bunları hakkıyla yerine getirebiliyorsak herhalde ulaşıyordur inşallah.
0: Zavvemiz öyle bir zaman gelecek ki deniyor. İslamiyet'in onda birini yaşayanlar yaşamış sayacaklar dedi. İslamiyet'in insanları kurtuluşa ulaştıracak en önemli emri nedir? En önemli emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede hidayeti açıklıyor. 12 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Ve günümüze baktığımız zaman geleneksel din tatbikatı içerisinde İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. İslam'ın 5 şartında eksik olan ne? Allah'a ulaşmayı dilemek, eksik olan ne? Zikir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün şeriat kitaplarında hedefler, 7 tane hedefi Allah-u Teala zikrediyor. Bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın vaaz ettiği 7 tane, 7 safha şey ve vasıta emir var. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Şimdi baktığımız zaman eğer İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa otomatikman zikir de yoktur. Gerçekten 54 farzın içinde, 32 farzın içinde aradığımız zaman zikrin mevcut olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi Allah'a ulaşma dileğinin olmaması. Allah'a ulaşma dileği yoksa Allah-u Teala o kişiye rahim esması ile tecelli etmez. O furkanların sahibi olmaz, ihsanların sahibi de olmaz. Zikretse dahi onda hiçbir değişiklik vücuda gelmez. Ama eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, bu talep kimin kalbinde görürse Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli eder ve gerekli 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Asırlardan beri İslam alemine, alemine kabul ettirilen bir İslam'ın 5 şartı var. Ama bu 5 tane şartın yerine getirilmesi hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Allah'ın cennetine ulaştıracak olan 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartta zikirdir. Bunun mutlaka devreye alınması lazım. İslam'ın kainatın tek dini olan Hanif dininin olması olmaz şartı, en büyük öneme haiz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Gerçekten de kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhun hidayeti başlar. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman fizik gücünün hidayeti başlar. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin hidayeti başlar. Kimin kişi mürşidine tabi olduğu zaman iradenin hidayeti başlar. Açıkça. Hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerini onda birini bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emredildiğini onda birini yaparsa kurtulacaktır. Onda birini yapanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onda birini yapmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Aynı iki nokta. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i kutsal kitaptan incelediğimiz zaman başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler 19 negatif özelliğe sahip. Allah'a ulaşmayı dileyenler de 19 tane pozitif özelliğe sahip. Öyleyse dilemenin ne kadar önemli olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların hidayet üzere olabilmesi için bir hidayetçi, bir mürşide tabi olmasını Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah'a aşık olmaktır ya mürşit. Allah'la senin arandaki en güzel vesiledir, aracıdır.
2: Mürşit yol göstericidir benim için.
3: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunu takip eden büyük insanlar. Onlar günümüzde de var, geçmişte de vardı. Onları takip ederek bizler de doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Nebgatlara girmek için belki yıllar beklerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Geleni neredeyse kapıdan içeri alıyorlar ki insanlar doğru yolu bulsun, işte hidayete ersin.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Günümüzde ben sadece Kur'an-ı Kerim'i örnek alarak hayatıma rehber ediyorum.
5: Allah dostları kıyamete kadar olacak zaten.
3: Mürşit elbette vardır, her daim bunlar kıyamet kopuncaya kadar olacaktır. Onları bulmak insanın biraz arayışında kalmış.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki isterdim.
5: Elhamdülillah tabiyiz.
3: Evet, elbette isteriz.
6: Ben de isterdim.
4: İstemem. Allah-u Teala diyor ki, arama aracı koymayın, direkt bana ulaşın. İstemem.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur?
5: Önce ahlakı güzelleşir insanın. Cenab-ı Allah'ı gerçekten sevmeyi öğretir mürşit.
3: Yani benim tanıdığım insanlar, mürşide tabi olan insanların tamamı yumuşak huylu.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah-u Teala diyor ki, arama aracı koymayın, direkt bana ulaşın. O sebeple mürşidim olsun istemem dedi. Allah kendisiyle insan arasında kimsenin girmesine izin vermez mi? Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplar hiç öyle buyurmuyor. İlk insan olan Adem babamızı Allah-u Teala kendisiyle Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti arasında mürşit olarak seçiyor. İlk insan olan Adem babamız Allah'ın yeryüzündeki ilk peygamberidir, nebidir. Aynı zamanda kendisine verilen sahifeleri insanlara tebliğ etmesi açısından da doğal olarak Allah'ın Resulüdür. Yani Adem Aleyhisselam ilk insan, bir nebi Resulüdür. Ve Allah-u Teala evrensel kanun gereğince Enbiya 70'te zikrettiği gibi Allah-u Teala bütün nebileri kendisiyle diğer insanlar arasında mürşit olarak tayin ediyor, farz kılıyor, emrediyor. İşte Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَارِ زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِذِينَ Onları emrimizle hidayete erendiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik, onlar bize kul oldular. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaksa ve kul olmanın da mutlaka tabiyetle olacağını Allah-u Teala zikrediyorsa, o zaman mürşide tabi olmadan hiç kimsenin kendisini şeytana kurulmaktan kurtaramayacağını buyuruyor. İşte Araf 30'da فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَدْ عَلَيْهِمِ الدَّلَالَ Bir fırka hidayet erdi, diğerinin üzerine delalet hak oldu. Hidayete erenler hidayetçiye tabi olanmış olanlardır. Ama delalet üzerine hak olanlar, onlar da hidayetçiyi devreden çıkartanlardır. İşte inne muntakhizu şeyatine evliya min dunillah, Allah'tan gayri şeytanları dost edindiler ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. Furkan suresinin 27 28 29 30. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman hidayet çağında Allah'ın Resulü tebliğ yapıyor ve bütün Kur'an'daki asılları Allah'tan aldığı öğretiyle açıklıyor. Ama o gün Resulü devre dışı tutanlar ölünce cehennemde keşke Resul'le birlikte bir yol izah edildik. Şimdi Resul'le birlikte yol tutmayanlar, kendisiyle Allah arasına hiç kimseyi koymayanlar aslında kimi koymuşlardır? Şeytanı. Nerede anlatıyor Allah-u Teala? Furkan 28'de. Ya veylete leytenim entahız اتخذ فلانا خليلا keşke falanı dost edinmeseydim. Filan dediği kim? Filan dediğinin kim olduğunu Allah Resulü bir hadisinde zikrediyor. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste bir Allah Teala'nın Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Daha başka bu insanın diğer yollardır. Bunlar ise diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Öyleyse bir tek Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim var ve bu yoldan sapan diğer yollarda her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışa davet eden şeytanlar nasıl insanları kendine bağlamışlar? Demişler ki kulla Allah arasında kimse giremez. İslam'da rupan sebebi yoktu ve bunları mürşitten alıkoymuşlar. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmişler. Ve otomatikmen bu yanlışa davet eden şeytanlarla birlikte olmuşlar. Ve onlar da onları zikirden alıkoymuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hangi döneme bakarsak bakalım mutlaka devrin iman vardır. Devrin iman ya bir Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Nebi Resul'ün fetret döneminde bir Veli Resul'dür. Nebi Resul'ün olduğu dönemlerde asaletten devrin imamı odur. Ve bütün devrin imamları asaletten veya vekaleten onlar insanlarla Allah arasında Allah'ın en üst seviyede tayyitli mürşittirler. Hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Onun dışındaki bütün mürşitler hidayete vesile olanlardır. Sahabe de Allah'la kul arasına girmişti mürşidi olmayan delalette. Gerçekten de sahabeden bir kişi Allah Resulüne sual soruyor. Ya Resulallah biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğrenecektir deyince benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. İşte Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz'in yetiştirdiği 7 sabah 4 teslimi yaşayan gökteki yıldızlar olan hidayetçiler sahabe ve tabi'in onlara tabi olup hidayete erdiler. İnsanla arasına kimse giremez sözü Kur'an-ı Kerim'de %100 ters düşen bir sözdür. Çünkü Allah diyor ki insanlarla benim arama insanları hidayete ulaştırmak üzere ben mürşitler koyarım. Yani onlar keyiflerinden insanla Allah arasına girmemişlerdir. Allah onları insanlarla kendi arasına icada vesile edici vazife kılmıştır. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyen insanlar Allah-u Teala'nın irşat müessesine inanmıyorlar demektir. Allah-u Teala'nın irşadı farz kıldığından haberleri bile böyle yoktur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual arz etmek istiyorum. Hidayeti tebliğ ettiğimiz bazı insanlar Allah dilerse hidayete kavuşabileceğimizi söylüyorlar. Hidayetin yaşanması Allah'ın dilemesine bağlıdır. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Bu söz Allah'ın tasarrufunda olan Allah Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri resuller için geçerlidir. Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne evlüm hayra. Ama diğer insanlar Allah Teala onları serbest iradeyle yaratmıştır. Yani doğmadan evvel seçilenler vakti zamanı gelince Allah Teala onlara hidayeti vehbi olarak yaşattırıyor. Bunlar Allah'ın nebi resulleridir, Allah'ın veli resulleridir. Ama onun dışındaki bütün insanlar dünyadayken seçilenlerdir ve dünyadayken seçilen herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah Teala onu hidayete erdirmiyor. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz amcasını şehit ettiren vahşi hidayete erdirmesine rağmen küçüklüğünde kol kanat geren, kendisine bakan, her türlü yardımı esirgemeyen amcasına tebliğ yapmasına rağmen ona da faydalı olamamıştır. İşte Kasas suresinin 54. ayet-i kerimesi sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bir Allah'ın peygamberi ki Allah-u Teala en çok en üst seviyede onu seviyor. En üst seviyede sevmesine rağmen Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesi. En üst seviyede sevmesine rağmen tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi peygamber dahi olsa onu hidayete erdiremez. Öyleyse öncelikle kişinin iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Rad 27'de "İnnallâhi yudilli men yeşâ ve yehdi ileyhi men enâb." Allah dilediğini delalete bırakır. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalette. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dilemezse onları kendi halinde bırakıyor. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu da hidayete erdiriyor. Ve yehdi ileyhi men enâb. Arap 178'de وَمَنْ يُدِرْ فَاُولَٰئِكَ مُلْخَاسِرُونَ Allah kimi delalete bıraksa onun an hüsrandadır. Allah'ın dilediği kişi kimdir acaba? Kimi hidayete kavuşturur? Allah Teala Rad suresinin 27. ayetinde buyuruyor ki Allah dilediğini delalette bırakır. O delalette bıraktığı kişiler Allah'a ulaşmayı dilemediği için ama o delalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayete ermeyi dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Kimmiş hidayete erenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden her kim bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdiriyormuş. Yani Allah'ın dilediği hidayete erdirmesi şarta bağlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların hidayetin öğrenilmesiyle birlikte sahabe devrindeki gibi bütün dünyayı bir sülh ve sükunun kaplayacağını vaat ediyor. Sizce tüm dünyanın yeni bir asrı saadetçe yaşaması mümkün mü?
5: Zaten şimdi yaşayanlar yaşıyor ya, Allah dostlar olduğu için yani orada da asrı saadet zaten yaşanıyor.
4: Bence şu anda zor, mümkün değil.
3: Şu yaşantımızda biraz zor, Rabbim nurumu tamamlayacağım diyor. Ha, biz görürüz göremeyiz, bilemiyorum yani.
1: Allah-u Teala mutluluğa giden yolda ilerleyebilmemiz için devamlı zikir yapmamızı emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Yani ben aslında zikir demiyorum da yani Kur'an okumak diyorum yani. Zikir, yani Kur'an okumak lazım, Allah'a bağlı göstermek lazım ama zikiri çok da tavsiye etmiyorum ben.
5: Zikir yapan insan Allah'ı unutmaz. Her zaman Cenab-ı Allah'la bir olduğunu bilir. Hayatına da yansır, yaşamına da yansır. Zikretmeyen insan içi çürümüş bir ağaç gibidir.
3: Yani zikirden kastınız sadece Allah'ın anılmasıdır. Kalpten çıkarılmamasıdır. Şimdi öyle yaptığınız zaman zaten insanlara kötülük yapamıyorsunuz. İnsanlara karşı çok mülayim, hoşgörülü davranıyorlar.
1: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
4: Kişiye göre değişir. Ben mutlu olmam, zikir yapmam mutlu olmam. Ama mutlu olan kişiler var. Ben yapmam, mutlu da, yani mutluluğu Kur'an okurum, öyle mutlu olurum yani.
5: Eğer zikrini gerçekten tam yapıyorsa olur.
3: Dinimizin yaşandığı zamanlarda psikolojik rahatsızlıklar hiçbir zaman görülmedi. Ne zaman biz dinden uzaklaşmaya başladık, psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başlandı.
0: Bir misafirimiz yeni bir asrı zaten yaşanması konusunda zaten şimdi de yaşayanlar var. İnsanların sahabe devrindeki gibi mutlu yaşamasının yolu nedir? Bütün kutsal kitaplarda bildirilen 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Sahabe nasıl 7 sabah 4 teslimi yaşadılarsa, onlar da yaşarsa her dönemde o huzur ve mutluluğu kişi elde eder. Başlangıç noktasında insanlar mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsleri, bir kenarı da kaybettiği derecelerine devamlı bir azabın içindeler. Ama tebliğ kendisine ulaşıp da daveti kabul etmeleri halinde o zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhu, bir kenarı da kazandığı pozitif derecelerle mutluluğu yaşamaya başlarlar. Daimi zikre ulaşma noktasında da o zaman bu bir kareyi oluşturur ki bir kenarı zaten ruhumuz 19 tane hasretten mücehaz. Öbür kenarı 19 faziletin sahibi olan Allah-u Teala'nın ahsene ulaştırdığı nefsimiz var. Ve o kişi şartlar ne olursa olsun mutluluğu, huzuru yaşayacaktır. Allah'ın dizaynına baktığımız zaman sadece bir kelime okursunuz. Mutluluk. Bütün insanlardan Allah'ın istediği şey sadece budur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sağlamaya çalıştı. Allah'ın emrettiği gibi başardı. O devre asr-ı saadet deniyordu. Mutluluk devri. Asr-ı saadeti yaşayanlar da bizler gibi insanlardı. Hatta bizlerden çok daha kötü standartlarda hayata başlamışlardı. Ama her biri kanlı katiliydi. Ama sonra dünyada en mutlu insanlar olmayı başardılar. Nasıl? İki metodu bütün boyutlarıyla kullanarak. Zikir ve başkaları için yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Efendimizin himmetiyle, hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar Hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. Yasin Suresinin 21. ayet-i kerimesinde belirtilen, kendisi hidayete eren,
7: Başkalarına da hidayeti tebliğ eden kişi Mehdi hüviyetindedir inşallah. Açıklarsanız çok seviniriz. Sizleri çok ama çok severim inşallah kalbinden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kur'an'da ayetlerde kullanılan geçen Mehdi, Kehf 17'de hidayete ermiş, Yasin 21'de hidayete vesile olan ve Secde 24, Enbiya 73'te hidayete erdiren olarak mana kazanıyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şey, hak karşılığı insanları Allah'a ulaştırmayı dilemek hedefine ulaştırmaktır. Allah-u Teala, hadi gelin Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'tan müşidinizi sorun, müşidinize tabi olun diyen kişiye burada Yasin 21 işaret ediyor. Onlar diyorlar Mehdilerdir. Mehdi hidayete erdirmeye vesile olan demektir. Her devirde, her kavimde hidayete erdirmeye vesile olan çok sayıda insan vardır. Öyleyse her devirde yüzlerce Mehdi yaşar. Bunlardan bir tanesi vesile olan değil, erdirendir. Asıl hidayete erdiren muhakkak ki Allah'tır. Ama Allah öyle bir yetki verir ki o verdiği yetki sadece kişiyedir. O devrin imamıdır. Evet, her devirde bir kişi hidayete erdirendir. Diğerleri de ona tabi olan, vesile olanlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramut Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsen olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. İradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşı değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an'ın ve cennetin anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sahabe birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel-Hasr suresini okurlardı. Vel-Hasr suresi Kur'an'ın bütünüdür. 3 ayetten oluşuyor. Allah Teala zamana, asra yemin ediyor. Biz insanlar için Allah'ın indinde en kıymetli hazine zamandır. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Asla Allah-u Teala kuvvetli bir yeminle yemin ediyor, insanlar hüsrandadır. Hüsranda olmak ne demektir? 7 tane ayet-i kerimede hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu ve Allah-u Teala'nın hüsranda olanların gideceği yerin cehennem olduğu bildiriliyor. Bakara 27'de ezelde Allah'a verdiği misaki ve ahdi bozanlar hüsrandadır. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse hüsrandadır. Araf 9, ayetlerimize zulmedenler hüsrandadır. Araf 178, delalette olanlar hüsrandadır. Tövbe 69, onlar hüsrana uğrayanlardır. Mümin 78, büyüklük taslayanlar, onlar hüsrana uğrayanlardır. Özellikle manidar olan ayet-i kerime andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olacaktır. Batılı isteyenler, Resullerin getirdiği ayetler haktır. Ona karşı mücadele edenler de batılı isteyenlerdir. Batılı isteyenler onda hüsrana uğrayacaklardır. Ve gerçekten insanlar hüsrandadır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın biz insanlar için dilediği insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Gösterdiği hedef budur. Yani ahirette cennete gitmek, bu dünyada da Kur'an'da vaaz edilen emirlere itaat yasak olan fiillere uymayarak bu dünyayı cennet hayatı içinde geçirmek. Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Özellikle Kur'an'ın özeti olan Vel-Hasr suresinde bildirilen hüsrandan kurtulmak, yani cennetliklerden olmak için ne lazım? Amin olmak lazım. Amin olanların kimler olduğuna bakıyoruz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh aleyhisselam tebliğe başladığı zaman
Ma eselukum aleyhi malen. Sizden mal istemiyorum. Nuh aleyhisselam yaptığı tebliğde ne var? Kavmini ve diğer bütün insanları Allah'a, Rab'be davet var. Allah Teala öncelikle şeriat kitabı verdiği peygamberler vasıtasıyla insanları hep Allah'a, kendisine davet ediyor. 7 sayfa davette baktığımız zaman net olarak Allah'ın bütün müşriklerinin Allah'a davet ettiğini görüyoruz. Enfal 24, Allah ve Resulü sizi size hayat veren şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Bu açıdan insanlar iki gruptur. Davete icabet eden diriler ve davete icabet etmeyen ölüler olarak iki gruba ayrılır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Allah tesimürde olan zatına davet ediyor. Nahl 25 hikmetle davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Fusilet 33 Rabbe davet eden insanlar en güzel sözlü insanlardır. O zaman bu 7 safa davetin muhtevasını inceledikten sonra tekrar Hud 29'a gelelim. Nuh aleyhisselam Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Ulul Azm peygamberlerindendir ve kavmini, diğer insanları Allah'a davet ediyor. Bu davetten de bir ücret istemiyor. Ama daveti kabul edenler kimlerdir? Amini olanlar. Ben bu yanımdaki amini olanları kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. O zaman daveti kabul edenler, amini olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söyledik. Şimdi 7 ayet-i kerimede felaha bakıyoruz. Felah da kurtuluştur. 7 safa nasıl şey varsa, hüsranda olmak varsa 7 safa felah vardır ve felahın muhtevasını incelediğimiz an Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Nasıl Allah'a davet açısından daveti kabul edenler diriler, daveti kabul etmeyenler ölürlerse günahların tartılması açısından da günahları sevaplarından fazla olanlar, onlar hüsranda olanlardır. Sevapları günahlarından fazla olanlar da, onlar da felaha erenlerdir, kurtuluşa erenlerdir. Felah kurtuluştur, yani cennet saadetinin sahibi olmaktır. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi Kur'an açısından bakalım beraberce. Ne dedik? Konferansımızın ana başlığı Kur'an'ın ve cennetin anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Amin olmak açısından baktığımız zaman Yasin suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnni amantu bi rabbikum fesma'un. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni işitin. Yani daveti getiren resuller. Hemen bakalım Mümin suresinin 78. ayet-i kerimesinde. Mümin suresinin 78. ayet-i kerimesinde bütün resuller insanlara Allah'ın davetiyle geliyorlar. Andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Yani
Muminin suresinin, bu Mumin 78, Muminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde kavim resullerini Allah Teala ard arda gönderiyor. Araları kesilmeksizin. Sümme ersenne resulüne tetra kullema ca'a ümmetin resulü kezebuhu fe'adbana ba'dum ala ba'd ve ca'annem hadise. Yani ne zaman Allah'ın resulü onlara Allah'a davetle geldiyse onlar resulü yalanladılar. İşte bu resulü yalanlayanlar, onlar batılı isteyenlerdir. Resul ise hak ile gelmiştir. Hak Allah'ın ayetleri. İşte resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek, hak ile insanlara tebliğ yapmak. Bu açıdan bakıldığı zaman ayetlerin tilavet görevini şu ayetlerden net olarak anlıyoruz. Bakara 129, o size ayetlerimizi tilavet edecek. Ayetlerin hepsi haktan inen sözlerdir. Bakara 151, ayetlerimizi size tilavet etsin. Yani hakkı size tebliğ yapsın. Alman 164, ayetleri tilavet etsin, hakkı tebliğ yapsın. Cuma 2, ayetleri tilavet etsin, hakkı tebliğ yapsın. İbrahim 4, o kavmin lisanıyla ayetleri tilavet etsin, hakkı tebliğ yapsın. İsra 15, ayetleri tebliğ eden göndermesek azap etmeyiz. Ve ne zaman Resul geldiyse o Resul onlar arasında tebliğ yapmasına rağmen hak ile hükmetti. İşte Resul göndermesem azap etmem. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri adeta adaletin gerçekleşmesi meyanında cehennem kapılarından girenlere size Resul gelmedi mi? Ayetleri tilavet etmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Kafirler kimlerdir? Kafirler davet kendisine geldiği zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nitekim Bakara 6-7'de وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَانَ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتُمْ اَنْ لَمْ تُنْزُرُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. O kafirler onları uyarsan da uyarmasan onlar için bir, onlar iman etmezler. Yani amenü olmazlar. Amenü olmayan, kalpten ulaşmayı dilemeyenleri katamallahu ala kulubim ve ala semihim. Kalplerini ve kulaklarını mühürlüyor Allah Teala. Ve ala absarim gışavetin ve basar hasimlerinden gışavet adlı bir perde koyuyor. O zaman perde koyduğu zaman ne durum ne? Perde koyduğu zaman Bakara 18'e göre onlar sümmün bükmün umyun fehm la yercuun. Onlar sağır dilsiz ve kördürler. Onlar dönemezler. Nereye dönemezler? Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştıramazlar, dönemezler. Hüsranda olmak açısından meseleye baktığımız zaman Bakara suresinde başlangıçta herkes hüsranda ve hüsranda olanların aynı zamanda delalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi. Arap 178'de ve men yudil fe ulâkemul hasirun. Ayetin sonunda onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalettedir. Başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafildir. Başlangıç noktasında herkes hüsrandadır. Yani kısacası İşte herkesin delaleti olduğu bu ayetlerden anlaşılıyor. Herkes ama. Bakara 198'de Allah'a ulaşmayı dilemeden önce elbette delalette kalanlardandınız. Alimen 164'te tabi olmadan önce Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar delalet içindeydi. İbrahim Aleyhisselam Rabbim beni hidayet erdirmese mutlaka delaletteki kavimden olurum. Şuara 20 Musa Aleyhisselam
Kıpti'yi öldürdüm de o ben delalette olanlardandım. Ve Allah Teala dua yedi de Peygamber Efendimiz'e Allah seni delalette buldu da sonra hidayete erdirmedi mi? Bütün peygamberler de başlangıçta öyle ama onları hidayete erdiren Allah'tır. Cebrail Aleyhisselam onların mürşidi ama hidayete erdiren daima Allah Teala. Öyleyse baktığımız zaman hüsrandan kurtulmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Delaletten kurtulmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Küfürden kurtulmak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Beraberce bakalım. Ayetlerden gafildirler. Yunus 7-8. Şirktedirler. Zümer 65. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَلِلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ اَعْمَالُكَ لَتَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Hangi halde cennetlik amel işleyip de cehenneme gidiyorlar? İşte kaynak hadislerde bu zikrediliyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken Kur'an'ın hükmü ön plana çıkar. Kur'an'ın hükmü ön plana çıkar, tebliğ kendisine ulaşır ve tebliği daveti kabul etmediği takdirde o cennetlik amel işleyen kişinin yaptığı ameller boşa gidiyor ve o kişi cehenneme gidiyor. Öyleyse cennetlik amel işleyip de ameli boşa gidenler cehenneme gideceklerdir. Kimdir o cennetlik amel işleyip de ameli boşa gidenler? İşte Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala açıkça ifade ediyor. O ameller açısından en çok hüsrana uğrayanlar ise haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı. Ama Kehf 105'te Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettikleri için amelleri boşa gitti. Resul geliyor, ne yapıyor onlara? Allah'a davet ediyor. Ama birinci görev ayet davet ediyor ve onlar Resul'ün davetini kabul etmeyerek inkar ediyorlar. Resul Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim de lika Allah'ı farz kılıyor. 7 ayet-i kerimede birinci safa lika Allah'tır. İkinci safa tabiyettir. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas, yedinci safa iradenin teslimi. Şimdi birinci safa lika Allah, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu şirkten beri olmayı ifade ediyor. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onlar aralarında kavga ederlerdi. Öyleyse yok tek bir ilah var, vahdet akidesi. Ama bu vahdet akidesinin fertte bütünleşmesi o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar da tabiyetle gerçekleşir. Mürşidine tabi olmadan hiç kimsenin sırat-ı müstakimde olması mümkün değil. Tevhidi gerçekleştirmesi mümkün değil. Dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet, Allah'ın tekliğidir. Mutlaka kalben ulaşmayı dilemek farzdır. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Tabiyet o da farzdır. Ve teslim ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hem ruhu teslim etmek, hem fizik vücudu teslim etmek, hem nefsi teslim etmek, hem de iradeyi teslim etmek. İşte Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için vaz ettiği tek din bu dindir. Üç esas üzerine bina edilmiştir.
Birinci safhası vahdet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci safhası tevhid, tabiyeti gerçekleştirmektir. Ve üçüncüsünde de teslim, dört tane teslimi gerçekleştirmek. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın farz kıldığı bu yedi safa ve dört teslimdir. Şimdi tekrar dönelim. Kehf 105'e. Demek ki cennetlik amel işlemesine rağmen ameli boşa gidenler, Resul kendilerine ayetleri tilavet edip Allah'a davet ettiği zaman inkar ediyorlar. O zaman amelleri boşa gidiyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu tebliğ yapıldığı için Kur'an'ı inkar ediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Kur'an, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek, Kur'an'ın da cennetin de anahtarıdır. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse amini olur ve Allah Teala amini olanların Yasin suresinin 26. ayet-i kerimesinde cennetime gir. Yani kalpten ulaşmayı dileyen kişiler Allah Teala kıylal huyur cenne, cennetime gir. Bir dilek onları hemen cennetlik yapıyor. Ve o cennete bir dilekle giren kişi kâle yâ leyteni kavmi ya'lemun. Keşke benim kavmim bilseydi.

Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse dikkat edin, Kur'an'ın ayetlerini bilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlara Kur'an kapalıdır. Kur'an kursaklarından geçmiyor. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilden dilemelerine rağmen o dilden dileyenler, kalpte bu talep olmayan insanların ait bir slaytımız var. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleriyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Evet, şu anda kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Ben kalpten ulaşmayı diledim diyor. Mesela cennetlik amel işleyenler. Yahu diyorsunuz Allah'a ulaşma dileğini söylüyorsunuz. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, harca gidiyoruz. Kelime-i şehadet, bu Allah'a ulaşmayı dilemek değil midir? Değildir diyoruz. Ve kabul etmiyorlar. Etmeyince Al-İmran 167:1, Maide 41:2, Yunus 7:3, İsra 45:46-4, Câsiye 25, Fetih 11:6, Hücurat 14:7, Münafıkun 1:8. 8 ayet-i kerime grubunu da onlara ait bir slayt hazırlayalım. Ulaşmayı dilemelerine rağmen dilleriyle, bu dilek kalplerinde olmadığı için gidecek yer ya cehennem. Hadis-i şerifte bir kimsenin soyundan öyle bir kavim türeyecek ki onlar Kur'an'ın ayetlerini okuyacaklardır ama Kur'an kursaklarından geçmez. Yani gidecekler yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse kalpten ulaşmayı dilemek, görüyorsunuz ki Yasin 26'ya göre cennetin anahtarıdır. Kalpten ulaşmayı dilemek aynı zamanda Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesine göre yine Kur'an'ın da anahtarıdır. Ne diyor Allah Teala Nem 81'de? وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ دَلَالَتِهِمْ. Sen o delalette olanlar ki kimlerdir delalette olanlar? Delalette olanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Sen o delalette olan körleri hidayete erdirecek değilsin. اِنْ تُسْمُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Resul gelip ayetleri tilavet ediyor, insanları Allah'a davet ediyor. Ayetlere iman edenler işitenlerdir. فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Onlar bize teslim olacaklardır. Rum 53'te de aynı şekilde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, açıkça ayetlerden anlaşılıyor ki öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Neden? Kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü Resul'le devreye giriyor. Ayetleri tilavet ediyorlar ama onlar daveti kabul etmedikleri için de Kehf 105'e göre amelleri boşa gidiyor. Hangi ayet-i kerime görünce de amelleri boşa gidiyor? Zümer 65'e göre de dilemedikleri için, şirkte kaldıkları için de amelleri boşa gidiyor. Yani hem ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte kaldıkları için ameller boşa gidiyor. O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ameli boşa giden, cehenneme gidecek olanlardır. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde aynı zamanda kalpten ulaşmayı dilemeyenler, ameli boşa giden, cehenneme gidecek olanlardır Yunus 8'e göre. Ama aynı zamanda kalpten ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden de gafildir. Ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri yalanlıyorlar. Yunus 45'e göre bu sebeple de cehenneme gideceklerdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bu kalpten ulaşmayı dilemek hem Kur'an'ın anahtarıdır, kalpten ulaşmayı dilemek hem de cennetin anahtarıdır. Kalpten ulaşmayı dilememek de aynı zamanda cehennemin anahtarıdır. Kalpten ulaşmayı dilememek aynı zamanda ayetlerden

0: gafil olmamının da anahtarıdır. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ayetlerden gafildir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gittiği için hüsrandadır ve gideceği yer cehennem. O zaman sevgili kardeşlerim, ayetler bize bunu söylüyorsa, Resulullah'ın açıklamaları bu istikametteyse, en kolay bir dilekle cennete gitmek söz konusuysa, o zaman gelin kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte bu kadar Allah'ın önem verdiği ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala farz kılmasına rağmen bu ayetlerin hepsini yaşamak sadece tek bir dileğe bağlı. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Bazı kişiler diyor ki ben diledim. Biz de diyoruz ki tamam, dilediysen namaz kılmak seviyor musun? Zikri yapmak seviyor musun? Oruç sana zor gelmiyor mu? Zekat vermek seni rahatlatıyor mu? Bütün bu ibadetler Allah Teala sana sevdirdi mi? Çünkü Allah Teala kalpten ulaşmayı dilemek kulun vazifesidir. Ama onun ruhunu Allah'a ulaştırmak da Allah'ın görevidir. Allah söz vermiş. Hem Şura 13'te hem de Rad 27'de. Şura 13'te ne diyor? Rad 27'de ne diyor? Allah dilediğini delalette bırakır. Başlangıçta herkes delalette. O delalette olanı davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kalpten delalette kalıyor. Ama kim kalpten Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. Şura 13'te Allah dilediğini seçer. Herkes delalette, o delalete olanlardan uzak delalete değilse uzak delalete olmayan herkesi seçiyor. Ama uzak delalete olmayan seçilenlerden kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhunu da Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse dilek bizim vazifemiz ama ruhumuzu Allah'a ulaştırmak Allah'ın verdiği bir sözdür. Allah'ın garantisindedir. O zaman sevgili kardeşlerim sadece bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını almak istemez misiniz? Gelin kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Diğer bugüne kadar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün evliyaların Allah'a ulaşmayı dileyip 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu oldukları gibi, çünkü bizi kendisine dost kılan Allah'tır. Sadece biz dileyeceğiz, irademizi kullanacağız. Bütün cehennemlikler iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanmayanlardır. Yani dünya hayatını dileyenlerdir. Allah'ı dilemeyenlerdir. Bütün cehennemlikler öyledir. Ama cennetlikler de hepsi kalpten ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, Allah'ın ibadetleri kendisine sevdirdiği insanlardır. Kur'an, aklımızı nasıl kullanacağımızı beyan eden yegane kılavuzdur. İşte bu dünya hayatında mutlu olmak istiyorsak, her an her saniye Kur'an rehberimiz olması gerekir. Onun için kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Yunus 7'de, Kehf 105'te, Nem 90'da ve Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesinde vasıfları veriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler, Enfal 29'da Allah-u Teala günahlarını örtüyor. Onlar günahları örtülmesi sebebiyle amellerinden dolayı cennete gidiyorlar. Nem 89'da ve Ankebut 5'te. Ankebut 5, ben kâne yercu lika Allah efendi acerayla. Ayetlerden gafil olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlere iman edenler Ankebut 5'e göre kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın da cennetin de anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, bundan sonrası Allah'ın garantisinde. Allah mutlaka sizi yedi Furkan'ın sahibi kılacaktır. Rahim esmasıyla tecelli ederek. Rahim esmasıyla tecelli ederek sizi 12 tane ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Rahim esmasıyla tecelli ederek tabiyetini gerçekleştiren herkesin nefsini 7 kademede Allah tezkiye edecektir. Ruhunu 7 tane gök katı Allah yükseltip kendisine ulaştıracaktır. Ve sanki bütün bunları hep kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla Allah mükafatlandıracaktır. O zaman siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, Allah'ın garantisinde, Allah'ın tayin mürşide tabi olup tövbeniz için hazırsanız, tövbe etmek istiyorsanız, ki tabiyet mutlaka mürşidin önünde tövbeyi gerektiriyor. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk konferansların birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Sizin bir mürşidinizin olması ister miydiniz?
2: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
3: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
4: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
5: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna düşünmüyorum.
6: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
7: Allah'la arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennem minhu meymeten yetüne bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz var, Allah var ve diğer insanlar var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'la diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor. Onun olmadığı, nebiden olmadığı dönemde de Veli Resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten devri imamı Secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmişse Allah Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah Teala kullarım beni senden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz doğrular ve yanlışlar. Birinci sual, doğrular ve yanlışlar neye göre doğrudur? Neye göre yanlıştır? Tabi Furkan Kur'an-ı Kerim, Allah Teala Bakara 185'te "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İşte korunan Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Furkan'dır. Bakara 185'te "Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân." Ramazan ayında hidayet olarak indirilen Kur'an, Furkan'dır. Bir şeyin doğruluğu Kur'an'a uymasıyla, yanlışlığı da Kur'an'a uymamasıyla ölçülebilir. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakınız. Yani hangi hadis Kur'an'a uyuyorsa o doğrudur. Hangi hadis Kur'an'a uymuyorsa o da mevzu hadistir, yanlıştır. İşte herkes için doğrular var, herkes için yanlışlar var. Ama muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Ve Allah'ın yanlış dediği yanlışlardır. Doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İnne astakul hadis kitabullah ve khayril hadi Muhammed ve kullu muhtesettin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve hidayetçinin en hayırlısı da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Diğerleri dine girmiş olan bidatlerdir. İnsanlar ayrı kaynaklardan beslenebilirler, ilim alabilirler ama doğrular ve yanlışlar değişmez, yapılması lazım gelen şey Kur'an kültürünü incelemek olmak ve sonuçlara gitmektir. Emir ve nehirlere riayet ettiğimiz takdirde bütün doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var ve nehirleri var. Kur'an-ı Kerim'de bu emir ve nehirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk var. Bu emir ve nehirlere isyan eden, yasakları çiğneyenlerin de cehennem, bu dünyada cehennemi yaşaması var. Ve sahabenin Kur'an'da bize örnek gösterilmesi var. İşte doğrular Kur'an'da yer alanlardır. 7 Safa ve 4 Teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci doğrusudur. Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak Allah'ın ikinci safa doğrusudur. Ruhun Allah'a teslimi 3. safa doğrusu, fizik ucunun Allah'a teslimi 4. safa, nefsin teslimi 5. safa, irşad 6. safa ve iraden teslimi 7. safa. Bu din 3 esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Ve teslim, insanın Allah'a teslimi. Allah razı olsun. İkinci sual, gün geçtikçe yanlışların doğru gibi kabul edilmesinin sebebi nedir? Tabii ki şeytan devrede. Şeytan, Allah'tan aldığı müsaade gelince kıyamete kadar serbest. Ve özellikle tek bir hedefi var. Allah'ın doğrularını unutturmak, kendi yanlışlarını da onların yerine geçirmek. Başarmış mı? Başarmış. İşte her devirde onun himayesinde, onun dostları olarak kübera ve saadatlar var. Fesat çıkaranlar var. Hidayeti gizleyenler var. Alay eden ve zulmanimle lame edenler. Bunlar hep cehenneme ateşe davet eden tağutlar. Evet, ismi o şekilde değiştirsek daha güzel olur. Cehenneme ateşe davet eden tağutlar. Bunların hepsi bu istikamette. İşte iblis insanlara doğruları unutturup yanlışları doğruların yerine geçiriyor. Ama Allah-u Teala da doğrularının hayata geçirilmesini ve iblisin tuzağına düşmememizi istiyor. Yanlışlar, yalanlar şeytanın bize kabul ettirdiği zanlardır. Evet, işte görüyorsunuz şu anda ekranda bir kere daha doğrularıydı, sabah doğruya bakalım. İkisini ya alt alta geçirelim. İblis başlangıç noktasında Allah'ın doğrularını unutturuyor. Allah'a ulaşmayı dileme, müşhide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şart ve iradenin teslimi hepsi unutturuluyor. Onun yerine yanlışlarını geçiriyor. Dünya hayatıyla insanları meşgul ettiriyor. Tağutlara insanları yönlendiriyor. Ve teslimleri reddediyor. Biz her devirde aynı şeyi yapmış. İnsanlara doğru yöneticileri kendi safına geçirmeyi başarmış. Onların doğrularını yanlışlarıyla örtmüş. Toplumun büyük bir kısmını tuzağına düşürmüş. Doğruların gölgelendiği, yanlışların doğru diye kabul edildiği bir toplum bütün dünyaya yayılmış vaziyette. Yanlışları doğru olarak insanlara kabul ettirenlerin büyük bir kısmı samimiyetle bunu bilmiyorlar. Ama bilip de ısrarla diğerlerinin doğrulara dönmemesini de teminle çalışanlar yine bunlar. Hiçbir devir birbirinden farklı değil. Her devirde dünyanın bir parçasında güzellikler yaşanırken öbür tarafında kötülükler yaşanıyor. Birinciler doğruların, ikinciler yanlışların içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Doğrular Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği kanunlardır. Yanlışlar da bu doğrulara uymayan insanların zanlarıdır. Allah Teala doğrulardan hareket etmemizi istiyor. Yanlışları devre dışı tutmamızı istiyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, doğruları uygulayıp yanlışlardan kaçınmanın yolu nedir? Tesir sahası içinde olduğumuz iki faktör var. Birisi Allah-u Teala ruhumuzla beraberdir. Birisi de iblis nefsimizin afetleriyle birliktedir. Evet, ruhumuzla Allah-u Teala beraberdir. İblis de nefsimizle birliktedir. Ne zaman Allah'ın bir emrinin yapılması istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, o aksiyon doğru ifade eder. Ne zaman Allah'ın emrini yapmamak istikametinde bir gayretin sahibi olursanız, yaptığınız Allah'ın emrine itaatsizliktir, yanlıştır. Hepimiz için doğrulara sımsıkı sarılmak, yanlışları reddetmek söz konusu olmalıdır. Bu kendimizi Allah'a hasretmekle mümkündür. Eğer Allah bir şeyi yasak etmişse bunu insanlar anlayamasa da insan idrakinin çok daha ötesinde mutlaka kesin olarak pozitif bir yönü vardır. %100 evet. Allah Teala ne diyorsa o doğrudur. İblis de neyi söylüyorsa o kesinlikle yanlıştır ve yalandır. Öyleyse Allah ruhumuzla birlikte ruhun negatif istikameti değişmesi söz konusu değil. Ama nefs başlangıç noktasında nefsi emmarede iblisin bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda olmasına rağmen değişebilme özelliğine sahiptir. Çünkü Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Biz nefsi bir takvim içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Öyleyse nefsin ruh gibi ahsene dönüşebilir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilmesi için her şeyden önce Allah'a yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Namaz.
1: Namaz kılarsak Allah'a ulaşmış oluyor mu?
2: Tabii. Dürüst olmak. Dürüst, adaletli.
3: İbadet etmek lazım. İyi bir insan olmak lazım. İyi bir kul olmak lazım.
4: Namaz kılmak işte Allah'ın yolunda istiyoruz, gidiyoruz.
5: İbadet yapmak da yapıyoruz. Ondan sonra namazımızı kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Allah'a yakın verdikleri şeyleri yapıyoruz yani.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Ve emanet olarak verdiği ruhu kendisine teslim etmenizi farz kılmış. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu ya Rabbi? Ben de ermiş evliyaların gibi sana ermek istiyorum.
2: Valla o kadar hiç düşünmedim.
3: Bunu her Müslüman istemesi. Aynen. Mutlaka diledim. Şu anda Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerindeyiz mesela. Hani keşke biz de acaba olabilir miyiz? Olur mu?
1: Yani. Allah'ın sevgilisi olmak istemez misin?
2: İstemez olur muyum? Çok. Maneviyetin yüksek olması gerekiyor. Tabii o bende ne kadar var bilmiyorum. Var ama var. Allah'a şükürler olsun var.
3: Aziz Mahmut Hüdayi gibi sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
2: Ey yüce Allah'ım. Seni çok seviyorum. Ruhumuz sana yaşarken ulaşmasını istiyorum.
5: Çok seviyorum. Çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum. Yakın mı kalpten?
0: Misafirimize Allah'a ulaşmak konusunda iyi bir insan olmak lazım. İbadet etmek lazım. İbadetleri yerine getirip iyi bir insan olmaya çalışmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Elimizdeki kainatta en sağlam örnek var. Sahabe ve kainatta en sağlam kitap var. Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala gelecek nesillere ispat için onların hayatının her safhasının izini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta, her yerde yer almış durumda. Hazreti Ali'ye, daha doğrusu sahabeye yaptığı bir sohbette Allah Resulü, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sizden evvelkilerin haberi var. Kur'an-ı Kerim'de sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an-ı Kerim'de aranızda ne hükmü var? Yani Kur'an-ı Kerim'de sizden evvelkilerin haberi var. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Havarilerin, Hazreti Musa Aleyhisselam ve Rabbanilerin haberleri var. Kur'an-ı Kerim'de sizden sonrakilerin haberi var. Mehdi Aleyhisselam ve Tabi'inlerin ve Kur'an-ı Kerim'de sizin aranızdaki hükmü var. Yani sizin de hayatınızı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de projekte ediyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar olacaktır. Evet. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar olacak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanları Allah'ın doğrularına davet eden Resuller, Mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Mutlaka onlar iyi olanlara tamam da şu parasal işler girdi mi beni bozuyor.
1: Sizce bir mürşide tabi olursak nasıl bir hayat yaşarız? Diyelim ki Mevlana'ya tabi oldunuz. O zaman nasıl bir hayat yaşardınız?
3: Bence çok güzel bir hayat yaşarız. Yani muazzam. Allah yolunda düşünsenize ya, öyle bir şey yaşıyorsunuz Mevlana'nın.
5: Her şey olur. Her şeyi gösterirler bize, bilmediklerimizi, ibadetleri gösterirler.
1: Peki Mevlana Hazretleri bugün yaşasaydı ona koşmaz mıydınız? Seven sevdiğine koşar.
2: Koşarım tabii ki de. Bu zaman öyle bir zamandayız ki şu an o bildiklerimiz, gördüklerimiz hep iç altında farklı şeyler çıkıyor. Hep para çıkıyor.
5: Onları nasıl bulabiliriz? Gezerseniz karşıda çok türbeler var. Ziyaret etmekle yaşar bir insanı. Evet. Onu da bunların bir üstleri var. Mahmut'u da verdilerin. Onunla ulaşabiliriz.
1: Ve hacet namazı kılıp kendisine sormamızı istiyor.
2: Ya bir şey öğrenmek istiyorsan Diyanet'e sorabiliyorsun. Müftülüğe sorabiliyorsun. Yani onlar gerçekleri biliyorlar yani, onlara sorabiliyoruz.
5: Hacet namazı. Hacet namazını kılmıyorum. Pek ender. Düşünürüm ama bilmiyorum ki nasıl olabilir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir şeyler öğrenmek istiyorsan müftüyle sorabilirsin. Onlar gerçekleri biliyorlar. Dini öğrenmek toplumun belirlediği kişilerin görevi midir? Allah'ın tayiniyle gerçekleşir. Allah Teala bütün hakikatlere muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de insanları hidayete erdirmekle her devirde bir kişiyi vazifeli kılıyor. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberse o zaten doğal olarak vazifesi gereği hidayete erdirendir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah bunu açıklıyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا اَوْحَيْنَا فَيَا الْخَيْرَاتِ وَيَقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانَمْنَا عَبِد۪ينَ Neyse bütün peygamberler asaleten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde de fetret döneminde Allah-u Teala belli Resullerden bir tanesini seçiyor. Vekaleten devrin imamlarına tayin ediyor. Secde 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا Onlardan emir ve hidayete erdiren imamlar kıldı. Sabır sahibi ve ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Allah'ın tan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i bizlere açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzi manası ve diğer ruhunu. Ama onun dışında bütün kavim Resulleri devrin imamını temsil ediyor. İşte Maide 35'te ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtagu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Demek ki kavim resullerini temsil eden veli mürşitler var. Ama sahabeye baktığımız zaman hepsi Ümmi Nebi ve Resul olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ve 7 safa iyi yaşamışlar. Resulullah'ın 7 safa varisi, 1. derecedeki varisi devrin imamıdır. Hikmetin ötesini öğretiyor. 2. devrin imamı Allah'a temsil ediyor. 2. varis kavim resulleridir. Veli mürşitlerdir. Ve ondan sonra vekil mürşitler var. Muhlisler, ulelbab, muhsinler ve zahitler olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. 7 grup varis. Öğretim ve öğrenim müessesi insanlık tarihi boyunca aralıksız olarak devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Ancak Allah-u Teala ilmi dilediğine verir, dilediğini seçer. Seçim hakkı onlara ait değildir. Mürşit de insanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş olan, kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Hiç kimse bir mürşide tabi olacak vasıfları kazanmadan ve bir mürşide tabi olmadan delaletten kurtulamaz. Yunus Emre bir dörtlüğünde şöyle diyor. Kadılar, müftüler cümle geldiler. Kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi nereden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Evet, kamil mürşid Allah'ın herkese farz kıldığı mutlaka tabi olması gereken Allah'ın bir vazifelisidir, vasıtasıdır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cap hocamız. Sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. Müsaade buyursanız bir sualim olacaktı. Bizlere mutluluk veren şeyleri her zaman doğru kabul edebilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Bize mutluluk veren şeyleri her zaman tabii ki doğru kabul ama zevkler ayrı. Mutluluk ile zevki karıştırmamak lazım. Belki şöyle demek lazım. Bize zevk veren şeyleri her zaman doğru kabul edebilir miyiz? Tabii ki hayır. Doğrunun ve yanlışın göstergesi üzüntüler ve sevinçlerdir. Değildir. sevinçler değildir. Çünkü Allah'ın verdiği bir sevinçle sevmek kültürünün izlerinden verdiği sevinç birbirine benzeyebilir. Ve insan burada yanılabilir. Yani yanlış bir şey yapılınca da kişi çevre kültürünün aldığı izlenimler sebebiyle yapıldığı zaman o kişinin çevre etkisiyle üzülmesi söz konusu olabilir. Bu standart içinde doğrunun ve yanlışın ayırt edilmesi sevinç terazisine, üzüntü terazisine vurulamaz. Terazinin tam doğruyu tarttığı yer hayrın ve şerrin birbirinden ayrıldığı yerdir. Hayır doğruyu, şer yanlışı ifade eder. Yani hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Ve hayırda mutlaka mutluluk vardır. Diyelim ki birisinin arabası çalınmış, üzülüyor malı kayboldu diye. Halbuki ondan derecat kazanıyor ve kazandığı derecat onun ayrı saadetinin sebebidir. Öte yandan şer işleyen kişi de bir an seviniyor ama derecat kaybediyor ve ölüm sonrası hayatta onun için bir azaptır. Yetmez. O anda da sadece bir zevki belki şey edebilir ama asla mutlu olamaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her zaman Allah'ın doğrularına göre davranabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi istiyor. Farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
2: Çok yapıyorum da. Vallahi çok rahat ediyor. Rahat oluyorsun, daha huzurlu oluyorsun. Çok güzel. Ben yapıyorum. Benim kendi kendime dersler yapmışım mesela. Her gün hiç onu aksatmadan yapıyorum.
3: Zikir Allah'a olan salavattır. Biz yüce Rabbimize salavat getiriyoruz. Yani şükrediyoruz.
7: Allah'a yalvarmak, her şeyi istemek, günahlarımızın affı olması için ibadet yapmak, yani Allah'a yakın olmak.
1: Nefsimizin afetleri üzerinde etkisi var mı zikir yapmak?
2: Nefis çok zor bir şey. Onu herkes dizginleyemiyor diyorum. Çok zor.
3: Zikir yaptıkça kalbimiz ferahlıyor, gönlümüz açılıyor. Yani Allah'tan istediğimizi diliyoruz, cenneti diliyoruz.
1: Zikir yaptığımız zaman davranışlarımız düzelir mi?
2: Seni engellediğine inanıyorum. Engellediğine inanıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Diyorsun ki bak ben bunları okuyorum, ediyorum ama durmam gerekiyor. Seni engelliyor. Namaz da seni zaten kötülüklerden korumak için diye düşünüyorum ben.
4: Ferelik istiyoruz, cennet istiyoruz, sağlık, sıhhat istiyoruz.
7: Çok rahatlatır. Beş vakit namazı kıldığı zaman, Allah dediğin zaman, Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman çok rahatlarsın.
1: İnşallah zikirle nefsini temizleyenlerden olur.
2: Amin inşallah. Zaten öyle amacım zaten o.
0: Bir misafirimiz nefs çok zor bir şey. Onu herkesin dizginleyebildiğine inanmıyorum dedi. Nefsini dizginleyenler de var mıdır? Var tabii. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse elbette var. Şems 9'da kataflaha men zekâ nefsini tezki eden felaha ulaşmıştır. Hicr 39-40'da da İblis herkesi saptıracağım. Allah-u Teala 40'ta muhlis kullarım hariç. Öyleyse biz nefsimizi dizginlemeye çalıştıkça o şahlanmaya çalışır ama anahtar da kesinlikle bizde. O öyle bir yapınca biz de hemen zikre sarılacağız. Zikri de hemen Allah'a düşünerek hem de Allah'ın kelimesini tekrar ederek yapacağız. Allah-u Teala'dan nefsimizin o istikametteki talebinin azalması konusunda talepte bulunacağız. Göreceksiniz ki bunları yaparsak onun şahlanması bir şey ifade etmez. Allah'ın gücü tecelli eder ve duruma biz hakim oluruz. Zikir arttıkça nefsin afetlerin ve şeytanın hakimiyetinde azalır ve böylece kişi giderek daha güzel ameller işlemeye başlar. Allah'ın emrettiği davranışlarda bulunur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm.

Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın doğrularını bilen bir insan da hata yapabilir mi? Evet. İnsanlar için söz konusu olan şey hata yapmamak değildir. Böyle bir şey eşyanın tabiatına da ters düşer. Çünkü insanlarda nefs var. Nefsin tabiatı da yanlışa dönüktür. Ayrıca yanlış yapmak bir akıl işidir. Yani insanlar aklı başında oldukları halde yanlışlık yapabilirler. Nitekim insanlar görüyoruz, çok iyi eğitim almışlar ama yine de yanlışlık yapmaktan kendilerini men edemiyorlar. Hayat devam ettiği sürece başarılar ve başarısızlıklar birbirini takip edebilir. Başarısızlık ondan gerekli dersi alabilirsek bizi başarıya götüren bir köprüdür. Biz nefsimizin ne kadarını değiştirebilirsek, yani ruhumuzun hasletleriyle doldurabilirsek o kadar mutluluğa yaklaşırız. Öyleyse evet, doğruları bilen kişi hata edebilir ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Tövbesini gerçekleştirip bir daha o hatayı işlememek istikametinde gayret sarf edenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa o derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha mahassere.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, toplumsal ya da bireysel olarak da kişi hoşlarına gitmeyen bir davranışa maruz kaldıkları zaman o toplum ya da kişiler için Allah'a havale ederek, Allah'tan ceza ya da beddua talep ederek rahatladıklarını söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'e göre doğru olan düşünce ve davranış biçimini açıklayabilir misiniz? Rahatladıklarını zannediyorlar. Gerçekten de ister bireysel, ister toplumsal, özellikle bireysel noktasında olaya baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor: hayır Allah'tan, şer sizin nefsinizdendir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Öyleyse dışımızdaki insanlardan oluşan, bizi rahatsız eden olaylarda aslında o kişiyle Allah bize nefsimizin hasta olan tarafını gösteriyor. Bir, karşımızdaki kişi nefsine uyarak bize zulmediyorsa bize derecat kazandırıyor. Bir, ikincisi, nefsimiz ondan etkileniyorsa o zaman da o olayla Allah Teala bize nefsimizi gösteriyor. Yani oluşan her olay istisnasız bizim için güzelliği ifade ediyor. Eğer Allah'ın sevgi gözlükleriyle bakacak olursak, Allah Teala bütün insanlara mutluluk hedefini tayin etmiş. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında ahiret saadeti, cennet. İkinci kanadında dünya saadeti söz konusu. Karşı tarafın nefsine uyarak bize ulaştırdığı, bize zulmetmesi sebebiyle derecat kazanıyoruz. O derecat kaybediyor. Derecat kazanmak ahiret saadetimiz için gerekli. Ama bir de biz etkileniyorsak o olaydan, o zaman nefsimiz burada devrede. Nefsimizin ilacı da zikir. Zikir, nefs hastalıklarını azaltan ve faziletleri katta artıran bir vasıtadır. O zaman iki yönlü bir derecat kazanmamız sebebiyle ahiret saadeti, bir de Allah-u Teala o olayla bizi zikre davet etmesi sebebiyle de dünya saadetine bizi ulaştırmak istiyor. Öyleyse her şey çok güzel. Bu olayı toplumsal bazda da buna indirgeyebiliriz. Kısacası Allah'ın değerlendirme gözlükleriyle baktığımız zaman her şey dört dörtlük merkezinde yerli yerine oturuyor. Sadece Allah-u Teala bizlerin mutluluğu için, ya Allah'ın takdiri, ya Allah'ın müsaadesi söz konusu. Ama kişiler Allah'a havale ederek, yani sanki karşı tarafı suçlayarak böyle bir sonuca ulaşıyorlar. Halbuki suçlu olan her olayda daima nefsimizdir. Biz eğer nefsimize uyarak yanlışlar yapıyorsak ve kaybediyorsak, karşı tarafı da sanki o suçluymuş gibi beddua ceza, gerçekten öyle değil. İhlasın 7 özelinden bir tanesi de muhatabın ortadan kaldırılması. Evet, dışımızda insanlar var. Ama o olaylarda
muhatabımız Allah Teala'dır ve muhatabımız Allah olması hasebiyle de Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Biz de eğer gerekli teslimiyeti gösterebilirsek. O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre doğru olan düşünce, davranış biçimi karşı tarafın nefsimizin afetlerini bize gösterdiği ve nefsine uyması halinde bize derecat kazandırdığını görüyoruz. Yani o kişi nefsiyle davrandığı zaman bir bize derecat kazandırabilir ve bizi zikre davet edebilir. Ama hayır noktasında da hayır Allah'tan olması hasebiyle Allah Teala karşı taraf bize hayırla mukabele ediyor. Güzel bir şey ne diyelim? Kendisi bize bir hediye alıyor. Biz bir faydaya ulaşıyoruz. Ama o kişi derecat kazanıyor. O zaman da Allah Teala bizi bir şeye davet ediyor. Her cezaü lisan ala lisan. O zaman da ona karşı da bizim hayır işlememiz, ona ihsanla davranmamız lazım. Allah razı olsun. İkinci sual Ankara'dan bir kardeşimiz. Tamam hocam, hayatımızda küçük bir şeylere karar verirken, birileriyle sohbet ederken ya da alışveriş halindeyken iç dünyamızda oluşan düşüncelerin şeytandan veya nefsten gelen vesvese mi yoksa Allah-u Teala'dan gelen ilham olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Şeytandan gelenlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Kur'an-ı Kerim'le karşılaştıracaksınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her şey şeytandan ama Kur'an'a uyan her şeyde Allah-u Teala'nın bir yardımı olarak değerlendirebiliriz. Ben nasıl Kur'an'ın bütünüyle değerlendirebilirim? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i iki öze indirgeyebiliriz. Bir, Allah'ın hedef emirleri var. İki, vasıta emirleri var. Öyleyse hedef emirler açısından olayı değerlendirmeliyiz. Ondan sonra da vasıta emirler açısından. Hedefi tespit etmek ama yetmez. Hedefe giden yolu da, vasıtayı da bilmek gerekli. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Cuma hutbesinde bir cami imamı Ahzab 72'deki emanetin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala inne aradna emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilna ve eşfakna minha ve hamale el insan innehu kana zaluman cehula. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Şimdi Allah Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor. Şimdi 12 ayetteki farz kılma eğer gerçekten imamın dediği gibi Ahzab 72'deki emanet Kur'ansa o zaman beraberce inceleyelim. Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Burada Kur'an-ı Kerim tek ama emanetler çoğul. O zaman nasıl olacak? Buradan bizim sayın imam tek diyor. Yani Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emrediyor. Emanetler çoğul. Eğer vatandaşın söylediği gibi emanet Kur'an-ı Kerim'se o zaman burada tekil olması lazım. Yetmez. Allah Teala misakinizi yerine getirmenizi emrediyor. En'am 152'de Allah ahdini yerine getirmenizi emrediyor. Neden misak? Çünkü irademizin misakinin içerisinde iradenin misakinin yerine gelebilmesi evvela ruhumuzun misaki, sonra fizik vücudumuzun ahdi, sonra nefsimizin yeminin yerine gelmesi gerekir.
En'am 152'de de aynı şeyi. Yunus 25'te Allah teslim orada olan zatına davet eder. Devam ediyoruz. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Bana ulaşmayı dinin ruhuna tabi ol. Ve Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Rabbinizin davetine icabet edin. Zariyat 50 Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Burada Kur'an-ı Kerim'le örtüşen hiçbir ayet yok. Yetmez. Muhterem, bu zat-ı muhterem de. Yani hutbede Kur'an-ı Kerim emanettir diyen zat-ı muhterem de belki ona Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş Veli'den bahsederseniz hutbelerinde devamlı onlardan alıntılar yapıyorlar. Evet, ne yazık ki bu geleneksel din tatbikatının içerisinde emaniyle meşgul olanların çoğu sıkıştıkları zaman hemen Allah'ın dostlarına sığınıyorlar ve onlardan sözler kullanıyorlar, alıntılar yapıyorlar. Ama hiçbir evliya burada bu Kur'an'dır dememiş, yetmez. Tam tersi, herkes, bütün Allah'ın dostları emanetin sahibinin Allah olduğunu ve mutlaka Allah'a ulaştırması gerektiğini ifade ediyor. İşte Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'den zikrettiği 7 tane hadis. 7 hadiste ne diyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Allah dünya hayatıyla kendi likası arasında. Eğer amanet Kur'ansa nasıl olacak bu lika Allah o zaman? Hadis-i şerifte kim Allah'a ulaşmayı muhabbet duyarsa Allah o kendisini kendisine ulaştırmayı diler. O zaman bize Allah'a ulaşan ne? Cevap vermesi lazım. Bu Resulullah'ın hadisi ve kendisi de kullanıyor yani. 4. hadis. Allah dünyayı dostlarına dar ve sıkıntılı yapıyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler, amaneti Allah'a teslim etsinler. Hadis-i şerif 5. Ölmeden evvel ölün, ölmeden evvel ölmek emanet olan ruhu Allah'a teslim etmektir. 6. Kul olmak, ki yaratılış gayemiz kul olmak, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet, kul olan fizik vücuttur. Fizik vücut ruh ve nefs için mekandır. Ama duanın kabul edilerek. Öyleyse hangi duayı Allah Teala kabul ediyor? Kalpten yapılan duayı. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bil ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalp gafletteyse, zikirde değilse o dua kabul edilmiyor. Ama kalp zikirdeyse, ki devamlı Allah-u Teala kalben zikretmemizi buyuruyor ki ruhumuz yükselerek Allah'a ulaştın. Bu açıklamalara baktığımız zaman imamın söylediğinin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını net olarak söyleyebiliriz. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük esmaları o gün hangi vakitleri arası içerisinde çekmemiz gerekiyor açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dilediğiniz zaman esmaları çekebilirsiniz. Zikrin en feftal yapıldığı vakit seher vakti, ama seher vaktinde bunları hepsini yapmamız mümkün değil. Öyleyse Efendimizin bize verdiği zikir, esma zikri, afetlere dair olan esmaların zikri hepsi

0: Bizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, alışkanlık haline gelmiş bir günahtan nasıl kurtarabiliriz? Alışkanlık haline gelmiş günahtan kurtulmak, evvela nefs seskesiyle ilk adım atmamız lazım. Nefs seskesi bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka ona icabet ediyor ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama o ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. O zaman da Allah-u Teala söz verdiğine göre, bunu gerçekleştirdiğine göre o kişiyi ne yapıyor? Mürşidine ulaştırıyor. Yani doktoruna ulaştırıyor. Nefs hastalık doktoruna tabi olması halinde devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor ve o kişinin kalbine iman yazıldığı için yedi kalp şartının sahibi oluyor. İşte bütün kötü alışkanlıklar nefsin afetlerinden kaynaklanıyor. O zaman nefsin afetlerinin azalabilmesi iki çift nurun kalbimize gelmesine bağlı. Bu ne zaman olur? Tabiyetimizi gerçekleştirirsek. Tabiyetimizi gerçekleştirip zikre başladığımız an hangi kötü alışkanlık olursa olsun afetlere dayalı olduğu için afetlerde azalma, faziletlerde artma tahakkuk ediyor. Öyleyse kötü alışkanlığa cinsi ne olursa olsun zikirle kurtulabiliriz. İki, buna zikre ek yardımcı olarak da esmaların zikrini çekerek. Nedir mesela bir ne diyelim kötü alışkanlığı olan bu kişi 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 358 kere Es-Semed çekecek. Hangi alışkanlığın sahibi olursa olsun bunları yapması lazım inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Feyz Nuru bir tek devrin imamının sohbetinde mi anlıyor? Evet. Feyz Nuru devrin imamının sohbetinde, Allah-u Teala devrin imamı daimi tecellide olduğu için ona geliyor ve oradan da diğer dinleyen kişilerin kalplerine ulaşıyor inşallah. Bugün de Muhterem Efendimizin sohbetlerinden bu olay yaşanabilir, tekrar edilebilir. Dolayısıyla Feyz Nur'un sahibi olmak istiyorsak Efendimizin sohbetleri sıklıkla dinlememiz lazım. İkinci sual, bir evimiz yoksa, kirada yaşıyorsak evimizin olması için dua etmemiz nefsimizden mi kaynaklanır, açıklayabilirsiniz? Hayır sevgili kardeşlerim, dua edebilirsiniz. Ama Allah Teala dilerse size ev verir. Dilerse derecat artırımında bulunur. Dilerse bir günahınızı örter. Yani tamamen o Allah Teala'nın iktidarında dilediğini yapandır. Allah kerce mayaşadır ama yapabilirsiniz çünkü kalben ulaşmayı dileyip mürşidinize tabi olmanız halinde Allah her şeye kadirdir. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir akrabamıza ard arda Allah'ı zikretmenin farz olduğuna inandıramıyoruz. Kendisi zikrin ard arda olduğuna inanmıyor. Fakat etrafına her baktığında Allah'ı hatırlamak olarak değerlendiriyor. Zikirin ard arda anmak olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Müzemmil 8'de Vezkur ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret. Bu zikirle, zikir yaptığımız zaman zikir bir şifre. Allah'ın katından iki çift nur geliyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. Bu da Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi. Yani siz Allah'ın ismini zikrettiğiniz zaman, Allah Allah diye zikrettiğiniz zaman Allah Teala da

0: O İsra'nın tekrarına ait cevap veriyor size. Nezzele ahsenel hadisi. Size bir şeyler indiriyor. İhtisas ettiği şeyin en güzel olanını indiriyor. Müteşabih mesaniye. Çifter çifter. Takşayiru. Çifter çifter indiriyor ve Takşayiru münü cüllü evvela o indirdikleri şeylerle derinine züp veriyor. Yakşanır Rabbim. Sümme tel'inü cüllüdüm ve kulubum. Sonra o şeyle kalpler titriyor. Şimdi Allah Teala Rad 28'de Ellezine amenu ve tetbe'inu kulübün zikrullah. Bunlar amin olmuşlar ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oluyor. Öyleyse zikir Allah'ın isminin tekrarı. Nerede tekrarı? Kalpte tekrarı. Ve o tekrarla birlikte Allah'ın katından iki çift nurun gelmesi ve sizi o nurla Allah'ın katından getirdiği faziletlerle mutmainne kademesine ulaştırması. Şimdi yedi kademedeki nefs seskesi ve zikre paralel bunları yaptığımız zaman inen nurlar o şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla evet, nefsi emmare 15 bin zikir, %7 nur. Derecat artır mı? 1'e 100. Nefsi levme 17 bin zikir, %14 nur. Yani %14 nur, %14 fazilet demek. %7 fazilet, %14 fazilet, %21 fazilet, %28 fazilet, %35 fazilet, %49 fazilet, %42 fazilet, %49 fazilet. Yani fazıl demek. İşte bu zikir afetleri azaltıyor, faziletleri arttırıyor. Ve bunu yapmanız halinde hedefe Allah-u Teala sizi ulaştırıyor. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, birdiğimizi sesli zikirle mi, sessiz zikirle mi, yoksa kalp zikriyle mi yapmamız daha iyi olur? Dilinizi kullanın sessiz. Asıl olan bir bu şekilde yapılıyor. Birdiğimizi zikirle mi, sessiz zikirle mi, yoksa sessiz zikirle mi, sessiz zikirle mi, sessiz zikirle. Allah-u Teala Araf suresinin 205. ayet-i kerimesinde "Vezkur rabbeke fi nefsike." "Vezkur rabbeke fi nefsike." Yani sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak yalvararak sözün sesli olmayan ile. Sözün zikirle mi? Verdiğimizi sessiz zikirle mi? Virgül, sessiz zikirle mi? O zaman bu ayet-i kerime göre sözün sesli olmayan ile zikret. Yani sessiz zikirle Allah-u Teala emin ediyor. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, ebeveynlerin çocuklarına karşı ve çocukların da ebeveynlerine karşı daha sabırlı, saygılı ve özgürlüklü olması için ne yapmak lazım? Zikrinizi çok yapmanız lazım ama aynı zamanda madem böyle bir sabırlılık durumu söz konusuysa ekstradan sabır esmasıyla afetiyle alakalı sabırsızlık afetiyle alakalı esmaları da çekebilirsiniz. Yani 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevab, 458 kere En-Nur ve 519 kere Es-Sabur. İnşallah. Bunu yapmanıza fayda var inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah izniniz olursa bir sualimiz olacaktı. Günümüz İslam yaşayışında tüm insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allah-u Teala bizleri cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bizi abdolsun diye yarattık. Ama abdolmak mutlu olmak mıdır? Evet. Yetmez. Allah-u Teala bizi kendisine kul olsun. Allah'a kul olmak da ne? Allah'a kul olmak başkaları için yaşamaktan geçer. Allah'a kul olmak, Allah'a köle olmak başkaları için yaşamaktan geçer. Bir kul olmak, bir de köle olmak. İşte kimdir Allah'ın kölesi? Kendisini Allah'a zekat olarak adayan kişi. O Allah'ın kölesi. Şimdi evvel emirde cennet ve cehennem, cennete ve cehenneme gidecek olan fizik, vücut ve nefstir. Eğer kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Negatif derece pozitiflerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Neden öyle diyor? Çünkü Allah Teala Yunus 45'te kat hasire lezine kezebu bilika Allah'ı ve makane muhtedin. Allah Teala kişinin ameli ne olursa olsun lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır. Niye lika Allah'ı yalan hüsrandadır? Yaptığı ameller boşa gidiyor. Kehf 105'e bakalım. Ulaike lezine kefer bi ayati rabbi melikayı. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse kişi ne kadar amel yaparsa yapsın, ameller hangi standartlarda boşa gidiyor? Lika Allah'ı yalanlayan, lika Allah'ı inkar eden her halükarda boşa gidiyor. Yetmez bir ayet daha söylerim. Zümer 65. وَلَقَدْ اُحْيَيْ اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشَّكْ تَلَيَفَتَّنَا مَالُكَ لَيْتَكُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Yani sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer Allah'a şirk koşarsan amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Şimdi kimdir Allah'a şirk koşan? Takva sahibi olmayan, ruhun talebine uymayan. Yani şirk koşanlar yine lika Allah'ı inkar edenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Rum 31'de takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de Bakara 223'te lika Allah'ı dileyenler olduğunu görüyoruz. Evet. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَمُوا اَنَّ مُلَاكُوا. Yani Allah Teala ayetleri yalanlayan ve inkar edenlerin lika Allah'ı yalanlayan ve inkar edenlerin ameli boşa gidiyor. Onlar hüsrandadırlar ve şirkten kurtulmanın takva sahibi olmakla mümkün. Takva sahiplerinin de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse kim lika Allah'ı inkar ederse, kim lika Allah'ı yalanlarsa ameli ne olursa olsun boşa gittiği için gideceği yer cehennem. Ama kim lika Allah'ı dilerse ameli ne olursa olsun lika Allah'ı dilediği zaman o güne kadar işleri bütün günahları Allah-u Teala örttüğü için onun gideceği yer kesinlikle cennet. Öyleyse insanlar ne yaparsa yapsın günümüz İslam aleyhisinde tüm insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Cenneti isteyen, cehennemi yönden uzaklaşmak isteyen kişi hiçbir zaman oradan kurtulamaz. Ama kim ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse ki Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi takva sahibi olmasına ancak o şekilde şirkten kurtulur. Ama takva sahibi olanların da Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. O zaman bir insanın takva sahibi olabilmesi Allah'a ulaşabilmesine bağlı. Ama kim Allah'a ulaşmayı ya inkar ederse, Kep 105'e göre ameli boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı yalanlarsa Yunus 45'e göre de hüsranda kalıyor. Yani kurtuluşun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu net olarak buradan anlıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utkuran'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik ve sonuca ulaştık. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yani Yunus'un cennet dedikleri birkaç melek, birkaç isteyen ver onları bana seni gereksin. Yani Allah'ı dilemedikçe kurtuluşun asla mümkün olmadığını Allah Teala bize ayetlerle ispat ediyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahsara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek, Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyon gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde zorlama vardır. Tabii bu bir hürafe, bu bir bidat. Gerçekte Allah'ın Kur'an'da zikrettiği şey, dinde zorlama yok. Çünkü Bakara 256'da Allah şöyle buyuruyor. La kiraha fid din. Dinde zorlama yok. Katte ben üçtüm yalgay. Ama dinde tebliğ var. Beyan var. Açıklamak var. Neyi açıklamak? İrşad yolunu açıklamak. Allah'a ulaştıran yolu, irşad yolunu açıklamak. Ve şeytana cehenneme götüren gay yolunu beyan etmek. Neyle? Tabii ki ayetlerle. Eğer Allah Teala bütün şeriat kitaplarında insanlara uymaları gereken emirleri ve yasakları bildirmişse ama eğer insanlar bu emirlere itaat etmiyor, yasakları çiğniyorlarsa o zaman otomatikmen gay yolundadırlar. Gay yolunda olmanın fiziki tezahürü mutsuzluk, huzursuzluktur. Gay yolunun bir başka cephesi de sonsuz hayatı cehennemde geçirmektir. Ama Allah insanların çok seviyor. Birinci suali, insanları dinin esaslarını yerine getirmeleri için zorlamak doğru mudur? Hayır, değildir. Çünkü serbest irade sahibi bir insan söz konusu. Eğer Allah insana cüz'ü irade vermiş de o cüz'ü iradeyi kullanmak istikametinde insanı zorluyorsa o zaman bunun manası kalmaz. Dinde zorlama yok. İşte ayet-i kerimeler irşat yolu, hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol ve yolundan delalet yolundan, şeytana cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Yunus 99'da şayet Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca iman ederdi. Yoksa insanları mümin oluncaya kadar zorlayacak mısın? Bir kere de Allah Teala insana serbest irade verdiğini ve gücün sahibi olan Allah dileseydi kesinlikle elbette mani olurdu ama hayır, Allah insanların zorlamasını istemiyor. Ve Kaf 45'te onların ne söylediklerini en iyi bilen Rabbindir. Sen onların üzerine bir zorlayıcı değilsin. Öyleyse benim vaadimden kavf duyan, vaad ettiğim cezadan, azaptan korkanlara Kur'an'la öğüt, ikaz ver. Yani öğüt ver. Fezekir bil Kur'ani men yehafu va'id. Yani emirlere itaat etmedikleri takdirde devamlı derecat kaybederler. Yasakları çiğnedikleri takdirde devamlı derecat kaybederler. Doğal olarak bu kaybettikleri dereceler kazandığı dereceden fazla ise o zaman gidecekleri yerin cehennem olduğunu Allah Teala bildiriyor. Gâşiye 21'de sen sadece hatırlatıcısın. Zikret, hatırlat. Sen sadece hatırlat. Sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Görüyoruz ki hiçbir noktada dinde zorlama yok. Ama bu fertle insan arasındaki ilişkide zorlama yok. Yani nedir o? Namaz kılmasa zorlama yok. Zikretmese zorlama yok. Vesaire. Fakat ferdin Allah-u Teala'nın kendisine tanıdığı özgürlük, serbestlik, cüz-i irade olayı bir başkasının sahasına müdahale ettiği zaman orada farklı bir olay devreye giriyor. Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak göndermedi. Evet, kesinlikle tebliğ var ama zorlama yok. Nasıl bir başka hadisinde Allah Resulü ben lanet edici değil, rahmet edici olarak gönderildim. İşte burada da Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. Kısa var burada. Birçok insan İslam'ı bir sürü zorlayıcı tedbirler bünyesinde toplamış bir muhteva zanneder. Oysa hiç kimse Allah'la insan arasındaki ilişkilerde hiç kimse kimseyi zorlama yetkisinin sahibi değildir. Yapılan tatbikat eğer Allah'ın emirlerine aykırıysa bu İslam'ı içermiyor. Allah Kur'an'da vaaz ettiği emirlerini verir. Bizden de karar bekler, onları dilersek yaparız, dilersek yapmayız. Allah Teala kimseye telkinde bulunup da onları emirleri yapmak istikametinde bir hedefe hiçbir zaman yönlendirmez. Kimsenin de başkalarının zorlamasına müsaade etmez. Bu kıssayı da geçemeyeceğiz. Padişah oğlu Şahzade'ye Allah'ın emirlerini nasihat vazifesinde yapması istikametinde telkinde bulunuyor. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Eddin nasihatin, eddin nasihatin, eddin nasihatin." Kimler için nasihat? Allah için. Kimler için nasihat? Allah'ın kitabı Kur'an için. Kimler için nasihat? Resuller için. Kimler için nasihat? Mürşitler için. Kimler için nasihat? Bütün Müslümanlar için. İşte bütün Müslümanlar içerisinde de padişah oğluna Allah'ın emirlerini yerine getirmesi istikametinde terkinde bulunuyor. O da diyor ki her koyun kendi bacağından asılır. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Eğer Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmediği takdirde otomatikmen etrafındaki insanlara rahatsızlık verir. Yani başkasının sahasına girerek onlara yanlış davranışlarda bulunur. O zaman Allah Teala müdahale eder yani, çünkü küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Küfür insanlarla arasındaki ilişkide o kişi inanabilir, inanmayabilir. Allah Teala onu serbest iradeyle yaratmış. Ama bir başkasının sahasına girdiği zaman Allah Teala'nın mutlak surette cezayı devreye koyduğunu görüyoruz. İşte bir koyunu kesiyor ve çocuğun yattığı odanın yanı başına bir direk dikiyor. İş organı çıkartmadan yaz sıcağında oraya asıyor. 2-3 gün bekleyen bu koyun etrafa koku salıyor kötü. Ve en çok rahatsız olan oğlu babasına koşuyor. "Bunu niye yaptın?" O da diyor ki o koyun kendi bacağından asılmış. "Evet," diyor, "ama çıkardığı kokudan beni rahatsız ediyor." İşte evet, ben gafil diyor. Sen de sosyal bir varlık olarak başka insanlarla birlikte yaşıyorsun. Allah'ın emirlerini yerine getirmenin, yasakları çiğnediğin takdirde etrafa rahatsızlık vereceğini niye düşünmüyorsun? Hepimiz sosyal bir varlık olarak başkalarına karşı vazifelerimizi de yerine getirmek durumundayız. Bu bizi Allah'ın emirlerine yapmaya götürüyor. Yani yerine getirmeyen insanlar etrafındaki insanlara rahatsızlık verenlerdir. Yerine getirenler etrafındaki insanlarla uyum içinde, dostluk sınayicinde yaşayanlardır. İkinci sual, insanların dinden uzaklaşmanın bir sebebi de bu zorlamalar olduğu söylenebilir mi? Evet. Gerçekten de Yunus 99'da kimsenin kimseyi zorlamamasını Allah Teala buyuruyor. Allah'a davet var, teklif var ama ısrar yok. Kur'an-ı Kerim'in 7 sabah öğretim metodunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tebliğ var, kıraat var, tilavet var, tezkiye, talim, kıssa, tezekkür. Tebliğ, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlara Resuller ile mutlaka tebliğ yapılır. Kendisi seçilmiş ama henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş bütün insanlara da mutlaka ayetler kıraat edilir. yerine getirmediği takdirde uzuvlarına, hasarlarına engeller konulur. Ama seçilip de davete uyanlar için tilavet başlıyor. Tilavet Allah'a ulaşmayı dileyenlere yapılıyor. Mürşide ulaşıncaya kadar. Mürşide tabi olduktan sonra tezkiye başlıyor. Ruhunu teslim edenler için talim ve daimi zikre ulaşanlar için kısa, iradesini teslim edenler için tezekkür olay. Hiç kimseyi zorla din sahibi edemezsiniz. Buna çalışmak da boş bir durum söz konusu. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. Sana Allah'a evvela sevgi duymasıdır. Daha üst kademede aşk duymasıdır. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. Evet, insanla Allah arasındaki ilişkide tilavette hoşlanmak, tezkiyede sevgi, tezkiye ve talim sevgiyi muhtevasına alıyor. Aşk kısada ve tezekkür iradenin tesliminde gerçekleşen bir olgudur. Evet, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak ve Allah'a hayran olmak. Onun için Kur'an-ı Kerim'de seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz diye açıkça Allah'ın bir emri yer almış. İslam dini bugün dünya üzerinde çok büyük kitleler tarafından yaşanmıyor. Ama 20. asır bir İslam, bir tasavvuf devri olacaktır. Tasavvufun dünya hakimiyetini sağlanması arkasında sadece hoşgörü vardır. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. İnsanlara akılların nispetinde nasihat etmek hepimizin vazifesidir. 3. sual, Allah insanlardan yapılması zor şeyler mi istiyor? Hayır. Hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar var. Allah hepimizden bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Sadece Allah'ın mutluluk mesajı var. Allah Teala diyor ki siz bana bir adım gelin, ben size 10 adım gelirim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyin, ben size her şeyi yaparım. Ne yazık ki dünya Allah'ın söylediklerinden haberdar değil. İblis öyle bir tuzak kurmuş ki insanları mutluluğa götürecek temel yolları kapatmayı, Allah'ın mutluluğa doğru yola çıkabilmek veya bir mutsuzluk yolculuğunda bulunmak ikisinin insanın kendi elindedir. Allah'ın kitabında zorlama yoktur. Allah kimseyi zorlamaz. Bir başka hürafe, tövbe edersem, görevlerini yapamazsam daha çok günaha girerim. Gerçekten gönülden yapılan bir tövbenin arkasında o vasıta emirleri yerine getirmemesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala o emirleri Allah ona sevdiriyor. Neden? Çünkü o Allah sevgisiyle yola çıkıyor, Allah'ı seviyor. Allah Teala da ona vasıta emirleri sevdiriyor. Yani her konunun bidayetinde Allah var. Biz Allah'tan hoşlanıyorsak Allah Teala da bize İslam'ın emirlerini hoşumuza getirmeyi sağlıyor. Biz Allah'ı seviyorsak Allah Teala da bizim ona karşı yapmamız gereken görevleri sevdiriyor. Biz yani kısacası bizimle Allah arasındaki ilişkide ilk adımda biz vazifemizi yerine getiriyoruz. Sonucunu Allah gerçekleştiriyor. Öyleyse tövbe edersem görevlerini yapamazsın. Kalpten yapılan bir tövbe, Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın kendisine gösterdiği güçlüğünde kalpten yapılan bir tövbenin arkasında o görevlerin yapılmaması mümkün değil. Ama dilden yapılıyor, görünüyor. Kalbinde bu talep yoksa Allah'a ulaşma dileği o zaman elbette yapamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hiç kimsenin başka bir kimseyi Allah'a inanması ya da ona ibadet etmesi için zorlamasına müsaade etmiyor. İstiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Emrikleri, farzlarını yerine getirirsek, namazlarımızı, oruçlarımızı kılarsak, onun dışında başka şeylere yönelmezsek daha iyi olur.
3: Korkacaksın, Allah'tan korkacaksın derler. Çünkü görüyor, istediğin kadar ne yaparsan yap, sakla, et, duymaz, bilmez. Allah yukarıda görüyor.
4: Allah bize bir güzel rehber göndermiş Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kelamı. Gel gel cennetime gel diyor. Ama sen şeytan uyarsan cehenneme gidersin. Cennet dururken ne kendimi cehenneme hazırlayayım? Çok şükür Allah'ıma inandım, iman ettim. Çok şükür. Elhamdülillah Müslüman yaratıldığım için Allah'ıma binlerce şükür olsun.
1: Allah-u Teala Bakara 256'da diyor ki dinde asla zorlama yoktur. Fakat Allah'ın yoluyla şeytanın yolu birbirinden ayrılmıştır. Dileyen Allah'ı, dileyen de şeytanı seçer. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Dileyen şeytanı nasıl seçer bilmiyorum yani.
4: Allah zaten eğer irademizi serbest bırakmasa, değil mi? Mesela irademizi serbest bırakmış. Eğer bir şeyleri Rabbim kendini kanıtlamak için gösterirse sihir bozulur. Niye gizli kalmış Allah? Yani bizden mi şey yapıyor? Kurban oldum Rabbim, görmeden iman etmişiz. Çok güzel bir yol. Orada diyor ki sana diyor şu kötülüğü yapma, bunu yapma. Hep iyiliği emrediyor. Ben böyle bir dini sevmeyip de ne yapayım?
0: Bir misafirimiz Müslüman olarak yaratıldığım için Allah'ıma binler şükürler olsun dedi. Müslüman olarak yaratılmasının muhtevası nedir? Gerçekten de halk arasında vayne biraz utan peygamber her doğan çocuk İslam fıtratıyla, hani fıtratıyla doğar. Yani Allah o kişiyi hani dinini yaşasın diye yaratır. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan ve Mecusi yapar. Yahudilik de, Hristiyanlık da ve Mecusilik de burada hak dinden sapanların ismidir. Hazreti Musa ona tabi olanlar İslam'ı yaşadı. Hazreti İsa ona tabi olanlar İslam'ı yaşadı. Hazreti Nuh ona tabi olanlar İslam'ı yaşadı. Yani kısacası Allah'ın tek bir dini var. Ve Allah-u Teala insanlardan serbest iradeleriyle bu dini yaşamasını istiyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Fakim ve şekerli dini hanife. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala bizi üç vücut ve serbest irade ile yarattığını görüyoruz. Fizik vücudumuz var. Allah Kur'an-ı Kerim'de 5 olarak tarif ediyor. Nefsimiz var. Ve Allah'ın zatına üfürülen ruh, bir de bize verilen serbest irade. İşte serbest iradede seçimi biz yapacağız. Dileyen Allah'ı, dileyen şeytanı. Şimdi insanlar der ki, ben niye şeytanı seçeyim? Ben aslında şeytanı seçmiyorum. Ama Hazreti Ömer'in sözüne baktığımız zaman şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şimdi kimdir Allah'ı bilip de isyan eden? Allah zatından bize ruh üfürmüş. Ve Allah'ın bizdeki emaneti olan ruh sadece Allah'ı istiyor. Ruh ne bu dünyayı talep ediyor, ne cehennemden korkuyor, ne cenneti istiyor. Sadece Allah'ı istiyor. Rabia Sultan Allah'ın yoluna girmiş. Doğal olarak tabi Allah yolunda olmak demek dünyaya sırt çevirmek demektir. Dünyayı ahiret için yaşamak demektir. Öyle olunca da Rabia Sultan diyor ki senin cehennemden korktuğum için ibadet yapıyorsan beni ondan çıkartma. Senin cennetine ulaşmak için yapıyorsan beni oraya alma. Ben sadece senin için. İşte Allah için olmak, Allah'ın bizdeki emanet olan ruhun talebine uymaktır. Ruhun talebine uyan kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ruh bu kainatta sadece Allah'ı diliyor. İşte Allah Teala ilk emrini veriyor. فَيَقِمْ مَشْكَرَ د۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ İşte veçin hanif olan dine yönlendirilmesi, veçin de fizik vücut içinde sadece Allah'ın emirlerine getirmek, yasaklara uymak istikametinde kullanılmasıdır. Bu da eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarsa, o zaman kesinlikle zikretmesi lazım ki nefsin manevi kalbine ulaşan O rahmetle, nefs de Allah'ın emrine uysun, tezki olmayı gerçekleştirsin. İşte Rahim Aşkeddin Hani Fıtratallah'a etifadetere nasi aleyha. Yunus diyor ki, uslu değil delidir halka sarı sık satan, nefsini Müslüman etsin varise kirameti. Demek ki bütün hedef nefsi Müslüman etmek. Nefs 19 afette malul, mücehez ve şeytanın emrinde şeytanın vücuda girişmeleceği. Nefsin Müslüman edilmesi her şeyden evvel şeytanı inkar etmek ve şeytandan kaçınmayı ifade ediyor. İşte Bakara 256'da Lakira Hafiddin Kattaben üçtü minel gay ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse. Tağutu inkar eden, Allah'a iman eden kişi nasıl birisidir? Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ve men yekfir bi tağut. Tağut, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar ki onlar ruh vücuttan çıkarınca kişi ölür diyerek insanları kandırırlar. O kişi de, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de buna asla inanmaz. Onu inkar eder ve Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala onu otururken mutlaka mürşidine ulaştırır. İşte mürşide ulaştıktan sonra da nefs tezkiye ile şeytandan uzaklaşır. وَالَّذ۪ينَ اَنْشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْنِ بُشْرَ فَبَشَرِ اِبَادِ. İşte o noktada kişi devreye girer. Öyleyse Al-İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنِ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Kimdir bu kişi? Evvela ruhunu teslim eden, daha sonra fizik vücut teslim yapan, daha sonra nefsini de Allah'a teslim eden ve en son olarak da iradesini teslim eden, teslim yüküyle Allah'a teslim olan kişi. Günümüzde kişinin Müslüman olması, Müslüman bir toplumun içinde olması, Müslüman olduğu kabul eden bir anne babadan doğmasıyla sağlanmıştır insanlar. Nüfus kağıtlarında Müslüman yazdığı için veya İslam yazdığı için kendilerinin Müslüman olduğunu düşünürler. Halbuki değil, onların zannedir. Müslüman ise birçok muhtevai özellikleri taşıyan kişidir. Müslüman, elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kişidir. Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden bir dizaynı içeriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim kendisini Allah'a ulaştıracak yolu tercih ederse Allah-u Teala o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani öyle insanlara güvenmek, inanmak iyi yani. Ne bileyim, her yönden, her şeyden, din yönden, şey yönden hem rahatlık verir hem ferahlık verir, güven verir.
3: Doğru yolu gösterir. Yanlış yola sapmazsın. O şekilde dört dörtlük ibadetini yerine getirirsin.
4: Onlar da işte Allah'ın dostluğunu kazanmış, Allah'ın sevgisini kazanmış. O yolda cihat etmişler ve bu mertebeye gelmişler. Rabbim bizlere de öyle nasip etsin. Çok güzel tabii ki. Onlar Allah'ın dostu ve insanlara Müslümanlığı yaymış, ibadeti yaymış.
1: Peki günümüzde de yaşayan Allah dostları var mıdır?
2: Vardır tabii ki. Tabii ki vardır.
4: Vardır tabii ki, vardır. Yani zaten olmasa kıyamet kopar. Allah Celali Celali. Rabbim demiş ya, Allah'ın ismi anılmadığı sürece kıyamet kopmayacak. Eğer hala biz buralardaysak mutlaka vardır.
1: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
2: Namazlarımızı, oruçlarımızı kılarsak.
4: Hazreti Ömer radıyallahu efendim mesela kız kardeşi Kur'an okurken etkilenmiş. Ya Allah insanın bir kalbi vermiş. Ha bir şeyden insan etkileniyor. Ama boş kalp, şeytanın vesvesesi, artık dünyaya dalmış, Allah'ı unutmuş bir insanın kalbi zaten mühürlenmiş. Ama Allah sana bir eğer yol açmışsa, kulum, memnun kalmışsa sana zaten o yol açar.
0: Bir misafir mürşit konusunda Allah'ı unutmuş bir insanın kalbi mühürlenmiştir ama Allah senden memnun kalmışsa zaten o yolu sana açar. Mürşide ulaşmak Allah'ın bizden memnun olmasına bağlıdır. Evet, Allah'tan hoşlanmak Allah'a ulaşma dileğiyle beraber gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan insan Allah'ı seven kişidir. Alimran 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun. Hoşlanmanın ötesinde sevgiye ulaştığınız zaman mürşide tabiyeti gerektiriyor. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمِسْلُمِينَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar mürşitlerini arayanlardır. Mürşit aramak gerekli mi? Elbette. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Allah Teala buyuruyor, ey insan ve cin topluluğu, içinizden kalpli kasiyet bağlamış, yeni kararmış, sertleşmiş olanlar da var. Ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Mürşidini ister. Aramayan bulamaz. Bu araştırmada asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebidir, hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidini isterse Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanla o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cappar Hocamız. Hasretli ve hürmetli evlerinizden efendim. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Bir insana zorlama yapılmasa da Allah'ın yolunu tercih etmesi için çevresel faktörler önemli midir? Bu konuda bize aydınlatır mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha dikkat edecek olursak. Bir insana zorlama yapılmasa da Allah'ın yolunu tercih etmesi için çevresel faktörler önemli midir? Evet. Her akıl bulunduğu ortamın şuurunu kazanır. Eğer bir insanın aklı Allah'ın bütün emirlerini yasakladığı, yasak ettiği her şeyin ve serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, aklı devamlı olarak nefsin nefsani taleplerine yeşil ışık yaşayacaktır. Onları kabul edecektir. Eğer nefsine bu imkanı vermişse, ömrü boyunca bu kişi devamlı bir hırsızlığa kendisini tabi kılacaktır. Ama bir insan düşünün ki kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir. En az 6 aylık bir zaman parçasında bu kişi mutlaka saadeti yaşar. Ona bu mutluluğu yaşatacak olan Allah'tır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz kalbimizdeki niyeti bozmadıkça hiç kimsenin bizi zorla Allah yolundan uzaklaştıramayacağını söylüyor. Ve kalbimizi sağlam tutmak için de Allah'ı çokça zikretmemizi emrediyor. Peki sizce zikrin önemi nedir?
2: Hem Allah'ı anmış oluyoruz, hem dualarla anmış oluyoruz, isyan etmiyoruz. Zikretmek güzel. İnsana ferahlık, dini rahatlık. Bence o yani.
3: Bizim evin orada bir şey komşular vardı, zikir çekiyorlardı. Hani yasak olduğunu duydum. Hani ibadetini genelde hani duyurmayacaksın yapsan bile ya. Kendi içinde yapacaksın.
4: Zikir etmek güzel bir şey. Allah'ı anıyorsun. Orada sen şarkı söylemiyorsun. Sen orada dedikodu yapmıyorsun. Allah Allah diyorsun, tesbih çekiyorsun. Bu ne kadar güzel bir şey.
1: Kur'an'a göre şeytan da zorla insanlara hiçbir şey yaptıramıyor. Sadece teklifte bulunuyor. Sizce insanlar şeytana uyduklarının farkında oluyorlar mı?
2: Muhtemelen oluyorlardır. Olmayanlar da vardır da. Bilerek o şeytana uyan insanlar da vardır diye düşünüyorum yani. Vardır mutlaka.
3: Varmaz olur mu normalde? Çünkü sürekli vesvese yapıyor. Bazen normalde huzursuzluk falan neyden oluyor? Şeytan vesvese yapıyor. Aile huzursuzluğunda bile.
4: Mesela namazda hani dört dörtlük namaz kılıyoruz desek yalan. Yeri gelir akbar benim bile geliyor mesela. Ben evliya değilim. Ben bir insanım. Ama o anda hemen kendimi toparlıyorum. Hey Allah'ım diyorum. Ben sana yöneliyorum. Ne olur bana sahip çık. Beni bana bırakma. Beni nefsime bırakma.
0: Bizlerimiz bilerek şeytana uyan insanlar da vardır diye düşünüyorum. İnsanların Allah'ı bilip de şeytana meyletmesinin sebebi nedir? İşte Hazreti Ömer'in şaşanı bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytana meyletmesinin arkasında şeytan var. Nahl 99'da ve 100'de Allah Teala şeytanın İnsanlar üzerinde bir sultanlığı yok. Amin olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı yok. Onun sultanlığı şirk koşanlara ve yüzünü kendisini dost tutanlaradır. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor Nahl 36'da. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler. Allah'a hapsolsunlar diye Resuller bahsettik. Hep Allah-u Teala bir denge içerisinde bulunmuş. Şeytana karşı mutlaka insanları nasihat edecek bir kişiyi vazifeli kılıyor. Allah nasihat eder. Allah kitapları nasihat eder. Allah'ın Resulleri nasihat eder. Allah'tan öğrendiklerini. Allah onlara nasihat ediyor. Kitap da aynı şekilde ve Allah'ın Resulleri devreye giriyor. Allah'ın Resulleri de insanın nasihat onlardan veli müşter çıkıyor. Ve Müslümanların idarecileri nasihat eder. Tüm Müslümanlar için din nasihattir. Tağut, şeytan şeytan, insan şeytan ve cin şeytanların toplamadıdır. Biz insanlar Allah'la olan ilişkinin içinde olmak üzere yaratıldık ama insanlar küfür hüviyetindeyken iki ayrı kategori oluşturan birisi bilerek isteyerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar, bir de şeytanla eşki kuranlar, büyücüler, yudamcılar. İnsan hiçbir bindiği dalı keser mi? Bazı insanlar keser. Bilerek şey isteyerek şeytan onların emirlerine alet eder insanlar. Ne yazık ki Allah'ın eylemlerini başka verdiği imkanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde başkalarını kullanma yolunu tercih seçerler. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cabbar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Sahabenin zekat vermeyenleri zorladığı doğru mudur? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Der ibadetler namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun, kelime-i şehadet ettirmek olsun, hacca gitmek olsun. Bunlar yalnız sizinle Allah arasındaki ilişkileri ifade eder. Ama zekat sadece insanla Allah arasında değildir. Onu aşar başka insanların da hakkını müktesebatını alır. Zekatı vermeyen kişi sadece Allah'la kendi arasındaki bir işlemi yapmamakla kalmamıştır. O kişi zekata hak sahibi olanların da hakkını da ödememiş olur. Burada haksızlık vardır. Bu asla dayalı olarak Hazreti Ebubekir zekat vermeyenlere karşı savaş açmıştır. Evet, onun için Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki malınızın zekatını veriniz. Bilin ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. Yani namaz kılmasan zorlama yok. Oruç tutmasan zorlama yok. Haccı gitmesen zorlama yok. Cihadı yapmasan zorlama iman yok ama zorla değil. Ama zekat vermeyene savaşlar mı diyor? Çünkü zekat yoksa din yoktur. Yani her şeyden evvel din başka insanlara karşı onları mutlu etmek, onları en zirve noktada güzel bir beraberlik içerisinde olmayı ifade ediyor. İncil'deki bir ayet, gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevdiğini iddia etmesin. Yalan söylüyor demektir. İşte her şeyden evvel Allah'ı seven mutlaka insanı sever. Allah'ı sevmeyen insanları sevmez. Dolayısıyla Allah'ı sevmeyen, ulaşmayı dilemeyen, Allah'ı sevmeyen insanlar gösterişle ibadet yapsalar dahi Allah katında bir değeri yok. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rabbimiz her an Kur'an, her an Umut programda bizleri bir sona ulaştırdı. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha mahzara var.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin ekonomik panoramasını devreye almak suretiyle konferansımıza başlamak istiyorum. Yakın bir tarihte MAK araştırmanın yapmış olduğu anket çalışmasından çıkan sonuçlara göre Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomidir. %32 ekonomi, %11 işsizlik, %14 ahlaki ve sosyal sorunlar, %10 adaletsizlik, %5 göçmenler, %5 terör. Türk halkının %43'ü ekonomi ve işsizlikten muzdarip bir numaralı sorun olarak karşımıza çıkıyor. Temel ihtiyaçlara erişim açısından slaytımıza bakacak olursak şunu görüyoruz. Ekonomide en çok zorlanılan konu %41 gıda ve temel ihtiyaçlara erişim zorluğu, %20 barınma masrafı, %14 eğitim masrafı, %11 sağlık hizmetleri, %5 sosyal ihtiyaçlar. Son 11 yılda enflasyonun ekonomi üzerindeki negatif etkilerine beraber bakalım. Ekrandaki tabloda gördüğümüz gibi TÜİK verilerine göre 2014'ten 2024'e kadar Ağustos'a kadar Türkiye'deki yıllık enflasyon oranlarının grafik çok ciddi bir enflasyon yükselişini işaret ediyor. 2014 enflasyon değeri belli istatistiksel olarak 2015, 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, 23 ve 2024 maksimum değere 2024'te ulaşmış. Enflasyon varsa ekonominin erozyonu, kan kaybını net olarak görüyoruz. Gelir eşitsizliği insanlar arasında derinleşiyor. TÜİK tarafından 29 Ocak 2020 tarihinde yapılan gelir dağılımı istatistikleri Türkiye'de hem toplumsal sınıflar arasında hem de cinsiyete göre eşitsizliğin artış eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. 2010'dan 2023'e kadar 100 TL'nin değer durumu ifade edilmiş vaziyette. Onu görüyoruz. Detaylara girmek istemiyorum. Yoksulluk ve sosyal dışlanma istatistiğine bakacak olursak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/3'ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor. Bu endişe verici eğilim, Türkiye ekonomisinin son 20 yılda hızla büyümesiyle birlikte, ülkenin 2000'li yılların başından bu yana, yoksullukla mücadele elde ettiği önemli başarıları tersine çevirmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de 14 asıl evvelinden bu konularda işaret ettiği hadisler şöyle. 7 şey gelmeden önce salih amel işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu?
azdırıp saptıran zenginliği mi? Saati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın ve geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccal'i mi? Yoksa kıyameti mi? Tabii ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in işaret buyurduğu, beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini, ölümünden önce hayatının kıymetini bil. Sevgili kardeşlerim, tabii ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka konularda da işaret ettiği hakikatler var. Bunlardan bir tanesi de hırs. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz nefsimizin 19 afetinden biri olan hırstan sakının. Çünkü hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. İşte bir bu konudaki hadis şöyle. Adem oğlunun iki dere dolusu malı olsa bile üçüncüsünü ister. Adem oğlunun içini karnını topraktan başka bir şey doldurmaz, doyurmaz yani. Ve yine Allah Resulü'nün buyurduğu, her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Allah Resulü veren el alan elden üstündür. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Pazarda dolaşıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir satıcıya rast geliyor. Nasıl satıyorsun diye soruyor.

kültürüne baktığımız zaman Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedef mutluluktur. Mutluluğun iki kanadından bir tanesi Allah ile ilişkiler, diğeri de insanlarla ilişkiler. Allah ile ilişkilerde hedef emirler var. Nedir bu hedef emirler? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte cahiliye dönemini yaşayan Arap bedeviler, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hidayet güneşi olarak üzerlerine doğmasıyla o cahiliye adetlerinden kurtuldular. Çok kısa süre içerisinde, 23 senelik kısa bir zaman dilimi içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Ne ile buraya ulaştılar? Kur'an'da Allah'ın biz insanlara farz kıldığı 7 tane hedefimi yerine getirerek ulaştılar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabenin hepsi Rum 31'e göre Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, takva sahibi oldular. İkinci hedef emir 12 tane insanla müşride tabi olmak, Mumin 15'e göre. 12 tane insanla Allah'ın kendilerine gösterdiği hidayet güneşini Bilal Sultan'a Peygamber Efendimiz'e tabi olarak onun ruhu onların başlarının üzerine o Mumin 15'e göre geldi, yerleşti ve 4 cepheden onları korumaya başladı. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi Rad 21'de zikrediliyor. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi Yasin 60-61. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Nisa 103. Altıncı safa irşada ulaşmak beyine 5. Yedinci safa iradenin Allah'a teslimi şeklinde geçiyor. Ama bunun dışında bu hedef emirleri yerine getirmek kolay bir durum değil. Ruhun Allah'a teslimi bir dilektir. Biraz sonra açıklayacağız. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi dik yokuşu ifade eder. Nefsin Allah'a teslimiyle birlikte. Herkesin bu dik yokuşu aşabilmesi ihtimal dahilinde değil. Ama dik yokuş daimi zikre ulaşmak zor, fakat daimi zikrin muhtevası olan mutluluğu herkes yaşayabilir mi? Evet. Nasıl? Başkaları için yaşamak suretiyle. Evet sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak ve mutluluğun ikinci kanadı olan insan ilişkilerinde biz eğer hayatımızı başkalarına feda edersek, onlar için çalışırsak, o zaman kesinlikle daimi zikirde olmasak dahi, daimi zikir mutluluğu her an yaşayabiliriz. İşte sahabe böyle hayatlarını yaşadılar ve asıl saadeti bu şekilde yaşadılar. İmam-ı Şafii Hazretleri, Mürşid-i Şeybani Hazretleri, bir çoban ve soruyorlar, yazık değil mi sana, vaktini bir çobanla geçiriyorsun? Biz senden çok şey öğrenmek istiyoruz deyince İmam-ı Şafii Hazretleri ben dinimi ondan öğrendim. Nasıl oluyor yani? Hem bu kadar eğitimli birisisin hem de dinini bir çobandan öğrendi. Böyle şey olur mu? Deyince evet diyor. Gelin isterseniz sualleriniz varsa ona sorun. Geliyorlar her zaman olduğu gibi. Zekatın nisabı ne diye Şeyban-ı Rahi Hazretleri'ne soruyorlar. O da buyuruyor ki size göre mi, bana göre mi? Yani size göre mi yoksa bana göre mi? Evet. Size göre, bana göre değişmez ki. Zekatın hesabı belli. Evet diyor. Size göre zekat 40'ta 1. Bana göre ben kendim zekatım. İşte sevgili kardeşlerim, hepimiz bunu idrakinde olursak, kendimizi zekat olarak insanlara adayabilirsek,

0: O zaman şartlar ne olursa olsun o daimi zikir mutluluğunu yaşayabiliriz. İşte bugünkü konferansımızın konusu olan fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı bir dilek. İnsanla Allah arasındaki ilişkide bir dileği görüyoruz. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, 14 asır evveline baktığımız zaman da kesinlikle günümüzde olduğu gibi insanlar arasındaki ekonomik parması zengin olanlar da vardı, fakir olanlar da vardı, orta halli kişiler de vardı. Var oğlu var. Geniş bir yelpaze içerisinde insanlar değişik kazancın sahipleri. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok kısa süre içerisinde onları bu fakirlikten Allah'ın kanunları ve muhacesinde nasıl kellaha ulaştırdı onu bir göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Tabii insanlar hayatı kendi akıllarıyla yaşadıkları için Allah'la ilişkilerde bilgi sahibi olmadıkları, ayetlerden gafil oldukları için zannediyorlar ki tamam Allah Teala yaratmış, bazıları zaten kendi kendine hayat var olmuş diye cehalet içerisinde Allah'ın hayattaki eğitim dizaynını ne yazık ki bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilen kadın erkek herkesin hayatını Allah'ın kanunlarına göre yaşadığını görüyoruz. Bilmeyebilirler. Yani şöyle bir misal verelim, çok daha iyi anlaşılır. Diyelim ki Türkiye'deki bir şoför Alman kanunlarını bilmiyor. Ama geldiği zaman bu ülkeye, arabayı kullandığı zaman ben bu kanunları bilmiyorum, bu kanunlar bana işlemez diyemiyor. Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği noktada hemen derhal bu ülkenin polisleri cezayı basıyor. İşte biz insanlar da Allah'ın kanunlarını bilmeyebiliriz. Ama o kanunlara göre yaşamadığımız takdirde Allah Teala da cezayı basıyor. Bu ceza ekonomik açıdan olabilir. Bu ceza farklı şekilde tezahür edebilir. İşte yaşadığımız her olay kesinlikle Allah'ın bize verdiği dersler muhacesinde aldığımız notlarla şekilleniyor. Bakara 216'da Allah Teala buyuruyor ki öyle olaylar var ki sizi üzer. Siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanoğluna verdiği ilk ders, bu dünyayı yaşayan, akil ve bali olan insanlara verdiği ilk ders, hayrın ve şerrin ne olduğunu bize tarif ediyor. Hayır nedir? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren her şey. E ne olur yani Allah-u Teala bu dersi bana vermekle benim ne kazancım olur mu diyorsunuz? Bakın bakalım sevgili kardeşlerim, hayat bu derecelendirme sistemine göre gerçekleşiyor. Nisa suresinin 115. ayet-i kerimesi, yanılmıyorsunuz, geçen sefer söyledim ama çıkartamadım. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Her amelin bir derecat karşılığı vardır. Hepimizin üzerinde Nisa 79 değil, 115'te o وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا Nisa suresinde geçiyor. Evet. Evet, demek ki öncelikle Allah Teala tarafından nasıl hayatımız değerlendiriliyor onu göreceğiz. Allah Teala buyuruyor ki nefsinize uyarak şer işlerseniz bire bir derecat kaybedersiniz. Ama kim olursa olsun bir hayır işlediği zaman istisnasız Allah Teala fazl-ı kereminden bire bir değil, 1'e 10 derecat veriyor. Öyleyse buradan Allah Teala bize diyor ki sizin yolunuz hayır yolu, salihlerin yolu olması lazım. İnsan serbest iradenin sahibi varlık. Tamam. O zaman sevgili kardeşlerim, ya irşat yolu, hayır yolunu seçecek serbest iradesiyle veya gay yolunu, nefsin yolunu, şeytanın yolunu seçecek. Eğer bir gün Rabbimiz yoklukta kainatı bize gösterseydi, görecektik ki kainat insan vücudu şeklinde yaratılmış. İnsan vücudu şeklinde yaratılan kainatın tam kalbinde biz insanlar yaşıyoruz. Ve insan vücudu şeklinde olan kainatın kalbinden Allah'a ulaşan hayır yolu söz konusu ve kainatın kalbi olan dünyadan aşağıya doğru giden gay yolu, şer yolu var. Şer işlediğimiz zaman, şer 7 ayet-i kerime gelince bizim nefsimizdendir. Hayır işlediğimiz zaman kesinlikle hayır Allah'tandır. Şu anda ekranda görüyorsunuz sevgili kardeşim. Az evvel şer bizim nefsimizden, o slaytımızı da göstererek çizmiş olduğum slaytta. Şer nefsimizden, hayır Allah'tan. Şimdi az evvel çizilen şeyi ifade, evet burada. Şimdi dikkat ederseniz günümüzün, bugünkü konferansımızın konusu fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı. Allah Teala öncelikle alttan yukarıya doğrusunu sıralamak lazım. Zekat bir, yatırımları gerçekleştirmek ve israf. Bunun tam zıttı. Çünkü Allah Teala'nın yaratılış sistemine baktığımız zaman Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yaratıyor. İşte bu noktadan baktığımız zaman, şer işlediğimiz zaman nefsimize uyuyoruz. Ve Allah Teala'nın değerlendirme sisteminde birebir derecat kaybediyoruz. Evet, şu ana baktığımız zaman şer, günah, seyyiat ve zulüm diye hayırlarda da hayır, sevap vesaire. 7 ayet-i kerimede bakıyoruz ki şer bizim nefsimizdendir ve birbiri derecat kaybine sahibi oluyoruz. Hayır da Allah'tandır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah vaaz ettiği bütün kanunları kulun lehine dizayn etmiş ve biz hayatı insanlar bilsin veya bilmesin Allah'ın kanunları kontrolünde yaşıyoruz. Yani siz gücün sahibi olabilirsiniz. Komşunuzu o gücün sayesinde ezebilirsiniz. Nasılsa ben güçlüyüm, o ses çıkartmaz, ben dilediğimi yaparım diyebilirsiniz. Ama hiç öyle değil. Allah Teala'nın kolluk görevleri var. Nedir bunlar? Kiramen katibe melekleri. Hangi olayın içerisinde yer alırsanız alın, 4 tane melek Kiramen Katibe Melekleri adıyla amel defterimize bunları kaydediyor. Dolayısıyla sizin dışınızdaki komşunuza yaptığınız zulüm mutlaka derecat kaybı olarak size yazılıyor. Derecat kaybının ekonomik götürüsü de vardır. Ama derecat kazanmanın ekonomik kazancı da vardır. Nasıl? İşte bunu bugün sizlere açıklamak istiyorum. Birinci basamakta olaylar var dedik. Ve Allah Teala buradan bize hayırın ve şerrin ne olduğunu ifade etti. Hayır, derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Sonra mı? Sonra insanları Allah Teala ikiye ayırıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Şu an dünya üzerinde 8,5 milyar insan var. Bu 8,5 milyar insanın %95'i seçiliyor. Geri kalan seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişiler. Hazreti Ömer'in ifadesiyle Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bir ona meylediyor. İşte bu seçilmeyenlerin özellikleri ifade ediliyor. Bunlar Allah'ı bilip isyan eden, şeytanı bilip itaat eden, dünyayı bilip ona meyleden. Her devirdeki kodamanlar, günahta ileri gidenler. Bunlar Allah-u Teala seçmiyor. Bunlar ikinci basamakta kalıyor. Geri kalan seçilen insanların %95'inin içerisinde de 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil. Ayetleri bilmiyor. Ama Allah-u Teala ayetleri bilmeyen insanlara ayetleri öğretiyor. Ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kanunlarını muhtevasına alıyor. Her alandaki kanunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Her misali Kur'an'da sana açıkladık. Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için sana Kur'an'ı indirdik. Her haberin bir gelişme zamanı var. Allah hikmeti dilediğine veriyor. Ve bilmiyorsanız hikmet ehline sorun. Her türlü Kur'an tefsirini de devrin imamı yapıyor. İşte bir vatandaşa soruyor vatandaş. Kur'an'ı öğreten birisi. Her şey Kur'an'da açıklamış. O da diyor ki ya hocam nasıl oluyor yani? Öyle diyorsun. Kahvenin pişirilmesi de Kur'an'da var mı? Elbette demiş. Hangi ayet-i kerimeyi delil olarak gösterebilirsin? O da Nas suresinin 43. ayet-i kerimesi ve Enbiya 7'yi gösteriyor. Bilmiyorsanız zikir haline sorun. Sevgili kardeşlerim, ehli zikir hikmet sahibi alimdir. Hikmet sahibi alim her şeyi bilir mi? Hayır. Ama hikmet sahibi alimin Kur'an'daki durumu Allah'la tezekkür edebilme yetkisine sahip olması. Allah'ın bilmediği bir şey var mı? Hayır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne diyor? Ayakkabının bağı dahi olsa ben Kur'an'a sorarım. Kur'an'a sormaktaki muradı ben Enbiya 7'ye göre belirtilen şekliyle ehli zikre sorarım demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her türlü negativiteden kurtulmanın yolu kesinlikle cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. 10. 3. asrın müceddidi Said Nursi Hazretleri bu çağda 3 temel hastalıktan bahsediyor. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehaleti ilimle. Ama bu ilim Kur'an ilmi. Evet sevgili kardeşlerim. Cehaleti ilimle tamamen bertaraf edebilirsiniz. Önleyebilirsiniz. Nedir bu? Fakirlikten kurtulmanın yolu bir dilektir. Bu dilek kalpten ulaşmayı dilemek. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayeti kerimede 19 fiille açıklıyor. Ruhun ölmeden, fizik vücut ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Ve bu ruhun hidayetini gerçekleştiren kim olursa olsun ki onlar sadece dileyecekler. Evet, fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı ölmeden evvel ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sadece kişi dileyecek. Dileyecek de Allah-u Teala onu nasıl bu fakirlikten kurtaracak mı diyorsunuz? İşte bugün bu konferansta onu size açıklamak istiyoruz. Evet sevgili kardeşlerim, üçüncü basamakta seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse kalbinde Allah-u Teala mutlaka onun bu talebini Rahim esmasıyla karşılık veriyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiğini baş gözündeki engeli, kulaklardaki vakrayı, kalbindeki ekineti alıyor ve onu iki kalp şartının sahibi kılıyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, yedi inanç şartıyla kimse kurtuluşa ulaşamaz. Kimse fakirlikten de kurtulamaz. Yedi inanç şartıyla kimse bu hedefe ulaşamaz. Beş tane İslam'ın şartıyla da kimse fakirlikten kurtulamaz. Ya fakirlikten kurtulmanın esası, merkezi, özü kalp şartlarıdır. Yedi kalp şartının sahibi olan insanı Allah Teala fakirlikten kurtaracak garantiyi veriyor. Nasıl mı? İşte diyoruz ki kişi kalben ulaşmayı dilediği takdirde ki dilesin veya dilemesin. O kişi bir hayır işlediği zaman Allah Teala'nın o hayra karşılık cevabı bire ondur. Resulullah'ın ifade buyurduğu rızkın onda dokuzu ticarette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer kişi fakirlikten kurtulmak istiyorsa bunun yolu hasislik, cimrilik değil. Bunun yolu cömertliktir. Yani evet, şimdi bir misal vereyim. Diyelim ki 10 lira kazanıyorsunuz. Bunun 1 lirasını verseniz ne olur? 1 lirasını verseniz o birin karşılığı 10 kat daha size verilir. Bunu kim garanti ediyor? Allah Teala garanti ediyor. Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün mü? Hayır, kesinlikle değil. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Ama bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah Teala ne yapıyor? Mutlaka çok kısa süre içerisinde kalp şartlarını rahim esması ile değiştirerek onu mürşidine ulaştırıyor. Tegabün 11'e göre Allah Teala onun kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre kalbe giden nur yolunu açıyor. Ve bu dört kalp şartının sahibi olan insan huşu sahibi birisidir. Yani bir insan namaz kılabilir, sıfır kalbin şartın sahibidir. Sadece dilinden ve hareketleriyle namaz kılıyor. O kişinin kıldığı namazdan derecat kazanması söz konusu olabilir ama kalp şartı gerçekleşmediği için ameller boşa gidiyor. İşte Zümer 65, Yunus 45 ve Kehf 105. Bu üç ayette lik Allah'ı hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte bu İslam'ın beş şartını yerine getirip de övünen insanlar var ya, bu ayetlere bakmalılar ve bu ayetlerde lik Allah'ı yerine getirmedikleri için amellerin boşa gittiğini öncelikle düşünmeliler ve demeliler ki ben nasıl ne yapmalıyım ki amelim boşa gitmesin? İşte ne yapmalıyım amelim boşa gitmesin sualinin cevabı o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilediği an dört kalp şartıyla kişi huşu sahibi olabilir. Huşu sahibi olan kişi hacet namazı ile mürşidini Allah'tan istediği zaman Allah Teala ona mürşit gösterir. Mürşit gösterdiği zaman sevgili kardeşlerim Allah Teala o dört kalp şartını yedi kalp şartına ulaştırıyor. Mürşidine tabi olduğu an kalbinin üzerindeki mührü alıyor, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Ve sevgili kardeşlerim bizi fakirliğe götüren, zelilliğe götüren, Allah katında mahcup duruma düşüren başka insanlar değil, nefsimiz. Her noktada karşımıza engel olarak, huzur ve mutluluğumuza engel olan bir tek varlık var, nefsimiz. Ve bu nefsimizi kullanabilen iblis. Yani iki tane düşmanımız var. O zaman sevgili kardeşlerim, biz iblisi değiştiremeyeceğimize göre, iblisin iradesi bize değil, o negatif varlığın en ilerisi, o dilediğini yapmakta serbest. Ama biz kendimizi değiştirebiliriz. Nasıl? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize verdiği görevi yerine getirmek suretiyle. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye ederek. İşte fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı mürşidimize tabi olarak nefsimizi tezkiye etmek. Ne olur nefsimizi tezkiye edersek? Sevgili kardeşlerim, şunu görüyoruz. Herkesin muhakkak ki bir kazancı vardır. Allah Teala o kazancının %2,5'u size haramdır diyor. O zaman eğer siz %2,5 haram olan zekatı vermezseniz, o zaman kesinlikle hırsızlıkla karşılaşırsınız. Külli iradenin kontrolünde hırsız size gelir.
1: Musallat olur.
0: İşte bir misal vermek gerekirse, hırsız başkasının evinin önündeki arabayı çalıyor. Hırsız seviniyor olaya. Ama şer derecat kaybetmiştir. Mal sahibi de üzülüyor, hayır kazanmasına rağmen. Bu nedir? Bu kişilerin Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanıyor. Halbuki gerçekten hırsız sevinmesine rağmen derecat kaybetmiştir. Ceza ile karşı karşıyadır. Mal sahibi de üzülmesine rağmen derecat kazanmıştır. Allah katında değerli duruma ulaşmıştır. O zaman sevgili kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Mutlak surette Allah'ın bizim hakkımıza verdiği notu önemsememiz, onu öne almamız gerekir. İşte kim zekatını vermezse hırsızlıkla karşılaşır. Evet, zekatını vermeyen insan mutlaka hırsız ona müsallat olur. Külli iradenin kanunları muhacesinde. Ama siz Allah'ın size farz kıldığı zekatı verirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bakın neyle karşılaşırsınız. Zekatı verdiğiniz an Allah sizi hırsıza karşı korur. Yetmez. Daha ötesine geçirir. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Rum 39'da, İnsanların mallarda artış olsun diye faize verdikleri para artmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek yaptığınız zikir, verdiğiniz parayı Allah Teala kat be kat artırır. İşte %7'de kişi eğer zekatını verebilseydi Allah Teala onu hırsızlıktan korurdu ve onun malını artırırdı. Mürşidine ulaştığı zaman mutlaka zekatla birlikte biri de vermesi lazım. Biri vermeyen kişiyi düşünelim. Biri vermediği zaman rüşvetle karşılaşır. Ama eğer birini verebilse o da %2,5. Toplam %5. Allah Teala onu rüşvetten korur. Allah'ın dizaynı bu. İşte hırsızlıktan, rüşvetten korunan bir adam artık bir sermaye sahibidir. Ve nefsini tezkiye ederse, emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, tesikat emrine bir geçerse, o zaman bunun kazancı 1'e 10 değil. Mürşidine tabi o aldan itibaren 10'dan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar artırımda bulunuyor Allah-u Teala. Ve o kişinin malı da buna paralel artıyor. İşte Rabbimiz şöyle buyuruyor İbrahim 7'de. Ve in şekertüm le ezidennekum. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Hatırlayın bakalım, Resulullah'ın döneminde İbn-i Selebe diye birisi var. Allah Resulü'nden devamlı bana dua et, ben Allah bana mal versin. Allah Resulü diyor ki bana bak, ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine idrak edemiyor. Ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Yine idrak edemiyor. Öyleyse malın şükrü nedir? Onun şükrünün edası ihtiyaç sahiplerine vermektir. Ve Allah Teala İbrahim 7'de ve in şekertum lezidennekum. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz gerçekten fakirlikten kurtulmak istiyorsanız bunun yolu Allah'ın yoludur. Allah'ın yardımıyla kurtulabilirsiniz. Ne olur eğer mürşidinize tabi olup kazancınızın %5'ini verdiniz? Ne olur dersiniz? Allah Teala Bakara 261'de bakın ne diyor. Vellezeyne yunfikun emvalen fi sebilillahi kemesele habbetin enba'at seb'a senafile fi kulli sümbületin miyatin habbe. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda bulunur. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde 1'e 700 kazandıran hiçbir ticaret gördünüz mü? Hatırlayın bakalım, ambargo döneminde Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye bunları anlatıyor ve Hazreti Osman ticaretle meşgul. Kervanı Şam'dan Mekke'ye girmek üzere herkes siparişler veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor, siparişleri almıyor. Şikayet ediyor Hazreti Osman'ı. Allah Resulü çağırıyor. Niye vermiyorsun onların ihtiyaçlarını? Diyor ki daha fazla veren var. Daha fazla veren kim? 1'e 700 veren var deyince Allah Resulü tebessüm ediyor, gülmeye başlıyor. Evet sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde insanlar arasındaki alışverişte 1'e 700 kazandıran bir ticaret yok. Ama eğer siz Allah yolundaysanız o zaman size Allah Teala 1'e 700'ü kazandırır ve Allah söz verdi mi de kullarına mutlaka o sözü yerine getirir. Yerine getirmemesi mümkün değil. İşte biz de diyoruz ki fakirlikten kurtulmanın altın anahtarı Allah yolunda ticaret 1'e 700 kazanmaktır. Siz bu kazancın sahibi olabilir misiniz? Evet, çok basit. Bir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah Rahim esması ile üzerinize işlem yapacak. Biz üzerinde işlem yapılanlarız. Siz o ulaşmayı kalben dileyin. Ben diledim bir şey olmadı. Hayır. Dilediğinizi zannedersiniz. Kalpten dilemeniz halinde Allah'ın Rahim esması ile üzerinize tecelli etmesi mümkün değil. Tecelli eder, sizi 7 kalp şartının sahibi kılar. Mürşidinize tabi olursunuz. 7 kalp şartı ile nefs eskesine başlarsınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçersiniz ve Allah yolundaki ticarette verdiğiniz her malın karşılığı 1'e 700 size verilir. 1'e 700 kazanan bir insan başkalarını artık yanında çalıştırmak üzere hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşim, üçüncü seçenek, ya faizi tercih edersiniz, malınız azalır veya sermayenizle yatırımları gerçekleştirir, işsizlere iş sahası açarsınız. Zuhruf 32'de zikredildiği gibi. İşsizlere iş sahası açarsanız o zaman Allah Teala daha fazla size verir. İşte Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aralığında taksim ettik. Onların bir kısmını derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalışırsın diye. Demek ki yatırım gerçekleştirip işsizlere iş sahası açabilirsiniz. O zaman kazancınız daha fazla olur. O zaman Allah Teala sizi faizden korur. Öteye geçerseniz sizi israftan korur. Ne olur israftan korunduğu zaman? O zaman sevgili kardeşlerim, siz Allah için olursunuz. Yani malınızın da %100 Allah'ın kullanımına verirsiniz. Yani Allah sizi israftan korur. Diyelim ki aylık kazancınız 20 bin TL. Öyle kabul ederim. Ama ihtiyaçlarınızı siz 10 bin TL ile karşılıyorsunuz. Geri kalan 10 bin TL'yi eğer siz Allah yolunda değilseniz, israf ederseniz ve nefsinizin istikametinde harcarsanız bunun cezasını mutlaka kazanırsınız. Ama siz elinizdeki malla cezaya müstahak olmak istemiyorsanız yapmanız gereken şey ne? İhtiyaçtan fazlasını vermek. İhtiyaçtan fazlasını verirseniz o zaman sosyal adalet, eşitlik hasıl olur. O zaman Allah Teala'nın size vereceği mutluluk nurun ala nur olur. O zaman sevgili kardeşlerim, İnsan olduğu için bütün negatif koşullardan kurtulmak, Kur'an'daki Allah'ın vaaz ettiği kanunlara uymak, onları yaşamak, öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmek. Siz de fakirlikten kurtulmak istiyor musunuz? Eğer hazırsanız, nasıl olur? Zaten öteden beri ben bunu istiyordum. Ben hemen hazırım. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime de inşallah tabi olacağım diyorsanız, hazırsanız hemen söyleyeceğim sözleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
0: Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancakta,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun mekinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir konferansın daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden, bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, kalp nasıl temizlenir? Sevgili kardeşlerim, kalp temizliğinin göstergesi nedir diye bir sual soruluyor. Genellikle sohbet arasında insanlara Allah'ın ayetlerini anlattığınız zaman kalbin ancak tezkiyesi, nefsin tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Herkesin kalbini temizlemesi lazım dendiği zaman hemen birileri benim kalbim tertemizdir. Ben hiç kimseye bir kötülük yapmam diyor. Ama Allah-u Teala hiç de öyle buyurmuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her şeyden evvel herkes doğuştan, yaratılıştan bir nefsin sahibidir. Yunus Suresi'nin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu atcaakum ma'uzetem rabbikum ve şifan lima fi suduri. Ey insanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzde olana nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Öyleyse herkesin nefsinde 19 tane hastalık var. Darımlar farklı olabilir. Yani kimsenin kalbi temiz değildir. Başlangıçta herkesin kalbinde 19 tane karanlıklara temsil edilen hastalık var. Ve Allah-u Teala Tin 4'te buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Bir zaman dilimi içinde biz insanı ahsene ulaşsın diye yarattık. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ahsene ulaşsın diye yarattık. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak, ahsene ulaştırmak için yaratmış. Yaratılışımıza baktığımız zaman bir insanın nefsini tezkiye ve tasfiye ederek kalbini temizlemesi ihlasa ulaşmasına bağlı bir durumdur. İhlastaki bir kişinin durumunu gösterecek olursak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin tamamen dışarıya atılması yerine Allah'ın katına 19 faziletin gelip yerleşmesiyle tahakkuk ediyor. Öyleyse başlangıçta herkes nefsi emmarin standartları içinde Yusuf 53'te وَمَا اُوْبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَا مَارَةٍ بِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem. Ben nefsimi temize çıkartamam. Kalbim tertemizdir diyemem. Çünkü nefs yapısında 19 afet sebebiyle şiddetle kötülüğü emreder. Ama Rabbimin Rahim esması ile tecelliyeti nefse müstesna. İşte bir insan gerçekten nefsinin kalbini temizlemedikçe benim kalbim temizle demesi Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor söylemiştik. Çünkü bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle dolu 19 tane afet var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi kapkanlıktır. Bu noktada bizi güzel uğraştıracak olan şey nefsimizin afetlerini temizlemektir. Böyle bir dizayn nefs eskiyası adı verilen Allah'ın reçetesiyle tatbikata konulabilir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe nefsinin tezkiye olması, temizlenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. İşte 7 tane ayet-i kerimede nefsini tezkiye edenleri görmüyor musun diyor. Lardan bir tanesi de Nisa 49. Elem tere illellezine yüzekür enfusekum. Belillahi yüzeki men yeşahu. O nefslerini kalbim tertemizdir diyenleri görmüyor musun? Hayır, Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ve Necm 32'de Ve la tuzekku enfusekum huve alemune taka. Kalbim tertemizdir demeyin. Allah takva sahiplerini bilir. Buradan çıkarttığımız sonuç, Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Gerçekten de takva sahibi olan kişi mutlaka Allah tarafından mürşide ulaştırılır. Ve mürşide ulaşan herkes, ister Bakara 129, ister Bakara 151, ister Ar-Nahl 164, ister Cuma 2'de görüldüğü gibi Allah Teala Resul vasıtasıyla nefs tezkiyesini başlattırıyor. İkinci soru, nefsimizin kalbi nasıl temizlenir? Söylemiştik. Yusuf 53 muhtevasındaki 19 afet sebebiyle nefs devamlı olarak akla şer terkinde bulunuyor. Şerri emrediyor. Ama nefsin tezkiye olabilmesi 7 kalp şartı ve 7 nimete bağlı. Diş temizliği, dış temizliği yapan bir insan nasıl sabun ve su kullanıyorsa, su ise kalbi temizleyen de iman ve zikirdir. Kalbe iman yazılmadan Allah'ın istediği temizliği yapmak mümkün değildir. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. En nezafetü minel iman. Kalbin temizliği imandan gelir. Yani iman kalbe yazılmadıkça gerçekten temizlik tezkiye başlanamaz. Allah'ın istediği temizliği yapmak mümkün değildir. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa kalbine iman yazılacak ve o noktadan itibaren nefsinin kalbinin temizliği başlayacaktır. Kalbin temizliği 7 kalp şartına bağlı olarak zikri tatbik etmekle gerçekleşir. Kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen fazlalar iman kelimesinin etrafında birikerek o kişi nefs tezkiyesinin eline bir kalp temizliğine ulaştırır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bütün insanlara bir farz emridir. Söylemiştik. En nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir. Bir başka hürafe, mürşitsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Eğer mürşitsiz kalbe iman yazılamıyorsa, eğer mürşitsiz ruh vücuda ayrılmıyorsa, eğer mürşitsiz o güne kadar işlenen günahlar sevaba çevrilmiyorsa, o zaman mürşitsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değildir. Mürşitsiz ruhun Allah'ın zatına ulaşması da mümkün değildir. Mürşitsiz bunlar hiçbirisi gerçekleşemez. Üçüncü sual, zikir yaparken düşüncemizde Allah yok ise kalplerimiz kararır mı? Düşünce sistemimizde yanlışlıklar, zikir yaptığımız zaman bizim kalbimizde belki bir gölge bulutu ifade eder ama faydalanma oranınız aşağı doğru iner. Ama hiçbir zaman zikir yapıyorsunuz diye zikir yapma sebebiyle insanın kalbi kararmaz. Zikirsizlik sebebiyle kalp kararır. İnsanların kalplerinin kasiyet bağlaması, kalplerinin katılaşmış olması, kişinin zikretmemesi sebebiyle oluşuyor. İşte Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde اَلَمْ يَنْ لَزِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُومٍ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزِيَ مِنْ الْحَقِ. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Öyleyse zikir yapılmaması halinde kalp kasiyet bağlıyor. Nitekim Cin suresinin 14, 15, 16. ayetlerine baktığımız zaman da ve enne minel müslümine ve minel kasitün. Bizden, cinler diyor, bizden teslim olanlar da var ama bizden kalbi kasiye bağlayanlar da var. Femen esleme ve ulaket herrav reşede. Artık kim teslim olmayı dilerse o mürşidini arar. Ve mel kasitüne fekanu li cehenneme hatebe. Kasitün olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, onlar cehenneme odun olacaklardır. Ve innev istakamu ala tarikati. Eğer tarikat üzere olup da zikir yapsalardı, la eskayna mağazaken mutlaka bol su rahmet ile sulardık. Bol bol rahmet ulaştırdık. Öyleyse aradan zikirsiz uzun bir zaman geçmiş ve insanlar Allah-u Teala'nın zikrini unutmuşlarsa o zaman kalp kasiyet bağlayabilir. Zikirsizlik sebebiyle de kalpleri kasiyet bağlamış, katılaşmış, dertmiş olan insanlar Allah-u Teala tarafından onlar fasıklardır. İblisin insanlar üzerindeki tesiri kalbi kasiyet bağlayanlar ve kalbi hasta olanlar. Kalbi hasta olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Bakara 10'da fi kulubi meredin, kalplerinde hastalık var. Fezadehumullahu mered. Allah hastalıklarını artırmış. Lem azabin elimi bima kanu yeksibun. Yalanlamaları sebebiyle. Neyi yalanlamışlar? Resulü yalanlamışlar. Yalanlamaları sebebiyle onların kalbinde hastalık var ve Allah hastalıklarını arttırıyor. Yani artık bu insanlar nefs tezkiyesi yapabilecek durumda değiller. Şeytan bunlara etki ediyor. Hadis 16'da. Zümer 22'de Efemen şerallahu sederul islami ve huvul anurum rabbi. Allah göğsünü şer edip bir nur üzere olanla فَوَيْنِ الْقَاسِ نَفِقُ الْمُنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَيْنِ O zikirsizlik sebebiyle kalbi kasiyet bağlayanlara. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini zikirle tezkiye etmiş bir insandan bahsediyor aslında. Sizce zikirle kalbi temizlenen insanda neler değişir?
2: Zikirle hiç kimse kalbini temizleyemez.
1: Sizce zikrin insana etkisi yok mudur, faydası yok mudur?
2: Hayır, bence yok.
3: Her şey. Yani önce kalp temizlenir, ruhen, bedenen, her şey yani. Ne aklına gelirse yani.
4: İnsanı ben iki çeşide ayırırım. Biri kötü ruhlu, biri iyi ruhlu. Ben iyi ruhlu insanları bulmaya çalışırım. Kötü ruhlu insanlar her zaman beni yoldan çıkartır.
1: Yani o zaman zikir yapan bir insan iyi ruhlu olmaz mı? Sizin söyleyiniz.
4: Bana göre iyi ruhlu olması lazım. İçinde Allah korkusu varsa iyi ruhlu olacak.
1: Zikir Allah'ın nurlarına davet eder mi peki? Kötülüğü de kovar mı sizce?
4: Bana göre kovar.
1: Siz gün içerisinde zikir yapıyor musunuz? Zikrin kalbi temizleyeceğini düşünüyor musunuz?
3: Tabii yani aklımızdan sürekli Allah olursa zaten zikirdir bu. İbadet halindeyiz yani çünkü. Daima ne iş yaparsak Allah aklımızda olursa zaten kötü bir iş yapamayız yani.
5: O kişinin samimiyetine bağlı. Temizler ama zikir yapıyorsun ama senin öbür taraftan aklında ne var? Bazen şeytan geliyor senin aklını çeliyor yani.
0: Bir misafirimiz, insanlara iki çeşide ayırırım. Biri kötü ruhlu, biri iyi ruhlu. Ben iyi ruhlu olanları bulmaya çalışırım. Kötü ruhlu insanlar her zaman beni yoldan çıkartır dedi. Ruhlarında kötülük barındıran insanlar söz konusu mudur? Hayır. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve yaralışta ahsendir. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. İnsanlar bu konuyu yanlış anlıyorlar. Nefse muhtevasındaki 19 afet bulunan nefse de ruh diyorlar. Hatta birileri o nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs diye söyleniyor. Bu doğru değil. Çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür secde 9'a göre. Nefs de berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur, dizayn edilmiştir. Ve yaratılışta fizik vücut, nefs ve bu afetlere %100 tesir eden şeytan var. Bu haldeki bir insan devamlı olarak şer işler, derecat kaybeder, hep huzursuz ve mutsuz olur. Ama Allah-u Teala zatından bize ruhu üfürüyor ve Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Ve insanın mutluluğu Allah'ın zatından verilen ruhun, emanet olan ruhun tekrar sahibine iadesiyle gerçekleşir. Eğer kişi iradesiyle, serbest iradesiyle bu talebin sahibi olursa, Allah-u Teala bu talebi onun nefsin kalbinde görürse, o zaman Allah o ruhu kendisine ulaştırıyor ve ruhun Allah'ın zatına ulaşmasının önündeki engel şeytan ve nefs engelidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an artık o kişinin, şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Ondan sonra da onu mürşidine ulaştırıyor ve onu nefs tezkesiyle, 7 kademeli tezkeyle ruhunu kendisine ulaştırıyor. Tabi Allah'ın garantisinde bu gerçekleşiyor. Birçok insan zanneder ki insan sadece iki vücuttan oluşmuştur. Hayır. Birisi ruhtur, birisi fizik vücuttur. Bu ruhun kötü tarafları hakimse o kötü ruh olur. Eğer iyi taraflar hakimse o zaman da iyi ruhtur. Allah-u Teala işte öyle buyurmuyor. Her insan üç vücutta yaratılmıştır. Ruhu vardır, nefsi vardır ve fizik vücudu vardır. İşte ruhu, fizik vücudu ve nefsi. Ruh ve nefs aynı şey değildir. Nefsimizin kalbi geceyi, ruhumuzun kalbi gündüzü temsil eder. Biz hangi şartların içinde bulunursak bulunalım, ruhumuzun sahip olduğu %100 saflığı, %100 güzelliği asla değiştirmeyecektir. Ama nefsimiz bize değiştirilmek üzere teslim edilmiştir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de nefsin kalbini temizleyip Allah'ın yolunda ilerleyebilmenin ön şartının Allah'a ulaşmayı dilememiz olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Amelimiz ulaşacak yani. Yoksa bizim bedenimiz ulaşmayacak yani. Beden çürüyüp gidecek ama amel kalacak bize.
5: Yaptığımız iyilikler yani, takvamız.
4: Allah'a ulaşmak için yani şunu anlıyorum. Ben işe gitmek için Allah'a dua ediyorum. Allah'ım diyorum, beni yolumdan, işte kazadan, beladan koru diyerek işime gücüme bakıyorum her sabah.
1: Bu şekilde Allah'a ulaşabilir misin? Yani bu şekilde dua ediyor.
4: Görüyor çünkü, her kulunu görüyor o insan.
1: Başka neyimiz Allah'a ulaşır? Hiç düşündünüz mü?
4: En basit dualarımız. Ettiğimiz dualarımız, kıldığımız namazlarımız, onun zaten rızası olmadan hiçbir şekilde hareket edemeyiz zaten.
1: Nefsimizin terbiye edilebilmesi için Allah-u Teala önce bu duayı talep etmemizi istiyor. Çünkü kalbin bir kilidi var ve bu duanın da anahtar olduğundan bahsediyor. Siz bu duayı etmek istemez misiniz?
2: Tabii ki yer gök dua üzerine kurulmuştur. Ama ben önce kalbimi temizlemedikten sonra istediğim kadar dua edeyim, istediğim kadar namaz kılayım. Buram temiz olmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur.
0: Misafirimiz, ben kalbimi temizledikten sonra istediğim kadar dua edeyim. Temizlemedikten sonra istediğim kadar dua edeyim. Namaz kılayım, hiçbir anlamı yoktur dedi. Allah-u Teala kalbi temiz olmayan insanların taleplerini dikkate almayacak mıdır? Emine Sultan-ı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kimdir kul? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Zümer 17'ye göre. Eğer olay buysa, o zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah-u Teala onun duasını kabul ediyor ve duasının kabulüyle de o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. İki nevi insan var. Bir, Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar. İki, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Allah ile olan ilişkiler 28 aşamalı bir muhteva içerisinde İslam merdivenine göre şekillenir. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah da onların davetine icabet etmiyor. Yani biz, dua Allah'ı davet etmektir. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, Allah da onların davetine, duasına icabet etmiyor. Allah'ın davetine, Allah'ın zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu davete icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde İza se'aleke ibadi anni fenni qaribin ucubu daveti taiza dani. فَلْيَسْتِجِبُوا لِي وَالْيُومُنُوا بِي لَعَلَمْ يَرْشِدُونَ Bana dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse duamızın kabulünü istiyorsak Allah'ın davetine icabet etmemiz lazım. Bu Bakara 186'ya göre. فَلْيَسْتِجِبُوا لِي Onlar da bizim davetimize icabet etsinler. وَالْيُمِنُوا بِي iman etsinler, لَعَلْمْ يَرْشِدُونَ Bunu ki şahada ulaşırlar. Mumin suresinin 50. ayet-i kerimesine baktığımız zaman 49-50'de Mumin suresinin 49-50. ayet-i kerimesi cehennemdeki قال الذين في النار حزنة جهنم ادعوا ربكم cehennemin bekçileri cehennemlikler talepte bulunuyorlar. Rabbine dua et. Bizim üzerimize azabı hafifletsin. Cehennem bekçileri de resulleriniz size beyinlerle gelmediler mi? Dikkat ederseniz talep meleğe yapılıyor. Cehennem bekçileri melekler ve onlar da diyorlar ki size Resullerini size beyinlerle gelmediler mi? Bekçiler evet geldiler diyorlar. Öyleyse siz

0: Melekler diyorlar ki size Resuller gelmedi mi? Resuller Allah'ın davetiyle gelmişlerse, o daveti eğer insanlar kabul ederlerse, o zaman Allah onların duasına icabet ediyor. Mümin olmanın 7 kalp şartına baktığımız zaman, 7 vasıf şartıyla birlikte net olarak bu muhtevayı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı. Evvela Allah Teala kalpteki hikmeti alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi kendisine çeviriyor ve nurun onu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ederse mutlaka Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Ama kalbe iman yazılmadığı için rahmet barınmıyor, pardon fazıllar giremiyor. Sadece rahmet içeri giriyor. Onunla huşu sahibi oluyor kişi ve huşu sahibi olan kişi Perşembe Cuma'ya bağlayan gece mürşidini Allah'tan talep etmesi halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olan kişi bu 7 kalp şartlarının sahibi oluyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu muhterem hocam. Hürmet ve hasretle elinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok severim inşallah kalbimden. Size bir sorum olacaktı hocam inşallah. Kalbin İslam'a ısındırılması ne demektir inşallah? Allah razı olsun hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbin İslam'a ısındırılması ne demektir? Kalpleri İslam'a ısındırılanlar henüz mümin olmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş kişilerdir. O insanları tasavvufa ısındırmak konusunda önde gelen tasavvufu anlatmaktır. Boş konuşma hiçbir zaman tasvip edilen bir şey değildir ama tasavvufun dışında da boş konuşmadan insanlara birbirine yaklaştırıcı konuşmalar yapmak mümkündür ve lazımdır da. Bu konuşmalar hiçbir zaman başkalarını çekiştirmek, dedikodu etmek, başkalarını iftira etmek şeklinde olmamalı. Konuşmalar tasavvufun dışında bile olsa tasavvufa yaklaştırıcı özellikler taşımalıdır. Tasavvufa ters düşen, düşmeyen ve insanları Allah'a yaklaştıran özellikler. Örneğin seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bu nevinden kabil konuşmalar yaptığımız zaman gerekeni biz yapmış oluyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala nefsimizin kalbini tek başımıza temizleyemeyeceğimizi mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid her şeydir. Mürşid ne demektir? Bir komutan demektir. Nasıl bir askeriyede bir komutan var, ordu komutanı var. O zaman niye askerin komutanı olsun? Yoksa bizi mesela Allah'la aramıza giremez. Sadece şeytanla aramıza giriyor. Yani mürşid Allah'ın dostlarıdır.
4: Benim için mürşid hiçbir şeyi ifade etmiyor. Mürşid olayına da karşı.

O delalette kalmaz. Sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatlerini kabul et. Sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere olun. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Ben ve bana tabi onlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ey insanlar, muhakkak ki ben size hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Ve ona tabi olun ki böylece siz hidayete erersiniz. Görüyorsunuz ki hidayet ancak tabiyetle mümkündür. Tabiyet söz konusu değilse kişinin hedefine ulaşması mümkün değil. Günümüzde İslam 5 şartıyla hiçbir şeyin yaşanmadığını görüyoruz ama sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabenin yaşadığı hayatı biz de bu çağda yaşayabilir miyiz? Evet, sahabenin yaşadığı hayatı biz de bu çağda yaşamak imkanının sahibiyiz. Hepimiz yolun bir noktasındayız. Ayrı ayrı noktalarda olabilirsiniz ama hedefiniz tek. Sonsuz razı, sonsuz mutluluğa ulaşmak, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde sürü ve sükun haline ulaşmaya hepimiz namzetiz. O dizayn içerisinde hedefimizi gerçekleştirmemiz lazım. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Evet, herkesin ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Biz de sizler için dua edeceğiz. Onlara benzer bir toplum oluşturmak için bütün gayretimizle çalışacağız. Mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Onlar da başlangıç noktasında cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Ama cahiliye dönemini yaşayan bedevilerden Allah Teala asaletin devrin imamı Hidayet Güneşi Resulullah'a vazifeli kıldı. 23 sene boyunca indirilen Kur'an-ı Kerim'i onlara öğretti ve onlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan öğrenip yaşayarak o hedefe ulaştılar. Bütün kutsal kitaplarda Allah Teala hem Resulullah'ı bildiriyor, örnek veriyor, hem de ona tabi olan sahabeyi. İşte bizden önceki kutsal kitaplar, ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onu söylüyor. Son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim, kainatın tek kitabı. Allah Teala Araf 157'de şöyle buyuruyor. Yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah Teala Tevrat'ta da bildirmiş, İncil'de de bildirmiş. Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Aynı Resulullah'a tabi olan sahabeyi de Tevrat'ta, İncil'de bildirmiş. Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi de böyle. Muhammeden Resulullah vellezine ma veşiddâ alel küfâr ruhamâ beynem terâmülüken sücede yaptığın efendim minallah ve erdoğan simam fi vücuhu min eseri sücud zalike meselen fi tevrat ve meselen fi incil. Yani Tevrat'ta da İncil'de de Allah Teala sahabeyi örnek gösteriyor. Nasıl Tevrat'ta, İncil'de Resulullah anlatıyorsa ona tabi olan sahabeyi de Tevrat'ta, İncil'de anlatıyor. Bildiriyor bize. Öyleyse sahabenin yaşadığı hayatı biz de bugün yaşayabilir miyiz? Evet. Çünkü bugün de vekaleten devrin imamı var. Ve sahabenin yaşadığı asaleten devrin imamın yaşadıklarının 7 safhanın 7'sini biz de bugün yaşayabiliriz. Ve böylece

0: En güzeli Allah-u Teala bize ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sahabenin hayatına baktığımızda Allah neyi farz kılmışsa onların mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Bu farzların başında Allah'a ulaşma dileği var. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la en iyi iletişimi namaz kılarak yaparsın bence abla. Yani namaz kılarak daha yakın olursun.
3: Allah'a yakın olmak, Allah'ın farzlarını, sünnetlerini, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirmek.
4: Huzur, huzur da İslam'da. İslam'da Allah. Allah'a kavuşmak derim.
5: Allah'ın verdiği şeylerin yerine getirmek.
6: Namaz kılarak ulaşmayı seviyorum. Oruç tutarak. Allah'ın farz kıldığı şeyler işte. Namazda daha çok yani birebir daha güzel oluyor.
7: Bu yaşa geldim. Allah'ımdan ne diledim şükürler olsun verdi bana.
5: Yani Allah'a yakın olmak anlama geliyor.
7: Ona itaat etmek. Abdest. Sabahı kalktıktan sonra nasıl ben yapıyorum? Duamı çekiyorum. Sağlık, hoşluk diliyorum ondan.
1: Allah'a ulaşmayı birlikte dileyelim de.
2: Dileyelim. Ey yüce Allah'ım.
6: Ölmeden evvel.
5: Emanet olan ruhumu.
3: Sana ulaştırmak istiyorum.
2: Ben de senin ermişin olmak istiyorum.
6: Sana ulaşmak istiyorum Allah'ım.
5: Sana ulaşmak istiyorum. Beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Misafirimiz Allah'la her iletişimi namaz kılarak yaparsın dedi. Sanların Allah ile iletişim kurma yolu namaz mıdır? Namaz fizik bedenin yerine getirmesi gereken bir aktivite. Aslında insanların Allah ile ilişkisi kalp üzerinden gerçekleşiyor. Allah-u Teala artık fal oklarıyla şeytandan sormayın. Artık Allah'tan sorun. Ayet-i kerimesini indirdikten sonra sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü biz senin gibi Allah'la konuşamıyoruz. O zaman Allah'a nasıl soracağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki namaz öğretti. Birinci istihare namazı, iki hacet namazı. Eğer niyetiniz sadece bir konuda bir bilgi almaksa, bir karar verdiyseniz bu kararın doğru yanlış mı olduğunu Allah-u Teala'ya soracaksınız. O zaman istihare namazı kılacaksınız. Ulaşmak istediğiniz bir hedef varsa o zaman Allah-u Teala'ya hacet namazıyla müracaat edeceksiniz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah ile iletişim kurma yolu istihare namazı ve hacet namazı Bakara 45-46 ve estaînü bis-sabri ve salâti enne âle kebîretin illâ alâ hâşeyn. Sabırla ve namaz Allah'tan yardım isteniz zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّ مَنَّمُ اِلَيْهِ رَجِعُونَ Onlar kaviyen Rablerine ulaşacaklarına ve ölümlü bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emin olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an'da mürşidi farz kılmış ve sahabe de mürşidlerine, Peygamber Efendimiz'e ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'ın farz kıldığı bu mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
6: Allah'ın sevdiği kullardan. Allah'ın farz ettiğini yani yapması.
5: Yol gösterici, öğretmen.
8: Allah'ın yoluna gitmek istiyoruz yani Allah'ın yolunda. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz.
7: Onlar gösteriyorlar ki hani her cuma günü giderler camiye, namazını kılarlar. Onlar gözüküyor ama bu kötüler bir başka türlü insandır.
3: Yani inanıyoruz abi, tabii sahtekar hocalar da var. Tabii benim bağlı olduğum bir yer de var, orada gidiyorum. İnsanlar nedense bilmiyorum, müşriklere karşı bir nefret duyuyorlar. Hatta bunu hocalar da var, inanmayanlar. Ama insanlar inanmıyor. Çünkü niye inanmıyorlar? Tarikatı istedikleri için müşrikler insanlara ters geliyor.
2: Onlara vallahi pek inanmıyorum ya. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra gelen neredeyse kendini peygamber yurdunda görüyorlar. Yani bana çok yanlış geldi.
0: Misafir müşrikler tarikatı istedikleri için insanlara hep ters geliyor. Tarikat ehli olmak yanlış bir şey midir? Tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Yani Hani Kur'an'ın bir gerçeğini öğrenmek, yaşamak tabii ki Allah'ın bir farz emri ama insanlar bundan haberleri yok. İşte ayetler, bir tarik-i cehim var, cehennem yolu, iki tarik-i müstakim var, Allah'a ulaştıran yol. Tarik-i müstakim, ruhu üzerinde fizik olarak mesafe kat ettiği Allah'a ulaştıran tek bölümüdür tarik-i müstakim. İşte Nisa 167'de, 168'de inkar edenler, zulmedenler, mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar, Allah onları mağfiret etmez, onları tarik-i müstakime ulaştırmaz, ancak tarik-i cehenneme ulaştırır. Cehennem yoluna. Demek ki kendinden hayır görmeyenler, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları tarik-i cehenneme ulaştırır. Ve in yeru külli ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. Ve in yeru sebile rüştü la yetekizse. Mürşidi gösterirler, beğenmezler. Ve in yeru sebile gayi tekizse sebile. Gay yolunu gösterir, o yolunu edinirler. İşte bu gay yolu aynı zamanda tarik-i cehenneme ulaştıran yol. Allah-u Teala Mu'minun 17'de andolsun ki üzerinize 7 tane tarik yarattık. Bu 7 tarik gök katların birleşmesiyle 7 tarik-i müstakimi oluşturuyor. Ve Akaf 30'da tarik-i müstakime ulaşmak hepimizin farz vazifesi. Eğer diyor onlar tarikat üzere olsalardı mutlaka onları doyabilecekleri kadar rahmetle ulaştırırdık buyuruyor. Zamanımızda dine karşı olanlar tarikatları kötülüyorlar ama bilmiyorlar ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe gerçek tarikat mensuplarıydı. Yani hepsi tarik-i müstakim üzerinden Allah'a varmışlardı. Hepsi Kur'an'daki İslam'ı yani tarikatı yaşıyorlardı. Tarikat konusu aslında insanların zannettiğinden çok daha geniş bir konudur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek şey sadece ve sadece tarikattır, tarikat ehli olmaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasında fikir ayrılıkları olmuş mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabe arasında fikir ayrılıkları olmuş mudur? Hendek Savaşı'nda gerçekleşmiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fikir ayrılıkta olmuş mu? Olmuş. Hendek Savaşı'na başlarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne sahabenin kurmayları itiraz ediyor. Aksini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı cevap ise onların hepsinin birden uygun gördüğü şıkkın tam tersi. Sonra savaş gösterdi ki Allah'ın söylediği doğrudur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için İstişarenin mühtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Herkesin reyini al, herkes ufkunu ölç. Ama ondan sonra benim söylediğimi tatbik mevkiine koy. Demiş oluyor Allah-u Teala. Asıl olan Allah'ın emridir. İtaat çok çok önemli. Din baştan sonra Resul'e itaattir. Allah ve Resul'üne itaattir. İşte yedi safa itaate baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de itaatin nasıl bir boyut gösterdiğini görebiliyoruz. Yedi safa itaat. Yedi safa Allah ve Resulüne itaat. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek Allah'ın Resulüne asi oluruz. Ama itaat ettiğimiz zaman dilersek rahmete kavuşuruz. İsa 59 konudan izah düşerlerse Allah ve Resulüne arz ediniz. Bilgiyi sormak istiyorsak istihare namazıyla, bir hacetimiz varsa hacet namazıyla. Nisa 65, Nur 51. Aralığında çekiştikleri olaylarda seni hakim tayin edip senin verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Ashab 36, Allah'ın ve Resulünün verdiği bir emirde mümin erkek, mümin kadınlar için onların yeniden başka bir hükme geçmeleri söz konusu değil. Nisa 80, Resul'e itaat Allah'a itaattır. Enfal 46, Allah onun Resulüne itaat edin, nisa düşmeyin, Allah'a düşmeyin. Ve Nisa 69, Allah ve Resul'e itaat dinin tamamını oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin Allah'a teslim olmasını ve mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamasını sağlayan en önemli ibadet zikir de. Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir?
4: Kalbi yumuşatmak bence. Allah'ı anarak kalbi yumuşatmak.
3: Zikir Allah'a yakınlaşmak, zikir kalbi yumuşatmaktır.
4: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haca gitmek, fitrelerimizi vermek. Benim bildiklerim bunlar yani.
6: Allah, Allah diyerek, Allah her şeyi istediğimizi yapması. Allah diyerek işte huzura kavuşmak.
7: İnik geliyor insana, bir kuvvet veriyor Allah baba. İnsanın yüreğini bir başka yapıyor.
1: Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir? Sizce sahabenin yaşadığı gibi yeni bir asr-ı saadet yaşanabilir mi? Yaşanmamasının sebebi nedir?
3: Günümüzde gençlerimize aydınlatamıyoruz. Nasıl bir müzik dinlediği zaman ruhun dinleniyor diyor ya. Mesela Kur'an okuduğun zaman, zikir ettiğin zaman, Allah kelamı olduğu zaman yani Allah'a daha çok yakınlaşıyor. Şimdi ruhun daha rahat oluyor.
2: Şu anki yani kuşak şeriatı uygulasalardı bence böyle bir şey olmazdı.
0: Bir misafirimiz şu anki kuşak şeriatı uygulasaydı böyle bir şey olmazdı. Şeriat ne demekti? Şeriat Kur'an'ın bütünü demektir. Şura 13'te. Din tektir ve bu dinin şeriatı da tektir. Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Resulullah'ın şeriatıyla aynı. Şeriatın kıblene, şeriatın lene. Şeriat, 7 tane hedef emirler oluşuyor ve bu 7 hedefe 7 vasıta emirle ulaşılan bir bütünü ifade ediyor. Ne yazık ki insanlar bugün şeriat deyince hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların elin kirmesini düşünüyorlar. Şeye deyince akıllarına bu geliyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünü Kur'an'ın tamamıdır. Allah'ın şeriata muradı İslam'ın ve kainatın yegane dini Hazreti İbrahim'in hanif değerinin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, müşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhumu Allah'a ulaştırmak, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini oluşturuyor. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Öyleyse hedef emirlere baktığımız zaman 7 tane hedef emir, bu 7 hedefin 7'sine de vasıta emirlerle ulaşılır. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizin hasretle ve hürmetle öperim inşallah. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Havarilerin Allah'a teslim olmasıyla sahabenin Allah'a teslim olması arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam Anadolu ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Havarilerin Allah'a teslim olması ile sahabenin Allah'a teslim olması arasında fark var mı? Bakara 136'da sahabenin nasıl bir teslimiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. 7 safa 4 teslimi yaşayan, evvelki slaytımıza dönecek olursak, 7 safa 4 teslimi yaşayan Hazreti Musa'ya tabi olanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olan havariler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan sahabe. Allah Teala Tevrat'ta, İncil'de sahabeyi örnek gösteriyor. Sahabe içinde, Rabbani'nin içinde, Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusu. Vardıkları nokta, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fetih 29'da Allah Teala havarilere sahabeyi örnek gösteriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde de Allah Teala havarileri sahabe örnek gösteriyor. Siz de havariler gibi olun. İrşad makamının sahibi olmuşlar hepsi. Kendilerine ne ediyorlar ve mariflenme ediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Bugün yaşamakta olan dinin temelinde bu üç aynı grup var. Çünkü aslında ilk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din var, bir tek şeriat var. Ve Tevrat'taki şeriatı yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniyun, İncil'deki 7 sabah 4 teslimi yaşayan havariler ve Kur'an'da aynı şeriatı yaşayan sahabe. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak insanlara en güzel örnek oldular. Allah Teala'nın dizaynı bu. Teslim olmalar açısından bir fark yok. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maasallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak Allah'ın indinde en büyük şereftir. Çünkü insanın dışındaki her şeyi Allah insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, hangi insan için? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Arap 179'da şöyle buyuruyor. Lekad zerana li cehenneme kesire minel cinni vel insi lehum kulubun la yefkahuna biha. لَهَمْ عَيُّنُمْ لَا يُبْسُرُنَ بِيَا لَهَمْ عَزَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِيَا İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var, fakat etmezler. Onların gözleri var, görmezler. Onların kulakları var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Her şey insan için. Ama böyle bir Allah-u Teala'nın tarifi var. O zaman ne anlamalıyız? İşte her zaman olduğu gibi sohbetlerimizin konusu Allah, Allah'ın yarattığı en sevgili mahluk insan ve Allah'ın insanlar için dilediği iki cihan saadeti. İşte bunu anlayabilmek için kişinin evvela kendisini bilmesi, nefsine arif olması lazım. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbu. Nefsine arif olan Rabbini arif olur, Rabbini görür. Evet sevgili kardeşlerim, bir gün hepiniz nefsinize arif olacaksınız. Nefsine arif olanın Allah'ın bir garantisi var. Zatını göstermek. İnsanı şerefli kılan olay ne? İşte Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef. İnsanın bu dünyadaki hedefi de, ahiretteki hedefi de tek. Allah'ın zatı. Tabii çok insanlar bu konuda değişik fikirlerin sahibi. Ama şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği mucize-i baki. Her kelamı mucize, ve her harfi, her kelamı da Allah'a ait. Yani Allah'ın vahyini oluşturuyor. İşte Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de vaz ettikleri kanunlardan hareket edersek şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta her misali açıkladık. Zümer 27. Enam 38, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتْبِيَانِ كُلِّ شَيْءٍ Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Dikkat edin, bu kitabın muhatabı insan. Kur'an-ı Kerim ezelin de kitabıdır, ebedin de kitabıdır, anın da kitabıdır. Nereden biliyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle yaptığı sohbette Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Fitne nedir? Fitne, insanı hedefinden uzaklaştıran her şey. İnsanın hedefi ne? İnsanın hedefi Allah. Allah her şeyi insan için yaratmış, ama insanı da başıboş bırakmamış, insanı da kendisi için yaratmış. Ama bu insan Allah için olmasına rağmen, bu fitneler, fitnenin müstebibi olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, şeytan şeytanların hepsi tek bir gayeleri var. İnsanı ait olduğu hedeften uzaklaştırmak. İşte insanı Allah yolundan uzaklaştıran, hedeften uzaklaştıran her şey bir fitnedir. Ve İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur diyor.
Sonra sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yani bir Allah'ın yolu var. Kur'an'daki adı sırat-ı müstakim. Bu Allah'a ulaştırıyor. Bu sırat-ı müstakimin sağında solunda binlerce yol. Her birisinin üzerinde de şeytanlar var. Bu şeytanlar ne yapıyorlar? Yanlışa davet ediyorlar. Yanlış nedir? Doğru nedir? Doğrular Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği hakikatlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed. Dinin iki kaynağı var daima. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı her devirde bize açıklayan Allah'ın elçileri, Allah'ın nebisi, Allah'ın Resulü, Allah'ın veli mürşidi, veli Resulü. Ama mutlaka var. İstisnası yoktur. Adem Aleyhisselam'la başlayan bu, ister ona nübüvvet zinciri deyin, ister ona imamet zinciri deyin, ister ona risale zinciri deyin, zincirin halkaları arasında nübüvvet hariç risalet ve imamet arasında bir boşluk yok. Hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, Allah'ın huzurunda bir namaz kılınıyor. Bu namazın kıldıran imam, huzur namazının imamıdır. Huzur namazının imamın olmadığı bir dönem yok. Bir saat bile yok. Ama aynı zamanda dünya üzerinde her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla hidayeti tebliğ eden Allah'ın melekleri resulleri arasında da bir boşluk yok. İşte Rahat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimize şöyle buyuruyor. İnnemâ ente münzirün. Sen bir uyarıcısın. Ve likulli kavmin hadin. Bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. Bütün kavimler için. Bu hitap Resulullah'a ait olması hasebiyle innema ente münzirin. Allah Teala doğrudan doğru ayette Peygamber Efendimize hitap ediyor. Sen bir uyarıcısın. Ve likulli kavmin hadin. Bütün kavimler için, bütün zaman parçalarında bir hidayetçi vardır. İşte her devirde devrin imamı, ki boşluk yok imamlar arasında, bir boşluk yok. Devrin imamı hidayete erdirendir. Ama devrin imamı tek kişidir her dönemde. Bütün insanların ona ulaşması imkansızdır. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Her şey insan için yaratmıştır. Her şey insanın kolaylıkla yaşayabilmesi için kanunlarını vaz etmiştir. Din zor mudur? Şu kainatta en kolay şey dindir. Neden dindir diyorum? Çünkü din Allah ile yaşanır. Allah ile yaşandığına göre insanlar mesela dünya için çalışabilirler. O zaman Allah Teala ayet-i kerimede 7 ayet-i kerimede diyor ki dünya için çalışan, dünyayı bizden isteyenlere biz veririz. Ama onlar ahirete nasibi yok. Yani dünyayı hedef ittihaz eden, dünya için çalışanlar nefslerine tabi oldukları için Allah'ın yardımı yok. Allah'ın yardımının başlayabilmesi için Allah'ın insan için tayin ettiği hedefe kişinin kilitlenmesi lazım. Hedef Allah'ın zatı. Birçok insan Kur'an-ı Kerim'de de biz görmediğimize inanmıyoruz diyorlar. Hatta bu konuda Şems Hazretleri ile bir ateist arasında bir olay geçiyor. Ya diyor siz Allah Allah diyorsunuz ama kimse görmemiş. Neye palavra sıkıyorsunuz? Ondan sonra bir şey daha söylüyor diyor. Bırakın insanlar kendi hayatlarını yaşasınlar. Bir de sizin başka söylediğiniz bir garabet. Şeytan ateşten yaratılmış. Sonra onu ceza olarak ateşe gönderiyorsun. Ateş ateşe tesir eder mi? Bizim Şems Hazretleri de ona dersini vermek üzere cevabı veriyor. Elindeki bir kiremiti alıp kafasına yapıştırıyor. Tabii kafa karnavan içinde kalıyor ve doğru kadıya müracaat ediyor. Bu adam bana öyle bir zarar verdi. Ben hakkımı istiyorum.
Kadı çağırıyor, diyor ki gel bakalım, niçin yaptın diyor. Ben diyor onun suallerinin cevabını verdim diyor. Ya böyle şey olur mu diyor. Anlat bakalım nasıl oluyor bu. Bana diyor Allah'ı bana göster yoksa ben inanmıyorum diyor. O zaman diyor sana şikayete geldiğine göre benim kafam acıyor. Acıyı bana göstersin diyor. Ateist düşünüyor hakikaten acı ama gösteremiyor yani. Diyor ki ateş şeytan ateşten yaratılmış. Ateş ateşe tesir etmez. Tamam bu kiremit de topraktan, o da kendisi topraktan. O zaman yine acımaması lazım. Madem toprak toprağa tesir etmiyor, onun da tesir olmaması lazım. Bırak diyor herkes halini görsün, istediği gibi yaşasın falan şu bu. O zaman diyor niye beni sana şikayete geldi? Madem ki herkes halini yaşasın, niye de beni sana şikayete geldi? Ateist diyor ki tamam ben sualların cevabını aldım. Ben ateistlikten vazgeçiyorum. Şimdi nereden buraya geldik sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve bu kainatı Allah yarattı. Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerellezine keferu enne semavate vel arde kanet arafkan." O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? Sevgili kardeşlerim, bir gün atomu incelerseniz şu zahiri alemde en küçük birim atom. Hidrojen atomu. Ama hidrojen atomunu biraz anlayabileceğiniz tarzda ifade etmem gerekirse, biliyorsunuz futbolcular sahada top oynar. O topun yani iki taraf için konulduğu bir nokta var. O noktayı siz çekirdek olarak kabul edin, atom çekirdeği olarak kabul edin. Bu atom çekirdeğine o işte sahanın dışındaki bir kulvar var. Bazen koşucular koşuyor o saha etrafında. Onu da elektronun üzerinde dolandığı bir yörünge olarak kabul edin. Eğer Allah Teala kainatı ki bütün kainat için konuşuyorum bu çünkü her şey atomlardan oluşuyor. Her şey tamamen bir dönüş muhtevası içerisinde. Hiçbir şey yoktur ki hem kendi ekseni etrafında hem de ait olduğu çekirdek etrafına dönmesin. İşte güneşimiz var merkez, etrafında gezegenler. İşte mikro alemde çekirdek, etrafında elektronlar. Kısacası kainat hep bu iki hareketten oluşuyor. Aynı kudretli, aynı dizayn içerisinde. Milyarlarca astrofizikçilerin tespitiyle konuşuyorum. Bazılar 100 milyar galaksi diyor, bazıları 200 milyar galaksi diyor. Ama önemli değil sayı. Fakat 100 milyarın üstünde bir sonsuz kainatı Allah yaratmış. Bu sonsuz kainatın idare ettiği iki kuvvet var. Merkezi kuvvet ve etrafındaki kuvvet. Nerede Allah Teala anlatıyor bunu? Tekvir suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimesinde. Ne diyor Rabbimiz? Fela uksumu bil hünnes el cevvar el künnes. Kasem ederim o merkezi çekirdeğe ve etrafında cevvar eden künnese. Yani güneşe, etrafında gezegenlere, mikro alemde çekirdeğe, etrafındaki elektronlara, bütün kainat bu iki kuvvet üzerine bina edilmiş. Başka bir deyimle fizik kitaplarında gravitasyonel çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet. Mikro alemde dominant unsur elektromanyetik kuvvettir. Makro alemde dominant unsur gravitasyonel çekim kuvvetidir. Bir gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman elektromanyetik kuvvet devreden çıkıyor. İnsanın ölümü de bu. Yani insanlar zannediyorlar ki biz birilerini öldürüyor. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Her şey Allah'ın kudret eliyle gerçekleşiyor. Sadece diğeri bir sebeptir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Enfal 17'de Allah-u Teala hitap ediyor. Yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Allah Resulü bir avuç kumu atıyor. Düşmanın üzerine her birisi ölüyor. Ama Allah-u Teala diyor ki hayır onu sen yapmadın. Onu biz yaptık. Şimdi kişi diyor düşmanın üzerine pusuk, önüne pusuk kuruyor. Şarjörü boşa atıyor, öldürüyor. Gelip insanlara ne cakas atıyor? Ben düşmanımı öldürdüm. O öyle zannediyor. Halbuki ölüm kaderdir. Doğum nasıl kaderse. Ölüm kaderse onun zamanını, onun mekanını kim tayin ediyor?
Allah tayin ediyor. Dolayısıyla o gün o şarjörü o kişi üzerine boşaltmasaydı da yine orada emaneti teslim edecekti. İstisnası yok. Sadece o bir sebep. O sebeple de ölüm de kaderdir, doğum da kaderdir. Her ikisi de Allah'ın emriyle gerçekleşiyor. O zaman olay buysa bizim ölümden korkmamız için bir sebep var mı? Hiç, acı da yok, söz konusu değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için neler neler. Mesela bugün korku içerisinde adam depresyon geçiriyor, korku içinde, panik atak korku içinde neler neler. Her türlü şeyleri düşünüyor. Bütün bunların hepsinin arkasında ne var? Allah'ın hakikatlerinin bilinmemesi. İşte diyoruz ki hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah Teala yaratmayı diledi. İlk şeyi yarattığı enerji. Tek noktadan, yani kainat kadar ağır bir nokta düşünün. Kainat kadar ağır bir noktayı enerji Allah Teala patlattırıyor. İşte bunu Allah Teala diyor ki biz yaptık diyor. Bak dikkat edin. Evvelem yerlizine kefenu enne semavati vel arda kanet alatken. O kafirler görmüyorlar mı ki kainat bir tek noktaydı. Hazreti Ali'nin ilim bir noktaydı, kafirler onu çoğalttı demesinin arkasında da bu sır var. İlk yarattığı kainatı binlerce, milyonlarca gezegen, belki milyarlarca durum, hepsini neyle yaratıyor Allah Teala? Enerjiyle. Ol emriyle, anında. Çünkü enerji sonsuz hızın sahibi. Siz enerjinin dışında kainatı inşa ederseniz yapamazsınız. Zaman geçiyor. Halbuki ol emriyle anında Allah Teala bütün gezegenleri enerjiyle oluşturuyor ve enerjiyle oluşturduğu gezegenleri Allah Teala maddeye çeviriyor enerjiyi. Bir gün işte tasavvufu yaşayanlar bu hakikatlerini öğrenecekler ve yaşayacaklar. Tasavvufa girdiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, fizik ucunuzu Allah'a teslim ettiniz, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, iradenizi Allah'a teslim ettiniz, Allah Teala sizi yokluğa geçirecek. Baştan kainat yoktu. Sadece Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Yokluk zamanın ve mekanın olmadığı bir yer. Yani belki insanoğlu tabii maddeye bağlı olduğu için idrak edemez ama arş, Allah Teala'nın arş dediği yokluk, hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala ilk yarattığı şey enerji ve enerjiyle kainatı oluşturdu. İşte tekrar bu tasavvufu yaşayan, her türlü teslimi gerçekleştiren, teslimi külli Allah'a teslim olan kişi Allah Teala yokluğa geçiriyor ve kainata baktırtıyor. Ve baktığı zaman kainat daire midir? Hayır. Elips midir? Hayır. Dikdörtgen midir? Hayır. Nedir? Tam bir insan vücudu şekli. İşte Allah Teala'nın ben insanı kendi suretimde yarattım. Tam bir insan vücudu şekli. İşte bu insan vücudu şekli olan kainat Allah Teala 6 tane alem yaratıyor. 3 asır bu 3'te karşılamak üzere. Sonra nereye istiva ediyor? Arşa istiva ediyor. Allah'ın zamana ihtiyacı yok, mekana ihtiyacı yok. Ama zatıyla arşta yoklukta olan Allah ilim ve rahmetiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Mesela şu anda hepinizin kalbindekini biliyor. Talebinizi biliyor. Ve devamlı sizin alışveriş noktasında kalp üzerinden gerçekleşir. Kalbiniz Allah'tan ne talep ediyor? Ama sizin Allah için yaptığınız şey ne? Efendimizin ilk tasavvufa girdiğimiz zaman tabii o zaman anlayamıyorduk. Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bu bugün olay değil. Adem Aleyhisselam döneminde de böyleydi. Nuh Aleyhisselam döneminde de böyleydi. Belki merak ediyorsunuz ya biz Nuh'un zamanında yaşasaydık acaba gemi nasıl inşa oldu falan şu bu. Bugün yaşayan insanlar da o geminin içindeler. Hiç merak etmeyin yani. Sadece tarih tekerrür ediyor. Kimler için tarih tekerrür etmiyor? Ulaşmayı dileyenler için. Ulaşmayı dileyenler yerinde saymıyor. Ama ulaşmayı dilemeyenler devamlı olarak Allah Teala'nın onlar etrafında oluşturduğu olaylar var ve bu olaylardan Allah onların ders almasını istiyor. Şimdi
okula giden çocuklar var. Daha ilk etapta derslerine çalışmasalar ikmala kaldı. İş zorlaşıyor. Tekrar girdi, ikmala kaldı. Daha da zorlaşıyor. Tekrar ikmala kaldı, daha da zorlaşıyor. Yani gittikçe. Onun için şöyle ifade ediyorum. Haziranda giren geçer, Eylül'de bilen geçer. Mutlaka ama mutlaka dersimize çalışmamız lazım. Çalışacağımız ders Allah'ın kitabı. Hepimiz insanız. Ama ne yazık ki insanlar dünyevileştikleri için, dünyayı öne aldıkları için her şeyi öğreniyorlar. Mesela şu anda işte teknolojinin zirve yaptığı bir noktadayız. Biz işte Venüs gezegenine gideceğiz, bilmem Merkür gezegenine gideceğiz, bilmem ne yapacağız falan şu bu. Ama kafa yoruyorlar ve hakikaten de enerji de kullanıyorlar ama yahu oralara gidiyoruz da ben neyim? Ben nasıl bir varlığım? Ne benim bir şey? Ben nasıl, hangi hedefle buraya geldim? Nayım falan şu bu. Tüm bunları düşünüyor. Ya giden de insanın kendisi işte. Allah Teala da diyor ki kainatı anlamak mı istiyorsunuz? Kendinizi anlayacaksınız. Çünkü insan küçük bir kainat. Bütün kainatı Allah Teala eski tasavvufçular makro aleme şey demişler. Alem-i Ekber. İnsana ise alem-i sair. Yani büyük alem, küçük alem. Alem-i Ekber, alem-i sair. Öyleyse hepimiz aslında küçük bir kainatız. Bugün şu anda girseniz bir mimara, ben 20 katlık bir apartman yapmak istiyorum. Mimara gidecek diyecek. Mimar bir iki saat içinde ona hemen kağıt üzerinde, A4 kağıdı üzerinde ne yapacak? Ona krokisini çizecek. Ne var ne yok hepsini oraya yerleştirecek. Tamam, bu onun mikro yapısı. Ama o makro yapıya, o binanın, insanların iskan olabilecekleri noktaya gelene kadar belki 5 sene, 6 sene, belki daha fazla sürebilir yani. İşte sevgili kardeşlerim, biz gerçekten bu kainatı anlamak istiyorsak, bu kainatın kendisi için yaratıldığı varlığı insanı anlamak istiyorsak, mutlak surette Allah'ın kitabını öğrenmemiz lazım. Onun için Yunus diyor ki, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Evet, her şeyin aslı bu Kur'an-ı Kerim'de. Neden öyle diyorum? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de yok yok. Az evvel size 3 ayet söyledim. Ama tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın başka hakikatleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve 7 ruhu var. Şimdi İnsanlar mahalleri okuyorlar. İnsanlar kendi kafalarına göre bir şey yapıyorlar. İnsanların bütün söyledikleri zandır. Yani insan düşüncesinin en zirve noktada yaptığı şey zan. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Öyleyse siz aklınıza devam ederseniz gideceğiniz yer cehennem çukuru. Onun için Allah Teala insanı başıboş bırakmamış. Bırakmadığını nereden anlıyoruz? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı size açıklayan sünnetim. Allah'ın kitabı ehl-i beytim. İster Allah'ın kitabı sünnetim, ister Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani iki kaynak var. Allah bu iki kaynağı Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Durubet aleyhim zulletu aynama siqu fi hablin minallahi ve hablin minennas. Yani bütün insanlar, şu anda dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın üzerine zillet damgası vuruyor. Bu damgadan kurtulanlar Allah'ın ipine sarılanlar ve insanlardan bir ipe sarılanlar. Allah'ın ipine sarılanlar Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ipe sarılanlar da Allah'ın taneti müşrik. Bu iki kaynak yoksa din yaşanmıyor. Biri diğerinin sağlaması. Şimdi diyeceksin ki hala da işimiz zorlaştı. Ben daha da kolaylaştırayım. Allah'ın ipine sarılmak bir dilektir. Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek şu kainattaki bütün insan ve cinler için kurtuluştur, cennettir.
Allah'a ulaşmayı dilememek de kesin cehennemdir. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. İstisnası yok. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Diyemeyenler milyar sene Kur'an okusalar Kur'an kursaklarından geçmez. Şöyle bir benzetme yapayım. Bir bal şişesi düşünün. İçinde insanlar için şifa olan bal var. Ama ağzı kapalı. İşte ağzı kapalı olan insan devamlı o şişenin dış kısmını diliyle yalıyor. Hiç tadına varabilir mi? Hayır. İşte bugün şu anda dünya üzerinde iki grup insan var. Tasavvufta olmayanlar ve tasavvufu yaşayanlar. Tasavvufu yaşayanlar Kur'an'ın bütününe tabi olanlardır. Onlar o bal şişesinin kapağını açmışlar ve şifa için olan balı devamlı alıyorlar. Nereden biliyoruz? Bu şifa neyin şifası? Kalplerimizdeki hastalıkların şifası. Allah Teala Yunus Suresi'nin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. Kad caukum mauizetun min rabbikum, size öğüt geldi. Ve şifaen lima fi suduri, ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Herkes doğuştan biraz sonra açıklayacağım gibi 19 tane hastalığın sahibi. Herkes. Dağılımları farklı ama herkes 19 tane hastalığın sahibi. Nedir bu hastalıklar? Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Siz Allah'ı görmek istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? İşte nefsinizi devreden çıkartacaksınız. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. Öyleyse sevgili kardeşim, işiniz çok kolay. Nefsinizi Allah Teala, biz bu dünyaya geldik bir görev vermiş, diyor ki ah işte burada nefsiniz var. Nefsinizde 19 tane hastalık var. Siz bu hastalıkları temizlediğiniz an mutlaka Allah'ın zatını görürsün. Men arefe nefsehu fakat arefe Rabbu. Nefsine arif olan Rabbine arif. İşte insanoğlu bu dünyada yaşıyor ve şeytan gibi bir ezeli ve ebedi düşmanımız var. İşte bu ezeli ve ebedi düşman olan Allah'ın yolunun üzerine oturuyor. Nerede söylüyor? Arap suresinin 16. ayet-i kerimesi. İblis diyor ki قَالَ فَبِمَا عَوَيْتَنِي لَا خُدَنَّكُمْ سِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ. Beni azdırmanı yemin ederim, sana ulaştıran sirat-ı müstakime oturacağım. Bakın o kendisi de söylüyor. سُمَا لَا تَنَمَا بَيْنِ اَيْدِيمْ وَمِنْ خَلْفِيمْ وَعَنْ اَيْمَانِ وَعَنْ شِمَالِيمْ وَلَا تَجُولَكُمْ سَاكِرِيمْ. İnsanın önünden gireceğim diyor iblis. Arkasından gireceğim, sağından gireceğim, solundan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Ya ben onları canına okuyacağım. Gerçekten de okumuş mu? Evet. Nereden biliyoruz? Şu an dünyada 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın %90'dan fazlası şeytanın boyunduruğu altında. Şeytanın o sırat-ı müstakime oturmakla suretiyle onları Allah'ın yolundan saptırdığı insanlar. Bütün kitapların özü Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'in de özü Fatiha. Böyle işiniz kolay mı? Çok kolay bakın. Yani namaz dinin direği, dinin direği olan namaz Fatiha'sız olmaz. Ve Fatiha'da ne yapmanız gerektiğini Allah-u Teala güzel bir şekilde tarif etti. Hatta daha da öte söyleyeyim. Fatiha'nın son ayeti, 7. ayet-i kerimede Allah kainatı özetlemiş. Kainat insan için, ama insanoğlunun ikili durumunu ifade ediyor. Bu ikili durumunu bu son ayet ifade ediyor. Cennetlikleri ve cehennemlikleri bu son ayette özetliyor Allah-u Teala. Sirâtellezîne en'amte aleyhim. Öyleyse Allah'a ulaştıran sirat-ı müstakim nasıl bir sirat-ı müstakim diyor? Sirâtellezîne en'amte aleyhim. Bu sirat üzerine nimet verdiklerin yoludur. Burayı çok iyi anlayın. Üzerine nimet verdiklerin yoludur. Bu sirat ne değildir? Gadap duyulanların
ve delalette olanların yolu değildir. Öyleyse insanlar bu dünyada iki gruba ayrılıyorlar. Bir, nimet verilenler. İki, gadap duyulanlar. Geri kalan insanlar da ikiye ayrılıyor. Nimet verilenlere tabi olanlar, iki, gadap duyulanlarına meyledenler. Şimdi bunları tek tek size ayetlerle göstereceğim. Allah Teala En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde biz diyor bütün peygamberlere, bütün veli resullere, imamlara şeytanları düşman kıldık. İşte En'am kezalike cealna likulli nebiyyin aduven şeyatin el insi vel cinni. İnsan ve cin şeytanlarının hepsini biz bunları düşman kıldık. Demek ki nebilerin düşmanı kimdir? Nebi, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar hepsi onlar düşmandır, kıldık diyor. Yuhi ba'dum ila ba'din. Bu şeytanlar birbirlerine vahy ediyorlar. Öyleyse herkes şeytanın vahyini alıyor. Ama Allah Teala diyor ki eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Niye Allah dileseydi bunu yapmazlardı? Kudretin tek sahibi Allah. Başka ikinci bir kuvvet yok, yani şeytan ikinci bir şey değildir. Şeytan sadece teklifte bulunur, bir gücü yoktur. Bakın İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde bu konuyu dile getireyim. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra. Kale şeytanım, şeytan der ki İnnallâhu va'adukum vaadul hak. Allah size hak vaatte bulundu. Ve enne va'adtukum, ben de size vaat ettim. Fe ahlaftım, ama ben sözümden caydım. وَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Bakın benim sizin üzerinizde bir sultanlığım, bir gücüm yok. اِنِّي دَعَوْتُكُمْ. Ben sizi davet ettim. فَسَجَبْتُمْ. Siz benim davetimi kabul ettiniz. فَلَا تَلُومُونِي. Beni kınamayın. وَلُومُ اَنْفُسَكُمْ. Nefsinizi kınayın. Evet. Demek ki insanoğlu nefsine uyduğu noktada Rabbine düşman oluyor. İçimizde şeytanın vücuda gelişmeyeceği bir nefsimiz var. Yapısında 19 tane afet var. Ve bu 19 afetin her birisini birer put. Eskiden insanlar putlara tapıyorlardı. Hepsi birer put. Şimdi putlara tapanlar, Hazreti İbrahim Aleyhisselam putları kırıyor. Kabe'deki putları kırıyor tek tek. Sadece büyük kısmını, bir tanesini bırakıyor. Baltayı da onun eline veriyor. Sabahleyin geldiklerinde herkes şaşra kalmış vaziyette. Kim yapar yapar. İbrahim diye bir genç var diyor, bize karşı çıkıyor. O yapsa yapar diyor. Çağırıyorlar. Ne münasebet diyor. Ben falan yapmadım. Balta kimin elinde? Bu putun elinde gördük.

Filtre sadece o. Mesela işte az evvel ölümü açıkladım. Ne diyor kişi? Öyle zannediyor. Diyor ki ben onu öldürdüm. Halbuki Allah Teala onun vakti gelmiştir. O sadece bir sebeptir. Allah katında ölümün bir tek sebebi var. Azrail Aleyhisselam o vazifeli melekler. Öyle değil mi? Melekler geliyorlar, kontağı kapatıyorlar. Enerjiyi az evvel söylediğim gibi mikro alemde elektromanyetik kuvvet devreden çıkıyor. Çünkü Allah Teala mitokondrilere gönderdiği elektriği kesiyor. Bu vücut elektrikle çalışıyor. Sevgili kardeşim, belki siz kendinizi bilmiyorsunuz ama hepiniz bir elektriksel makinasınız. Yani o elektrik üretilmeyince kalp çalışmıyor. Kalp çalışmayınca kan vücuda gitmiyor, pompalanıyor. Mesela ilk ölüm nereden başlıyor? Beyinden başlıyor. Beyine kanın akışının durması, vücuttaki beyin hücrelerinin ölümü, arkasından diğer bu hücreler sirayeti. Ama hep nereden geliyor? Enerjinin kesilmesiyle gerçekleşiyor. İşte vazifeli meleklerin gelip o kontağı kapatması, elektromanyetik kuvvetin devreden çıkması, devreden çıkınca fizik beden herhangi bir eşya, bir sandalye. Artık o ruh için, nefs için bir mekan değil. Enerji devam ettiği süre içerisinde fizik beden ruh için ve nefs için bir mekan. Fizik bedenin gölgesidir ruh ve nefs. Rad suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor. Yerde ve gökte olanlar, kendileri ve gölgeleri isteyerek ve istemeyerek Allah'a secde eder. Fizik vücudun gölgesi ruhtur. Fizik vücudun gölgesi nefstir. Ruh isteyerek secde ediyor. Nefs istemeyerek secde ediyor. Ama bir gün nefsiniz de isteyerek secde eder. Ne zaman? Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Farkına varacak ki gerçekten bugüne kadar ben şeytanla işbirliği yaptım. Şeytan benim düşmanım. Bu noktadan itibaren ben artık felik felik şeytandan kaçmalıyım. Kaçış vasıtası ne? Zikir. İşte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey ama her şey ama her şey Kur'an-ı Kerim'de en güzel biçimde açıklanmış. Tarifi gayri mümkünsüz. Bir kolaylıkta, güzellikte. İşte iki yol. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi. Allah'a ulaştıran yol, üzerine nimet verdiklerin yoludur. Gadab duyulanların ve delalette olanların yolu değil. Gadab duyulanlar kimler? Gadab duyulanları Allah seçmiyor. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam verdiği yönü var. Siz dininizi yaşamak istiyorsanız bu 28 basamak merdivenin basamaklarını bir bir tırmanacaksınız. Peşinden söyleyeyim, Allah sizi o kadar, bütün insanları, insanları o kadar seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin 22. basamağına kadar Allah'ın garantisi var. Sadece siz dileyeceksiniz, Allah elinizden tutacak ve sizi 22. basamağa kadar götürecek. Allah'ın garantisi. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Men kâne yercu lika Allah fe nacerallahu lahu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnasız mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ulaştığı basamak 22. basamakta teslim olur. 21. basamakta vasıl olur. 22. basamakta teslim olur. Ruhun teslimi Allah'ın garantisinde. Ama siz isteyeceksiniz. Serbest iradeyi Allah size vermiş. İstemezseniz ne olur? İstemezseniz o zaman mutlak surette cehennemliklerden olursunuz. Nerede söylüyor Allah Teala? Yunus 7-8. Ennellezine la yercune ikana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve radu bil hayatı dünya. O zaman Allah'ı dilemeyen kişi neyi diliyor? Dünya hayatını diliyor. Her kötülüğün başı dünya sevgisi, dünya hayatını diliyor. Dünya hayatı özet olarak nedir? Dünya hayatı özet olarak kasa, masa, nisa. Başka bir şey yok. Özet olarak kasa için çalışacaksınız, masa için çalışacaksınız, nisa için çalışacaksınız. Ve 3 günlük dünya hayatı. İşte Allah dostları bu hakikati bildikleri için 3 günlük dünya hayatı için gayret üzerine gayret, sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. İnsanoğlu böyle bir yapının içerisinde. Elin tersiyle Rabbini devre dışı tuttuğu zaman sadece bir dünya bataklığında develenip duruyor. Ama sevgili kardeşlerim, bu çukurdan, bu karanlık mağaradan kurtulmak sadece bir dilektir. Bu dilek sizin

0: kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Şu kainatta size en yakın olan kimdir? Allah'tır. Allah'tan daha fazla size yakın olan kimse yok. Ve siz mi kendinize yakınsınız, Allah mı? Allah. Nerede yazıyor Allah Teala? Kaf 16'da lakad halaknel insan, insanı biz yarattık. Enne na'lemu ma tuvessusu bihi nefse. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliyoruz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Yani Allah burada söylüyor. İnsanın kendisi mi kendisine yakın, yoksa ben mi ona yakınım? Allah diyor ki ben ona nefsinden daha yakınım. Şah damarından daha yakınım. Şah damarından bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmasıdır. Bu hakikati bilmeyenler diyorlar ki biz diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Adam diyor bırak ya sen kendi işine bak. Kafayı üşüttün diyor. Niye kardeşim? Ya diyor Allah bana şah damarımdan daha yakın. Nereye var mı? Zaten ben beraberim her gün. Sen neden bahsediyorsun? İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı bilmeyenler ne yazık ki bulundukları yerlerden zanlarına tabi oluyorlar. Yani ben niye Allah'a ulaşacağım? Benim böyle bir şeyim yok, ihtiyacım yok. Çünkü zaten Allah benimle beraber diyorsa bu kişi burada zannına tabi oluyor. Hakikat ne? Hakikat gerçekten Allah ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bize bizden daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Ama Allah Teala'nın zatı arştadır. Sonsuz uzaklıktadır. Melekler ve ruh bizim dünya zamanımız birimiyle 50 bin yılda çıkarlar buraya. Sonsuz uzaklıkta. Ve bu uzaklık da başka bir zaman dilimini söyleyeyim size. Allah'ın katında bir gün bizim dünya zamanıyla 1000 yıl ediyor. Ne diyorsunuz? Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. O da diyor ki ya Allah benimle beraber ne istiyorsun sen benden ya? Git işine diyor. Zatıyla sonsuz uzaklıkta, arşta ama ilim ve rahmetiyle bizi kuşatmış durumda. Ve Allah Teala hepimize bir görev vermiş. Tekrar kendisine ulaşalım diye. Şimdi neden insan en şerefli varlıktır? Allah melekleri de yaratmış, insan meleklerden üstün. Allah cinleri yaratmış, insan cinlerden üstün. Allah hayvanları yaratmış, insanlar hayvanlardan üstün. Allah her insan her şeyden üstün. Yani bu her şeyden insanı üstün kılan şey ne? Allah'ın zatının üfrelen ruh. İşte Allah Teala bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden bize vermiş. İcil 26'da "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Topraktan yaratılan bir fizik bedenimiz var. Biz insanlar topraktan yaratılmışız. Melekler nurdan yaratılmış. Cinler duması ateşten yaratılmış. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Cinlerde de fizik beden var. Cinlerde de nefs var. Cinlerde de akıl var. Cinlerde de serbest irade var. Ama cinlerde ruh yok. Secde 9'da suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte sevgili kardeşlerim, sizi meleklerden üstün kılan, sizi cinlerden üstün kılan, sizi bütün mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Evet. Hiç unutmayın, sizi bütün mahlukattan üstün kılan olay. Yani bu bütün kainatı sizin emrine verecek olan şey ruhtur. Siz meleklerden, cinlerden, hayvanlardan, her şeyden üstün olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman kesinlikle kalpten dileyenler anında bu üstünün anahtarını elde ettiler, ellerine aldılar. Çünkü neden ondan sonrası Allah'ın garantisinde. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah verdiği sözü değiştirmez. O zaman Allah verdiği sözü değiştirmezse Allah Ankebut 5'te bir kere daha senedi söyleyeyim size, bir kere daha ikrar etmenizi istiyorum. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? O zaman sualim var size. Nefsinizle mi Allah'a ulaşacaksınız? Fizik vücutla Allah'a mı ulaşacaksınız? İradenizle mi Allah'a ulaşacaksınız? Aklınızla mı? Neyinizle Allah'a ulaşacaksınız? Evet, çünkü ruhu Allah zatından bize üfürmüş. Fizik vücudu topraktan yaratmış. O Allah'a ulaşmaz. Nefsimizi dizayn etmiş. O Allah'a ulaşmaz. İrade bir güçtür, vücut değildir. Dolayısıyla bize verilenlerin hiçbirisi ruhun dışında Allah'a ulaşamaz. Ruh Allah-u Teala zatından bize üfürmüş. Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Öyleyse eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizde kesinlikle harekete geçecek olan ruhtur. Ve ruh Allah'ın emrindendir ve siz bu dilek kalbinizde varsa Allah Teala da devamlı kalbinize bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza bakmaz. Allah sizin şekli şemanıza bakmaz. Allah'ın devamlı baktığı şey kalbinizdir. Kalbinizde Allah'tan ne istiyorsunuz? Eğer siz diyorsanız ki Allah beni insan olarak yarattı. Ben de Rabbimin bir kulu olmak istiyorum. Hazırsanız o zaman bu dileğin sahibi olmanız lazım. Şimdi insanla Allah arasındaki bu merdivende birinci basamakta herkes var, olayları yaşar. Ama ikinci basamakta sevgili kardeşlerim, Allah bazı insanları seçmiyor. Neden seçmiyor diyeceksiniz? Bu seçmediği insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Tamam, o dilemediği zaman gideceği cehennem, bu dünyada huzursuz yaşar. Allah ona serbest irade vermiş. Tamam, kendisi seçimini o şekilde yapmış, yapabilir. Ama bu seçmedikleri insanlar öyle değil. Bu seçmedikleri insanlar kendileri ulaşmayı dilemiyorlar, başkasının da dilemesine mani oluyorlar. İşte Fatiha suresinin son ayetinde bu kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanları Allah nasıl tarif ediyor? Gazap duyulanlar. Allah onların üzerine gazap koymuş. Sıratellezine amte alim gayril mağdubi. Gazap duyulanların yolu değil. Gazap duyulanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlara siz bütün ayetleri gösterseniz iman etmezler. Bunlara bütün mürşitleri önlerinize yıksanız onlar asla iman etmezler. Onlar sadece şeytanla işbirliği halindedirler. Yani insan şeytanlardır. Yani cin şeytanlardır. Allah Teala kimi seçmiyor başlangıç noktasında? İnsan şeytanları, cin şeytanları seçmiyor. Ondan sonra mı? Ondan sonra bu seçilmeyenler ikinci basamakta kalıyorlar. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Her devirde seçilmeyen insan ve cin şeytanlar %10'dan azı teşkil ediyor. Ve bu seçilmeyen insan ve cin şeytanlar insanları ateşe çağırıyorlar. Ateşe çağıranlar da var mı? Var tabii. Allah Teala Kasas suresinin 41. ayet-i kerimesinde "Ve cealnâ minhum eymeten yed'ûne ilen nâri." Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Bu nasıl oluyor? Hem dinden hem de ateşe çağırıyor imam. Adam nasıl olacak? İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor, diyor ki bu ümmet için en çok korktuğum şey, yani en çok korktuğum şey insan ve cin şeytanlar, deccaller. Diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar bunlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama insanlara ne yapıyorlar? Din anlatıyorlar. Her yani sırat-ı müstakim paralelinde binlerce yol var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışa davet eden şeytanlar ne? Ulaşma dileği yok kendilerinde. Hidayet bilinmiyor, ulaşma dileği yok. Ve sadece zanlarıyla hareket ediyorlar. Ve bu insanlar Kur'an ayetlerine yorum getiriyor, kendi yorumları. İşte Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bütün insanların röntgenini Kur'an'la çektiğiniz zaman, Kur'an herkesin röntgenini çekiyor ve onlara filmlerini teslim ediyor. Diyor ki sen bu musun? Senin kalbinde zey var. Çünkü sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Başkasının da dilemesine mani oluyorsun. Sen fitnecisin. Al-İmran 7. Onu tespit ediyor. Bunlar seçilmeyenler. Geri kalan rasihun. Sen de diyor ilim sahibisin ama sen de Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Senin de kalbin oraya meylediyor. Rasihunsun ama senin de kurtuluşun yok. Kurtuluşta olan kim? Ulul Elbab. Yani Ulul Elbab kimdir? Al-İmran suresinin 190-191. Ayet-i kerimesine لِعُلِلْ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْلًا عَلَى جُنُوبِهِمْ O kul elbab kulları için onlar Ayaktayken de Allah'ı zikrederler kalplerinden. Otururken de kalplerinden Allah'ı zikrederler. Yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Konferanslarımızı icra ederken kardeşimize diyoruz ki kulağınız bizde olsun. Kalbiniz Allah'ta olsun. Ve ne yapın? Gözünüz ekranda olsun. Yani tamamen Allah'a konsantre olmak istiyorsanız daima kalbiniz Allah'ta olacak. Çünkü kalbinizin iki kapısı var. Birisi şeytanın kapısı, fücur kapısı. Diğeri de Allah'ın kapısı, takva kapısı. Allah'a deyin bakalım.
1: Allah.
0: Allah'a deyin.
1: Allah.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah dediğiniz süre içerisinde, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, bu Allah dediğiniz süre içerisinde kalbinizin şeytana açılan kapısı kapalı. Şeytana açılan kapısı kapalı olduğu zaman kalbinizi de onu Allah besliyor. Neyle besliyor? Yani nefsinizin rızkı da var. Bu rızık ne? Bu rızık kalbinizi rahmetle besliyor. Kalbinizi fazılla besliyor. Kalbinizi selavatla besliyor. Kalbinizi sekinetle besliyor. Kalbinizi feyzle besliyor. Kalbinizi salah nuri, yani nurların hepsi mekanı kalp. Allah'ın katında, ama neyle geliyor? Siz ulaşmayı diliyorsunuz, siz Allah'a diyorsunuz. Allah'a çağırıyorsunuz, Allah-u Teala da size nurlarını gönderiyor, kalbinizi besliyor. Allah demediniz. Derhal şeytanın kapısı açılıyor, Allah'ın kapısı kapanıyor. İşte Zuhruf 36. Men yakşu an zikru rahmani nukayitlehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa, biz ona şeytanı musallat ederiz. O zaman sevgili kardeşlerim, dikkat edin, şeytanın sizin önünüze kurduğu tuzağı da ifade etmek istiyorum. Nedir o tuzak? O tuzak şu. Hangi ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor? Hicr 39'da. Kâle fe bimâ aveyteni. Beni azdırmanı yemin ederim. Levzenne lehum fil erdi. Yeryüzünü onları süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İlla ibadekel muhlesin. Öyleyse iblis fücur kapısını neyle açıyor? Fücur kapısını dünya anahtarıyla açıyor. Takva kapısı neyle açılıyor? Allah deyin. Allah, Allah, Allah. Allah dedikçe takva kapısı açık, fücur kapısı kapalı. Allah demediniz, televizyon dediniz. Allah demediniz, araba dediniz. Allah demediniz, altın dediniz, gümüş dediniz, vesaire dediniz. Hangi kapı açılıyor? Fücur kapısı açılıyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İşte Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَزُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَاوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ ذَهَبِ وَالْفِدَّاتِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَرْسِ وَالْاَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Yani dünya hayatının metaını bir bir sayıyor. Dünya hayatının metaı. Dünya hayatı biz biraz burada çok daha fazla özmüş ama özetledik. Neydi? Dünya hayatı kasa, masa, nisa. İşte bu ayette özetlenmiş. Şu anda gidin insanların dünyayı, yani dünya için çalışan, dünyayı isteyen insanların öncelikle hepsi ne kasalarını dolduruyorlar. Sonra kasa dolunca bu sefer masaya tamah ediyorlar. Masa başarı, işte ben şuyum buyum falan. Artık isim vermeyeceğim. Siz anladınız yani benim istediğimi. Sonra o da netmiyor. Nisaları arttırıyorlar. Yani ve dünya hayatı böyle boş boş geçiyor. Ölümden sonra da Hazreti Aleyhisselam vazifeli melekler geliyorlar ve bakın ne diyor. Onların kontağı kapatınca ne diyorlar? Hangi ayette bunu açıklıyor Allah Teala? Nahl suresinin 28. ayet-i kerimesi. Yani kasa, masa, nisa için çalışanlar bakın nasıl bir savunmaya geçiyorlar. Melekler nefslerini zulmedenleri vefat ettirince onlar teslim olurken biz bu dünyada kötülük yapmadık diyorlar. Ne diyorsunuz? Allah Resulü diyor ki bu dünyada her kötülüğün başı dünya sevgisi. Ve bunlar dünyayı alabildiğine sevmişler. Kasa için çalışmışlar. Kasa için çalışanlar Allah'ı mı seviyorlar, dünyayı mı? Masa için çalışmışlar. Dünyayı mı, Allah'ı mı? Nisa için çalışmışlar. Dünya mı, Allah'ı mı? Ve vefat ettiriyorlar melekler ve hemen savunmaya geçiyorlar. Biz bu dünyada bir kötülük yapmadık. Allah ne buyuruyor? Hayır diyor. Muhakkak ki Allah yapmış olduklarının hepsini, amellerini yazmış. Nereye yazmış? Amel defterine. Üzerimizde iki tane sürücü ve şahit var. Kameraman ve diğerleri. Yani hayat filmimiz her an çekiliyor. Vazifeli melekler tarafından. Düşüncemiz, bir eylem yaparken düşüncemiz ne, niyetimiz ne? Ve onun yapılırken neler onlarla vazifeli? Hepsi biliniyor. Öyleyse bizim savunmaya geçmemiz bir şey ifade etmez. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz seçilmeyenler, tamam. Siz seçilenlerdenseniz. Mesela şu anda gelen, beni dinleyen, bir kere daha sualimi soruyorum. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Aynen.
0: O zaman şu anda kalbinizi Allah görüyor. Hem biliyor hem işitiyor. Kalbinizde bu dilek varsa kesinlikle ve kesinlikle Allah hiçbir güç sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan men edemez. Neden o kadar emin konuşuyorum? Çünkü Allah'ın sözüdür bu. Allah'ın sözünde hulf yok. Yani Allah'ın sözü iki olmaz. Tektir. Men kâne yercülike Allah'ı. Allah buyuruyor ki kalpten ulaşmayı dileyeni ondan sonrası ona ait değil. Ondan sonrası bana aittir. Ben de tek gücün sahibim. Allah'ın karşısında bir güç var mıdır? Güç yok. Neden? Çünkü kimse Allah'a sual soramaz. Allah Teala Enbiya suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah herkese sual sorar, imtihan eder ama kimse Allah'a sual soramaz. Çünkü o Allah. O her şeye sahip, o kainatın tek sahibi ve Allah Teala böyle buyuruyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinizde görürse, hem görüyor, hem biliyor, hem işitiyor. İşittiği an rahim esmasıyla harekete geçiyor ve rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle mutlak surette ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. İstisnası yok. Ama ölüme kadar dilemezseniz, İslam'ın 5 şartını yerine getirdiniz, 80 yaşında öldünüz, 15 yaşında sonunuz başladı, 60 yıl ibadet yaptınız, ulaşmayı dilemediğiniz an bütün amelleriniz boşa gidiyor. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Neye dayanarak söylüyor? Vaaz ettiği kanunlar çerçevesinde söylüyor. Çünkü Allah Teala her şeyi sizin için, sizi kendisi için yaratmış. Ve Allah emaneti ruhu size üfürüyor ve sizden geri istiyor. Nerede anlatıyor bunu? Kur'an-ı Kerim'de. Tam 73 ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Bak, ben zatımdan size ruh üfürdüm. Bu emaneti bana geri gönderin. Bu emanet benim ruhum. Ben dünya hayatında bunu senden istiyorum." diyor. Göndermezseniz Kur'an-ı Kerim'de sizi hem kendinize ihanet ediyor, kabul ediyor, hem de Allah'a ihanet ediyorsunuz. Hangi ayet? Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de bakın Allah Teala ne diyor. Diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la tayinu Allah ve Resul'e." Allah ve Resul'üne ihanet etmeyin. Yoksa kendinize ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanoğlu kendisine ihanet etmek istemiyorsa, Allah'a ihanet etmek istemiyorsa ne yapması lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şu dünya üzerinde 8 milyar insan var. Şu anda ulaşmayı dilemeyen herkes kesinlikle Allah'a ihanet içindedir. Resul'e de ihanet içindedir. Kendisine de ihanet içindedir. Ve bu dünyada bu kişi devamlı huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayata da gideceği yer cehennem. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yetmez, 12 ayet-i kerimede de farz kılıyor. 12 ayete bak, farz kılınan ayetlere bakalım beraberce. Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Maide 7. Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152. Allah ahdinizi ifa etmenizi emreder. Yunus 25. Allah teslim yurdu olan zatına davetini emreder. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu vasıl etmenizi emreder. Allah takva sahibi olmanızı emreder. Allah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoluna tabi olmayı emreder. Allah Allah'a ulaşmayı teslim olmanızı emreder. Allah davetine icabet etmeyi emreder. Allah kendisine firar etmeyi emrediyor. Fefirû ilallâhi. Firar edince ne anlıyorsunuz? Mesela şu anda birisi firar etti derseniz, ha, anlarsınız ki zindandan, hapisten kaçmış, bir güvenli yere sığınacak. Allah Teala da diyor ki bu dünya sizin için zindan. Kaçın diyor. Nereye kaçacaksınız? Allah'a. 114 surede bu kaçışın formülünü veriyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Manası ne? Kovulmuş olan şeytandan, düşmandan ben kaçıyorum. Kime sığınıyorum? Allah'a sığınıyorum. 114 surenin sırrı bu. Firar edeceğiz kime? Allah'a. Nereden firar edeceğiz? Dünyadan. Dünyadan kaçacağız, Allah'a sığınacağız. Vallahi Teala ayet-i kerimede ben dünyayı dostlarıma zindan kıldım. Yani sıkıştınlar ve bana kaçtınlar diye. Ben de kainatı emirlerine vereyim. Öyleyse insanoğlu Allah tarafından serbest iradesiyle Allah'ın nikası ve dünya hayatı arasında serbest bırakmış. Sualim var size. Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Mal mı ilim mi? Habil mi Kabil mi? Karun mu Harun mu? Yani görüyorsunuz ki tercihi siz yapacaksınız. İradeyi size vermiş. Ben bunu yapmam derseniz siz kimi tercih etmiş oluyorsunuz? Dünyayı siz tercih etmiyorsunuz. Şeytanı siz de Allah'ı, siz Kabil'i tercih ediyorsunuz. Siz Karun'u tercih ediyorsunuz. Yani olay bu. Ben mesela ne diyor kişi? Diyor ki ya ben şu anda kimseye bir kötülüğüm de yapmıyorum. Namaz da kılmıyorum. O zaman hiç hikaye diyorum. Sevgili kardeşim hayır. Allah demediğiniz her noktada derecet kaybediyorsunuz. Çünkü Allah demediğiniz zaman kimle berabersiniz? Men yakşu an zikrurrahmanin nukayitlev şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Sevgili kardeşlerim herkes işte kendine göre bir takım sorumluluklar tayin ediyor. Allah Teala bizi neden sorumlu kılıyor bu dünyada? Kur'an'dan. Zuhruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde siz diyor Kur'an'dan sorumlusunuz. Yani ben suallerimi Kur'an'dan sorarım. Siz de bana cevabınızı ne yapacaksınız? Kur'an'dan vereceksiniz. O zaman siz Kur'an'ı bilmiyorsanız Allah'ın size verdiği suallerin hiçbirisi cevabı yok. Cevabı yoksa kiminle berabersiniz? Şeytanla berabersiniz. Onun için Allah Teala ne buyuruyor Allah'ın Resulü? Diyor ki zandıcılardan önce ilim öğrenin. İlim, ilim, ilim. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim her şeyin kitabı. Şimdi size iki ayet söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizlerle Yahudiler arasındaki ihtilafın açıklamasıdır da. Kur'an-ı Kerim bizlerle Hristiyanlığın arasındaki ihtilafın da açıklamasıdır. Nisa Nahl suresinin 65. ayet-i kerimesinde bakalım beraberce. 64'e bakalım inşallah. Nahl suresinin 64. ayet-i kerimesi. Bakın. Ma enzenna aleykel kitabı. Bu kitabı sana indirdik. İlla li tübeyyine lehumun ellezi ihtilafu fihi. Aralarındaki ihtilafların cevabını vermek üzere biz bu kitabı indirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başladığı zaman Resulullah'la ihtilafa giren kimler var? Yahudiler var. Resulullah'la ihtilafa girenler kimler var? Hristiyanlar var. İşte bu ihtilafların cevapları da Kur'an-ı Kerim'de. Bu Kur'an-ı Kerim aynı zamanda nedir? Hüden, hidayettir. Bu Kur'an-ı Kerim aynı zamanda nedir? Rahmettir. Hem ihtilafların çözümüdür, hem hidayettir, hem de rahmettir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi nedir? Mutluluktur. Sizin mutluluğunuz. O zaman sizi üç vücutla yaratan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim sizin hayat kitabınızsa, Kur'an-ı Kerim sizin için bir mutluluk daveti ise, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi ise, o zaman hangi açıdan davetiye? Daveti kabul etmeniz açısından davetiye. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hangi açıdan reçete? Allah-u Teala bu hedefe ulaşmanız için ne gerekiyorsa hepsini Kur'an'da açıklamış. Hangi açıdan garanti? Allah'ın yardımı açısından garanti. Allah diyor ki bana ulaşmayı dilediniz, ben size reçeteyi veriyorum ve istisnasız ben sizi kendime ulaştıracağım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatta Mevlana, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Siz doktora gittiğiniz zaman ne yaparlar doktorlar? Hastalığınızın teşhisi, ondan sonra reçetenin verilmesi ve sizin tarafınızdan tatbiki. Yani doktor bu reçeteyi size veriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetisi, ulaşmayı dilemek açısından. Kur'an-ı Kerim bir reçete. Yani siz gerçekten 19 tane hastalığın tamamından kurtulmak istiyorsanız mürşide ulaşmadan bu olabilir mi? İmkansız. Reçeteyi doktorundan alacaksınız. Başınız ağrıdığı zaman nereye müracaat ediyorsunuz? Doktor. O ne yapıyor? Tetkikler yapıyor. Kan ve idrar tahlili. Teşhisini koyuyor ve ona göre. İşte Allah Teala da bizi yaratan her şeyi bilendir. 19 tane hastalığımızı biliyor ve reçeteyi de vermiş. Kur'an-ı Kerim nedir? Nefs hastalık, göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Ya yuvennâsû kad câvkuma uzetim rabbikim, öğüt geldi ve şifa anli mafisi durayım. Ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Kaç tane hastalık? 19 tane hastalık. Bizim Rabbimize karşı bu dünyadaki görevimiz bu hastalıkları tamamen kontrol altına almak ve temizlemek. Şu anda bir yerde veba hastalığı çıktı. Ne diyor? Ne oradan çıkın ne oraya girin. Veba bulaşıcı hastalık. İşte evvela bir karantina dönemi başlıyor. İşte ilk etapta bu dilekle Allah-u Teala sizi kontrol altına alıyor. Yani hastalığınızı birbirinize bulaştırın virüs gibi. Çünkü dikkat ederseniz insanlar birbirine negatif istikamette etkiliyor mu? Evet, şeytan tesir ediyorsa etkiliyor. Allah Resulü diyor ki arkadaşını söyle sana dinliyor söyleyeyim. Evvela kontrol altına alıyor. Sonra hastalıkları bir bir kalbimizden Allah'ın verdiği reçeteyle, zikirle temizliyor ve nefs tasfiyesiyle nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz an kesinlikle hedefimize Allah-u Teala bir bizi ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca tek bir din var olmuştur. İkinci bir din yoktur. Bu din İslam dinidir. 4 teslimi içeriyor. Dinin muhatabı insandır. Sevgili kardeşlerim, belki hepinizin kalbinde nice aslanlar var. Önem verdiğiniz şeyler. Herkes farklı şekilde çalışabilir. Ama Allah Teala'nın bize verdiği görev var. Biz Allah'a karşı sorumluyuz. Bizi yaratan o, sahibimiz o. Ve Allah Teala bizden 4 teslim istiyor. Şimdi belki diyeceksiniz ki ya güzel de hocam, benim bu dünyada dikili bir ağacım da yok. Neyim var ki Allah'a teslim edeceğim? Allah kimseye kaldıramayacağı yükletmiyor. Allah diyor ki ben sana ruh üfürdüm mü? Evet. O zaman diyor bana ruhu teslim edeceksin. Allah diyor ki ben seni fizik bedenle halk ettim mi? Evet. O zaman onu bana teslim edeceksin. Allah diyor ki ben sana nefs verdim mi? Evet. Onu bana teslim edeceksin. Allah diyor ki ben iradeni sana verdim mi? Evet. Onu bana teslim edeceksin. Yani Allah bizden teslimi külliyle kendisine teslim olmamızı istiyor. Sevgili kardeşim, sen de diyeceksin ki ya hocam güzel de benim ücretim ne? Ben de bu dünyaya gelmişim falan, şu benim ücretim ne? Senin ücretin sonsuz ahiret ve dünya saadeti. Sonsuz ahireti neyi ifade ediyor? 7 tane cennet. Cennetin aliyetin ulaşmayı dilediğiniz an sizin olur. Cennetil Firdevs, mürşide tabi olduğunuz an size olur. Cennetil Hult, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz an bir dilekle sizin olur. Cennetil Gurafa, fizik vücudu teslim ettiğiniz zaman sizin olur. Cennetin Meva, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman sizin olur. Cennetin Naim, ihlasa ulaştığınız zaman sizin olur. Cennetin Ad, iradenizi teslim ettiğiniz zaman sizin olur. Zaten ezeli ve ebedi dinde 7 safhadan oluşuyor. Her safhada siz size düşeni yaptığınız an kesinlikle Allah'ın cenneti garantinizde. Ama bunu yapabilmeniz için bir bedel ödemeniz lazım. Mesela birinci kat cennetin bedeli nedir? Kalpten ulaşmayı dilemek. İkinci katın cennetin bedeli nedir? Mürşidinize tabi olmak. Ama Allah'ın tayin ettiği, sizin kendi kafanıza göre seçtiğiniz değil. Haccet namazı kılacaksınız, Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Üçüncü kat cennetin bedeli nedir? Ruhunuzun Allah'a teslimi. Şimdi dikkat edin. Bu 3 cennet de Allah'ın hediyesi herkese. Evet. Allah'ın kesinlikle hediyesi herkese. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Herkese Kur'an göndermiş mi? Evet. Herkese bu Kur'an'ı açıklıyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Evet. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan var mı? Hayır. Öyleyse Allah kitabı gönderiyor. Allah Resul vasıtasıyla o kitabı açıklatıyor ve diyor ki buna ulaşmayın. Sadece bir dilek. Dileyeni mutlaka birinci kat cennete, cennetin haliyetini o. Onu o halde bırakmıyor Allah Teala. Söz vermiş, ruhunu kendisine ulaştıracak. Mürşidi ona gösteriyor. Gösteren kim? Allah yine. Yani Allah'a ulaşma dileği. Mesela diyeceksiniz ki ya hocam ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Diyebilirsiniz. Ama bakın ayetler size ne söylüyor? Diyor ki ulaşmayı dileyen kişiye ben işittiririm. İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina. Şimdi ben size bir ayet açıkladım. Bir ayet daha açıklıyorum. Nahl suresinin 65. ayet-i kerimesi. Nahl suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Allah semadan su indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza hayat verdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü hadisinde ne diyor? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Şu anda bir sohbet yapılıyor. Bu sohbette yer almanız farz. Hazreti Ebubekir diyor ki, affetmek borç, iyilik yapmak farz. Yani bu sohbetlere katılmak farz. Ama bu sohbetlerde birbirinize karşı hataları affetmeniz nedir? O da borcunuzdur. Evet. Öyleyse Allah-u Teala semadan su indiriyor. Ölümünden sonra o toprağa hayat vermek üzere. Bunda işiten bir kavim için ibret vardır. İşiten kavim. O zaman Resulullah'ın hadisi biraz daha önümüze ışık tutuyor. Ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Allah nasıl ölü toprağı yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuruyla diriltir. Hikmet nurunun sahibi kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. O nur başkasında var mı? Hayır, o nur onda var. Öyleyse o davette bulunduğu zaman, onun davetini kabul ettiğiniz an iman sahibi olursun. Hayır hocam benim onunla işim yok. Ben Kur'an-ı Kerim'i okurum. Analizlerim de Arapça. Bütün eserleri ben su gibi hatmettim, bitirdim. Derseniz havanızı alırsınız. Kur'an-ı Kerim'in şifresi bir dilektir. Bu dilek de o hikmet sahibi alimin dilinden çıkan bir dilek. O hikmet sahibi alimin hikmet nurunu sahibi. Yani evet o konuşuyor ama o konuştuğu zaman nur konuşuyor. Her zaman Efendimiz ne diyor? Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah bizim lisanımızı kullanıyor. Bizi o konuşturuyor. Hikmet sahibi alimi kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor. Şimdi herhangi birisi de aynı şeyi söylese olur mu? Havariler gelmişler ya İsa demişler ya sen ölüleri diriltiyorsun bize de söyle. Köşemizi dönelim falan. Tamam demiş bak ne söylüyorsun ben bunları söylüyorum ölüler diriliyor. Havariler söylemeye başlamışlar hiç çıt yok. Hazreti İsa'ya gelip şikayette bulunmuşlar. Olmadı biz okuduk olmadı. Tamam diyor sözler aynı ama ağız başka diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her şeyin bir bedeli var. Her şeyi Allah'tan alırsınız ama bedelini ödemeniz kaydıyla. Bedeli kesinlikle ödeyeceksiniz. İşte Allah Teala hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimler işitiyor sevgili kardeşlerim? Ayetlere iman edenler. Dikkat edin biz hep size bu ayetleri konuşuyoruz. Ayetlere iman edenler. Siz kendi yorumunuza tabi olabilirsiniz. Siz zannınıza tabi olursunuz. Ama siz Allah'ın vazifeli kıldığı mürşidin ayetlerin açıklamasına tabi olursunuz. Siz hakikatte tabi olursunuz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a soruyorlar. İman nedir ya İsa? İman Allah'ın gönderdiği kişinin sözüne iman etmektir diyor. Allah'ın gönderdiği kişiyi, Resul'ün gönderdiği kişinin sözü nedir? Ayettir, ayet. Birinci görevi o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O diyor. Çünkü o bir doktor. O Allah tarafından vazifeli kılınan nefsimizin hastalıkların doktoru o. Arada birisi değil. Şimdi siz kendi kendinize doktoru devreden çıkartırsanız ben gidip eczanedeki raflardaki dilediğim ilaçları alırım. Alırsanız ne olursunuz? Kendi kendinize. Evet. Yarım doktor candan eder. Yarım imam dinden eder. Öyleyse her şeyin bir ölçüsü var. Kur'an-ı Kerim her şeyin ölçüsüdür. Kur'an'da ne ifrat vardır ne tefrit vardır. A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın hükümlerine teslim olduğunuz an kime teslim olmuş oluyorsunuz? Allah'a çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Resulü hadisinde ne diyor? saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, delaletten kurtulup hidayete ermeyi dileyen, Kur'an-ı Kerim'i ders edinsin. Kur'an-ı Kerim, Rahman'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı konuya insanı koruyan bir kalkandır. Kur'an-ı Kerim, amel terazisini ağırlaştırandır. Sevgili kardeşlerim, cennete Kur'an'la gidersiniz. Kur'ansız asla ve asla cennete gidiş yok. Şeytanla neden korunursunuz? Kur'an'la korunursunuz. Efendimiz her zaman ne buyuruyor? Şeytan size iyi bir kılavuz olabilir. Hoppala diyorsunuz ya, şeytan bizim düşmanımız, bize kılavuz olabilir. Nasıl? Bir şartla. Onun söylediğin tam tersi. Şeytanın söylediğin tam tersi. Şeytan neyi söyler? Kur'an'ın tam tersini söyler. Hazreti Ali bu sebeple ne diyor? Münafıklar diyor, dini elbiseyi tersine giyenler. Mesela bir ceketiniz var. Bizim ne yapıyorsunuz? Ceketini tersine giyerseniz adınız Hazreti Ali'nin deyimine nedir? Münafıktır. O zaman siz Kur'an'ın tersini giyerseniz ne olur? Yine münafıklardan olursunuz. Kur'an ne diyorsa onun tam tersini. Onun tam tersini yaparsanız anlayacaksınız ki o şeytandandır. Mesela şu anda biz size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir ses size fısıldıyor. Ne münasebet ya, bu adam bir şey bilmiyor. İşte şunlar falan böyle şey söylemiş. Siz de ona uydunuz. O zaman kendinizi tuzağa düşürüyorsunuz. Çünkü daima şeytanın içinizdeki sesinizi taklit ediyorum. Anlamak istiyorsanız kesinlikle Kur'an'la karşılaştıracaksınız. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ Onlar sözü dinlerler. وَيَتَبُونَ الْاَحْسَنَ Ve ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen söz Kur'an-ı Kerim'dir. Ahsen söz Resulullah'ın sözüdür. Allah'a davet edenlerin sözüdür. Nereden biliyoruz? Fusulet 33'ten. Ne diyor Fusulet 33? Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse kimin sözü ahsendir? Allah'a teslim olanın sözü ahsendir. Allah'a teslim olanı kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor sevgili kardeşim. Allah'a teslim olan Allah konuşturuyor. Ve o Allah'a teslim olan kişi konuşmaya başladığı zaman neyi konuşur? Ayetleri konuşur, Kur'an'ı konuşur. Onun için sahabeye hamali Kur'an'dırlar, ayaklı Kur'an-ı Kerim. Allah'a dost olmak, hamali Kur'an olmaktır. Hamali Kur'anlar Allah'a dost olanlardır. Onlara dost olanlar Allah'ın dostudur. O hamali Kur'an'a düşman olanlar kimin düşmanıdır aynı zamanda? Allah'ın düşmanıdır. Açıkça her şeyi Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala koymuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi tek bir din var. Hepimiz insanız. Mesela Adem Aleyhisselam döneminde dinin muhatabı kimdi? Adem Aleyhisselam ve çocuklarıydı. Nuh Aleyhisselam döneminde dinin muhatabı kimdir? Gemiye binenler gibi binmeyenlerdi. Hazreti Musa'nın döneminde kimdi? Tabi olanlar ve tabi olmayanlar. Musa döneminde kimdi? Bütün peygamberler tek bir dini yaşamışlar. O din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Kainatı yoktan var eden Allah, her şeyin sahibi, zatıyla arşta, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış, her şey onun kontrolünde. Ve bizi çok seviyor. Nereden biliyoruz? Her şeyden daha fazla insanı seviyor. Nereden biliyoruz? Çünkü hiç kimseye vermediği ruhu kime vermiş? Biz insanlara vermiş ve insanı üstün, meleklerden üstün olmak istiyorsanız, cinlerden üstün olmak istiyorsanız, hayvanlardan üstün, her şeyden üstün olmak istiyorsanız bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? İşte Allah-u Teala bu dileği kimin kalbinde görürse o bütün varlıklardan üstün. Aynı zamanda bütün varlıkların üstün olduğu için Allah o ruhu kendisine teslim alıyor. Ama diyeceksin benim burada katkım yok, madem her şeyi Allah yapıyor. İşte verdiği iradeyi siz Allah istikametinde kullanıyorsunuz. Mesela meleklerin iradesi yok. Mesela cinlerin hayvanların iradesi yok. Bitkilerin iradesi yok. Ama sizin iradeniz var. Dilediğinizi yapma serbestine sahipsiniz ve önünüzde iki yol var. Dilersiniz veya dilemezsiniz. Dilerseniz cennetin anahtarı cehennemin kilidi. Dilemezseniz cehennemin anahtarı cennetin kilidi sizde. E siz diliyorsunuz, Allah Teala da söz vermiş ve hediyeyi mutlaka size veriyor. Bu herkes için Allah'ın bir hediyesi, bir armağanı. Ama sevgili kardeşlerim, ondan sonra kazın ayağı belli olur. Ondan sonra ak koyun kara koyun belli olur. Çünkü ondan sonra Allah Teala koruyucu kalkanı sizden alıyor. Şu anda insanların çok büyük bir kısmı şeytanın zulmani ilimlerinin altında inim inim iniyor. Çoğuna sihir büyü yapılıyor. Çoğuna cinler musallat ediyor. Cinci hocalar var alabildiğine. Sıkıntıya girince hani halk arasında bir söz var. Denize düşen neye sarılıyormuş? Yılana sarılana, işte bu cinci hoca. Adam sıkıntıya giriyor, hemen soluğu nerede alıyor? Gidiyor bir cinci hocaya. Cinci hoca diyor ki sende 5 tane var. sen ooo. Sen hayatın bitti. Sen ne yapacaksın? Şu kadar vereceksin, biz de gerekeni yapacağız. Yani korkunç bir para tuzağı. Para tuzağı ve zavallılar da bilmiyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, şeytanın da ne demiştik? İnsan her şeyden üstün. Öyle mi değil mi? Hocam ben nasıl üstünüm ben? Adam bu cin bana müsallat ediyor. Demek ki ben ne zaman şeytan cin sana müsallat olur? Ne zaman şeytan sana sihir büyü yapar? Ulaşmayı dilemediğin an. Ulaşmayı dilediğin an mutlak surette Allah Teala seni mürşide ulaştırır. Mürşide ulaştığın an devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve 4 ayet gereğince artık şeytanın zulmani ilmi sana zerre kadar tesir etmez. Bakın ayetleri söylüyorum size. Allah Teala Vakara 102'de Allah izin vermedikçe şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. O zaman şeytanın büyüsünün size zarar vermesini istemiyor musunuz? İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorsanız o zaman ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. E sadece şeytan tek. Şeytanın dostları var. Şeytanın dostlarının da size zarar vermesini istemiyor musunuz? İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yine Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hangi ayet? Maide 105. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yudurrukum men delle izehtedeytum. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Bakın ayet-i kerimeler burada şu anda ekranı. Bakara 102, Allah'ın izni olmadıkça size zarar veremez sihir büyü. Maide 105, Allah'ın izni olmadıkça delalette olanlar size zarar veremez. Allah'ın izni olmadıkça mücadele 10, şeytanın fısıltıları size zarar veremez. 4 ayet-i kerime, siz ulaşmayı dilediniz. Tamam diyor Allah Teala, siz ulaşmayı dilediyseniz benim dostumsunuz. Benim dostumun, benim dostlarıma şeytanın sultanlığı 0. 4 tane ayet-i kerime oradan çıkıyor. Ulaşmayı dilediniz, musibetlerden altında inim inim iniyorsunuz. Ulaşmayı dilediniz diyor Allah-u Teala, musibetler de artık yok. Ne zamana kadar? Ruhunuzu kendisine ulaşın. İşte şeytanın tesiri yok. Hicr 42, Nahl 99, İsra 65, Sebe 21, Zümer 17. Neyin karşılığında yapıyor size kardeşimiz, bu Rabbimiz, sahibimiz? Sadece bir dileğiniz. Kalpten ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve sizi furkanların sahibi kılıyor. O furkanlarla mutlak surette 12 tane insanla sizi mürşide ulaştırıyor. Çoğu insan görüyorsunuz, eğer bizim her an Kur'an her an mutlu takip ediyorsanız. Mikrofon tutuyoruz insanlara, konuşuyorlar. Adam diyor ki bırak kardeşim diyorum. Ben bir tek mürşid bilirim, Peygamber Efendimiz. Ben Kur'an bilirim, gerisi hikaye. Bazıları onu da devreden çıkartır. Ben deistim diyor. Evet, bir Allah var ama gerisi benimle onun arasında. Sen karışma benim işime diyor. Sevgili kardeşlerim, deistleri Allah Teala hangi ayette tarif ediyor? Her şey tarif edilmiş. Yeter ki siz Kur'an'da onu bulun. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesindekiler Allah'a inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama neye inanmıyorlar? Allah bir kitap indirmemiştir diyor. Neye inanmıyorlar? Allah Resul de değil, yoktur diyor. E deistlerin bu kanki durumu ne? Deistler ne diyorlar? Allah vardır diyorlar ama ne yoktur? Kitap mitap, Resul mesul hepsi hak getir. Hayır diyor. Öbürü de diyor ki kardeşim ben tamam kesinlikle peygambere inanıyorum şu an ama ondan sonrası yok bende. Ondan sonrası hayır, böyle bir şey yok diyor. Allah Teala onların da cevabını yok Kur'an-ı Kerim'de. Bakın Peygamber Efendimiz'e iman ediyorsun güzel de. İman etmek ne demek? Mürşit olarak iman etmek. Onun dediğine itaat etmek. Allah Teala da Resullerini itaat etsin diye gönderiyorum diyor. Nisa 65, 64. Ama arsana min Resulü illa yutabizna. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul'e itaat, Peygamber Efendimiz Allah'ın Nebi Resulü itaat ediyorsan tamam. Ama Kur'an'a itaat edeceksin. Kur'an'a itaat, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Resul'ün söylediğine de itaat edeceksin. Aksi takdirde iman sahibi olamıyorsun. 7 tane hadiste Allah Resulü ne diyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, imamet vardır, hilafet vardır diyor. Bu söz kimin sözüdür? Resulullah'ın sözüdür. Hangi ayetten hadis almış? Sahih Buhari. Cildini de adresinde veriyor. Hadis-i şerif 2. Benden sonra nübüvvet yoktur, alimler ve halifeler gelecek. Resul'ün emrine itaat edecek misin? Evet. O zaman sen ne yapacaksın? O alimi arayacaksın. O halifeyi arayacaksın, bulacaksın, tabi olacaksın. Sahabe nasıl gelip tabi olduysa, Selman-ı Farisi nasıl İran'dan gelip Resulullah'a tabi olduysa sen de tabi olacaksın. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cariye standart görür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Şura 13'te ne diyor Allah-u Teala Şura 13'te? Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki dinler yoktur, tek bir din vardır. Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini, Peygamber Efendimiz dini, aynı din, aynı şeriat. İkinci bir şeriat yok. Yani kafanızı kesinlikle meşgul etmeyin. Yani dinde fırkalara ayrılmayın sevgili kardeşlerim. Benim dinim ayrı, senin dinin ayrı diyenler dinde fırkalara ayrılanlardır. Din ezeli ve ebedi tek bir dindir. O babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dediysem ikinci bir din hiçbir devirde yok. Neden yok o kadar emin konuşuyorum? Çünkü hepimiz madeyin Allah'ız. Allah Adem Aleyhisselam'ı neyle yaratmışsa bugünün insanı da oraya yaratıyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudu var, Adem Aleyhisselam'ın nefsi var, Adem Aleyhisselam'ın ruhu var, Adem Aleyhisselam'ın serbestliği, Adem Aleyhisselam'ın aklı var. Onda ne varsa bizde de var. Yaratılışta bir farklılık var mı? Adem Aleyhisselam dönemindeki yaratılış ayrıydı, model ayrıydı. Bugünkü yaratılış farklı mı? Hayır. Değişmiyor. Rum 30'da فَاقِمْ وَشَكَلَ دِينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah diyor bu yaratılış dinidir. Allah'tan başka yaratan kimse güç var mıdır? Hayır. Allah yaratan tektir ve o yaratan sahibimiz tek bir dini vaz etmiştir. Bu din İslam dini, Arapça dili İslam. Hazreti Musa'nın dini İslam'dı. Hazreti İsa'nın dini İslam'dı. Hazreti İbrahim'in dini İslam'dı. Hazreti Nuh'un dini İslam'dı. Bütün peygamberlerin dini İslam. Hazreti Yunus'un dini İslam'dı. Bütün dini İslam'dı, İslam'dı, İslam'dı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamber ismi geçiyorsa hepsi tek bir din yaşadılar. 7 Safa ve 4 Teslim. Ulaşmayı dilediler, tabiyetlerini gerçekleştirdiler ve ruhlarını teslim ettiler ve diğerleri sırayla gittiler. Sahabenin hepsi bu 7 Safa'nın 7'sini yaşadı. Havariler bu 7 Safa'nın 7'sini yaşadı. Rabbaniyun bu 7 Safa'nın 7'sini yaşadı. Biz insanlar da bugün neyle yaşamakla vazifeliyiz? Bu 7 Safa'nın 7'sini yaşamakla vazifeliyiz. Ulaşmayı kalpten diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız mutlaka tövbenizi gerçekleştirmeniz lazım. Ulaşmayı kalben dileyenin sağlaması mürşide tabiyettir. Çünkü dilediğiniz an Allah kalbinize mürşid sevgisini koyuyor. Sevgi Allah'tan bize ulaşıyor. Hemen anında o sevgiyi koyuyor ve tabi olmanızı Allah-u Teala istiyor. Ve ayetler bize kesinlikle bunu gösteriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ayetler ve hadisler birbirini tamamlayan bir bütünü ifade ediyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Yüce Allah dilediği zaman ruhlarınızı alır, dilediği zaman da geri verir. Öyleyse ruh demek ki öyle bir kanuna tabi ki ruh dilediği an sizden çıkar. Dilediğin zaman da geri verir. Ne zaman çıkar? Fizik vücut ve nefs günah işleyince ruh günaha bulaşmaz. Derhal çıkar, başınızdan şahit olur ve elindeki mizanla nefse azap eder. Fizik vücut ve nefs birlikte hangi günah işlediyse o günah miktarı kadar elindeki mizanla ruh nefse azap ediyor. Allah da fizik bedene azap ediyor. Sıkıntı yaşadığınız an bilin ki siz muhakkak ki Allah'a aykırı bir davranış içindesiniz. Mutsuzluk, huzursuzluk şeytanın eseri, nefsin eseri. İki tane düşmanımız var. Devam ediyoruz. Başka hangi hadisler dile getiriyor? Ne demiştim? İki kaynak var dinin. Sevgili kardeşlerim, yine şu anda günümüzde çok rağbette olduğu için ifade ediyorum. İnsanoğlu için hayattan da her şeyden daha önemli olan ahlaktır. Din ahlaktır. Yani din yoksa, ahlak yoksa neye sahip olursanız hiçbir şey size fayda veremez. Ama dini ahlakı bir olarak kabul edin. Onun dışındaki sahip olduğunuz her şey o birin arkasına sıfırlar ilave edin. Arabanız var mı bir sıfır? Eviniz var mı bir sıfır? Sıfır, sıfır, sıfır, sıfır. Ve daha gittikçe gidiyorsunuz. Ama eğer din yoksa siz nesiniz? Siz koskoca bir sıfırsınız. Din yoksa hayat yoktur. Din yoksa hiçbir şey yoktur. Çünkü dinin sahibi Allah'tır. Ve sizin Allah'la ilişkileriniz din üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse devam, dinin iki kaynağı Al-İmran 112'de. 8 milyar insan var şu anda. Allah diyor ki ben insanların üzerine zillen damgasını vururum ama bu damgadan kurtulanlar. Ben bu damgayı şöyle biraz aklıma gelen misalle size açıklamak istiyorum. Çoban sürüsünü kontrol ediyor, bazılarına böyle kırmızı nokta koyuyor. Veteriner geliyor diyor ki bu hastadır. Bu hastadır, bu hasta. O hasta olanları neyle damgalıyor? Farklı bir şekilde onu ayırıyor. Bugün insanlar da aynı şekilde. Kesinlikle üzerine zillet damgası vurulanlar ve o zillet damgasından kurtulanlar. Zillet damgası vurulanların hepsinin gideceği yer neresi? Cehennem. Ama o damgadan kurtulabilenler kimler? İki ipe sarılanlar. Allah'ın ipi ve insanlardan bir ip. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip de bu sırat-ı müstakimde olan Allah'ın mürşidi. İki kaynak. Ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Tövbe etmeniz gereken mürşidi mutlaka Allah hacet namazıyla size gösterir. İstisnası yok yani. Adım gibi eminim. Çünkü Allah kanunu koymuş. Yaparsanız mutlaka gösterilir size. O zaman sevgili kardeşlerim, baktığımız zaman ayetler ve hadisler arasında çok üst seviyede bir illet rabıtası var. Allah Resulü hadisinde ne diyor? El ane fedderi nefakatun feteharredu. Ve men nem narif imazeme zamanihi fel yemutu meyteten cahiliyeten. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Fatiha suresinin son ayeti kerimesi ne demiştik? Bütün insanları özetliyor. Bu insanlardan bir kısmı cennetlik kurtuluşta olanlar, bir kısmı da cehennemlik. Cehennemlikleri size tarif etmiştim. Gadap duyulanlar ve derette olanlar. Onlar cehenneme gidecekler. Ama kurtuluşta olanları Allah nasıl tarif ediyor? Kurtuluşta olanları Allah-u Teala üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O zaman bir sual daha aklımıza geliyor. Acaba bu nimet ne ve nimet verilenler kimler? Allah Kur'an'da açıklıyor mu? Evet. Nisa 69'da men yutullah ve rasulehu fe ulake ma'allezine en'amallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şuhedai ve salihine. Nimet verilenleri Allah-u Teala diyor onlar nebilerdir. Onlar sıddıklardır. Onlar şehitlerdir. Onlar salihlerdir. Bunlar nimet verilenler bunlar. O zaman bu sırat-ı müstakim de kimin yoluymuş demek ki? Nimet verilenlerin yolu. Bu nimet ne menen bir şey. Bu nimet de devrin imamının ruhu sevgili kardeşim. Sen mürşidine tabi olduğun an dünyanın neresinde olursan olsun. Hacet namazıyla Allah'tan mürşid sorduğun zaman Allah sana gösteriyor. Gidip ona tabi olduğun an tabiye sırasında devrin imamının ruhu. Bu devrin imamının ruhu Allah katında. Üç yerde vazifeli. Huzur namazını kıldırıyor. Bir, Ümmül Kitab'ın önünde 60 kişiye ders veriyor, 2 ve kılavuzluk ediyor, 3. Yani 7. kata çıkanları Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Selim sağ tarafta, o da sol tarafta olmak üzere bütün ruhlar kafilesine seyri sülükü yaşattıran kim? Devrin imamı ve sağ tarafta da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Onları götürüyorlar. Huzur namazında da onlara yine sohbeti yaptıran Hazreti İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz ve devrin imamı. Bütün bunlar hepsi bir bir yaşanıyor A'dan Z'ye kadar. Ve o ruh devrin imamın ruhu, size ruh verenler gelecek. Onları arayın bunun. Bu ruh ne zaman başımızın üzerine geliyor? Tövbemizi gerçekleştirdiğimiz an. Allah Resulü ne buyuruyor? Tövbe sona ermedikçe seyri sülük hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu nimetin muhafazası altına girmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? O zaman tövbenizi gerçekleştireceksiniz. Yani kalpten ulaşmayı dilemenin sağlaması bu tövbedir.

O ikinci düşman ne? Nefsimiz. Onun panzehirine zikir. Evet. Dolayısıyla mürşidinize tabi olduğunuz an size 7000 zikir verilir. 7000 zikir 15 günde bir 2000 arttıracaksınız. Zikir, zikir, zikir, zikir. 7-8 aylık süre içerisinde kalbinizi Allah-u Teala o zikirle %51 nurlandırıyor. Şeytanın nurlara tesiri yok. Şeytan sadece karanlıklara tesir eder. Bitiminden sonra o kalkan kalkıyor ama siz neye ağırlık vermeniz lazım artık? Zikre. Çünkü eskiden nefsimiz şeytanla işbirliği halindeydi. Şeytan ona kesinlikle bir şey gösterdiği zaman hemen havuç gösterdiği zaman o da ne yapıyor biliyordu? Kuyruğunu sağlayıp onun peşinden gidiyordu. Ama şimdi nefs anladı. %51 nurlanınca %49 karanlık. Anladı ki bugüne kadar hep düşmanla işbirliği halinde. Asıl dost Allah, düşman olan iblis ve kaçınmaya çalışıyor ve zikrini arttırıyor. Kimdir zikrini arttıran? Fizik vücut teslimi için. Sevgili kardeşlerim, Allah o kadar güzel bir hayat bize vermiş ki anladığınız an Allah'a hayran oluyorsunuz. Coşuyorsunuz, mutluluktan uçuyorsunuz yani. O zaman zikrinizi arttıracaksınız. Zikir artışı, zikir artışı, zikir artışı ve zahitlerden oluyorsunuz. En az 13 saat zikir. Yani 13 saat kalbiniz şeytana karşı kapalı. Allah Resulü ne diyor hadisinde? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Siz zikretmeye başladığınızdan şeytanın kapısı kapalı. Allah'ın kapısı açık. Zahit de kimdir? Zahit 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren kişidir. O zaman şeytana karşı 13 saat kapınız kapalı. Sevgili kardeşlerim, 13 saat kapının kapalıysa ne demektir bu? Dünyada %51 mutluluk yaşamanız demek. Çünkü bizi mutsuz ve huzursuz kılan şeytan, onun bizdeki hiçbir ilişkin nefsimizdir. Ama kapı kapalıysa o zaman gelmeyecek. Mutlak surette tek bir dilekle dünya saadetinin yarısını mutlaka yaşarsınız. Ama o zikir miktarını düşürmedikçe. Arttırırsanız nurun ala nur. O zaman daha da artar. Fizik gücü teslim için harekete geçtiniz. Allah'ın yardımı geldi, siz onu da teslim ettiniz. O zaman dünya saadetinin %81'i ve dördüncü kat cennet. Bu da size yetmedi. Daimi zikir dediniz ve çalıştınız. Allah Teala sizi daimi zikre ulaştırdı. Hikmet sahibi ulul elbab oldunuz. O zaman beşinci kat cennet dünya saadetinin %100'ü. Sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki ya ben değişmiyorum, hiçbir her şey aynı. Nasıl oluyor bu iş? İşte sizi Allah Teala öyle bir şekilde yaşattırıyor ki bütün engelleri önünüzden kalkıyor diyor. Her şey Allah'ın emrettiği dizayn içerisinde gerçekleşiyor. Yani bu dünyada cennete girmek var mıdır diyorsunuz? Evet, vardır. Bu dünyada cennete girmek var. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız an. Daimi zikre ulaştığınız an Allah kalbinizdeki sizi şeytanın tesir alanı olan afetlerin hepsinden temizliyor. Hangi ayet bunu söylüyor? Araf 43. Bakın Araf suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Araf suresinin 43. ayet-i kerimesi. Onların göğüslerinde nefsin kalbindeki afetlerden ne varsa çekip aldık. Aldığı zaman 19 faziletin sahibi oluyorsunuz. Ruhta da 19 tane haslet var, nefste de 19 fazilet var. İkisi de Allah diyor. Nefs de Allah diyor, ruh da Allah diyor ve zülcenahayn oluyorsunuz. İki kanadınız oluyor. İki kanadınız olunca uçuyorsunuz. Hem dünya saadeti sizin, hem ahiret saadeti tamamen sizin. Ve Allah Teala sizi güzelliklerini göstermeye başlıyor. Zemin kattaki ana dergah. Bu dünyayı öyle görüyorsunuz ama asıl bu dünyada bir üniversite var. Allah'ın üniversitesi. O Allah'ın üniversitesi nerede? Devrim İmam'ın ana dergahı. Orada bir altın kapı var. Gök kapları size o altın kapıdan açılıyor. O altın kapıdan ruhlarınız giriyor ve seyri sülükü o şekilde yaşıyorsunuz. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, onlar hepsinde Allah'ın size göstermek istedikleri var. Bunlar hepsini size gösterdiği zaman ihlasa ulaşıyorsunuz ve bir seher vakti Allah'ın davetiyle oluşur. Allah insanla konuşur mu? Siz o noktaya gelin bakın, konuşur mu? Konuşmanızı o zaman anlarsınız. Seher vaktinde Allah sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Daveti kabul ettiğiniz an salaha geçiyorsunuz. Siz de nimet verilenlerden oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Yunus demiş 8 cennetin kapısı. 7 cennet ama 8 nerede oluyor? Ant cennetleri 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde olanlar, kapısı da ayrı. Devrin imamları, ister Nebi Resul ister Veli Resul, onlar orada bulunuyor. Yer kavim Resulleri ve irşat kademesine tayin ikinci bölümde ve salih olanlar da üçüncü bölümde. Ama ant cennetleri onların hepsi ve sevgili kardeşlerim.

Kardeşlerim, bu dünya hayatında elde edebileceğiniz en yüksek makam işte hakka tukatihi, takva sahibi olmak. O tamamen teslimi külli Allah'a teslim olmak. Bütün peygamberler bu hedefe ulaşmışlar. Yetmez. Allah onları doğmadan evvel seçtiği için de Resuldürler, kendi kavimlerine Resulü. Onlar Allah tarafından seçilmiştir. Şeriat kitabının sahibidirler. Onlar aynı zamanda Nebi'dir. Öyleyse her devirde bir tek kişi var Allah'ın tasarrufunda, o devrin imamıdır. Onun dışındaki her kavim resulleri vardır ve hiyerarşik sistem içerisinde Allah Teala bütün kutsal kitapları bu şekilde bildirmiştir. Aralarında bir fark yoktur ama şeytan daha zaman devreye girmiştir. Ne yapmıştır? Kitapları tamamen değiştirmiştir. Öyleyse kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Sizin duanız ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmak bir dua mıdır? Evet. Bu dua kesin kabul edilmiş. %100. Kabul eden kim? Allah. Çünkü Allah emrediyor. Allah emrediyor. Ulaşmayı dileyin. Bu bir duadır. Kalpte gördüğü an Allah gerçekleştiriyor. Ve ruhunuz da yükselerek Allah'a ulaşıyor. Beyazid-i Bistami Hazretleri ne diyor? Biliyorsunuz Hatay'a giderseniz sol tarafta mekanı var. Hani mürşidi olmayan mürşidi kimdir? Şeytan. Bu kimin sözüdür? Beyazid-i Bistami Hazretleri'nin sözü. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapishanede olan ruh Rabbine ulaşır. Zindandan çıkar. Hani demiştim ya, firar edin. Bu dünya kim için firar? Zindan, ruh için. Kaçması lazım gelen ruh neresi? Allah'ın zatı. Zaten Allah'ın zatı. O zaman ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mab olur. Yani mab, sığınak. Sığınak kimdir? Allah'ın zatı. Allah'ın zatı kimler için sığınaktır? Ruh için sığınaktır. Oradan bize verilmiştir. Tekrar Allah'ın zatına ulaşması lazım. Allah nerede söylüyor? Allah Alimen 14'te dünya hayatını söylüyor. Ama bir şey daha söylüyor. Vallahu ende husnul mab. Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatı. Allah'ın zatı ruhlarınız için mab. Çünkü Allah'ın zatından o ruh size verildi ve tekrar sahibine geri iade ediliyor. Ulaşan kişi o zaman ne oluyor? Evvap oluyor. Hangi ayet-i kerimede? Allah Teala Kaf 33'te ne diyor? Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre beyt. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Evvap olanlar ruhları Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatına sığınanlar. Hafiz olanlar mürşide tabi olup başların üzerinde devrin imamı yaşarlar. Devrin imamın ruhu gelince sevgili kardeşlerim mutlak surette sizi korur. İstisnası yok. Şeytan da bir şey yapamaz. Nefsiniz de bir şey yapamaz. O var olduğu süre içerisinde. Öyleyse bundan emin olun. Muhittin Arabi Hazretleri de buyuruyor ki olmuş olan olacak olanlar arasında en hayırlı olandır. Yani bir şeyler söz konusu, siz diliyorsunuz şu oluyor bu oluyor. En sonunda ne oluyor? En sonunda bir şey oluyor. Siz istemezseniz de o en güzel olandır. İsterseniz de en güzel olandır. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Adem oğlunun saadet sebeplerinin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmak. Mesela şu anda dünyada bir şeyler oluyor. Çoğunuz atıp tutuyorsunuz, ondan razı değiliz, ondan razı değil. Sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Mutluluğu yaşamak istiyorsanız olan Adem oğlunun var olan Allah'ın hükmüdür. Allah hükmünü icra ediyor mülkünde. Ve Adem onun saadet sebeplerinin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şakavet, mutsuzluk sebeplerinden bir tanesi nedir? Allah'ın hükmüne razı olmamak ve istihareyi terk etmek. Siz şundan razı değilsiniz, bundan şikayet ediyorsunuz, bundan. O şikayet ettiğiniz her noktada neyiniz var? Nefsiniz var. Öyleyse nefsinizi devreden çıkartırsanız mutlaka en güzele ulaşırsınız Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Kesinlikle ayet ve hadisler ışığında görüyorsunuz ki anlatıldığı zaman her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle gelir? Ne diyorsunuz? Size de her şey çok güzel değil mi? Hay Allah razı olsun. Tabii sualler var. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam diyor. Allah'tan başkasına biat olunmaz. Mürşide tabi olmak Allah bize yeter. Ayetine ters düşüyor. Mürşide tabi olmak farz ise Kur'an'da neden farz olduğu yazmıyor. Farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç de öyle demiyor. Allah'tan başkasına biat olunmaz demiyor. Bakalım biatı hangi ayet-i kerimede açıklıyor? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُّنَكَ اِنَّمَا يُبَيُّنُ اللّٰهِ
Allah buyuruyor ki muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman. Sana dediği kim? Peygamber Efendimiz. Sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi oluyor ama Peygamber Efendimiz'e tabi olduğu zaman diyor ki o tabiyet kime tabiyettir aslında? Allah'a tabiyettir. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın daimi tecellisinde. Peygamber Efendimiz'in her zerresine Allah tecelli ediyor mu? Evet. Onun da elinin hepsine Allah tecelli ediyor mu? Evet. Sahabe gelip onun elinden tutup biat aldığı zaman kime biat etmiş oluyor? Allah'a. O zaman insanlar şunu düşünebilir. Allah bir insan mı? Hayır. Allah'ın insan gibi bir ele, Allah'ın insan gibi bir göze, Allah'ın insan gibi bir uzva ihtiyacı yok. Allah her zerresiyle her şeye kadir. Ve Allah-u Teala'nın Resulü daimi tecellide ve Allah-u Teala bu durumu açıklıyor. Birisi Allah'tan başkasına biat edilmez. Allah emrediyor. Biat edin. Hangi ayet-i kerimede biat edin diyor? Enbiya 73'te. Ne diyor Allah-u Teala bakın. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَ بِيَمْنَا Bütün nebilere biat edilmiş. Ve bu biatı da emreden kim? Biz diyor onları emrimizle. Emir ne? Devrin imamın ruhu Allah'ın emrinden. Emirle, o ruhla insanları hidayete erdirsinler diye. O ruh başınızın üzerine gelmezse gök kapıları size açılmaz. O ruh başınızın üzerine gelmezse seyri sülükü yaşayamazsınız. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Ya maşerel cinni vel insi en istetatum en tenfuzu min aklari semavati vel ard. Ey cin ve insan topluluğu, semavatın akları olan kutru çapını çıkmak isteseniz çıkın, çıkamazsınız bir sultan olmadan. İşte o gönüller sultanı olacak başınızın üzerinde. O zaman gök kapıları size açılacak Allah'ın izniyle. Öyleyse görüyorsunuz ki mutlak surette biat gerekli. Nebiler her zaman yok. O zaman kime biat edeceğiz? Allah Teala kavim resullerinden bir tanesini seçiyor. Hangi ayette söylüyor Allah Teala? Secde 24'te. Gidip ona biat edilecek. Biat edilen kişi tek bir kişi. Bütün insanların oraya ulaşması mümkün mü? Hayır. O zaman herkesin yanı başında kolaylıkla ulaşabileceği bir Veli Resul vardır olmasa, bir veli mürşit vardır olmasa, bir vekil mürşit vardır olmasa, 7 grup nebi varisi var. Ve herkesin etrafında mutlaka var. Tabi olunduğu zaman o tabi olduğu kişinin ruhu değil. Tek bir ruh geliyor başkalarının üzerine. Devrin imamının ruhu. Allah-u Teala burada bir bir açıklıyor. O zaman ayetler hangi ayette farz? Enbiya 73'te. Hangi ayette farz? Secde 24'te. Hangi ayette farz? Nahl 36'da. Hangi ayette farz? 7 grup ayet-i kerimede farz. Maruf ve emreden münkerden neyden veli mürşitler. Ayetlere bakalım beraberce. Kimler maruf ve emreden münkerden neyden? 7 grup insan bakın. Ayetleri çıkarttık. Bunlar hepsi birer ayet. Şimdi bunu farz yazmıyor, kimseye biat edilmiyor. Bunlar ne? Bunlar Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, zanlarına tabi olan, boş söze tabi olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyince bu şekilde zanda bulunuyorlar. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bu devirde tabi olmak için bir mürşidi kamil var mı? Eğer varsa nasıl bulabilir? Açıklar mısınız? Denizli'de bir Allah dostu var. Hacı Osman Kepenek. Ne diyor? Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acaba? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehliyede. Yani mürşit var mı? Yok artık, burada eskiden vardı diyor. O zaman bu eskiden vardı diyenler kimlerdir? Kalpten ulaşmayı dilemeyenler. 7 ayet-i kerimeye bakın, size göstereceğim. Kim kalpten ulaşmayı dilemiyorsa o kesinlikle mürşide inanmıyor. Bütün ayetleri görseniz iman etmez. Bütün mürşitleri sıraya dizseniz, önüne getirseniz o iman etmez. Kalpten ulaşmayı dilemiyor. İşte 7 ayet-i kerimede. Allah-u Teala Yunus 7'de söylüyor. Yunus 11'de söylüyor. Yunus 15'te söylüyor. Yunus 45'te söylüyor. Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Bu 7 ayet-i kerimin özü ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyince Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir mürşit yok. Tamam. Ama ulaşmayı dileyenleri Allah 7 ayet-i kerimede açıklıyor. Onu da gösterelim size inşallah. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Enkabit 5 ve İnşikak 6. Dileyenler içinde kesin bir kamil mürşit var. Vallahi onları o müşidi gösteriyor Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dilediğimizi nasıl bilebiliriz? Efendimiz bir kısa anlatıyor. Kurtla tilkinin hikayesi.
Kurt tilkiyle konuşuyor, diyor ki bak bakalım bana şimdi. Benim gözlerim çakmak çakmak mı? Kurt diyor ki hayır öyle bir şey yok. Şey tilki. Kulaklarım dikildi mi o da yok diyor. Kuyruğum dikildi mi o da yok diyor. Şimdi bak bakalım diyor karşı tarafa atı görüyorsun. Ben şimdi üzerine atlayacağım. İkimiz birlikte afiyetle yiyeceğiz. Tamam diyor böyle bir belaşa biz. Demek bulmuşuz niye kullanmıyorum. Tabii at bunları dinliyor. Kurt atın üzerine atmak üzereyken at bir çifte atıyor. Kurt 7 metreden havadan yere düşüyor. Tilki gidiyor oraya diyor ki ya bana bir şey söylemiştin diyor. Gözlerin çakmak çakmak şu anda. Kulakların da dikilmiş. Kuyruğun da dikilmiş. Şimdi sevgili kardeşlerim biz Allah'a ulaşmayı dilediğimizi nasıl anlayabiliriz? Ulaşmayı dilediğiniz an kulaklarınız dikiliyor. Ulaşmayı dilediğiniz an gözleriniz çakmak çakmak oluyor. Ulaşmayı dilediğiniz an kalbiniz de çalışıyor. Çünkü Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Baş göz önündeki icab-ı müstereyi alıyor. Artık siz bu dünyadasınız ama ahireti görmeye başlıyorsunuz. Mürşidi görüyorsunuz. Siz bu dünyadasınız, mürşidin sözlerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Siz bu dünyadasınız, onun sözleri alerde sözler olmadı. Kalbinize indiriyorsunuz. Çünkü mürşidin sözleri hakikat, diğer sözler zan. Zanları kapı dışarı, hikmeti de kapı içeri gidiyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz tabii. İkinci sual, çevremizdeki insanlara hanif dinini nasıl anlatabiliriz? Bizim size anlattığımız gibi şu anda neyi anlattık sevgili kardeşlerim? Hanif dinini anlattık. Neyle anlattık? Kur'an ayetleri. Neyle anlattık? Kur'an'a uyan hadislerle anlattık inşallah. Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, hizmetin, zikrimizin devamlı artmasına ve fizik vücudumuzun teslimine katkısı var mıdır? Vardır tabii sevgili kardeşim. Siz hizmette teşne oldukça hizmet kim içindir? Allah için. Allah içinseniz Allah da diyor ki ben de sizin içinim. Bizim için olması demek ne demek? Zikrimize artış vermesi demektir. Bizim Allah için olmamız demek ne demek? Bizim Allah'a teslimiyetimizi artırmamız demektir. Öyleyse Allah deyin bakalım. Allah, Allah deyin bakalım. Allah. Ne kadar Allah içinsiniz? Ne kadar zikrettiğinize bakın. O kadar Allah içinsiniz. Allah ne kadar sizin için? Siz ne kadar Allah yolunda hizmet veriyorsanız Allah zikrinizi o kadar arttırıyor. Öyleyse ikisi birbirini besliyor. İkinci sual tasavvufta yeni olan kimse de rabıtada başarılı olabilir mi? Allah her şeye kadir. Allah dilediğini verir. Ama genellikle rabıtanın hangi ayette artıklandığını görüyoruz? Ali İmran suresi 200. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü üsbiru ve sabiru ve rabitu. Öyleyse biraz bir iki fırın ekmek mi yemeniz lazım. Sabredin, sabra ulaşın ve rabıta kurun diyor. Ama ille de orada noktada olacak diye bir kayıt yok. Daha önce de yapabilirsiniz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Banka promosyonu kullanmak doğru değil mi? Doğru değil, ihtiyaç sahiplerine verin diyorlar. Bu parayı yakıt dışında kursaktan geçmem. Sevgili kardeşlerim, banka promosyonu da siz istemeden onlar size veriyorsa, faiz oranının altında bir değerse alabilirsiniz, rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Çünkü sevgili kardeşlerim, bu banka promosyonu banka verdi diye kesinlikle bir faiz hükmüne girmiyor. Siz istememişsiniz, onlar size veriyor. Bir şey murad etme, olduysa inat etme, haktandır onu reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzelleri. Yetmez. Diyelim ki paranızı bankaya koydunuz. Koydunuz, adam size bir paranın tazminatını veriyor. Neden tazminat diyorum? Faiz oranının altında, pardon enflasyon oranının altında. Enflasyon oranı %80. Adam parayı bankaya koyduğunuz zaman size 70 veriyor. O zaman paranız nedir? Değer kaybı yine %10 var. Ama en azından bir kısmını tazminat olarak ne alıyorsunuz? Kurtarabiliyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala'nın Resulü şöyle buyuruyor. Faiz alana da verene de Allah lanet etmiş. Sadece alana değil. Şimdi siz parayı bankaya koydunuz. Bir sene sonra aldınız. Enflasyon oranı %80. 1000 lira koydunuz. Bir sene sonra parayı çektiğiniz zaman kaç para elinize geçiyor? 200. %80 değer kaybı var. Enflasyon oranı sebebiyle. O zaman siz kime faiz verdiniz? Bankaya faiz verdiniz. Allah Resulü ne diyor? Faiz alana da ve verene de. Sen almıyorsun ama sen ne yapıyorsun? Bankaya faiz veriyorsun sevgili kardeşim. Allah-u Teala ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. Hakkı hak sahibine teslim ediniz. Bizden açıklaması geri kalan sizin işiniz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Saat 41'de Eyüp Aleyhisselam şeytan bana dert ve azap dokundurdu diyor.
hastalıkların oluşmasında şeytanın faktörü nedir? Sevgili kardeşlerim, hastalıklar bir imtihandır. Hiç kimse hasta olmayı istemez. Ama kesin biliyoruz ki fizik vücut teslimi de nedir? Fizik vücudun bir imtihanı yaşamasıdır. Eyüp Aleyhisselam da sabır sahibi olması hasebiyle bu imtihanı yaşamıştır. Ama Allah Teala en güzel şekilde Allah'ın tasarrufunda olduğu için bu imtihanı başarıyla atlatmıştır. Bize de onu örnek kılmıştır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mevlana gibi dönerek zikredersek faydası daha fazla olur mu? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz'den ne öğrendik? Bizim başımız başıboş değiliz. Biz bu ilmi devrin imamından aldık. Devrin imamı da Efendimiz'den aldı. Efendimiz bize bu Kur'an'ı nasıl öğrettiyse aynen size açıklıyoruz. Ve aynısını biz yaşıyoruz. Biz kesinlikle Efendimiz'in açıklamadığı bir şeyde yokuz. Yeni bir icat peşinde değiliz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye hiçbir ihtiyacımız yok. Devrin imamı başımızın üzerinde. O neyi açıkladıysa şu anda ben size açıkladığımın hiçbirisi bana ait değil. Hepsi Efendimiz'in nimeti. A'dan Z'ye kadar aşağı yukarı 41 yıldır bu yolda bir gayret içindeyim. Ve idrak ettiklerimi sizinle paylaşıyorum. En ideal seviyede miyim? Hayır. Aciz bir kul sizin gibi. Ama gerçekten A'dan Z'ye kadar insanın yaratılış gayesi, eşrefi mahlukat olması, mutlulukları sonsuz zirvede yaşaması Allah'ın diniyledir. Bu dinin açıklayıcısı en üst seviyede devrin imamıdır. Hamd eder şükrederiz insanız. Yetmez. Bu dönemde, hidayetin unutulduğu bir dönemde devrin imamı olan Mehdi Aleyhisselam'ın talebesiyiz ve biz bu ilmi Efendimiz'den öğrendik. Bu bize kafi, geri kalan Mevlana gibi dönenler var. Amenna ve sadakna. Allah mübarek kılsın. Yapabilenler yapmış. Ama biz devrin imamından, Efendimiz'den gidin zikrinizi dönerek yapın demedi. Demediği için de yeni bir icada ihtiyacımız yok. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan, ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman, bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi, Rabbine hamd edecek, şükredecek,
ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hedefler ve vasıtalar. Birinci sual, dinin hedefi nedir? Bu hedeflere hangi vasıtalarla ulaşılır? Din hedefi mutluluktur. Allah Teala hepimizi mutlu etmek Allah Teala'nın biz insanlar için temel hedefidir. Böyle bir izahında Allah Teala hepimizden sadece Allah'ın emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yedi safa teslimden bahsedebiliriz. Bu teslimlerin her birini gerçekleştirdiğimiz zaman mutluluğumuz biraz daha artar. Birinci safa teslim, birinci kat cennetin sahibiyiz. Henüz dünya mutluluğumuz yok. İkinci safa teslim, ikinci kat cennetin sahibiyiz. Henüz dünya mutluluğu yok. Ama üçüncü kat ruhun tesliminde üçüncü kat cennetin sahibi ve dünya saadetinin de yarısına sahibiz. Dördüncü teslimde fizik vücut teslimi, dördüncü kat cennetin sahibi, dünya saadetinin %81'i. Nefsin tesliminde beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Ve altıncı hedefte, altıncı cennet, dünya saadetinin bütünü. Yine yedinci hedef, iradenin teslimiyle en üst seviyedeki an cenneti ve çok üst seviyede bir dünya saadeti. Ama bu hedeflere ulaşmak, ibadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslimi yapabilir, ne nefsini teslim edebilir, ne iradesini teslim edebilir. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtalardır. Allah'ı ne kadar severseniz, ona ne kadar teslim olursanız, mutluluğumuz o kadar, o boyutta mutlaka artacaktır. Ruhunu teslim eden bir kişi ile fizik vücut teslim yapan kişi arasında mutluluk açısından fark var mı? Var tabii. Fizik vücut teslimini yapan kişi ruhunu teslim edenden daha mutludur. Nefsini teslim eden kişi ruhunu fizik gücünü teslim edenden daha mutludur. İradesini teslim eden kişi en üst noktada, en üst seviyede mutluluğu yaşar. Allah Teala'nın insanlardan istediği kesinlikle hedeflerin hepsine, 7 tane hedef var, hedeflerin hepsine 7 vasıta ile ulaşır. 7 tane hedef emre baktığımız zaman bunun paralelinde 7 tane de vasıta emir vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın bize farz kıldığı tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve en üst seviyede ibadetlerin sultanı zikri yapmak. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki hedeflere uygun hareket etmenin dünya sulhu için önemi nedir? Bütün kutsal kitaplarda 7 safa ve 4 teslim söz konusudur. Allah Teala hepimiz için, dünya sulhu için, ikinci asr-ı saadet için bir beraberliği hedef gösteriyor. Böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen Allah'ın farz emriyle sağlanabilir. İblis hedefleri yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarsa da her toplumun içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerinin aslını korumayı başarıyorlar. Allah'a teslim oluyorlar. Onlar duruma hakim olduğu gün sulh ve sükun bütün boyutlarıyla oturacaktır. İşte Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kale menil gurabâ ya Resulallah. İslam, bu garipler kimlerdir? Kale lezîni yüs'ûne mâ afsâdehum sünneti ve yuhyûne mâ amâdehum sünneti. Onlar insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız, onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler ve onlar için, onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Öyleyse her halükarda dindeki hedeflere uygun hareket etmek kesinlikle bizi dünya sulhuna götürüyor. Yahudiler Tevrat'taki 7 safa 4 teslimle, Hristiyanlar İncil'deki 7 safa 4 teslimle, Müslümanlar Kur'an'daki 7 safa 4 teslimle amel etmeleri halinde evvela öğrenmek, amel et, yaşamak ve aynı zamanda öğretmekle mükellef olan insanlar, Allah-u Teala'nın inşallah mezun kıldığı insanlar, eğer bu şekildeki bir öğretiyi öğrenme ve öğretme muhtevasını toplumun gelenine yayabilirsek, o zaman herkesin bunu yaşaması halinde dünya sulhu mutlaka gerçekleşecektir. Allah-u Teala'nın sözü var. Allah'ın sözünde huf yok. Allah katında söz değişilmez. Mutlaka bir dünya sulhu söz konusudur. Üçüncü sual, bizi hedef ulaştıracak vasıta emirleri sevmek için ne yapmalıyız? Bizi hedefe ulaştıracak vasıta emirleri sevmek için ne yapmalıyız diyor kardeşimiz. Öncelikle kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidin önünde tövbe ederse Allah Teala ona ibadetleri sevdirir. O kişi ibadetlerini angarya olarak değil, Allah'ın kendisine ihsan ettiği buyurduğu bir zevk olarak gerçekleştirir. İslam'ın 5 tane şartı birer vasıta emirdir. Onları yapmazsanız zaten hedefe ulaşamazsınız. Ama eğer Allah-u Teala'nın koyduğu farzları gerçekleştirmez de yalnız bu 5 şartı yaparsanız hiçbirinizin kurtulması mümkün değildir. Evvela en önemli görevin zikir olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. Zikirden önce de Allah'a ulaşma dileği. 7 tane hedeften bir tanesi Allah'a ulaşma dileği ki vasıta emirlerin de başında Allah'a ulaşma dileği geliyor. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşma dileği geliyor. Bu yoksa ondan sonraki ibadetlerin hiçbirisi bizi hedefe ulaştıramaz. Biz insanlar için öncelikle hedefi tespit etmek söz konusu ama yetmez, hedefe giden yolu da bilmek gereklidir. İşte hedef işin birinci safhası, hedefe giden yol ikinci safha, bir de hedefin belirlenmesi, yolun tespiti, arkasından bu yolda yerine getirmemiz gereken vasıtalar söz konusu ki, o zaman oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en önemlisi zikir yapmak. O zaman bunları gerçekleştirebilirsek en güzeli Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bazı hedefler ve bizi bu hedeflere ulaştıran vasıtaları var. Allah'ın gösterdiği ilk hedefse hayattayken Allah'a ulaşmamız. Sizce Allah'a nasıl ulaşırız? Bir tarikata girebilirsin, bir şeyhin şeysiyle ulaşabilirsin.
2: İyilik yapmakla ulaşılır. Kötülük yapan hiçbir yere ulaşamaz.
3: En basiti Allah'ın bize yaptırmış olduğu camilerimize giderek namazımızı, ibadetimizi güzelce kılarak mesela Allah-u Teala ile konuşmak mümkün değil derler mesela birisine dersek. Hayır, öyle bir şey yok. Mesela Kur'an'ımızı okursak Allah'la muhabbet içerisinde oluruz.
1: Peki bizim neyimiz Allah'a ulaşır? Bizim yaptığımız ibadetler, Allah rızası için yaptığımız şeyler Allah'a ulaşır.
3: Dergahlarda falan bulunursak, ellerimizi dua semaya açarsak ruhumuz da ulaşır, kalbimiz de huzurumuz da ulaşır.
1: Siz öncesinde Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir duayı etmiş miydin?
4: Tabii derim. Her zaman ederim, her zaman Allah'a yalvarırım ama orasını da yaradan bilirim.
2: Her zaman yapıyorum. Her namazdan sonra Allah'ım sana daima yanaşmak, huzuru kavuşmak isterim.
3: İnşallah ölmeden önce ruhumuzla, kalbimizle, içimizdeki güzel hisler de Allah-u Teala'ya inşallah ulaşır.
4: Ölmeden önce Allah'a teslim olanlardan ve ruhumun Allah'a ulaşmasını herkese dilerim, kalbimden dilerim yani.
2: Benim ruhumu da sana ulaştır. Ne demek ya, onu görmek, ona ulaşmak ne demek? Ne demek, ne demek?
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala ile konuşmak mümkün değil derler ama Kur'an'ımızı okursak Allah'a muhabbet içinde oluruz dedi. Kur'an-ı Kerim okumak Allah'la konuşmak manasına mı gelir? Allah-u Teala'nın sözlerini bizlere ulaştıran Allah'ın mürşitleridir. Mürşit, Allah'a davet eden kişidir. Mürşit, Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşit, irşada davet edendir. Eğer mürşit, Allah'ın sözlerini söyleyen kişi ise, o zaman onunla muhabbet, Allah'la konuşmak söz konusu olur. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, eğer o kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık, mutlaka onun ayetlerini açıklamalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki, o amin olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanların kulaklarında vakra, o Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Kulaklarında vakra var, sağırlıktır. Aynı zamanda Kur'an'a karşı onlar körlüktür. Yani şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Allah-u Teala Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde işaretini veriyor. Amin olanlar için Kur'an hidayet ve şifadır. Ama amin olmayanlar için, Allah'a Teala ulaşmayı dilemeyen kişiler için, velev ki Allah'a inansalar da Kur'an bir körlüktür. Bu konu konuşuluyorsa bu tezekkürdür. Ehli tezekkür, Allah ile konuları müzakere etmek yetkisinin sahibi olan kişi demektir. Allah-u Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Allah-u Teala'nın vahyi bir kişi ulelbab makamına geldikten sonra oluşur. Ulelbab makamına gelen herkes vahiy yoluyla Allah'la konuşur. İşte Allah'ın dizaynı bu. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu kısım, bu kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayetleri müteşabi ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar müteşabi ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne sebebi olurlar. Ama rasihun derler ki muhkem müteşabi Allah'tandır. Fakat onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulel-vab tezekkür edebilir. Öyleyse müteşabi ayetlerin manasını Allah biliyorsa ulel-vab da Allah-u Teala'dan sorarak öğrenebilir ve Enbiya 7'de de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ulel-vab, ihlas ve salih kullardır. Ulel-vab bilmediklerini Allah'tan soran ve öğrenen kişidir. Şura 51'de ise Allah Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur buyuruyor. Ma kâne li beşerin en yükellimullâhu yalâhu vahyen ev min verâ hicâbin ev yursile resûlehu fe yuhâ biznî. Bir beşeri Allah Teala vahiy ile perde arkasından ve de doğrudan doğruya Resul göndererek onunla konuşmasıyla konuşabilir. Bütün kutsal kitaplarda 4 vasıf şartı ile 3 sonuç şartının kümülatif toplamı bizi mutlaka ulul elbab sahibi kılar. Ulul elbab olan kullar 7 kademede kalbi müzeyyen olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanların Allah'a teslim olabilmesi, yani hedeflere ulaşabilmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olması farz kılınmış. Mürşide tabiyet hakkında neler düşünüyorsunuz?
3: Yani çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. İnsan bir rahata, feraha ulaşıyor o zaman. Çok iyi, güzel bir şey.
4: Ona teslimiyet, Allah'a teslimiyet, mürşide teslimiyet, onun yardımıyla öğreniyorsun.
5: Onları hiç karıştırma. Mürşid, ben bilmem onları.
2: Onlar yol gösterime gelmişler. Doğruluğu peygamberlere dönen beri öyle geliyor. Bizlere yanlışı doğruyu gösteren bunlar. İki yol var dünyada. İki yolun birisi doğru yol. Gidersen devamlı ulaşırsın. Sevdiklerine, Yüce Allah'a, peygamberlere ulaşırsın.
1: Bir kişinin mürşidinin olması onun hayatını nasıl değiştirir? Yani tabii o mürşid de onun hayatını değiştirebilir. Manevi yönden değiştirebilir. Daha olgun bir insan olur, daha kibar bir insan olur. Daha da insan, ilk başta insanları kırmamaya çalışır. Kalp gönül kırmamaya çalışır. Yani bu aslında mesela kalbi kırmamak, gönül kırmamak, insanları üzmemek, insanların sevgisi. Ne diyor? Allah'ı sevmek, halkı sevmek. Yani onlardan geçiyor ilk başta.
6: Peki siz bir yaşayan evliyaya sohbetine katılmak, bulunmak, ona bağlanmak istemez miydiniz?
5: Muhakkak tabii katılırız onlara da ama görmeden etmeden bilmiyoruz.
4: Onlara ulaşmak çok zaman alıyor. Çünkü cahilsin, bilgisizsin ama zamanla öğreniyorsun her şeyi.
0: Bir misafirimiz mürşit kişinin hayatını manevi yönden değiştirir. Daha olgun, daha kibar bir insan olur. Başta kalp gönül kırmamaya çalışır. Allah'ı sevmek, halkı sevmektir dedi. Mürşide tabiyet insanlarla ve Allah'la olan ilişkilerimizi düzeltecek midir? Elbette, yani bizim Allah'la olan ilişkilerimiz, insanlarla olan ilişkilerimizin ana merkezi nefsimizdir. Nefsimiz başlangıçlı noktasında muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiiller işleyen bir yapıda. İnsanlarla olan ilişkilerde de aynı şekilde devamlı insanlarla kavga, düşmanlık ve kin ve nefret duygusu içerisindedir. Allah-u Teala dini bize farz kılmıştır. Farz olan dinin muhtevasında nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek vardır. Nefs tezkiyesinde nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin azalması, faziletlerin artması ancak nefs tezkiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesi de ancak mürşide tabiyetle mümkündür. Öyleyse mürşide tabiyet varsa insanlarla ve Allah'la olan ilişkilerimiz düzelebilir. Mürşide tabiyet yoksa bu imkansız. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde hedef emirlerden ikinci safa kişinin mürşid önünde tövbe etmesidir. Fetih 10'da sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Nezine yubeynüke enneva yubeynü Allah Fetih 10. Yadullahu fevka idiyim. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır buyuruyor. Nisa 80'de ise men yutur Resul'e fakat atallaha Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yunus 47'de ise lekulli ümmetin Resul fe izâ câ'a Resulühüm kudiyâ beynehumul kıstı ve hum lâ yeznemûn. Her ümmetin, her toplumun bir Resulü vardır. Resul aranda adalet hükmeder. Arap 181'de ise وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّتِنْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدُونَ. Yaratıklarımızdan bir topluluk var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Arap 181. Yusuf 108'de ise قُلْ هَذِي سَبِيلِ اَدُوْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِيرَةٍ اَنَا وَنَمَنْ تَبَانِ. İşte Allah'a ulaştıran yolumuz bu yoldur. وَدُعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَسِيرَةٍ اَنَا وَنَمْتَبَانِ. Görerek Allah'a davet ettiğimiz ben ve bana tabir olan sahabe görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Halk için hak ile, hak ile halk için olmak, mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası da her devrede var olmuştur. İnsanlar nerede birbirlerinden ayrılığa düşmüşlerse, nerede birbirlerinin can düşmanı olmuşlarsa, Allah'ın evliyası her devirde o insanların arasını düzeltmeye çalışmıştır. Mürşid yeryüzündeki insanlar arasında Allah'ı temsil eden yegane kişidir. Evvela Allah'a ulaştırır, mürşid sadece Allah'a davet etmekle değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda da yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Diğerleri vesile olanlardır. Hidayete erdiren daima bir kişi var, o devrin imamıdır. Hidayete vesile olanlar çoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Daimi zikir hedefine ilerleyebilmek için normal yapılan görevlerin haricinde zikir çekmek yeterli midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, daimi zikir hedefine ilerlemek için normal görevleri yapmanın dışında zikir çekmek yeterli midir? Mutluluğun birinci kanadı zikirdir. İkinci kanat başkaları için yaşamaktır. Bu yollardan kesin sonuca getiren garanti olan mutlaka daimi zikirdir. Görevlerimizi yaparken de başka görevlerimizi yaparken de her zaman zikir çekmeliyiz. Ama kendimizi başkalarına adamamız da daimi zikre ulaşmada çok etkilidir. Başkasına hizmet ettiğimiz anda öyle büyük bir zevkli yaşarız ki ondan kolay kolay vazgeçemeyiz. Daha düşünmeye başladığımız andan itibaren bütün devrelerde sadece mutluluğu yaşarsanız bu mutluluk bizi daimi zikrin mutluluğuna yaklaştıracak en büyük yardımcıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın 5 şartı hedeflere ulaşmamızı sağlayan vasıtalardır. Fakat Allah-u Teala en önemli vasıta emrin zikir olduğunu söylüyor. Sizce zikir neden önemlidir?
4: Zikir insanı günahlardan, belki de nefsin şeylerinden temizliyor. Nefsin şeyleri var mesela, hevesleri var, şeyleri var, her şeysi var nefsin değil mi? Ama onlardan belki zikirle, Allah'ın izniyle, müşidin yardımıyla, Allah en önce Allah'ın yardımıyla, müşidin himmetiyle o şeylerden, nefislerden biraz şey yapıyorsun yani.
2: Zikir demek dua etmek. Allah'ım beni kötü yollardan koru, kötü insanlardan koru.
3: 10 kere Subhanallah, 10 kere Elhamdülillah, 10 kere de Allahu Ekber dedikten sonra ellerinizi açıp ne dua olursa olsun ettikten sonra Allah-u Teala da diyor ki o duanı kabul ediyorum, o duanı kabul ediyorum, isteğini gerçekleştiriyorum diye o da bize zikrediyor.
1: Peki diğer ibadetlerden ayıran şeyler nedir zikre?
4: Ya şimdi Allah rızası olan her şey güzel, ibadetler güzel ama zikir, Allah'ı zikrediyorsun, Yaradan'ı zikrediyorsun yani. Her şeyi, alemleri yaratan Allah'a sürekli zikir çekiyorsun ve orada topluluk oluyor, toplulukta çekiyorsun. Belki o arkadaşların sana şeysi gelir.
3: Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir sepet elma düşünün, hepsi kırmızı, onun içinde yeşil bir elma var. O insanda, o yeşil elmada o zikirli insanı temsil eder. Her toplumda bir farkın, bir aydınlığın, nurun olduğu yani o zikir sayesinde.
0: Bir misafirimiz zikri topluluk içinde çektiğimizde belki o arkadaşların sana feyzi gelir dedi. Topluluk içinde Allah'ı zikretmenin başkalarına da faydası olur mu? Elbette. Nasıl ki Allah-u Teala'nın verdiği fizik nimetlerden, paradan, maldan bir miktarını başkalarına vermekle mükellefsek, manevi değerlerde de söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindeyiz. Bu işlemlerden bir kısmı otomatik olarak gerçekleşir. Biz şimdi bu sohbeti yaparken Allah'tan gelen feyz nuru hepimizin kalbine değişik kanallarda gelişiyor. Herkesin liyakatine göre bu kanallık tayin ediliyor. Allah'ın katından kimin daha değerli olduğunu müşrikler o kanallıktan hemen anlarlar. Hadis-i şerifse cemaat rahmetle tefrika azaptır. Allah razı olsun. Görüntülü sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketum Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sorum mu olacak inşallah? Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşmakta ayetleri ezberlemenin önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketum.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşmakta ayetleri ezberlemenin önemi nedir? Başkalarına tebliğatımızda güçlü oluruz. Onların da kurtuluşa ulaşması için anlatmaya çalışıyoruz. Ve kurtulmaları onların bizim söylediğimizi anlaması ve ikna olması ile mümkün. Öyleyse daha güçlü bir ikna, daha çok ayetin bilinmesiyle mümkündür. Bunun için önemlidir. Bizden farklı düşünen pek çok insana rastlayacağız. Onlar serbestçe düşüncelerini söylemeliler. Sabırla dinlemeliyiz. Sonra da ispat vasıtalarını kullanarak Kur'an ayetleriyle söylediklerimizin doğruluğunu onlara ispat etmeliyiz. Tebliğ budur inşallah. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nahl suresinin 120. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in tek başına bir ümmet olduğundan bahsediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman Hanif kelimesi 3 mana ifade ediyor. Tek Allah'a inanan, Allah'ın zatına vahdet, Allah'ın yolunda insanlardan oluşan tek bir cemaat, cemaate tevhid, 3 Allah'a teslim olan Hanif kelimesinin 3 özelliği, İslam kelimesinin 3 özelliğinden de vardır. Var. Zaten İslam kelimesi, Hanif kelimesinin Arapçası olup Allah'a teslim olan demektir. Hazreti İbrahim hem tek Allah'a inanmış, açık şirki yok, hem Allah'a yönelmiş, gizli şirki yok. Tabiyetini gerçekleştirmiş ve Allah'a 4 emanetini teslim etmiş olan bir peygamberdir. Bu yüzden de elbette o ne müşriklerden ne de açık veya gizli şirkin sahibi olabilirdi. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Saniye kalp gözü ve kalp kulağı ve salah makamının 5. kademesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kalp gözüyle açıldığı takdirde daimi zikirdeysek, aynı lakin mertebesinde Allah Teala yerin melekütünü ve zemin kattaki ana dergahı bize gösteriyor. Kalp kulağı ile de bilgi veriyor. Ama ihlasta kalbimiz 7 kademe daha müzehin oluyor. 14 kademede kalbin müzehin olması bizim yerin göğün melekütüne yakın sahibi olmamızı sağlar. Fakat henüz sonsuz Allah'ın zatı hakkında onu görmek şerefine nail olmadık. Ne zaman olabiliriz? Salah makamında. Salah makamının 5. kademesini kardeşimiz diyor ki açıklar mısınız? Salah'ın 1. kademesinde günahlar örtülüyor. 2. kademesinde salah nuru veriliyor. 3. kademesi mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediğimiz günahları bir kere daha Allah'a sevaba çeviriyor, mağfiret. Ve 4.sünde irademizin teslimi, 5.sünde ise Allah'ın zatının görülmesiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmamız. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi şehitler,

Nefi yani kavim resulleri iradesini de Allah'a teslim edenler var. Ve en üst noktada devrin imam var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci suali. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde mutluluğun anahtarları Allah'ta olduğunu ve bu anahtarları bize teslim ettiğini buyuruyor. Muhterem Efendimizin bu ifadesinin Şura 12 ve 13. ayetleriyle bir illet rabıtası var mıdır? Şura 12'ye bakacak olursak, göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi en iyi bilendir. Evet, göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. İşte rızkın genişlemesi bollukla bir imtihandır. Daralması da yine darlıkla bir imtihan söz konusudur. Sonra Şura 13 geliyor. İliyet haftası var tabii. Tebliğlerimizde ikinci suali, tebliğlerimizde mürşide tabi olmanın farziyetinden bahsettikten sonra bazı insanlar üveysi olduklarını söyleyerek bu farziyetten sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu insanlara Veysel Karani Hazretlerinin de tabi olduğunu nasıl ifade edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Banarı-ı Rahman Yemen'den geliyor. Şimdi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Allah'ı temsil eden Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O Allah'ın tasarrufundaydı. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeyi hemen gösterebiliriz. Asaleten devrin imamı ve vekaleten devrin imamları 7 ayet gelince Allah'ın tasarrufunda. Ondan sonra kavim resulleri var. Tabiyetini kim hangi kavimde gerçekleştiriyorsa o tabiyet sırasında devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Biliyoruz ki Veysel Karani de tabiydi ki Allah Resulü bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor. Rahman'ın ruhu Yemen'den geliyor ise Yemen'den bu işaret ne manaya geliyor? Yemen'de tabi olan Veysel Karani ki Nebile Sultanı Peygamber bir ara sahabesine kim iki rekatlık namazı sadece Allah'ı zikrederek kılarsa ben ona arkamı veririm. Ve sahabeden hiç kimse başaramıyor. Ve diyor ki benden sonra bu hırkayı sahibi olan Veysel Karani'ye verin. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor. Bu hırkamı ona verin. Anlıyoruz ki Veysel Karani tabiydi. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in ruhu başların üzerindeydi. Dolayısıyla hem başların üzerinde olması hasebiyle o Veysel Karani'nin ruhu da bulunduğu yerden ayrılıyor. Ana dergah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dergahına geliyor. Allah Teala bunu gösteriyor. Evet, 2-3 kere fiziki tabiyeti gerçekleştirmek üzere gelmiş ama nasip olmamış. Fakat nasip olmamasına rağmen Resulullah'ın bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor buyurduğuna göre anlıyoruz ki Veysel Karani de Resulullah'a tabi. Devrin imamının ruhu Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in ruhu başının üzerinde var ki o geldiği zaman onun ruhu, Veysel Karani'nin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu dergaha geliyor. Bu onun açıklamasıdır inşallah. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an'ı kimlerin iyi bilebileceğini Kur'an-ı Kerim kendisi açıklıyor mu? Evet. Allah Teala
Kur'an-ı

0: Kerim'de en üst noktada devrin imamı var. İşte Allah biz onları emrimizle imamlar tayin ettik. Öyleyse eğer Allah emrimizle imamlar tayin ettik buyuruyorsa bu Kur'an'ın kendiliğinden Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi Kur'an'ı kimlerin en iyi bileceğini Kur'an'ı kendisi açıklıyor mu? Evet. Devrin imamları. 5 görevle vazifeli. Vasıfları neredir açıklayabilir misiniz diyor. Devrin imamı her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, İhsasa irşada ulaşan ve iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Yetmez, aklını da teslim etmiştir. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Öyle olunca Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bu söylediğimiz 7 tane hedef emri mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenerek, yaşayarak ve Allah'ın emriyle öğreterek vazifesini yerine getirmiştir. Daha sonra onların olmadığı dönemlerde kayyum resullerinden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Vekaleten devrin imamların da görevleri 5'tir. En iyi üst seviyede Kur'an'ı bilenler onlardır. Onun dışında kayyum resulleri bilirler. Onun dışında buna kayyum resullerin irade refinde olmaları hasebiyle, irade bağlamasının ötesinde irade refinde olmaları hasebiyle devamlı Allah'tan emir alarak yerine getiriliyor. Ama 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli müşriklerse onlar da iradesini Allah'a bağlayanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, insan ahsen-i takvim olarak yaratılmıştır. Bu ahsenlik yüce Allah'ın İnsana öfürdüğü ruhtan kaynaklanıyor. Ruh yüce Allah'ın zatında yok olunca ahsenlik bitmez mi? Hayır. Ondan sonra ahsen olan başlangıç noktasında ruhtur ama ondan sonra da ruhun teslimiyle birlikte fizik vücut ahsen olmaya gider. Ruhun ahsen olan ruhun tesliminden sonra fizik vücut ahsen olur. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Ali İmran 20'de eğer seninle tartışırlarsa فَنْ حَجُّكَ فَقُلْ اَسْتَمْتُ وَيْچِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَلِي De ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. قُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابُ وَالْاُم۪ينَ O kitap sahibi ümmülere söyle اَسْتَمْتُمْ siz de teslim oldunuz فَنَا اَسْتَمَا فَقَدْ اِسْتَدَوْ وَاَنْ تَوَلَّوْ وَمَا اَنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Allah'u besir ibadet. Yani ben ve bana tabi olanlar biz beçimizi de Allah'a teslim ettik. Öyleyse veç teslimi fizik vücudun ahsenliğini sağlar. Daha sonra nefsin teslimiyle nefs ahsen olur. En sonunda irade teslimiyle o kişi en ahsen noktaya ulaşır. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte insanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın yalnız ismi, Kur'an'ın resmi kalacak buyuruyor. Hadis-i şerif açıklayabilir misiniz? Evet. Gerçekten de Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde değil, Mehdi Aleyhisselam döneminde bu gerçekleşiyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimler anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman, mamur ama içindeki insanlar bakıldığı zaman yarabbisine hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecektir. Hani fitnenin kaynağı dini öğreten ama insanların en şerlisi olarak dini öğretenlerdir. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. يَوْمَ يَعِدُ زَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler ellerini ısırır. Keşke Resul ile beraber bir yol tutsaydık. Bahsedilen Resul, Mehdi Resul. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِمْ لَمَنْ تَخَصْ فِلَانًا خَلِيلًا Keşke filanı dost edilmeseydik. Yani bir tağut filan dediği bir tağut. Ya insan tağuttur, ya cin tağuttur, ya şeytan tağuttur. Tağutu dost edilmeseydik. Bu kişi tağutu dost edilmiş. Tağut da لَقَدْ اَدَلِنِ عَنَا الزِّكْرِ بَعْدَ عَلِجَانِ Resul ile zikir ona gelmişken tağut onu saptırmış. وَكَانَ شَيْطَانِ اِلَى اِنْسَانَ خُزُولَ insan, şeytan insanı yardımsız bırakıyor. Ve Resul de diyor ki, يَا قَوْمِ اِنِّ اَتَّخَسُ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُورًا Resul diyor ki, benim ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'dan hicret etti, bu Kur'an'dan ayrıldı. İşte Mehdi Resul hidayetin tamamen kaybolduğu bir dönemde Allah-u Teala onu hidayetle vazifeli kılıyor. Allah'ın hidayetinin insanlar tarafından tamamen tatbikattan çıkartıldığı, ki hidayet nedir? İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması ise o zaman insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İşte tamamen hidayetin kaybolduğu. Yani ruhun sadece ölümle Allah'a ulaştığı, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasının asla mümkün olmadığı bir dönemde Allah-u Teala katından Mehdi Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve insanlara bunu açıklıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakim üzerinde olduğumuzu veya olmadığımızı nasıl bilebiliriz? Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim üzerinde olduğumuzu mürşide olan sevgimizden anlarız. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz سَتَفْرِقُ مَنْ اُمْمَتِي سَلَاسَ وَسَب۪ينَ فَرْقَةً كُلَّا فِي النَّارِ اِلَى وَحَدَةً Benim ümmetim 73 fırkayı ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. قَالَ Dedi ki, bu fırka-i nâciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani fırka-i nâciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olduğumuzu ancak Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olduğumuzdan anlarız. Kalbin ulaşmayı dileyenleri de mürşide ulaştırdığına göre kalbin ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar onlar gerçekten sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Allah'tan korkmak demek zaten direktmen takva sahibi olmak demek.
1: Allah'tan korkan herkesin takva sahibi olması lazım.
2: Allah-u Teala'yı korkmaktan çok sevmek lazım. Hem sevmek hem korkmak lazım.
3: Fatiha mahassalavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah korkusu ve takva arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah Teala her şeyi takva üzerine oturtmuştur. Hanif dinin gereği olarak kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Takva lügat manası itibariyle korkmak, çekinmek anlamına gelse de asgari standartlarda bir insan Allah'tan korkarsa değil, Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Yani insanla Allah arasındaki ilişki takva üzerine bina edilmişse, insanla Allah arasındaki ilişki evvela Allah'tan hoşlanır kişi, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, en sonunda Allah'a hayran olur. Gerçekten Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde "Fela men evfa bi'ati ve takka fennallahu yuhibbul muttakin." Hayır öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir, takva sahibi olursa o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Buradaki ahd, dört tane yeminimizi içeriyor. Ama Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesine bakacak olursak, نَلَّذ۪ينَ اَشْتَرَنَا بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَل۪يلًا. Eymanihim, yeminler. Bu yeminlerin içerisinde ruhumuzun misaki, bu yeminin içerisinde fizik vücudumuzun ahdi, bu yeminin içinde nefsimizin yemini var. Ama burada da ahdi ilave edecek olursak bu ahd irademizin misakini ifade ediyor. Öyleyse Ali İmran 76'daki ahd dört tane yemini içeriyor ki bu Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde ifadesini bulan bir hakkın takvaya eşdeğerdir. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Öyleyse istisnasız İradenin de Allah'a teslimini muhtevasına alan bir güzelliği görüyoruz. Allah'a giden yolun giriş kapısı takvadır. Yunus 62-60-64'te Allah-u Teala Allah'ın evliyaları için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi olanlar iradelerini Allah için kullanmaya başlayanlardır. Evet, iradenin Allah için korkmaya başlayanlardır. Onun için Bakara 150'de onlardan korkmayın, benden korkun. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz. Allah'a giden yolu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci safa takva sahibi olmaktır ki Enfal 29 bunu söylüyor. Ya eyyühellezine aminu in tettekullaha yec'allekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. İnsanlar, Allah'ın insanları cehenneme atan, insanları azaba uğratan, adeta onların azabından zevk alan bir yere oturtuyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. İnsanları Allah'tan korkmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah'ı sevmek asıldır. İnsan severse sevdiğine koşar, korkarsa korktuğundan kaçar. Allah'tan korkan grubun birinci kısmı cehennem korkusuyla korkar ve cennete girmeyince de mahzun olur. Ama veli olduktan sonra bu korku yok olur. Yerini acaba bir hata yaparım diye Allah'ın sevgisi azalır mı diye o korkuyu alır. Adım adım bu noktaya ulaşır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz aranızda Allah'tan en çok korkan benim diyor. Salah makamının sahibi olan Habil, kardeşi kendisini öldürmeden evvel diyor ki sen beni öldürmek üzere elini uzattığın zaman ben sana elimi uzatmam. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Takva, Kur'an-ı Kerim'de 20'sinin basının 5. kademesine kadar gelen bir olgunlaşma sürecini ifade eder. Asıl hedef bir hakkın takvadır ve 7. safa takvadır. Allah-u Teala takva sahibi olmayı şarta bağlamış. Takva sahiplerin nefslerini tezkiye edenlerdir. 1. tarif Necm 32, 2. tarifte de bir insan ruhunu Allah'a ulaştırması halinde takva sahibi olduğu ifade ediliyor. Kaf 31-32. وَاُزِّبَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ اَوَامٍ حَفِيظٍ Biz de Allah'ın verdiği ahdi yerine getireceksin. Bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah-u Teala bu davetleriyle aslında sadece mutluluğu bize ulaştırmaya çalışıyor. Yani bizden istediği tek şey mutlu olmamız. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde üstünlük sadece takva iledir. Evet. Bir başka hadiste Allah'ın kullarından Allah'ı en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Üstünlük takva ileyse de Allah Teala Hucurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyven nasu inna halaktakum min zekerin ve unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوا اَنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ En üstün olanınız, takvaca en üstün olandır. Gerçekten de iradesini Allah'a teslim eden bir insan, Allah'ın zatını gören, Allah'ın irşada memur ve menezzin kıldığı bir kişidir ki, 4 tane yeminin yerine getirilmesi, Bakara 132'de Allah'ın vasiyetinin yerine getirilmesi manasına da geliyor. Hepinizin takva sahibi olmanızı Efendimizin Meşayih Rücabrı'na bizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an, sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir 7 safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
4: Fatiha maserevan.
3: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Adana'da bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğini diledim. Daha sonra bütün ibadetlerimi sevmeye başladım. Ama bir türlü hacet namazında mürşidimi göremiyorum. Yine de tövbe alabilir miyim? Evet. Yoksa rüyada mürşidimizi görmek şart mıdır? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dilediysen, bir Allah-u Teala sana az evvel bahsettiğin gibi ibadetleri sevdirerek zikri kolaylıkla yapabiliyorsan, namazı kılabiliyorsun, bunlar hiçbir zaman sana zor gelmiyorsa rahatlıkla yapabiliyorsun. İşaretlerden bir tanesi bu. İkinci işaret mürşid sevgisi. O zaman devamlı bunu kılıp görmediysen bu mürşid sevgisinin de alametidir. O zaman hemen tövbeni alma, yine kılmaya devam et. Mürşidini görmen sadece bir kalbi mutmain olmak açısındandır. O zaman tövbeni alabilirsin vakit geçirmeden. Çünkü ancak tövbeyle gök kapıları açılıyor. Tövbeyle fetih kapısından seyri sülüke başlayabiliyorsun. Tövbe olmadan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah razı olsun. Ve zikre ancak o zaman başlayabilirsin. Mürşidlerine yapılan tövbede Allah'ın bize verdikleriyle tek başına yaptığımız tövbe arasında çok büyük fark var. 7 açıdan farklılık var. Mürşidlerine yapılan tövbe kişiyi 7 nimeti alıyor. Kendi kendine yapılan tövbede bu 7 nimetten mahrum, sadece 1-10 kazanıyor. İşte görüyorsun aradaki farkı. Öyleyse herkes mürşidinde bir an önce tövbe almalı ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmeli inşallah. Allah razı olsun. Trabzon'dan birkaç muhterem hocam, herkes mutluluğun peşinden koşuyor fakat herkes mutsuz. Mutluluğun formülü nedir? Bu formülü hangi ayetlerde açıklamış bizlere Rabbimiz? Sevgili kardeşim, gerçekten Mevlana da diyor, insanlar aradığı şeyi ait olduğu adresin dışında arıyorlarsa aramıyorlar demektir. İnsanlar mutluluğun peşinden koşuyor, arıyorlar. Fakat adres yanlış. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Hocaya sormuşlar, Nesettin Hoca. Bakmış ki dışarıda bir şeyler arıyor. Hoca, ne arıyorsun? Anahtarımı arıyorum. Nerede düşürdün diyor, evin içinde. Niye dışarıda arıyorsun diyor. Ya diyor, orası karanlık, burası aydınlık. Yani düşürdüğü yeri, aranması gereken yeri aramıyor, dışında arıyor. Allah Teala bütün insanlara Kur'an'ı indirmiş. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetlisi, bir mutluluk şişesi, bir mutluluk garantisi. Kainatı Allah Teala bize teslim etmiş ama hedef olarak bize mutluluğu tayin etmiş. Yani hedefimiz bu dünyada çok zengin olmak, bu dünyadaki makamına sahip olmak, bu dünyada başarı değil. En üst noktada insanı seçmiş ve insan için her devirde peygamberler vasıtasıyla mutlu olabilecekleri, mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi şeriat kitapları indirmiş. İşte eğer gerçekten mutluluğun peşinden insanlar koşuyorsa, şeriat kitapları da mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi, onu öğrenmek, yaşamak ve hayatına tatbik etmek durumunda. İşte herkes bunu bilmiyor, mutluluğun formunu bilmiyor. Formunu bir dilek. Mutluluk bir dilektir. Bilen diyorum dernek. Neden? Kimdir mutluluğun anahtarını elde eden? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Çünkü Allah-u Teala iki ayeti kerimede kalben Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kimdir mutlu? Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı, ermiş evliya kıldığı kişi. Dünya saadetin yarısı 3 tane cennetin sahibidir. Ve sadece kişi diliyor ama bunu Allah gerçekleştiriyor. İşte mutluluğun formülü bu. Yani kişi neyi bilmiyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın 3 tane cennet dünya saadetin yarısı mutluluğuna Allah'ın kendisini sahip kılacağını bilmiyor. Allah söz vermişse Allah katında söz değişmez. Kullar için imkansız, Allah için çok kolay. Öyleyse herkes neyi bilmiyor? Allah'a ulaşma dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını bilmiyor. Ve öyle olunca da peşinden koştuğu mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Onunla da hiç kimse mutlu olamaz. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam. Çok fazla yemek yiyorum. Kendime hakim olamıyorum. Bu istikametten nefsime nasıl galip gelebilirim? Peygamber Efendimiz'in formülünü tatbik ederek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Tokken sofraya oturmayın. Çünkü vücut şuurlu bir yapı, ihtiyacı olan hissetmesi halinde zaten acıkıyor. Ve o zaman yemeğe oturduğu zamandan doymadan kalkın. Çünkü midedeki doyma hissinin beyne ulaşması arasında 20 dakikalık bir fark var, 10 dakikalık bir fark var. Eğer kişi bu süreyi doymadım hissi gelinceye kadar, doyma hissi gelinceye kadar yerse 20 dakikalık bir fazlalık midesine almış olur ve o da sadece yağ birikir. O sebeple Resulullah'ın formülü tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve de lokmanızı 33 kere çiğneyin. Ve de yediklerinizi zikir ve namazla eritiniz. O zaman bunları yapman halinde en güzele Allah-u Teala seni ulaştıracaktır inşallah. İstanbul'da bir kardeşim muhterem hocam, halk arasında karabasan olarak adlandırılan olay nedir? Muhatap olmamak için veya kurtulmak için nelere dikkat etmelidir, açıklar mısınız? Halk arasında karabasan olarak iblisin, şeytanın korkutması, rüyayı yaşamasıdır. Üç tür rüya var diyor Peygamber Efendimiz. Birisi şeytanın korkutması rüya, diğeri de nefsin hadisatı rüya, üçüncüsü Allah'ın müjdesi rüya. Rüya üçtür, biri salih rüya olup Allah'ın müjdesidir. İkincisi şeytanın verdiği üzüntüdür. Üçüncüsü kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Evet, işte karabasan denilen nesne onu yaşamamak için Allah'a ulaşmayı dilip mürşidine tabi olduktan sonra devamlı olarak usul abdestiyle yatmak, adet haline getirmek kişi bunu yaparsa o zaman bu tehlikeyi çok kolaylıkla atlatır inşallah Allah'ın izniyle. Ama eğer kalbinin ulaşmayı dilemez, tabiyetini gerçekleştirmezse Devrin İmam'ın ruhu o kişinin başının üzerine yer almaz. Onun koruyucusu olmadığı için İblis her zaman o kişiye tuzak düşürebilir. Mürşidine tabi olan kişi dört cepheden korunuyor. Şeytan ona ulaştıramaz bir şeyi. Bir, Hicr 88 Şuara 215'te sağdan ve soldan onu korur Devrin İmam'ın ruhu. Rad 11'de ise önden ve arkadan korur. Dört cepheden Devrin İmam'ın ruhu o kişinin başının üzerine yerleştiği zaman onu korur yani. Koruma altına almıştır. İşte Rad 11'de önden ve arkadan koruması vardır. Hicr 88 Şuara 215'te sağ ve soldan koruması vardır. Buna ulaşabilmesi için kişinin mürşidine tabi olması gerekir. Yani dikkat ederseniz devrin müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Yani devrin imamının ruhu kendisine tabi olanlara sağdan soldan korur, önden arkadan korur ama hep yakınmaz. Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Yani Allah Peygamber Efendimiz'i koruyor ama Peygamber Efendimiz'in dışında kimi koruyor? Kendisine tabi olanları koruyor. İnşallah. Allah razı olsun. Öyleyse eğer kişi karabasanından korunmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşterine tabi olması veya doğrudan doğruya devrin imamına tabi olması. Şu kainatta kim hangi mürşide tabi olursa, devrin imamının dışındaki hangi mürşide tabi olursa, o tabi olduğu mürşid, o kişinin vesilesiyle tabi olan kişiyi devrin imamının ana dergahına getirir. Ama doğrudan doğruya devrin imamına tabi olanın ana dergahta yerlerini alırlar. Devrin imamının dışındaki bütün mürşidler vesiledir. Sadece hidayete erdiren devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Çapar hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Bazı insanlar bütün dini vecibelerini yerine getirmelerine rağmen mutsuzlar. Bunun nedenini açıklarsanız mutlu oluruz. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
3: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Seni çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bazı insanlar bütün dini vecibelerini yerine getirmeye rağmen mutsuzlar, sebebini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün dini vecibelerini yerine getirmiyorlar. Çünkü bazı vasıta emirleri yerine getiriyorlar. Bu vasıta emirler İslam'ın 5 şartı. Ama İslam'ın 5 şartı bir bütünü ifade etmiyor. Eksik. Mesela İslam'ın 5 şartının içerisinde farz olan Allah'a ulaşma dileği yok. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan hidayeti 73 ayet-i kerimede açıklamış. 19 fiille. Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hidayettir. Ve hidayet 73 ayet-i kerimede açıklanıyor. 19 tane fiille. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bugün İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin mutevasında Allah'a ulaşma dileği yok. İkincisi, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin ikinci safhası mürşide tabiyet de yok. Yani nefs tezkiyesi yok. Mürşide tabi olmadıkları için, nefs tezkiyesi olmadığı için tövbenin onlara kazandıracağı 7 tane nimetin sahibi değiller. Öyle olunca da mürşidlerine olan tövbede Allah-u Teala 7 nimet vermesine karşılık mürşide tabiyeti reddettikleri için, Allah'a ulaşma dileği olmadığı için reddettikleri için o zaman mürşid olan tövbede 7 nimeti Allah'tan alamıyorlar. Sadece yaptıkları hayır karşılığında 1-10 kazanıyorlar. Halbuki mürşidine yapılan tövbeyi yapmış olsalardı devrin imamının ruhu başlarının üzerine bir koruyucu fanus olarak gelip yerleşecekti. Devrin imamının ruhu gelir gelmez onların kalbine Allah imanı yazacaklardı. İman yazıldığı zaman nefs eskisine başlanabilecekti. O güne kadar işlediği bütün günahları Allah sevaba çevirecekti. Ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Seyir-i sürüye başlayacaktı. Fizik vücut şeytan okulmaktan kurtulmaya başlayacaktı. Nefs, kalbine ulaşan nurlarla, zikirle nefs tezkiyesine başlayacaktı. Hazali amel işleyip ve iradesi güçlenecekti. Ama buna hiçbirisi olmuyor. Öyleyse olmamasının arkasında sadece İslam'ın 5 şartıyla yetinmeleri, içinde İslam'ın 5 şartının içinde Allah'a ulaşma dileği yok ve mürşide tabiyet nefs tezkiyesi yok. Çünkü mürşide tabiyet yoksa o kişi hiçbir zaman nefsini tezkiye edemez. Böyle olunca da ne kadar vasıta amirleri yerine getirseler dahi insanı huzursuz ve mutsuz kılan başkaları değil nefsindeki afetlerdir. O afetlerin azalması oranında kişi mutlu olur. Ama nefsinin afetleri vasıta amirleri yerine getirmekle azalmıyor. Afetlerin azalması yapılan zikirle ve bu zikrin Allah'ın katından kalbine ulaştırdığı nurların sayesinde gerçekleşiyor. O yoksa o zaman kişi hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşayacaktır. Allah razı olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün İslam'ın 5 şartı eksik ve yarım doktor candan eder, yarım imam da dinden eder. İşte bu İslam'ın 5 şartının insanları dinden ettiğini kesin bilmemiz lazım. Mesela İslam'ın 5 şartını yerine getirenler onunla cennete gireceğine o kadar inanıyorlar ki inandıkları zannını bilmiyorlar. Halbuki kim hangi ameli yerine getirirse getsin 3 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte hemen söyleyelim. Kehf 105, Zümer 65, Yunus 45, Araf 147. 4 tane ayet-i kerime 4 tane ayet-i kerime Likallah'ı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Likallah yok İslam 5 şartında. Bakın. Likallah'ı inkar edenler ameli boşa gidiyor. Likallah'ı dilemeyenler, şirkte olanlar ameli boşa gidiyor. Likallah'ı yalanlayanlar ameli boşa gidiyor. Şimdi Likallah, Likallah ve Likallah yok. Ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam 1,5 yıl önce tövbe aldım. Zikrimi 33 binden fazla yapamıyorum. Zikrimi arttırmam için ne yapmalıyım? Zikri yaptırman için Allah yolunda hizmet etmelisin. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki arabayı çekenler ve arabada oturanlar. Kimdir arabada oturanlar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah Teala onlara 33 bin zikri hibe ediyor. Ama onunla yetiniyorlar ve daha fazla ileri gidemiyorlar arabada oturanlar. Ama arabayı çekenlerden olmak istiyorsan Allah'a vekil tayin edip zikrini arttırman lazım. Bunun da yolu hizmetten geçer. Ben zikrini hüzzi gücümü de Allah'a Teala teslim edeceğim. Allah'a kendime vekil tayin ediyorum dersen bu talebi Allah kalbinde görürse Allah Teala vekilin olarak zikrini arttırmaman mümkün değil. Mutlaka zikrini arttırırsın inşallah. O zaman fizik vücut teslimi için harekete geçmen lazım. Ben fizik vücuda sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Ben seni bu konuda vekil tayin ediyorum. İşte Allah onun vekili olarak fizik vücut teslimine giden yolu ona kolaylaştıracaktır ve o da kişiyi zikrini kolaylıkla arttırmasını bilecektir inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'tan yıllar önce beni insanlara ve kardeşlerime hizmet edeyim diye doktorluk görevini bahşetsin istemiştim. Rabbim nasip etti. Her gün insanların fizik vücut rahatsızlıklarıyla ilgileniyorum ve ameliyat alıyorum. Ameliyatlar alıyorum. Devlet bana maaş veriyor. Para gelirim olduğu için acaba bu hizmet sayılıyor mudur diye düşünceler beni rahatsız ediyor. Bu konuda ne buyursun? Sevgili kardeşlerim, hayrın nas tenfa'un nas. İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sen işini zikrederek yaptığın zaman Allah için yapmış oluyorsun ve karşı tarafı mutlu ediyorsun. Öyle olunca onlar bir faydaya ulaşıyorlar ama sen bir hayra ulaşıyorsun. Dolayısıyla iş de neyle yapılması halinde ibadettir? Zikirle. Zikirle bu işi yapıyorsan Allah her şeye kadirdir. Mesela bir de aynı zamanda belki maaş alıyorsun ama bunun dışında maaş alamadığın hastalara yardımına da koşarsan O zaman nurun ala nur daha güzel olur inşallah. Onu da yerine getirmeye çalış. Nedir mesela? Efendimiz her zaman bir misal veriyor. Lokantası var adamın. Tabii ki şeyle orada yiyecek yiyen kişiler ücret veriyorlar. Yedikleri yemeğin ücretini veriyorlar. Ama bir de o ücreti veremeyecek durumda olan kişiler de haftada bir, iki, üç kişi de o şekilde Allah rızası için yapsa o zaman Allah bereketini verir ve çok güzel hedeflere ulaşır. Sen de o şekilde mesleğinde başarılı olmak istiyorsan, elin bir şifa eli olmasını istiyorsan, arada sırada ücret almadan da bu tip insanlara yardım edebilirsin. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Duha Suresi 7 ve 8 ayetine baktığımızda mürşide henüz tabi olmayan kimseyi yetim olarak da düşünebilir miyiz? Manevi babası olmayan kişi açısından evet. Şimdi وَجَدَكَ دَلَّنْ فَدَى seni hidayette buldu da hidayete erdirmedi mi? Bunun dalalette olan kişinin hidayete ermesi o kişinin hidayete edilmesine bağlı. وَجَدَكَ اَيْلَنْ فَاغْنَى seni yokluk içinde buldu da sonra zengin kılmadı mı? Mürşidine tabi olan kişi Allah yolunda infak etmeye başlayınca 1'e 700 kazanır. Şu dünya üzerinde hiçbir kazanç, hiçbir ticaret 1'e 700 veremez yani. Öyleyse bunun manası ne? Mürşidine tabi olan kişi infak etmeye başladığı an yani bu zekat ve birdir. O zaman o kişinin zengin olmaması mümkün değil. Çünkü o 1'i verecek Allah onun 700 katını veriyor. İşte böylece mesela fakirler için Allah Resulüne nerede bir fakir görürsen o Allah ve Resulünden kaçmıştır. Manasında bir söz söyleniyor. Sebebi budur. Yani tasavvufa giren kişi mutlaka Allah-u Teala onu açadan zengin kılıyor. İşte Sayın Hüsnü Hazretleri çağımızın üç tane temel hastalığından bahsederken cehalet, İhtilaflar ve zaruret. Cehaleti Kur'an ilmiyle, ihtilafları mürşide tabiyetle sormakla ve zarureti de Allah yolunda infak etmekle çözüme kavuşturabiliriz. Allah'ın istediği şey bu inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Enfal 23'te bahsedilen hangi grup insanlardır? Açıklar mısınız? Enfal 23'te وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَهُمْ bu bahsi geçen insanlar akletmeyen sardisler içinde hayır olduğunu bilseyen, Allah'a ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala işittirdiği kişilerin vasıflarını vermektedir. O insanlar kalplerinde hayır olan insanlar, isyan etmeyen, kalplerinde maraz olmayan, yeryüzünde fesat çıkartmayan, insanların Allah'a ulaşmalarına mani olmayan, kalpleri, kalp yapıları yeniliğe hazır olan, insana zarar vermeye, onlara yardım etmek isteyen, düşmanlığın değil, dostun hakim olduğu bir kalp yapıları olanlardır. Allah böyle olan insanları kalplerinde hayır görür insanlar. Daha amaçtan durumlarını net olarak belirler. İnsanlar vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başka insanları da Allah'ın yoluna saptırırlar. Allah'ın kalplerinde hayır görmediği bu insanları kalplerinde hayır görülen insanlar olarak düşünelim bir an için o zaman onlara işittirdi. Ama onlar bu kalp yapıları sebebiyle aslında buna layık olmadıkları için mutlaka yüz çevirirlerdi. Olmaz ama kalplerinde hayır görmediklerimize işittirseydik sözlerinden en gene döneceklerdi Allah-u Teala diyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dilemiş olsalardı bu insanlar yine döneceklerdi. Nitekim böyle görüyor, böyle bir şey yapıyor. Hicr suresinin yanılmıyorsam 14-15. ayetlerinde Hicr suresinin 14-15. ayetlerinde onlara semadan bir kapı açsak böylece oradan yükselseler, çıksalar bile mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavmiz demiş olacaklar. Yani orada da onlar asla buna layık olmadıkları ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Bir sualim var, arz etmek istiyorum. Çocuklarımıza tasavvufu nasıl anlatabilir, yaşatabiliriz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden, mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 0 ile 7 yaş, 7 ile 14 yaş, 15 ve üstü yaş arasında durumlarını bildirmiş. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Okul öncesi anne babalar Allah ve Resulü sevgisini vermeliler. Nitekim tarih 6'da ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nar. Çocuk 7 yaşına kadar emredici. 7 yaşına 14 yaşına kadar emre uyan. 14 yaşından sonra 7 yılda da anne babasının istişare tarafı olmalıdır. Yani nasihat söz konusu. 7 yaşına 14 yaşına kadar emre uyan. Ona söyleyeceksin, o da yerine getirecek, beraber yapacaksın. İnşallah. Dolayısıyla tasavvuf mutlaka tasavvufta iki taraf var. Öğrenen, yaşayan ve öğreten. Çocuk öğrenen taraftır. Öğreten taraf anne babadır. Öncelikle Allah'a ulaşma dileği mutlaka çocuklara benimsetilmeli. O kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeli. Zaten Allah kimin kalbinde bu talebi görürse Rahim esmasıyla mutlaka tecelli eder. İstisnası yok. Ve gerekli yaşa gelmeden önce de tövbesini alabilir mi? Elbette. Tövbeyi alıp zikre başlamalı. Yani Allah'a ulaşma dileği ve zikir onlara rahatlıkla öğretilebilir. Bu da tasavvufun temelidir. Muhterem Efendimiz Allah'tan 7 katlık bir sarayın müjdesini almak istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Anne babalar da aynı şeyi ve Resulullah'ın hadisinde bir anne baba için çocuğuna bırakılan en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiyenin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyettir. İşte anne baba bunu çocuklarına benimsetmeli ve ona sevdirmeli. Allah'a ulaşma dileğini onu Allah'a yönetmeli ve yönelip kalpten Allah'a dilediyse zaten Allah onun kalbine mürşid sevgisini koyar. O kişi severek mürşidine tabi olur ve bundan sonrası da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Umut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Otel misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şefaat. Birinci sual. Şefaat herkesin gerçekleştirebileceği bir konu mudur? Hayır. Her şeyden evvel kudret ve kuvvetin tek sahibi Allah'tır. Ve Allah dilediğini şefaat etme yetkisiyle vazifeli kılar. Her devirde şefaat etme yetkisi, eğer bir peygamber yaşıyorsa asaleten şefaat etkisi ona aittir. Onun olmadığı dönemlerde de kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamı vekaleten şefaat etme yetkisine sahiptir. Şefaat yapan kişi üzerinden Allah'ın yardımını muhataba ulaştırmaktır. Yansıtmak yani. Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi ki bu ayet-i kerimesi oluyor. Allah Teala men ellezî yeşfeu indehu illâ biiznihî. Bunun manası nedir? Onun izni olmadan onun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Gerçekten kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa, 7 sabah 4 teslimi yaşayan kişi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın. İrşad etme yetkisi kendisine veriliyor ama bir şartla, Allah'ın emriyle. Ve Necm suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle hiçbir şekilde fayda vermez. Yani Allah'ın dilediği ve razı olduğu devrin İmamına izin vermesinden sonrası hariç. İşte görüldüğü gibi yani göklerdeki meleklerin şefaatleri ancak devrin imamının izninden sonra, şefaatinden sonra gerçekleşiyor. Allah-u Teala Cin suresinin 26. ayet-i kerimesinde 27 Alimul gaybi fela yuzur gaybi ahaden ila menetidamun resulün. Gaybi de Allah-u Teala her devirde sadece devrin imamına bildiriyor. Öte yandan Allah-u Teala diyor ki onun katında Allah'ın izin verdiği kişinin dışında hiç kimsenin şefaati yarar sağlamaz. Yani Allah Teala bir insana irşada memur ve mezun kılındın demedikçe onun şefaati söz konusu değil. Kimdir Allah'ın katında Allah'ın şefaate izin verdiği kişi? Sadece devrin imamıdır. Her devirde Allah Teala devrin imamına şefaat izni veriyor ve devrin imamı sağ olduğu sürece onun yolunda yaşayanlar da sağ olduğu sürece şefaat gerçekleşiyor. Evet, Allah-u Teala devrin imamına şefaat izni veriyor. Devrin imamı sağ olduğu sürece onun zamanında yaşayanlar da sağ olduğu sürece şefaat gerçekleşiyor.

0: Halk arasında söylenenler, buluğ çağına ermeden ölen çocuklar anne babaların şefaatçi olacaklardır. Şehit ailesinden 70 kişiye şefaatçidir ve bunun gibi. Bunlar o olayı tahakkuk ettiği zaman o kişinin belki Allah'a ulaşma dileğine sebep olduğu için söylenebilir. Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَالنَّقْسِ الْاَمْوَالِ وَاَنْفُسِ وَسَمَرَاتِ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan ve mal ve can ürün eksikliğine imtihan ederiz. Can eksikliği. Şimdi buluğ çağına ermeden ölen çocuklar eğer anne babaları o olay sebebiyle Allah'a ulaşmayı diliyorsa ölüm vaizlik için yeter diyor. Bu ölümden gerekli dersi almış, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o olay sebep olduğu için söylenebilir. Bu kişinin hayra vesile olan hayrı işlemiş gibi. Bu söylenebilir ama gerçekte Kur'an ayetlerine baktığımız zaman her devirde şefaat etme yetkisi sadece devrin imamına aittir. Anne babalarına şefaatçi olacak şehit ailesinden 70 kişiye şehit Allah yolunda olan kişinin sıcak savaşta emanetin Allah'a teslimiyle hukuku bulan bir olaydır. Ve doğrudan doğruya göklerin ordusuna katılıyor. Aynı zamanda salihlerden oluyor. Allah'ın zatını da görüyor. İşte Ali İmran suresinin 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. İkinci sual, şefaatte kavuşmanın yolu nedir? Bütün kavim resulleri, devrin imamı, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Af, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Günahları örtülüyor. Günahların örtülmesi bir nevi günahların affedilmesi manasına geliyor. Bir de Allah Teala mutlaka o kişiyi mürşide ulaştırıyor. Mürşidin de tövbeyi gerçekleştirmesi halinde de bir kere daha af, iki af, günahların sevaba çevrilmesi manasındadır. Şefaat, hayatta olan kişi, o kişilerden de sadece gene hayattayken 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için geçerli bir durumdur. Onun dışındaki hiç kimse için geçerli değildir. Yani eğer insanlar uyarılır da Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman şefaatçileri olacaklardır. Şefaatçileri olacaktır. Çünkü mutlaka 12 tane ihsanla mürşitlerine ulaşacaklar ve devrin imamı onlar için şefaat edecektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyedeki devrin imamı beni kim Allah'tan isterse aynı zamanda en üst seviyede mürşit Yani şundan anlıyoruz. Bugün de kim kalben ulaşmayı diledikten sonra mürşidini hacet namazıyla Allah'tan talep eder de Allah-u Teala mürşid gösterir o devrin imamının önünde, daha doğrusu mürşidin önünde tövbeyi gerçekleştirirse o zaman şefaatime hak kazanır. Asaleten şefaat ilkesi peygambere aittir. Onun olmadığı dönemlerde vekaleten şefaat yetkisi kavim Resulü arasında seçilen devrin imamına ait. Müminin suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve devrin imamı amin olanlar için mağfiret talebinde bulunurlar. Rabbim senin rahmetinin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna tabi olanları mağfiret et. Yani günahların sevaba çevirmesi, mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Aynı zamanda tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Nisa 64'te de Allah-u Teala bu konuyu o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi o zaman bütün günahları sevaba çevrilirdi. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'in de bir şefaatçi olacağı doğru mudur? Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lhafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Zuruf 44'te herkesin Kur'an'dan sorumlu olduğu zikrediliyor. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bir furkandır. Doğruyu yanlıştan ayıran rehberidir. 14 asır evvel ilk indirildiği hüviyetiyle hala hüküm fermadır. Kıyamete kadar da bu vasfını koruyacaktır. Öğrenilenlerin furkan olan Kur'an-ı Kerim'e ulaşarak onun rehberliğin doğruluğu hakkında karar vermek söz konusu olmalıdır. Kur'an-ı Kerim bütün kainat için bir zikirdir. Hadis-i şerifte fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın, ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olmaz. Öyleyse fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Ondan evvelkilerin haberi, aranızdakinin hükmü ve sonrakilerin haberi. Evvelkilerin haberi muhtevasını aldığı için ve dinin nasihat olması babında inna hazi tezkire ve men şahat takaza ila rabbi sebila. O zaman Kur'an'dan ders alan, öğüt alanlar Rabbine giden bir yol tutarlar. Bu açıdan Kur'an onlara kılavuzluk ediyor, rehberlik ediyor. Ama Kur'an'ın emrettiği öğüt alanlar, öğüt almayanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o zaman Kur'an-ı Kerim onlar için nedir? Olsaydı şefaati kabul edilen bir muhteva sahibi olacaktı onlar için. Allah razı olsun. Kur'an alıcılığı kabul edilen bir şefaatçi. Kur'an onların Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Ama bu dileğin sahibi olmadıkları takdirde de şikayeti kabul olunan bir davacıdır. O gün cehennemlikler cehennem kapılarından girdiklerinde cehennem bekçiliği sual söylüyorlar size. Ayetlerimizi tilavet eden Resuller gelmedi mi? Allah razı olsun. Konumuz ilgi halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hem hadisler hem de bütün ayetler gösteriyor ki şefaat kişinin dünya hayatında mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşen bir olaydır. Peki siz bir mürşide tabi olmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben diyorum ki Allah'a iman. Yani ayetleri bence okuyun. Kur'an zaten size mürşittir. Ama şöyle, iyi bir öğretmenin yardımına ihtiyacımız var. Bu öğretmenin Kur'an ve sünnet üzerinde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor sadece. Hani fazlasını ona yüklediğiniz zaman Allahu Teala'ya şirke kadar gidebilir.
3: Dinini, imanını, Kur'an'ını bilirsen başka gerisini, Allah'a güvenirsen başka geriye gerek yok, kurban oldum. Kur'an'ını okursan, Allah yolunda gidersen tamam.
4: Onlar evliyalar. Evliyaların yüzü hürmetine kurban oldum. Allah bizlere merhamet ediyor. Biz de onların hatırına Rabbim'den merhamet istiyoruz.
5: Onlar daha farklı. Onların dengine kimse çıkamaz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur, dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı olacak buyuruyor. Sizce insanlar Allah'ın uyarılarının farkında değiller mi?
4: Aslında herkes farkında da işte yaşam şartları galiba bazılarını saptırıyor.
3: Halen de uyanmıyor. Mefat eden çok, Kur'an okuyan çok ama neyin olduğunu bilmiyoruz, seçemiyorlar daha.
2: Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz Arapçası fakat bizden ne isteyip ne reddettiğini bilmiyoruz. Sadece okuyup gidiyoruz ve biz bunu bir şekilde aşmak zorundayız. Bu da en güzel tefsirlerle olur.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda fazlasını ona yüklediğiniz zaman Allah'a şirke kadar gidebilir. Mürşide tabiyet şirkine girmemize sebep mi olur mu? Hayır. Mürşit zaten 7. safa 4 teslimle Allah'a teslim olmuştur. Mürşitten Allah'ın emirleri ve yasakların hilafına bir şey sadır olması mümkün değil. O ruhunu Allah'a teslim etmiştir. O fizik vücudunu Allah'a Teala'ya teslim etmiştir. O nefsini teslim etmiştir. O iradesini teslim etmiştir. Eğer mürşid devrin imamıysa aklını da teslim etmiştir. Öyleyse %100 Allah'a teslim olabilecek bir kişiden teslime aykırı bir şey sadır olması mümkün değil. Böylesi mürşide teslim olan kişi Allah'a teslim olmuştur. Şey uçmaz, mürit uçurur diye bir söz var. Tek bir ilah vardır, o da Allah'tır. Ve Allah Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiyet Allah'ın temel emridir. Ama insanlar mürşide tabi olmanın Allah'tan başka ikinci bir ilaha ibadet etmek anlamına geldiğini, irşad müessesesinin bir şirk olduğu iddia ediyorlar. İrşad Kur'an-ı Kerim'in temel farzıdır. Allah irşadı tayin ettiği mürşitlerle kanaliyle gerçekleştirir. Ve peygamberlerden tutun, Nebi Resuller, Kavim Resulleri, Veli Resuller ve onların altındaki bütün irşad kademeleri kademe kademe Allah'ın emrini yerine getirip etrafındakilerle birlikte Allah'a ibadet ediyorlarsa mürşidin şirk olduğu iddiası Allah'ın Kur'an'a atılan bir iftiradır. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şefaate kavuşan insanların Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmaya dileyen kişiler olduğunu görüyoruz. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Hacı Bayram'da velinin hürmetine, Allah'ım onun hürmetine bizi Allah'a ulaştır diye ulaştırır inşallah. Mefaat ettiğimiz zaman ulaştırır.
2: Kulun yaratılış gayesi budur, tamam mı? Geliş yerimiz zaten Allah'tandır. Allah kulları yaratıyor. Sonra da ruhunu kendinden üfledikten sonra değil mi? Kulluğa. Ondan sonra yeryüzüne bizi halife olarak gönderiyor.
4: Allah'ın yolundan ayrılmamak, Rabbimin cemalini görmek.
5: Zikredeceksin, Kur'an biliyorsan Kur'an okursun, beş vakit namazını kılırsın, Allah'ın emirlerine uyarsın.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşamaz mıyız?
3: Ulaşırız, gene ulaşırız. Ama inancı olursa ulaşır, inancı olmazsa nasıl ulaşır?
2: Tabii Allah'a ulaşabilirsiniz.
1: Nasıl ulaşabiliriz?
2: Soruyorlar, tamam mı kuzum? Hazreti Ali'ye soruyorlar, diyorlar ki görmediğin Allah'a niye inanıyorsun? Hazreti Ali diyor ki görmediğim Allah'a niye inanayım? Ben Allah'ı her yerde görüyorum. Allah'a ulaşmak budur zaten ve bu kavuşma size neye getirecek? Dünya mutluluğunu da getiriyor.
1: Bütün Allah dostlarının, bütün evliyaların, enbiyaların yapmış olduğu Allah'a ulaşma duası var. Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
4: Dileyelim. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Çok seviyorum, haddinden fazla severim.
5: Ben de bütün evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı isterim.
2: Beni de sana ulaştır Allah'ım. Amin.
4: Allah'a ulaşmak kadar güzel bir şey var mı?
0: Misalimiz Allah'a ulaşmak konusunda bu kavuşma size dünya mutluluğunu da getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünyada da ahirette de mutluluğu yaşayacak mıdır? Evet. Allah Teala Şura 13'te kim ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Kaf 29. Eğer Allah bana ulaşmayı dileyeni ben kendime ulaştırırım diyorsa bu Allah'tan bütün insanlara bir garantidir. Ve dileyen kişiyi de mutlaka kendisine ulaştırarak onlar için ahiret ve dünya saadetini garanti ediyor. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet ama aynı zamanda bu kişi nefsini tezkiye ederek dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Asıl ifadesiyle Allah onu sahip kılmıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mani gibi gelişme sürecinde nefsimizin kalbinin saflaştıkça giderek daha üst kat cennetlerin sahibi oluruz. Nefsimizde hiç afet kalmadığında dünya saadetinin bütününe de sahip oluruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden bir ümmet yapıyor. Sizi çok ama çok yorur kalbimizden. Müsaade buyursanız inşallah bir sorum olacaktı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Her peygamberin ümmeti için bir duası vardır. Benim duam da ümmetimin şefaatine olacaktır buyuruyor. Peygamberimizin bu duası kıyamet gününde şefaat için geçerli olacak mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edelim. Peygamberin dua hakkı vardır. Ben dua hakkımı ümmetime şefaat etmek için kullanırım buyuruyor. Peygamber Efendimizin şefaati kıyamet günü de geçerli olacak mıdır? Hayır. Evvela şefaatle ilgili Kur'an'da geçen ayetlere bakalım. Ve aynı zamanda bu 13 ayet-i kerime ilaveten bir de hadisimiz var. Bütün bu ayetler bize dünya hayatında şefaatin olduğunu söylüyor. En açıklayıcı olan 11 ayet. En açıklayıcı olan Müddessir 48. Müddessir 46'dan itibaren başlarsak Müddessir 48'de 46'da وَنُكَذِّبُ يَوْمُ الدِّينِ Din gününü yalanlardık. Hatta تَكَنَكَ الْيَقِينِ Ölüm gelinceye kadar فَمَا تَنْفَهُ شَفَاتِ الشَّافِينَ Bu üç ayet-i kerime şefaatin bu dünya hayatında olduğunu göze ispat ediyor. Din günü ne? Din günü Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde kişinin mürşidine tabi olduğu gün. Mürşidine tabi olduğu gün ne oluyor? Din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. İşte tövbe sırasında o kişi Allah'tan af mağfiret talebinde bulunuyor. Ama eğer kişi mürşide tabi olmayı yalanlıyorsa, hayır mürşid yoktur, ne gerek var diyorsa, o zaman din gününü yalanlıyor demektir. Din gününün yalanlaması ölüme kadar devam ederse, ölüme kadar mürşidine tabi olmazsa, o zaman da dünya hayatında şefaat edenler var. Şefaat edenin şefaati onlara fayda sağlamaz. Öyleyse şefaat bu dünya hayatında. Nedir o? Kim 12 tane insanla mürşid önüne tövbe eder, Allah'tan af mağfiret talebinde olursa, devrin imamı da onun için af ve mağfiret talebinde bulunuyor. Böylece o kişinin günahları sevaba çevrilir. Bütün insanlar zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz'in kıyamet günü şefaatte bulunacak ve bütün günahları böylece affedilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günahkarlar için, hata sahipleri için Allah'tan gerçekten şefaat istemiştir. Ama bu şefaatin zamanı tövbenin vücut bulduğu andır. Onlar gelip de tövbe ettikleri zaman şefaat gerçekleşir. Dünya üzerindeyken şefaat imkanını kullanmadan kıyamet gününe ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Çünkü o gün şefaat yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyada yeterince uyarılmadınız mı? Yani mürşidinize tabi olmazsanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman şefaat sizin için söz konusu değil. Allah razı olsun. Bir konumuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahları sevaba çevrilerek şefaate kavuşan kişilerin bir daha günah işlemeyen noktaya ulaşabilmeleri için zikirle nefsini temizlemesini emrediyor. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Zikrin neyse fikrin de odur. Temiz olacak, ille bura temiz.
4: Salavat getirmektir. Salavat getirirsen, Muhammed'in yolunda gidersen, Allah'a zikredersen, Allah'a sen bir adım koşarsan o sana bin adım koşar. İnşallah geri çevirmez.
2: Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Cabir bin Abdullah diyor, insanoğlunun iki türlü midesi vardır. Biri şu bedenin midesi, etin midesi, işte ne yerse doyar. Ama ruhun midesi sadece Allah demekle, Allah'ı bilmekle doyar.
1: Siz Allah'ı zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
5: Kendimi hafifletiyorum.
4: Kalbimin Allah diye attığını hissediyorum.
3: Nasıl mı istedim havada? Rabbimin yanına ulaşmış gibiydi. 500'lük tespitleri çekerdim sabahlarca. Allah, Allah, Allah dedi.
2: Sadece namazlarının başına oturup da Allah, Allah dediğin değil, her halin zikir ile geçmeli. Bir durumla karşılaştın, mesela komşumla atışacaksın. Allah bundan hoşnut olmayıp deyip de geriye çekilmek de zikirdir. Biz zikri sadece diyorum ya belirli kalıplar içerisine koymayalım. Kulun her nefesteki her durumu zikirdir zaten.
0: İmsam'ın zikri belirli kalıplar içerisine koymayalım. Allah'a göre zikir yapmanın muhtevası nedir? Üç çeşit zikirden bahsediyor Allah Teala. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikir Allah isminin sesi tekrarıdır. Hafi zikir dilin hareketiyle Allah isminin tekrarı ama sessiz. Kalp zikri, dilin de hareketi yok, sessiz bir şekilde iç sesimizle Allah isminin tekrarı olarak ifade ediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ve bu ibadetin en büyük ibadet olduğu zikrediliyor. Allah'ın zikriden muradı zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurların kim Allah kelimesini Allah Allah diye tekrar ederse onun kalbine girmesi ve afetleri kalpten temizlemesini ifade ediyor. Bu zikri yapan herkes için zikir Allah'ın katında mutlaka rahmetle faz isimli iki tane nur indirir. Mürşidimize ulaştıktan sonra bu üçüncü nur daha devreye girer, salavat. İster sesle ister sessiz zikir yapın, Allah'ın nurları her halükarda mutlaka göğsünüzden gelir ve bu zikir dört tane kalp şartına sahip olduğunuz zaman nefs tezkiyesini başlatır. Allah'a verdiğiniz nefs tezkiyesi yeminini zikirden başka hiçbir ibadette gerçekleştirmek mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli hocam. Hürmetle ellerinizden çok öpüyorum. Sizi çok seviyoruz. Bir sual arz etmek istiyorum. Hasenat yani iyilik istikametinde şefaatle bulunanlar olduğu gibi seyyiat yani kötülük istikametinde şefaatle bulunanlar da var mıdır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hasenat istikamında şefaatte bulunanlar olduğu gibi seyahat istikamında şefaatte bulunanlar da var mıdır? Evet. Nisa 85 şefaat neyi sağlıyordu? Seyahatin hasenata çevrilmesini sağlıyordu. Bu şefaat etme yetkisinin sahipleri sadece devrin imamlarıdır. Allah Teala ikinci bir grup insandan bahsediyor. Kim seyahat konusunda başkalarına şefaat ederse ona şerden pay vardır diyor. Buradaki şefaat devrin imamının yaptığı bir şefaat değil. Buradaki şefaat şafi olmak, yardım etmek istikametinde kullanmış. Yani kim başkalarını Allah'ın yolundan saptırırsa ona da ondan pay vardır. Onlar kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilim olmaksızın delalette kalmasına sebebiyet verdikleri kimselerin günahlarından da yüklenirler. Yani hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerri işlemiş gibi oluyor. Başkasının derahatta kalmasına sebep olanlar seyyiatta yardımlaşanlardır. Başkasının hayra ulaşmasına vesile olanlar hayrı işlemiş gibi oluyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8.509.000.000'a ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871.413.000 sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1.747.449.000'dir. Bir günde ortalama 20.000'in üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para $200.000. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, İsraf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama İki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdivenin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in hürmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
8: Fatiha mahassalavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kul olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimiz yaratılma açısından Allah'ın bir mahlukuyuz. Sadece bir mahluk. Allah'ın yarattığı sonsuz mahlukatı var. Ama bunların arasında da en üst noktada yaratılan bir mahluk var ki o insandır. İnsanı diğer mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Gerçekten geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman insanların ibadetle meşgul olan kişiyi abidleri de abd olmakla karıştırdıklarını görüyoruz. Abid, ibadet eden kişidir. İbadet yapan herkes abiddir. Ama Allah Teala'nın Kur'an ayetlerinde kul olmakla açıkladığı nokta ibadet değil. O ibadetlerle Allah'ın istediği hedefe ulaşmak, yani abd olmaktır. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ. Eğer geleneksel din tatbikatına göre bu ayeti mealini söylersek, insanları ve cinleri başka bir şey değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Hayır sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. Öyleyse Allah Teala'nın istediği mana bu ayet-i kerimede nedir? Ben insanları ve cinleri bana kul olsun diye yarattım. Kul olmanın dışında başka bir ayetle, gayetle yaratmadım. Şimdi eğer konu sadece ibadet olsaydı, bugün geleneksel din tatbikatının içerisinde çoğu insan ibadet ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ülkemiz itibariyle konuşursak, İnsanların belki yarıya yakın bir kesimi ibadet ediyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama mutluluk açısından olaya baktığımız zaman yapılan istatistikler ülkeler içerisinde mutluluk sıralamasında ülkemiz en sonda yer alıyor. O halde kul olmakla mutlu olmak arasında bir ilişki var mı? Evet. Kimdir mutlu olanlar? Kul olabilenlerdir. Her ibadet yapan insan mutlu olabilir mi? Ne yazık ki hayır. Bugün ülkede bir araştırma yapacak olursak, herkese şu suali tevcih edersek, sen ibadetleri yapıyor musun? Alacağımız ortak cevap insanların çoğundan, çoğu demeyelim, yarı yarıya. Bizim ülkemiz aslında %99'u Müslüman, kendisini İslam dininin muhtevası içerisinde değerlendiriyor. Ama bunun ibadet yapan kesimiyle konuşursak yarı yarıya kabul edelim. Ama acaba bu yarı yarıya ibadet yapan insanlar mutlu mudur? Ne yazık ki hayır. Alacağımız cevap hayır. Her devirde insanların ancak %10'dan azı Allah'ın istediği hedefe ulaşmaları sebebiyle en az dünya saadetinin yarısını ve ahiret saadetinin 3. kat cennetine sahiptirler. Ama bunlar kimlerdir derseniz, bunlar Allah'a kul olabilenlerdir. Öyleyse her ibadet yapan kişi abittir, abd değildir.
Ama her abd mutlak surette abittir. İbadetler vasıta emirleri içeriyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 7 tane vasıta emri görüyoruz. Bu vasıta emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Arkasından Allah'ın ibadetlerin sultanı diye zikrettiği zikir geliyor. Arkasından oruç, namaz, hac, zekat vesaire. Bütün bunların hülasası 7 vasıta emirle Allah Teala kul olmayı bizler için hedeflemiş. Kul olmak aynı zamanda mutlu olmaktır. Ancak kul olabilenler mutluluğu yaşar. Ama sadece dini ibadet standartları içinde değerlendiren insanlar hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, ne yazık ki kul olmadıkları takdirde bu mutluluğu yaşayamazlar. Şimdi Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse kul olmanın şartlarından bir tanesi, kul olanların duasını Allah kabul ediyor. Kul olmanın şartlarından bir tanesi de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Bir tarafta dua var, bir tarafta ruhun yükselerek Allah'a ulaşması var. Yaratılış açısından Resulullah'ın vaaz ettiği bu hadisi bir analiz edelim. İnsan yaratılışı üzerinden. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. İnsanın kalıbı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi berzah aleminde olan nefsimiz. Ve nefsin ve ma sevaha. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet vesaire. Fizik beden ve nefs itibariyle insanı düşünecek olursak, devamlı mutsuzluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatı, peşinden de ölüm sonrası hayatta gideceği sonsuz bir cehennem azabı söz konusu. Ama Allah-u Teala, yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık olarak insanı yaratmıştır. İnsanı insan yapan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde "Summa sawaha ve nafaha fihi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, insan kendisinden önce yaratılan gayb aleminin varlıkları cinlerden üstündür. İblis, şeytan bir cindir. Cin olduğunu 3 ayet-i kerimeden anlıyoruz. 1 Hicr 27, 2 Araf 12, 3 Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bu 3 ayet bize kesinlikle Allah'ın emrine isyan eden, secde emrini yerine getirmeyen iblisin bir cin olduğunu buyuruyor. Öyleyse eğer Allah-u Teala ben insanı yarattım, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey cinler ve melekler secde edin dediği zaman evet, demek ki bu secde olayıyla kesinlikle insan cinlerden üstündür. Ve iblis bu hakikati bilmediği için Allah'ın emrine isyan etmiş ve Allah'ın huzurundan kovmuş. Gelelim insandan önce yaratılan meleklere. Allah Teala meleklerden üstün kılmış insanı. Nitekim meleklerin itirazı, kan dökecek, fesat çıkaracak birisi olarak nasıl insan bizden üstün olabilir ya Rabbim deyince, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala esmalarını öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, meleklere aynı esmalar sorulunca meleklerin cevabı
Subhaneke la ilmen la illa ma'alemtena. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yok. Öyleyse Allah Teala insana verdiği üstünlük açısından bir açıdan da Allah insana esmaları öğretiyor. Allah'ın 99 esması. Fakat insanı üstün kılan bu esmaların kendisine öğretilmesi değil. Bu ekstradan bir şey. Allah'ın zatından üfürülen ruh. Ve Allah Teala ثُمَّ سَوَّاهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler ona secde edin. Öyleyse tek bir nokta itibariyle yaratılan insan cinlerden üstün, yaratılan insan meleklerden üstün. Kısacası eşref-i mahlukat olarak Allah insanı yaratmıştır. Ama Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنَامِ بَلْ هُمْ اَدَلُّ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah-u Teala cin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hem en şerefli varlık olarak Allah-u Teala insanı yarattığını buyuruyor. Hem de hayvanlardan daha alt derecede olduğunu da ayette açıklıyor. En üstün varlık olmanın arkasında ne var? Şimdi hemen tekrar o Resulullah'ın hadisini devreye alalım. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kimdir her şeyden üstün olanlar? Kul olanlar. Ama kul olmak bedava bir olay değil. Hepimiz yaratılış açısından mahlukuz. Allah bizi bir bitki, bir ağacı, başka bir hayvanı, başka bir nesneyi yarattığı gibi biz de Allah'ın bir mahlukuyuz. Allah bizi yaratmıştır onun mahluku olarak. Ama bu ayet-i kerimede kul olmak noktasına işaret ediyor ve insanı üstün kılan olay Allah'a kul olması noktasındadır. Şimdi Allah'ın zatına en yakın olanlar kimlerdir derseniz, Allah Teala bu konuyu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ve cealnahum eymeten yehtuna bi emrina ve ohayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Dikkat edin, buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Onlar bize kul oldular. Şimdi hayırlar işlemek. Demek ki her hayır işlemek bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Vasıta emirlerin hangisini yaparsanız size derecat kazandırır, bir vasıtadır. Ama buradan gaye bu vasıtaları yerine getirerek kul olmaktır. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ilk cuma hutbesinde minbere çıkar çıkmaz hangi ayet-i kerimeyi okuyor? Zümer 54'ü. Ve enibu la rabbikum ve eslimu lehu min qabli yetikum la azab suma la tümserun. Rabbinize yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de alt teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Sevgili kardeşlerim, demek ki bizim yaratılış hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımını almadan hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Evet, Allah'ın yardımı. Sümalatını söylüyorum. Şu anda sorsam size Allah'tan yardım isteyiniz, aklınıza ilk ne gelir? Ne gelir söyleyin bakalım. Tabii ki dua gelir. Yani siz el açtığınız zaman ne diyorsunuz Allah-u Teala'ya? Bu konuda ya Rabbim ben senden yardım istiyorum.
bana bu istikamette yardım et vesaire. Öyleyse her duanın kapsamında Allah'tan yardım istemek vardır. Fakat Allah Teala herkese yardım eder mi? Hayır. Allah Teala kişi Allah'a dua ediyor ama Allah Teala onu yardıma ehil görmüyor. Kimdir duasını Allah'ın kabul ettiği? Kimdir Allah Teala'nın duasına icabet etmediği? Allah'ın duasını kabul ettiği kişi ruhun talebine uyan kişidir. Hangi noktada ruhun talebine uyarak Allah'tan bir şey istiyorsanız, bilin ki Allah duanızı kabul ediyor. Evet, tekrar ediyorum. Yani kabul olunan dualar ruhun talebi istikametinde olan dualardır. Diyelim ki nefsinizin istikametinde siz Allah'tan dünya istiyorsunuz. Allah Teala git diyor, nereye? Ne isteğin varsa hepsini topla. Bizden dünyayı isteyenlere bir veririz ama onun ahirette neyi yoktur? Nasibi yoktur. Yani dünyalıkla hiç kimse mutlu olamaz. Hiç kimse. O zaman sabahtan akşama kadar dünyalık talep edin. Allah-u Teala git neyi alıyorsan al ama ahirette bir nasibin yok. Ama Allah-u Teala bizden kim dünyayı ile birlikte ahireti isterse biz onu ikisini birden veririz. İşte Bakara suresinin 201. ayet-i kerimesinde her zaman namazlardan sonra okuduğumuz bir dua var. Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. Bakara suresinin Rabbimiz bize dünyada verdiyenlere veriyor ama ahirete nasibi yok. Ama Bakara 201 kim bizden dünya ile birlikte ahireti de isterse ve minhum men yekulu rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. Şimdi dünyada hasene isteyenler kimlerdir? Dünyada hasene isteyenler kazancının, dünya kazancının bir kısmını Allah'ın emrettiği biçimde kullanan insanlardır. Örneğin çiftçisiniz, ekininizi ekmişsiniz, kazancınız var. Allah Teala onun 1/40 veya %2,5 vermenizi istiyor. Tasavvufa girdiyseniz %2,5 bir toplam %5 vermenizi istiyor. Vermeyebilirsiniz. O zaman siz dini yaşadığınızı zannedersiniz. Ama asla dini yaşayamazsınız. Nitekim Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zekatı olmayanın namazı yoktur. Zekatı olmayanın orucu yoktur. Zekatı olmayanın dini imanı yoktur. Zekat nedir? Zekat aslında Allah'ın hakkıdır, kul hakkıdır. Hani temel komşularına bakıyor. Bakıyor ki Allah onlara bol bol ürün veriyor. Kendi arasında hiçbir şey çıkmıyor. Allah'la bir anlaşmaya giriyor namaz secdede. Diyor ki ya Rabbim herkese veriyorsun ama bana hiç yok. Şimdi gel seninle bir anlaşma yapalım. Onlar sana %2,5, 1/40, 2 falan veriyor. Hayır. Birisi benim, birisi senin. Yarı yarıya. Tamam mı? Tamam. Allah'la konuşuyor. Anlaşmayı imzalıyorlar. Hakikaten de temelin ektiği arazi öyle bir ün veriyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Harman yerinde bu senin, bu benim, bu senin, bu benim ama bir de bakıyor. Allah'ınkine bakıyor çok müstebede bir büyük öbek. Kendinkisi küçük küçük. Ve nefs devreye gidiyor diyor ki ekerken yok idin. İçerken yok idin. Ne diye şimdi seninle paylaşayım diyor. Tabii Allah Teala bunları duyuyor herkesle beraber. O sırada temel bunları yaparken bir yağmur, bir kar ve fırtına alabildiğine temel harman yerinden kaçıyor bir mağaraya sen diyor. Tabii o sırada yıldırımlar çakıyor. Diyor ki yağdırdın, sele verdin. Estirdin, yele verdin. Şimdi fenerle beni arıyorsun diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman Allah bizimle beraber. O yardıma ehil olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Mutlaka Allah'ın emirlerine uygun bir hayatı yaşamamız lazım. Kazancımızı da ona göre. Şimdi tekrar o hadisi devreye alabilirsek, zekatı olmayanın gerçekten
dini yok. Zekat Allah'ın hakkı, yani kul hakkı. Allah'ın hakkı demek Allah'ın bizim malımıza ihtiyacı mı var? Hayır, çünkü her şeyin sahibi o. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin namazı olmaz, orucu olmaz, haccı olmaz, cihadı olmaz ve iman yoktur. Zekat Allah'ın hakkıdır kazancımızda. Zekat aynı zamanda kul hakkıdır. Çünkü Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama kulların ihtiyacı vardır. Ve Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? İntensurunallah.

Bikum razab sumaratun serun. Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Öyleyse Allah'ın yardımı nerede varsa kesinlikle bizim için azap yoktur. Allah'ın yardımı varsa mutluluk vardır, huzur vardır, saadet vardır. O zaman sevgili kardeşlerim hepimiz yaratılış açısından Allah'ın mahlukuyuz. İşte Habe soruyor, ey Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Yaratılış açısından diyor ki tamam hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir mahlukuyuz. Ama kul olmak bir hedefi gerçekleştirmektir. Kul olmak duanın kabul edilerek. Şimdi buraya dikkat edin. Tekrar ediyorum. Duanızın kabulü ancak ruhunuzun talebine uymakla mümkünlerdir. Nitekim Hazreti Ali bir sözünde diyor ki radıyallahu anh, ruha dön, metalibini olgunlaştır. Talep tekildir, metalip çoğuldur. Yani ruhun taleplerini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Allah Teala'nın nefsimizin manevi kalbinde afetlerin yerine ikame etmemizi istediği şey ne? Faziletlerdir. 19 fazilet daimi zikre ulaştığımız zaman. Unutma ki diyor, cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepimiz bu dünyada insan olmaya geldik. Belki diyeceksiniz ki, ya ben insan değil mi hocam? Herkes insan mı? Ne diyorsunuz? Şimdi Araf 179'u okuyalım, bakalım kimdir insan, kim insan değil. لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kalpleri var, fıkıh etmezler. لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Gözleri var, görmezler. لَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Kulakları var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Şimdi kalbi var, fıkıh etmeyen, gözleri var, görmeyen, kulakları var, işitmeyen bu kişi insan mı? Evet. Dilim var mı söylemeye ama ayet-i kerime diyor ki onlar hayvanlar gibidir. Öyleyse bizim insan olmak gibi bir görevimiz var. Sayın Yusuf Hazretleri çok güzel tespitte bulunuyor. İman insanı insan eder. Belki de o insanı sultan eder. Öyleyse eğer iman bizi insan edecekse bu iman ne menen bir şeydir? Bu iman ruhun talebine uymaktır. Nerede ruhun talebine uyuyorsanız duanız kabul olunuyor. Nerede nefsinizin talebine uyuyorsanız orada da Allah-u Teala sizi şeytanla baş başa bırakıyor. O zaman çok kardeşimiz ben nasıl Allah'tan ne istemeliyim diye soruyor. Allah'tan ne isteyeceğiz? Allah'a ulaşma dileğini isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Allah'ın teyit mürşidi isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Ruhumuzun teslimini isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Fizik vücut teslimi vesaire. Bütün bunlar Allah'ın talepleri değil mi? Allah bizden bunları istemiyor mu? Evet, 7 tane safa farz emirler var. Ona bakalım beraberce. Yani ruhun her talebi kimin talebidir? Kim söyleyecek? Allah'ın talebi. Ruhunun her talebi Allah'ın talebi. Başka bir ifadeyle ifade edelim. Allah'ın her talebi neyin talebidir? Ruhun talebidir. Evet, Allah'ın her talebi de ruhun talebidir. Öyleyse duanızın kabulünü istiyorsanız ne yapmanız lazım? Mutlaka ruhun talebine uymanız lazım. Şimdi Bakara 186'yı bu açıdan inceleyelim. İza se'aleke ibadi anni fenni qaribun ucubu daveti da iza dahani felyestecibu li vel yu'minu bi la'alem yerşudum. Kullarım sana benden sordularsa, bakın kullarım diyor. Sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Allah'ın davetine, Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor ve hepimizin hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala kesin emretmiş. 12 farz emirle. O zaman sevgili kardeşlerim, kimin duasını Allah kabul ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyen. Şimdi o hadisi bir kere daha analiz edelim. Şekil üzerinde tabii. Üç vücut serbest iradenin sahibiyiz ve Allah Resulü kul olmak duanın kabul edilerek.
Allah

0: Teala kimin duasını kabul ediyor? Ruhun talebini oyun. Çok güzel. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. Ama kimin ruhu Allah'a yükseliyor? Nefs tezkesi yapan kişinin. Kimin kalbinde 107 fazilet zikirle birikmişse onun ruhu birinci gök katına yükseliyor. Kimin kalbinde fazilet %14'e ulaşmışsa onun ruhu ikinci gök katına yükseliyor. Kimin kalbinde fazilet %21 olmuşsa 3 kere 21 ruhu üçüncü gök katına yükseliyor. Yani kalbimizdeki faziletlerin birikimi ruhumuzun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, kul olmak alelade bir olay değil. Kul olmak fizik bedenin içerisinde Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah'a yükseltmek, Allah'a ulaştırmaktır. Kul olmak Allah-u Teala'nın nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirmektir. Nefsimizin yemini, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, yerine faziletlerin geçirilmesidir. Onun için Hazreti Ali ne diyor? Nefse yönel, faziletleri tamamla. Unutma ki cisminle, fizik vücudunla değil, nefsinle insansın. İnsan olanlar var, bir de insan olmayanlar var. Ne insanı insan eder? İman insanı insan eder. Belki de o insanı sultan eder. O halde iman nedir derseniz, iman dünya hayatını yaşarken ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. O halde sevgili kardeşlerim, yaratılış açısından hepimizin Allah'a kul olduğunu, Allah'a kul olması gerektiğini hiç unutmayın. Hani Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün emir ve nehirlerde Allah bunları yapmamızı istiyor. Bunları yapın, şunları yapmayın, bunları yapın, şunları yapmayın. Ama Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün Kur'an'ın ayetlerinde Allah'ın bizden istedikleri var. Fakat bir sure farklı. O sure nedir? Fatiha suresi. Fatiha suresinde nedir? Fatiha suresinde biz Allah'tan ne istiyoruz? Kim söyleyecek? Biz Allah'tan ne istiyoruz? Evet sevgili kardeşim, biz Allah'tan kul olmayı istiyoruz. İsterseniz beraber bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd. Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli ederek bize verdikleri her şeye karşı bizim Allah'a verdiğimiz bedel nedir? Hamd'dir. Onun bütün manevi bize verdiği rızıklara hamd etmemiz lazım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bu açıdan bakıldığı zaman ham alemlerin Rabbinedir. Bu alemlerin içerisinde ne var? Bizim berzah alemimiz var, cinlerin gayb alemi var, cinlerin berzah alemi var, meleklerin emr alemi var, zulmani alem var ve daha ötesi daha ötesi yaratılmayan alem hepsi var yani. Sadece zahiri alemde bize verdiklerini ne yapacağız? Kim söyleyecek? Şükredeceğiz. Rahim, Rahman esmasıyla tecelli ederek bize verdiklerine ne yapacağız? Şükredeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. O Rahmandır ve Rahimdir. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi. Din günü nedir sevgili kardeşlerim? Din günü Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarif ediyor. Günahlarımızın mağfiret edilmesini umduğun gün hangi gündür o? Din günüdür. Allah Teala bu hakikati bize bildiriyor. Öyleyse günahlar ne zaman mağfiret oluyor? Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Din gününün sahibi. Hakikaten o günün sahibi Allah. Ve diyoruz ki bakın din günü. İyyâke nâbudu. O gün sana kul oluruz. Ve iyyâke nesteyn. İstihaneyi senden o şey isteriz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim. Yani sana kul oluruz. Şimdi buraya çok dikkat edin. O Peygamber Efendimiz'in hadisiyle de birleştirin. Sana kul oluruz ama kul olmak iki kanadı içeriyordu. Birisi duanın kabulü. İki nefsin tezkiyesi. Öyle değil mi? Nefsin tezkiye olması lazım ve ruhun yükselerek Allah'a ulaşması lazım. İşte İyyâke nâbudu. Sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nesteyn. İstihaneyi. Mürşidimizi kimden isteriz? Mürşid gelmeden evvel biz nefsimizi tezkiye edebilir miyiz? Mürşid gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırabilir miyiz? Mürşit gelmeden önce bunların hiçbirisini yapmamız mümkün değil. Sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn, istihane-i mürşidimizi senden isteriz. Öyleyse Allah'ın yaratılış hedefini gerçekleştirmek mutlak surette mürşitle gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşma dileği o zaman bize ne fayda verir? Allah ruhu niye bize üfürmüştür? O talebin, ruhun talebine uyarak Allah bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve mürşide tabiyetle ruhun teslimi, mürşide tabiyetle fizik vücut teslimi, mürşide tabiyetle nefsin teslimi ve mürşide tabiyetle iradenin teslimi gerçekleşiyor. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Ve enîbû ilâ rabbikum, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve eslimû lehu, yani ruhunuzu teslim edin, fizik vücut teslimi yapın, nefs teslimi yapın ve irade teslimi yapın. Ne zaman? Min kabli yetikum l'azab. Azap gelmeden evvel. Tümalatın serin. Sonra yardım olunmazsınız. Sevgili kardeşim, mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın yardımını bize yansıtan bir ayna. Mesela şu anda Almanya'da çok rağbette güneş panelleri var. Öyle değil mi? O güneş panellerinden, güneşten alınan enerjiyi o nesneler elektriğe çeviriyor ve biz normal olmadığı zamanlarda da oradan elektrikten faydalanabiliyor muyuz? Aynen öyle. Tıpkı mürşide de o şekilde. Yani kesinlikle Allah'ın yardımını bize yansıtan bir güneş paneli. Öyle düşün. Yani o güneş paneliyle biz o yardımı alıyoruz. Şimdi o güneş paneli olmadan biz bu hedefleri gerçekleştirebilir miyiz? İmkansız. İmkansız. Yani mutlaka onun devrede olması lazım. Ama ne yazık ki gelin görün ki bu birçok insan tarafından algılanmıyor, bilinmiyor. O sebeple ilk cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Zümer 54'ü okumaya başladığı zaman çıkıyor, diyor ki azap gelmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a kul olun. Ve diyor ki o gün hamd eder, şükrederim, Rabbim beni kulluğuna kabul etti. Sahabe, biz kul değil miyiz? Hayır diyor. Siz yaratılış anından Allah'ın mahlukusunuz ama kul olmak mutlaka yedi kademede nefs tezkiyesi, kul olmak mutlaka yedi kademede ruhun yükselmesini ifade ediyor. Ve gerçekten Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ey mutmain olan nefs! Kişi emmareyi geçmiş, levameyi geçmiş, mülhemeyi geçmiş ve mutmain olmuş. Şimdi sen Rabbinden razı ol. Rabbin de senden razı olsun. Ruh, ey ruh, sen de yedi tane gök katı yüksel. Allah'ın zatına ulaş. Ve ey fizik vücut, Allah'a kul ol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin hedefi Allah'a kul olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a kul olmak. Birinci safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa kul olmak, mürşide tabiyetle. Üçüncü safa kul olmak, ruhun teslimiyle. Dördüncü safa kul olmak, fizik vücut teslimiyle. Beşinci safa kul olmak, nefsin teslimiyle. Altıncı safa kul olmak, ihlasla. Yedinci safa kul olmak, iradenin teslimiyle gerçekleşir. Ve iradesini teslim eden Allah'a kul olanlar, onlar salih kullardır. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, لَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّهُ يَارِسُ نَلَرْدَ فِي اِبَادَ سَالِهِمْ. Biz Tevrat'ta da, Zebur'da da, bütün şeriat kitaplarında yazdık. Yeryüzünün varisleri kimlerdir? Onlar benim salih kullarımdır. O salih kul her şeyiyle Allah'a her şeyini teslim etmiş. Ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış ve iradesini teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. En üst noktada kul olabilen budur. Ve bakıyoruz Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi. Devrin imamlarının görevini Allah-u Teala zikrediyor bize. Onlar diyor bize kul oldular. Ne yapmışlar onlar? Bize kul oldular. Allah-u Teala onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyetmiş ve onların neticesinde onlar bize kul oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizden ne istiyor? Kendisine kul olmamızı istiyor. Kimdir kul? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Kimdir kul? Yedi kademede nefs tezkiyesini yapan kişi. Kimdir kul? En zirve noktada bu dünya hayatında yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayan ve üçüncü kat cenneti müjdele, Allah'tan müjde alan kişidir. Evet sevgili kardeşlerim, Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansın bir daha sonuna geldik. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan ben de Allah'a kul olmak istiyorum, ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum, Allah'ın istediği bir kul olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman ayakta söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah razı olsun hepinizden. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, şeyine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o 4 tane ayet-i kerimeyi ele alırsak. Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٍ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
2: Fatiha ma salavatın.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz doğrular ve yanlışlar. Birinci sual, doğruların ve yanlışların değerlendirilmesi nasıl yapılır? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 hasletinden bir tanesi zandır. Ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi de hakikat. Hakikat Kur'an-ı Kerim muhtevasını gerçekten ifade ediyor. Zanlar da nefsimizin kendi zanı. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zandan sakının. Birçok zan üstü suyu zandır. Derece kaybettiriyor. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi zan sözlerinin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Öyleyse ilim deyince akla Allah'ın ilmi Kur'an-ı Kerim gelmesi lazım. Zanlar da Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan yanlışlar, bidatlerdir. İnsanlar kendi düşünce ve mantık dizaynlarına göre olayları hep değerlendikleri istikamette eğip bükerek bir anlam vermeye çalışırlar. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır. Ama neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ise başkalarının kararına bakarak değerlendirememişsiniz. Doğrudan murat, aklın doğrusu değildir. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Öyleyse mantık ölçülerimize göre değil, Allah'ın kanunlarına göre düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunun için yapılması lazım gelen şey, Kur'an kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Yani her şeyi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak, Kur'an-ı Kerim'e göre tespit etmek durumundayız. Başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibidir ve bu 19 afetten başında bir tanesi de cehalettir. İnsanlar hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyorlar. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala vallahu ahracukum min butun ummahatikum la ta'lemun şey'en, hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı ve ceale lekum sem'a vel absara vel afide la'allekum teşkurun. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı ve sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasın sahibi kıldı. Umulur ki şükredersiniz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Evet. Şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte eğer olay buysa o zaman şükredenlerden olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Yedi Safa Rıza'nın ayetlerine baktığımız zaman birinci Safa Rıza Allah Teala Zümer 7'de zikrediyor. Ve in tekfiru, eğer küfür ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz fennallâhu gânâ amkum la yerdel ibadil küfr. Allah küfrünüze müsaadedir ama kulların küfrüne razı olmaz. Ve in teşkürü, eğer şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse birinci Safa Rıza şükürle gerçekleşiyor. Şükredenlerden olmamızı Allah-u Teala istiyor. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği an Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi ve peş peşe 7 Furkan vermesiyle birlikte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi şükredenlerden kılıyor. İşte doğrular Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı hedef emirleri bildiriyor. Yanlışlar da bu doğrulara muhalif olan insanların zanlarıdır. Doğrular nedir Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde? Yanlışlar nedir? İki slaytımız var. Birlikte bakabilecek olursak. Doğrular Allah'ın doğrularıdır. Birinci safhanın doğrusu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci safha doğru olan kişinin mürşidine tabi olmasıdır. Üçüncü safha doğru ruhun Allah'a teslimi dünya hayatında. Dördüncü safha doğru fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslimi. Beşinci safha doğru nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha doğru irşat ve yedinci safha doğru iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Yanlışlar da bunların tam tersi. Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini farz kılmış 12 ayet-i kerimede. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, dünya hayatını diliyorlar. Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. İnsanlar hayır, Kur'an bana yeter. Ben kendimle Allah arasında kimseyi koymam diyor. Ve devam ediyoruz. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın doğrusu dünya hayatında. Hayır, insanlar ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun anlaşması yok. Bunun gibi Allah-u Teala'nın hakikatlerine ters insanların kendi zanları vardır. O halde neye bakacak olursak ne görüyoruz? Bakara 216'da insanlar olaylara değerlendirilir. En'am 38'de her şey Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve doğrular ve yanlışlar ayet-i kerimelere göre ifade ettik. Şimdi ikinci suale bakacak olursak Allah'ın doğrularını uygulayıp yanlışlardan kaçınmayı nasıl başarabiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın doğrularını uygulayıp yanlışlardan kaçınmak. İşin birinci safhasında yaratılış gayemize bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a kul olmak. Başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibidir ve şeytanın kulu durumundadır. Ama tağuta kul olmaktan kendimizi kurtarabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Enbi Zümer 17 onu söylüyor. Bu bizi nereye götürür? 7 Furkan'a götürür. 7 Furkan'ın sahibi olan kişiyi de Allah Teala mutlaka mürşide ulaştırır. Ama öyle insanlar var ki Allah'a ulaşmayı dilemezler. Mürşide zaten o zaman tabi olmazlar. O zaman faydasız ilmin sahipleriyle Allah'a şirk koşarlar. Bu şirk gizli şirk. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ve ma arsalna min kablike illa rijalin nuhi ileyhi fesel ehli zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsak zikir ehline sormamız yani cehaletten kurtulmanın yolu zikir ehline sormak. Allah Teala'nın muhtevası içerisinde her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufunda beş görevle vazifeli ister vekaleten ister asaleten Bakara 151'e göre ve birinci görev tahtında ayetlerin tilaveti 14. basamağa kadar sonra mürşide taviyetle nefs tezkesi ve tasfiyesi daha sonra kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimi ve hikmetin öğretilmesiyle nefsin teslimi gerçekleşiyor. Allah'ın doğrularına hareket ederek yanlışlardan beri olmak, yanlışlardan kurtulmak hiç de zor bir şey değil, sadece bir dilektir. Bunu yaşayabilmek için ilk vazifemiz oldu ki Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Yapmanız lazım gelen şey ise mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormaktır. Bir insanın manevi hayatı yaşayabilmesi için mürşidine mutlaka tabi olması gerekir. Mürşidine ulaşamamış bir insan doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir değer kazanmaz. Kazanabileceği bütün değerleri cehaleti sebebiyle elinin tersiyle itmiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman Allah'tan 7 nimet alır ve 7 nimetle 7 kademedeki nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, doğruları öğrenen insanların başkalarına da bu konuda yol göstermesi önemli midir? Evet. Nebire Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kıyamete kadar ümmetimin içerisinde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İşte bu topluluk Al İmran suresinin 104. ayet-i kerimesiyle eşdeğer manaya ifade ediyor. Al İmran 104'te Allah ne buyuruyor? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. İçinizden bir topluluk, ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. İşte her devirde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar. Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan olabilmesi için kişinin hayra ulaşması lazım, daimi zikre. Ama onun öncesinde maruf emretmek ve münkerden nehyetmek. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde yani vezine amenü la tettebi hutut şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hutut şeytan. Kim şeytan adımlarına tabi olursa fe ennehu ya'mur bil fahşai vel münker. Şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Fuhşiyat nefsin taleplerinin bütününü ifade ediyor. Nefsin afetleri 19 afet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiiller işleyendir. Nefsimizin 19 afeti de Allah'ın yasaklarını talep ediyor. Nefsimizin 19 afeti de ruhun taleplerine isyan ediyor. Yani kendi taleplerini yerine getirmek, ruhun taleplerine isyan etmek. Fuhşiyatı emrediyor bu sebeple iblis. Yasakları işleyin, nefsin taleplerine uyun ve inkarı, münkeri de emrediyor, ruhun taleplerini inkar ediyor. Ama Allah Teala da bunun tam tersi. Allah marufu emrediyor. İrfanı ruh Allah'ın emrindendir. Ruhun taleplerini emrediyor. Ve yenhevne anil münkeri ve kişiyi münkerden uzaklaştırıyor. Yusuf 108'de Allah Teala kul hazi sebil ed'u ila Allah ala basiretin ene men tabani. Her devirde İki grup insan var. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları, tağut. Kim tağuta kul olmaktan içtinab ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka mürşidi gösterir. Ve mürşide tabi olan kişi Yusuf 108'de kul hazi sebili edu ila Allah ala basiretin ve ene men tabani. Allah'ın dostları, tekrar o slaytımızı gösterecek olursak, Allah'ın dostları Allah'ın velileridir. Şeytanın dostları da tağut olarak zikrediliyor. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar onlar da tağutun dostlarıdır. İşte şeytanın dostları onlar hepsi tağuttur. Şeytanın dostu olan. Bakara 257'de Allah Teala bunu söylüyor. Araf 130'da, Maide 57'de vesaire. Enam 48'de Allah Teala ve ma nursilul murselin illa mubashirin ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel ilk tebliğe başladığı an Arap kabilelerini isimlerini zikrederek kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız diyor. Ey Abdülşems oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Abdülhamid Beyoğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Yaşım oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Abdülhatip oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatima kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani bu cehennemden kurtuluş bir dilektir, serbest iradenin talebidir ve mutlaka o kişinin bunu gerçekleştirmesi gerekir. Nitekim Şuara 214'te enzir aşağıdaki akrebin aşiretini uyar dediği zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Yahya'ya bütün akrabayı toplattırıyor ve Arafat'ta onlara bir konuşma yapıyor. Ve diyor ki ey Kureyş cemaati ben size şu dağın eteğinde şu vadide düşman atları var. Hemen size saldıracak mallarınızı gasp edecek diye söylerse bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar sen hiçbir zaman ne yapmadın? Hiçbir yanlış yapmadın. O halde şimdi size önünüzdeki işlediği bir azap bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların burası çok önemli. Çetin azaba uğrayacaklarını. O zaman bir insanın kendisini cehennemden kurtarabilmesi neye bağlı? Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. İşte Allah Teala Allah'ın birinci farzı, birinci safa rıza, birinci safa kişinin mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle kişi kendisini cehennemden kurtarır. Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcıdır Allah Resulü. Ve aslında Bakara 78'de bir de bunların kitabı bilmeyenler cihetiyle zanlara tabi olanları görüyoruz. Doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş. Herkes Allah'ın Kur'an'ındaki doğruları incelmek mecburiyetindedir. Ancak asırlardan beri yanlışların insanların kafasına ve kalbine öylesine yerleşmiş ki sanki alay ediyor gibi Allah'ın söylediği ne kadar hakikat varsa hepsinin tersini iddia ediyorlar. Bizim görevimiz bu doğruları yerli yerine oturtmaktır. İnanmıyorlarsa onları inandırmak için yeni metotlar bulmalıyız. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Aranıza en hayırlınız soyumdan gelecek olan Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre insanların doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi farz kılınmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakın olup ibadetle, zikirle, şükürle ve ulaşabilmek Allah'ın rızasını kazanmak için.
3: Namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet etmek.
4: Yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunmak.
5: Şuran, beynin rahatsa Allah'a karşı ondan daha güzel ne olabilir?
6: Her daim cennet anlayayım.
1: Allah'a cennette mi ulaşabiliriz?
6: Tabii Rabbim kısmet etsin de cennete ulaşalım.
1: Peki sizce biz yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
7: Yani onun için tabii ki Allah'a dua etmemiz lazım.
8: Valla ibadetlerimizle, dualarımızla inşallah kabul oluyordu, ulaşabiliriz.
3: Yani ulaşabiliriz bence.
4: Bence namaz kılarken veya ibadet ederken zaten Allah'ın huzuruna çıkıyoruz.
1: Bütün Allah dostları hep Allah'a yaşarken ulaşmak istemişler.
5: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Siz de ister miydiniz peki?
5: Dünyada, hayatta bir dört duvarım var. Allah sizin anlasın, ona ulaşmak o duvarı bile, o dört duvarı bile heba ederim.
3: Tabii ki. Kim istemez ki?
4: Evet isteriz.
5: İsterim. İnşallah. Rabbim inşallah öyle bir, yani biz kimiz de öyle bir şeyler yapıp o mertebeye ulaşacağız.
7: Keşke olabilsek ama olamıyoruz işte.
1: Rabbimiz diyor ki benden isteyin diyor, ben size vereceğim diyor. İsteyelim inşallah.
5: İnşallah. Sonsuz istiyorum hem de.
4: Allah'ım seni çok seviyoruz.
5: Canım feda ona, canım. Ruhumu sana her şeyiyle, her şeyiyle.
8: Rabbim sana her türlü nasıl ulaşılacak yollar varsa benim için onları nasip etmesini istiyorum.
0: Misafirimiz Rabbim kısmet etsin de cennete ulaşalım diye. Bir insanı cennete ulaştıracak şey nedir? Sadece bir dilektir. 80 yaşına kadar ibadet yapan bir insan 15 yaşından itibaren sorumlu olmaya başlıyor. 65 ibadet yapan kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, cennetlik amel işlemişse bütün ameller boşa gidiyor. Kişinin gideceği yer cehennem. Ama 100 kişinin katili olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse hiç ibadeti yoksa onun da gideceği yer cennet. Öyleyse öncelikle kişinin iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah'ın cenneti için yol mutlaka giriş kapısından geçer. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Buradan Allah'ın cennetine girilir. İkinci kapı yok. Giriş kapısı sadece bir tek, bir tane teslimin kökleri, teslimin kapısının açış anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Peygamber Efendimiz her zaman buyuruyor ki 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide Allah adına teslim olmaktan geçer. Öyleyse elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme. Ben Allah'a ulaşmayı istiyorum de. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Öyle insanlar vardı ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Neden? Niyette yok, ameller niyete tabi. Kişinin niyeti Allah'a ulaşmayı dilemek değilse ameller boşa gidiyor. İşte Zümer 65, işte Kehf 105, işte Yunus 45. Bu üç ayetten amelin boşa gittiği, kişinin cehennemlik olduğu, cennetlik amel işlese dahi gideceğin cehennem olduğunu bir tek sebep bildiriyor. O, likallaha hayattayken yalanlamak, likallaha inkar etmek ve likallaha dilememek. Yunus 45, likallaha yalanlamak. Kehf 105, likallaha inkar etmek. Zümer 65, likallaha dilememek. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala her devirde insanları Allah'ın doğrularına davet eden resuller, mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Önünde bir mürşidin olması daha güzel. Yani Allah'ın yollarında düzgünce, bilinçli bir şekilde onların arkasında olup onları rehber kılmak çok güzel bir şey.
5: Çok ermiş insanlar. Herkes öyle oluyor ama olamaz tabii ki kimse. Onlar erdiği mertebeye inşallah biz de ereriz.
4: Allah dostu, yani Allah'ın gönderdiği.
3: Allah'a yaklaşmanın bir tık daha kolay yolu diyebilirim. Yol gösterici olabilir.
1: Peki sizce bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostu?
2: Vardır, tabii ki vardır. Yani ararsanız her şey vardır. Rabbimi aramak için, bir şeyi vesile kılmak için ararsanız her şeye ulaşabilirsiniz.
5: Vardır ama çok azdır gibime geliyor.
3: Vardır. Yani vardır tabii ki. Vardır. Kimsenin imanının ne kadar kuvvetli olduğunu biz bilemeyiz.
1: Nasıl bulabiliriz peki?
2: Dua edilen zikirlere, şükürlere, yani toplu böyle yapılan dualara katıldıkça o yollarda bulunur. Yani kendimizi oralarda hissetmek istersek zaten rüyalarımızda da bulunur.
1: Evet. Güzel söylediniz. Bu konuda da Allah-u Teala hacet namazını söylüyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda rüyamızda gösteriyor bize.
2: İnşallah. Yani çabalıyorum. İnşallah oluyordur.
5: Ama nerede bulacağız işte o var.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor.
3: Aa, demek lazım. Bunları da
0: heyecanla. Misafir-i mürşit konusunda çok ermiş insanlar herkes onlar gibi olamaz dedi. Mürşit hüviyetine ulaşanlar insanların özellikleri nelerdir? En üst seviyede her devirde devrin imamı en üst seviyede Allah'ın mürşididir, Allah'ın tasarrufundadır. O Allah'ın kendisine şeriat kabili bir nebi olabilir. Ve onların ummadığı dönemde de kavim resimlerinden bir tanesini seçmiş. Vekaleten devrin imamı olabilir. Ama her halükarda en üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Onun dışındaki bütün mürşidler devrin imamını temsil eden vesilelerdir. Bir insanın mürşit olması kendi elinde değildir. Allah'a ait bir muhtevadır. Allah kişinin ruhunu, beşerinin nefsini ve iradesini teslim alır. İradesini teslim aldıktan sonra irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşad makamının Allah sahibi kılar. Allah Teala her kademedeki, her değişik standarttaki insanın mürşidine ulaşabilmesini temin sadedinde çok sayıda mürşit tayin ediyor. Bir insanın mürşit olmasının standartlarından bir tanesi sabrın sahibi olmaktır. Bu kişi üç ayrı istikamette yakın sahibi olmuştur. Sabrın sahibi olmak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere mübarek ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Doğruları bilen insan da hata yapabilir mi? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sualim bir kere daha tekrarı gerekir. Doğruları bilen bir insan da hata yapabilir mi? Elbette. Yani bir ilmel yakin var. Bir de bu ilmin yaşanması sadedinde anel yakin. Bir de en sonsuz Allah'ın zatı görmek hakkal yakin. Allah Teala işin başında Nur 21'de şeytanın adımlarına olmayın. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu durumunda. İşte şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Fuhşiyat ve münker maruf emret ve münkerden ne etmenin zıttıdır. Ama Allah-u Teala Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah-u Teala Hicri 39-40'da beni yazdırmana yemin ederim yeryüzünü onları süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım deyince Allah-u Teala hayır, muhlis kulların müstesna. İşte kişinin ihlasa ulaşması Allah için hayatını feda etmesi söz konusu. İki tane düşman var insanların. Nefs ve şeytan. Ve de şunu kesin olarak vereceğiz. Herkes her an yanlışlık yapabilir. Bu yanlışlıkların tamamen kesildiği nokta var mı? İhlas ve salah. Kişi ihlasa ulaştığı zaman hem dünya hayatını yaşarken hem de rüya aleminde artık ne fizik vücudunun ne de nefsinin hata yapması söz konusu değildir. Kişi ihlasa ulaştığı zaman hem dünya hayatını yaşarken hem de rüya aleminde artık ne fizik vücudunun ne nefsinin hata yapması söz konusu değildir. Önemli olan zaten hataları yapmamak değildir. Önemli olan bir insanın bir hatayı yaptıktan sonra o hatadan sonra dersini alıp o istikamette hataları durdurmasıdır. Bütün cephelerde hataların durması insanın çok yıllarını alır ve bu işin neticesinde tutulan yer ihlas ve salah makamlarıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her zaman Allah'ın doğrularına göre davranabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
5: Zikir kalbin yani temizleyen büyük bir ibadetimiz. Yani her an dilimizi, kalbimizi meşgul etmek çok güzel bir şey.
4: Bana huzur veriyor. İşlerimizi kolaylaştırdığını düşünüyorum ben.
3: Kalbimiz temizlenir. Namazlarımız daha çok huşu içinde olur. Kötülüklerden uzaklaşırız.
5: Bana şimdi her şeyin fazlası haram. Aşırısına değil. Kendini kaybedilir kadar değil yani.
1: Ne kadar yapmak lazım?
5: Her şey normal.
1: Peki davranışlarımız da değişmeye başlar mı?
3: Tabii ki.
4: Her şeyde bir hayırlısı. Yani kötülük gelirse bu bir yani iyiliği vardır. Eğer iyilik gelirse onun sonucunda kötülük vardır. Yani her şeyi hayırlıya yormak lazım.
3: Kesinliğe varmış oluruz. Yani her şeyin Allah'tan gelip Allah'a döneceğimizi bilmek, bunlar teslimiyetten geçiyor.
5: Sükunetli olur, Allah'la meşgul olur, kalbi meşgul olur. Yani boş şeylerle uğraşmaz. Zikirle uğraşan kişi boş olmaz. Her zaman Allah'a bağlı olur yani. Zikir olurken insanın dilinde ve kalbinde zaten dışarıyı bile görmüyorsunuz. Çünkü meşgul, kalbiniz ve diliniz meşgul zaten.
1: Herkes zikretse mesela, Allah dese nasıl olur sizce?
5: Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. İyi olurdu ama işte herkes zikredemiyor herhalde. Yani vaktimiz de mi olmuyor artık bilmiyorum. Aslında tabii ki zikretmek iyi bir şey.
0: Misafirimiz zikir yapmak konusunda kendini kaybedecek şeklinde değil. Her şeyin fazlası haram diyor. Zikir konusunda Allah'ın koyduğu bir ölçü var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala az zikri Müzemmil 8'de çok anlatıyor. Çok zikir Ahzab 41'de ve daimi zikirde Nisa 103'te anlatıyor. Zikir konusunda tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Günlük zikrimizle Allah'a karşı olan sevgimiz arasında tam bir paralellik vardır. 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız Allah'a olan sevginiz de yüzde o kadardır. Bir günün %20'sinde Allah'ı zikrediyorsanız %20 Allah'ı seviyorsunuz demektir. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Allah Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmıştır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah'ı en çok sevenler zümresinde yer alır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum efendim, nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, ayetlerle kendilerine tebliğ yaptığımız bazı insanlar sen biraz da hadis oku diyorlar. Doğruların öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Muhterem Hocam, tekrardan hürmetle ve hazretle mübarek ellerinden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum efendim, nimetiyle inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Esselamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim dinin anayasasıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son söylediği sözlere baktığımız zaman خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Buradan anlıyoruz ki Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Ama hiçbir zaman en hayırlınız benim hadisimi öğrenen öğretendir demiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetleri tartışılmazdır. Ama Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Tebliğ bir kurtuluş davetidir. Tebliğ yapacak olan Kur'an-ı Kerim'den bahsedecektir. Kur'an-ı hadisle karşı çıkılamaz. Hadis değil,

Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır.

0: Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizi Rabbimiz bir araya getirdi. Sualler ve cevaplar. Birinci sual İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Nefsin tezkiye kademeleri nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize Allah Teala'nın açıkladığı 7 kademede nefs tezkiyesi söz konusu. İşte şu anda ekranda bu slaytımızı görüyoruz. Nefsi emmare. Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıklıyor bizlere. Ve ma uberru nefse enne nefse le emaretin bisu ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra ederim çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Bu ayet aynı zamanda bize şunu da ispat ediyor. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam çünkü nefs şiddetle şerri emrediyor. Öyleyse şer Allah'tan değil, nefsimizden. Ama ne zaman mürşidimize tabi olursak nefs tezkiyesine başlıyoruz ve 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki iman kelimesinin etrafına biriken %7 fazıl miktarı nefsi emareyi geçmemizi sağlıyor. Buradaki bize verilen derecat da 1'e 100'dür. İkinci kademede nefsi levame. Nefsi levamede kıyame 2'de açıklıyor. Fela uksumu bin nefsi levameti. O kadar önemli bir kademe ki Allah Teala yemin ediyor. Neden öyle? Çünkü kişi bütün kötülüklerin nefsinin kendisine yaptırdığının farkında. Ama başta edemiyor. Kalbinde %98 karanlık var. %2 %7 2 rahmetten 7 de fazıl %9, %89 karanlık söz konusu. 91. Evet, %91 karanlık söz konusu. Ve o karanlıklardan kaynaklanan bütün kötülüklerin kişinin kendi nefsinden kaynaklandığını kişi ifade biliyor. %91. Bu sebeple nefsiyle baş edemiyor. Yani burada akıl yaptığı kötülükler sebebiyle tövbe ediyor bir daha işlemeyeceğine, ama nefs de mutevasındaki %91 karanlık sebebiyle de devamlı bu tövbeyi bozuyor. İşte bu şeye nefsi levame deniyor. Kişinin nefsi levameden kurtulabilmesi, zikrini 2000 arttırmasıyla 17.000 zikre ulaşması lazım. 17.000 zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %14'e ulaşıyor. %84 karanlık. Çünkü zikirle nurlar artıyor. 14, 2 de rahmetten 16. Yüzden 16'yı çıkartırsanız 84 kal. %84'lük bir karanlık söz konusu. Üçüncü ne kademede nefsi mülhime 19.000 zikir, %21 nur ve derece tartımı 1:300. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesine geçiyor. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhema fücura ve takvaha. Zaten karanlıklardan şeytanın fücuru herkes ilhamını alıyor ama bu noktada kişinin kalbinde biriken nur miktarı %23'e ulaşınca artık Allah-u Teala'dan da takva ilhamlarını o kişi alıyor. Nefsi mutmainne kişinin kalbindeki nur miktarı %30'a ulaşıyor. Ve Allah-u Teala o nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs. Sen şimdi zikrini artır, 23.000 zikirle kalbindeki nur miktarı %35. Ardından da 25.000 zikirle %42'ye ulaş. Ve böylece Nefsini 7 kademede tezkiye et. Nefsi tezkiye 33 bin zikirle %49 nur, 1'e 700 derece artım fatır 18'de geçiyor. Bir kere toptan sayacak olursak nefsi emare yüze Yusuf 53, nefsi levame kıyame 2, nefsi müleme şem 8, nefsi mutmainne fecir 27, nefsi raziye fecir 28, nefsi marziye fecir 28 ve nefsi tezkiye fatır 18. Tezkiye dinin temelidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, hacet namazı kıldığımızda yalnız bir talepte mi bulunmalıyız yoksa birden fazla talepte bulunabilir miyiz? Bir talepte bulunmanız tavsiye olunur. Mürşidi Allah'tan isteyecekseniz sadece ya Rabbim bana mürşidimi göster, ama bir başka talebiniz varsa o zaman başka, onunla da o talebe ulaşmak için de bir kere daha hacet namazı kılın inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, haksızlığa uğrayan insanların doğru düşüncesi nasıl olmalı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratılış sistemine baktığımız zaman yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak. Yaratılış gayemiz mutlu olmak. O zaman yaratılış gayemize uygun olarak haksızlığa uğrayan bir insanın durumunu inceleyelim. Hedefi Allah'a kul olmaksa, Allah'a dost olmaksa ve mutlu olmaksa, o zaman haksızlığa uğrayan kişi derecat kazanır. Haksızlık yapan, zulmeden kişi de derecat kaybeder. O zaman bu noktada kişi ne düşünmesi lazım? Madem hedefim mutlu olmak, bu mutluluk iki kanatlıdır. Bir ahiret saadeti, bir de dünya saadeti. Haksızlık yapan kişi benim ulaşmak istediğim ahiret saadeti açısından bana yardımcı oldu. Çünkü onun yaptığı fiil bana zulmetti, derecat kaybetti. Ben de onun kaybettiği derecatı kazandım. Neyse, bu bana yardım ediyor. İkincisi, o haksızlığı bana tesir etti negatif istikamette. Nefsimin var olduğunu bana gösterdi. Eğer kişinin, karşı taraftaki kişinin zulmü o insana dokunuyorsa, o zaman henüz afetler var. Bir gün daimi zikre ulaşırsak, daimi zikredeki bir insana da haksızlık yapılırsa, onu haksızlık olarak görmez. Çünkü afetler yok kalbinde. Haksızlık olarak görmediği için onu bir hayır olarak telakki eder. Öyleyse eğer bir insan karşı tarafın zulmünü haksız olarak görüyorsa, henüz nefsin afetleri var ve o afetler bu durumla negatif etkileşimde bulunuyor, o zaman hemen zikre başlaması lazım. Düşünce sistemi bu olması lazım inşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, beklenti sahibi olmayı tetikleyen kibir afeti midir? Sevgili kardeşlerim, bütün afetler, ne afetler varsa daima kişiyi beklenti içine sokar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva, nefsin 19 afetinin toplam adıdır. Hak'tan ayırır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. İşte bu dünyanın talipleri beklenti içinde olanlardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse Allah'a çok zikret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ahiret talebinin sahibi, mürşidine tabi olan kişi daima zikredecek, zikredecek, zikredecek ve insanlardan beklenti içinde olmayacak. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Nefsin 19 afetinin talebi dünyadır. Ama insanların elinden de rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. İnsanlardan da beklenti içinde olmak, onlar da aciz kullardır. Bize verebilecek bir şey yok. Yani onlar bizim derdimize derman olamazlar. Bizim derdimize derman olan, çözüm getiren daima çözüm merci Allah'tır. Gürcistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın tesiri altında yapılan yeminler Allah'ın katında geçerli midir? Kalpten yapılan her şey geçerlidir ve karşınıza çıkar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor, sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmam, devamlı sizin kalbinize bakarım. Öyleyse kalbinizdeki niyetiniz neyse mutlaka geçerlidir. Evet, buradaki hadis-i şerifte Allah sizin soyunuza, hangi soydasınız önemli değil. Malınıza zengin fakir misiniz önemli değil. Şeklinize, çirkin ve yakışıklı önemli değil. Devamlı kalbinize, o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. Kalbe bakıyor, kalpteki niyet ve ona paralel işlediğimiz amel. Kalpteki niyet ve ona işlediğimiz paralel amel. Kalpteki niyetimiz ruhun Allah'a teslim ise amelimiz zikir. Kalpteki niyetimiz fizikün Allah'a teslim ise amelimiz zikir. Vesaire. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Bir sualim olacaktı inşallah. Tasavvuf, İslamiyet'ten sonra ortaya çıkan bir kavram mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ay sevgili kardeşim, tasavvuf ilk insanla başlayan, her devirde Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği ezeli ve ebedi tek dini yaşayanların hayatıdır, din tatbikatıdır tasavvuf. Adem Aleyhisselam ve çocukları tasavvufu yaşadılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve tabiinleri tasavvufu yaşadılar. Bütün peygamberler. Öyleyse Allah tektir, Allah'ın dini tektir, Allah'ın tek dininin şeriatı, Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği din tektir. Örneğin mesela şu anda insanların zanlarına baktığınız zaman herkes Tevrat ayrı bir kitap, İncil ayrı bir kitap, Kur'an ayrı bir kitap diye düşünüyor ve ayrı dinler olduğunu zannediyor. Halbuki son şeriatta bu Kur'an-ı Kerim'de Şura 13'te tek din olduğunu buyuruyor. İşte Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatını sana şeriat kıldım. Yani Hazreti Nuh'un şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. Hazreti İbrahim'in şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 4 teslim, 7 sabah 4 teslim ayetlerle. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. Ben İbrahim Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunlar Kur'an ayetleri. Birinci safa hemen çabuca geçelim. İkinci safa, üçüncü safa, dördüncü safa, beşinci safa, altıncı safa ve yedinci safa olmak üzere hiç aralarında farklılık yok. Öyleyse tasavvuf ilk insanla başladı. Dinin hayata geçirilmesinin adıdır inşallah. Allah razı olsun. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, bir yakınıma tebliğ yaparken ruh vücuttan çıkıp Allah'ın zatına ulaşınca ermişlerden, evliyalardan olursun dedim. O da ben hamileyim, daha doğmamış bebeğim var. Ben ölmek istemiyorum dedi. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü, açıklar mısınız? Değil tabii. Sevgili kardeşlerim, insanlara iblis öyle inandırmış. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan muallaklaşır. Ama bu bidatlerin Mehdi Aleyhisselam'la dinden tamamen temizlendiğini biliyoruz ve Mehdi Aleyhisselam bunun bir hürafe, iblisin uydurması olduğunu bize öğretti. Tam tersi Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede 19 fiille 12 kere üzerimize farz kılarak herkesin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasını Allah-u Teala emrediyor. İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenince bu 73 ayet-i kerimeden gafil, bu 19 fiilden gafil, bu 12 ayet-i kerimeden gafil. Yani bilmiyorlar, bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bilmeyen insanlara iblis ne demiş? Ruhunuz vücudunuzdan çıkınca insan ölür. Halbuki her günah işleyen kişi mesela zikretmediği zaman günah işliyor. O zaman ruh vücutta değil, başının üzerinde, fizik beden ve nefs o derecat kaybını beraber gerçekleştiriyorlar. Nefs aklı kandırıyor, fizik vücutta haylazlığında. Yani fizik vücut ve nefs beraber günah işleyince ruhun vücutta durması mümkün değil. Öyleyse her günahta ruh vücuttan çıkıyor, ölüyor mu kişi? Bunlar tamamen Kur'an dışı hürafelerle insanlar din yaşıyorlar. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam Sad suresi 72. ayetinde ve böylece onu seva ettim, dizayn ettim ve ona ruhumdan üfürdüm buyuruluyor. Bu ayetin hangi ayetle illiyet rabıtası vardır? Açıklar mısınız? Bu ayet secde 7-8-9 ile illiyet rabıtası var. Bu ayet Hicr suresinin 28-29. Ayetleriyle illiyet rabıtası var. Şimdi secde 7-8-9 bakın. Bedel halkal insane min tin. Suma ceale neslehu min sülayetin min ma'in mehin. Suma sevaha ve nefaha bi min ruhi. Fizik vücudu yaratıyor. Nefsi dizayn ediyor. Ona ruhundan üfürüyor. Şimdi gelelim Hicr 28-29'a. 28-29'da ne diyor Allah Teala Hicr 28-29'da? Ve iskale rabbuke lil melekteni halikun beşer min salsal min hamain mesnun. Yine bir fizik beden yarattım. Fe izâ seveytu bin nefse dizayn ettim. Ve nefâtu afîhî min ruhî fekâhu lâhu sâcidîn. Ona ruhumdan üfledim. O zaman ona secde edeceksiniz. Bu ayetlerle illet rabtası içerisinde inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, unutkanlık afetimden nasıl kurtulabilirim açıklayabilir misiniz? Muhterem efendimizin unutkan olan kişilerin El Hafiz esması 1140 kere, günde 7 kere bunu 1140 kere tekrar edip çeksin inşallah. Allah her şeye kadirdir. Yetmez. Efendimizin sohbetlerini çok dinlesin ve Efendimizin sohbetlerinde geçen ayetleri o da başkalarına anlatmak suretiyle bir hizmetin içinde bulunsun inşallah. Allah razı olsun. Karavandan bir kardeşim muhterem hocam, imtihanın hayra dönüşmesinde nasıl bir yol takip etmeliyiz? Bu durumda idrakle zikir arasında bir ilişki var mıdır? Sevgili kardeşlerim, nefs var olduğu süre içerisinde her zaman imtihandayız. Ama imtihanın hayra dönüşmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin, sonra ilmi öğrenin, sonra ilimle amel etmeyi öğrenin, sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bu noktada her zaman insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. Ve mutlaka kişinin nefsi vardır, başka insanların davranışları nefsin afetlerini negatif istikamete tettikleri için o kişi öfkelenir, kızar, susun, bağırır, çağırır. Ama imtihanda olduğumuzu bilen bir insan, imtihan salonunda nasıl öğretmen bu noktadan itibaren kimse kimseyle konuşmasın, sussun diyorsa, o zaman kişi susmayı öğrenecek. Şimdi dışımızdaki insanlar iki türlü davranabilirler bize karşı. Ruhun talebi istikametinde davranırlar, hayır işlerler. Biz bir faydaya ulaşırız. Nefsin istikametinde davranırlar, şer işlerler. Biz onların şerri tesiri altında derecat kazanırız. Öyleyse dışımızdaki insanların bize kaybettirmeleri mümkün değil. Bize kaybettirecek olan sadece bizim kendi nefsimizdir. Eğer biz susmayı öğrenebilirsek, eğer biz ilmi öğrenebilirsek, o zaman herkese Allah'ın kutsal kitaplardaki bildirdiği ilmi evvela öğrenmemiz, yaşamamız ve öğretmemiz lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. İşte bu şekildeki bir imtihan hayra dönüşüyor. Hayatın bir imtihan olduğunu, bu dünya hayatın bir imtihan olduğunu Allah Teala hem Enfal 28'de hem de Tekabun 15'te açıklıyor. Ve'lemu ennema emvalukum ve evladukum fitne. Emval, evlat mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Vallahu indehu ecrun azim. Öyleyse mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Kehf 46'da el mali vel benune zinetil hayati dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatı ise, mal ve çocuklar fitne ise o zaman dünya hayatı bir imtihan fitnedir. Ve bu imtihanın hayra dönüşmesi zikirle mümkündür. Zikredeceğiz, zikredeceğiz, zikredeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir görüntülü sualimiz var. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendimiz ümmetiyle hasretle mübarek ellerinden öperim. Saygılarımla hocam, bir sorun var. Kişi mürşidini nasıl bulabilir? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, mürşitsiz dini yaşamak mümkün değil. İlk insan olan Adem babamızdan başlayan, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için Allah-u Teala dini farz kılmıştır. Ve farz olan bu dinin ancak mürşitle yaşanabileceğini de indirdiği kutsal kitaplarda bize bildirmiştir. Mesela ilk insan olan Adem Aleyhisselam ve çocuklarına bakıyoruz. İlk insan olan Adem Aleyhisselam Allah'ın ilk peygamberi, Allah'ın Resulü, zamanın imamı vesaire. Ve çocuklarına şu anda Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in sahabeye öğrettiği İslam'ı, Hazreti Musa'nın tabiinlerine öğrettiği dini İslam'ı, Hazreti İsa'nın havarilerine öğrettiği İslam'ı dini, günümüz hidayet çağında Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'ın bize öğrettiği İslam 7 sabah 4 teslimin aynısını onlara öğretti. Çünkü devrin imamları Allah'ın tasarrufunda. Yani onların iradesi yok. Onların söylediği söz Allah'ın kendine söylettiği sözdür. Onların yaptırdığı fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Öyleyse devrin imamı Adem Aleyhisselam çocuklarına 7 sabah 4 teslim anlattı. Ama bunlardan Allah Teala Kur'an'da iki tane örnek veriyor. Bir daveti kabul etmeyen Kabil, bir de daveti kabul eden Habil. Habil Kur'an'da 7 sabah 4 teslimi, yani daha doğrusu dinin 7 sabah 4 teslimini yaşayan, Kabil'de karşı çıkan birisi ve Allah Teala bu konuyu Maide 27 28'de dile getiriyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun haberini oku. Allah'a yaklaştıracak kurbanlar sunmuşlardı. Birisininkini Allah kabul etti, diğerini kabul etmedi. Yani ameli boşa gitti. Kabil'in ameli boşa gitti. Habil'in amelini Allah kabul etti. Amelin boşa gitmesinin arkasında ne var? Kehf 105'te Likallahı ve Allah'ın ayetlerini inkar var. Ve gerçekten de Kabil takva sahibi değildi. Habil takva sahibiydi ve Habil'inkini kabul etti. Ondan sonraki safhaları da ikinci safha tövbe. Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam Rabbinden kelimeler aldı ve tövbe etti. Birinci safha nasıl dirilecekse Habil ve Kabil arasında Allah açıklamış. İkinci safhası tövbe ve Maide Bakara 37'de. Sonra Adem Rabbinden kelimeler telak etti. Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki Allah tövbesini yani. Bu minval üzere yapılan bir tövbe peygamberler için tövbe-i nasuhtur. Ama az seviyede dünyada seçilenler için de mürşit önüne yapılan bir tövbedir. Muhtemeldir ki Habil'de tövbe etmiştir ama babasının önünde bu tövbeyi gerçekleştirmiş. Ve Habil babasının önünde bu tövbeyi gerçekleştirdiği için 7 şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı Adem Aleyhisselam, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit Arşıtlar Melekler, beşinci şahit Mürşid'in kalp gözü, altıncı şahit Kireme Katve Melekleri ve yedinci şahit Amel Defteri. Öyleyse görüyorsunuz ki hiçbir zaman dilimi yoktur ki dini insanlara öğreten Allah'ın tayin ettiği bir mürşid olmasın. Her peygamber Allah'ın en üst seviyede mürşididir. Onların yaşadığı dönemde de her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla insanlara 7 sava 4 teslimi anlatan Allah'ın veli resulleri var. Onların da çevrelerinde 7 sava 4 teslimi yaşayan Allah'ın veli mürşitleri var, vekil mürşitler var ve daima öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah'ın mürşitleri. Nitekimle Peygamber Efendimiz kıyamete kadar Allah'ın emrine itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. Bunlar Allah'ın mürşitlerini oluşturuyor. O zaman herkes Allah-u Teala mürşidi farz kılmışsa kişi mürşidini nasıl bulabilir? Her şeyden evvel mürşidini bulabilmesi için mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nebi gelmeyecek. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşirat nedir ya Resulullah? Salih rüyadır. İşte benden sonra nübüvvet yok, mübeşirat olduğuna göre her devirde vekaleten bir devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler var. Bunlara ulaşabilmek mutlaka hacet namazıyla mümkündür. Ama hacet namazıyla Allah'ın o kişiye cevap verebilmesi o kişinin de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Nitekim Allah-u Teala hacet namazıyla mürşidin nasıl Allah'tan isteneceğini Bakara 45-46'da açıklıyor. وَاسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi olanlar? Bunlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, ölümle bir kere daha ruhu Allah'a ulaşan kişi. Yani bu huşu sahipleri ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ve ölümle ruhun tekrar Allah'a dönmesi. Öyleyse iki şekilde ruhun Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve 12 tane insanla Allah'ın kendisine farz kıldığı mürşidi Allah'tan soruyorlar. Mürşid farz mıdır? Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Mürşid farz mıdır? Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Mürşid farz mıdır? Farzdır. Fatiha 5. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. İstâneyi mürşidimizi sadece senden isteriz. O zaman bu ayetler böyleyse kişinin mürşidini nasıl bulabilir? Hacet namazıyla Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdest aldıktan sonra kimseyle dünya kelamı konuşmuyor ve 4 rekatlık bir namazdır. Birinci Fatiha'da Zamm-ı Sûre olarak 3 ayet-i kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz, tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz, dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz ve namaz bitirdikten sonra Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ve kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan 3 ayet-i kürsi okunur. Kişi yatağını kıbleye göre dizayn eder. Sağ taraf üzerine yatar, başını ileri geri hareket ettirirse basınç sebebiyle kulakların kalbin atış ritmini duyar. Ona paralel işlesiyle Allah Allah diye uyursa %2'lik huşu kalbinde varsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşid gösterir ve gösterilen mürşide kişi gidip tabi olur. İşte benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Mübeşiratla, salih rüyayla kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması, tabi olduğu an o mürşidin ruhu değil, o devirde yaşayan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Ve bu salih rüya bir mübeşirat, bir müjdedir. Nitekim bütün Resuller وَمَا نُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kalbin ulaşmayı dileyenler, Allah mutlaka onları mürşidine ulaştıracak. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenlerin başına gelebilecek olan azapla onları uyarıyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'a selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Mir Vakfı'nın 34. kuruluş yıl dönümü. Mir kelimesinin teşekkür ettiği harflerin manasını şöyle de sıralayabiliriz. Medeniyet, irfan, hayır, ref vakfı. Ama aynı zamanda bunun karşılığı Mehdi İmam Halife ve Resul Başkanlığında kurulduğu için böyle de bir içeriği, ismi de var. Birinci sual, Mir Vakfı'nın kuruluş amacı nedir? Mir Vakfı, Allah'ın kurulmasına uygun gördüğü, emir buyurduğu bir vakıftır. 1989 yılında kurulmuştur. Mir Vakfı'nın kurulmasındaki temel amaç, bütün dünyaya kainatın tek dininin hiç değişmemiş olan bütün esaslarını açıklamaktır. Mir Vakfı bu açıdan din öğretisinin en önemli kilometre taşıdır. Kurtuluşun tek ümit ışığı Mir Vakfı'dır. Mir'in Farsça'daki manası güneştir. Mir, Allah'ın hidayet güneşidir. Allah'ın bize verdiği, Muhterem Efendimiz'e verdiği misyon, dünya üzerinde unutmuş olan hidayetli bir güneş gibi doğdurmaktır. Hidayet güneşiyle dünyayı aydınlatmaktır. Gerçekten Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisinden hareketle evvela Yahudiler dinde fırkalara ayrılmışlar. 71 fırka, 71'i hariç diğerleri kurtuluşta değil. Hristiyanlar 72 fırka, biri hariç diğerleri cehenneme giriyor. Benim ümmetim de 73 fırka, Müslümanlar da 73 fırka ayrılacak. Biri hariç hepsi cehenneme giriyor. Öyleyse görüyoruz ki değişik zaman dilimlerinde Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla indirdiği bütün kutsal kitaplardaki inanç zaman içerisinde yozlaşma sebebiyle fırkalara ayrılıyorlar. Ama öyle de olsa her inanç grubunun içerisinde %10'dan az hariç olan kesim kutsal kitaplardaki dini, yani Allah'ın tek dinini yaşıyor. İşte Mir Vakfı'nın gayesi, dinde fırkalara ayrılan Yahudilere Tevrat'taki 7 sabah 4 teslimi anlatmak, Hristiyanlara İncil ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi anlatmak, Müslümanlara Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi anlatmak, asılın aynı olması ve peygamberlerle bu 7 sabah 4 teslimin yaşanması örnek insanları da devreye aldığımız zaman anlayacağız ve göreceğiz ki Allah'ın ezeli ebedi tek bir dindir. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam'dır. İkinci sual, bir vakfının öğretisi hangi esaslara dayanmaktadır? Sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Ve kutsal kitaplara baktığımız zaman hepsinde 7 sabah 4 teslimi görüyoruz. İşte Tevrat ayetleriyle 7 safa 4 teslim, İncil ayetleri 7 safa 4 teslim, Kur'an ayetleri 7 safa 4 teslim, 1. safa şu anda ekranda görüyorsunuz. Tevrat ayetiyle, İncil ayetiyle, Kur'an ayeti 2. safa Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti 2. safa mürşide tabiyet ve 3. safa ruhun Allah'a teslimi Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti 4. safa fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat, ayeti, İncil ve Kur'an. 5. safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat, ayeti, İncil ve Kur'an. 6. safa irşad, Tevrat, ayeti, İncil ve Kur'an. 7. safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, ayeti, İncil ve Kur'an. Mir Vakfı'nın kanunu neyi söylersek onu ispat ederiz şeklindedir. Yani kutsal kitaplardaki aslıyla onu ispat ederiz. Mihr Vakfı'nın temelinde Allah'ın öğretisi vardır. Dünyaya her peygamberin devrinde yaşanmış olan tek bir dinin bütün temellerini açıklamaya yetkili olan tek kuruluştur. Mihr Vakfı'nın açıklamaları geleceğin aydınlatan güneşidir. Mihr Vakfı bu açıdan uluslararası ve evrensel bir hüviyetin sahibidir. Mihr Vakfı'nın muhtevasını ortaya koymak için 14 asıl evvelki İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırmak zorundayız. Bugünkü geleneksel din tatbikatında 6213 ayetten oluşan Kur'an'ın sadece 5 farza indirgendiğini görüyoruz. Bu 5 farz İnsanların kurtuluş için esas aldığı bir muhteva ifade ediyor ama Kur'an'a baktığımız zaman İslam'ın 5 şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşamadığını görüyoruz. Her şeyden evvel kutsal kitaplarda anlattığımız bir vakfın öğretisindeki 7 safa 4 teslimin 1. ve 2. safhası yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok, mürşide tabiyet yok ve zikir bazı emirler arasında değil. Öyle olunca da hiçbir zaman bu İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi olarak karşımıza çıkmıyor. İşte diğer kitaplarda ritüeller değişmiş olsa da asılların aynen kaldığını ve herkesin bu hedef emirler istikametinde birleşmesi lazım geldiğini görüyoruz ki herkes iman ettiği, inandığı kutsal kitaplardaki ayetlerle bu 7 sabah 4 teslimi yaşarsa o zaman herkes bu kainatta, bu dünyada Allah'ın tek dinini yaşamış olur. Bu da insanları iki can saadetine ulaştıracak olan bir dizayn ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dünya sulhunun kurulmasında Mir Vakfı'nın rolü nedir? Mir Vakfı'nın gayesi insanları kurtuluşa ulaştırmaktır. Dinini yaşadığını zanneden insanların %90'dan fazlası dinlerin temelini Hazreti İbrahim'in Hanif dinini oluşturduğundan emin olmaları halinde dünya sulhunun oluşması söz konusudur. İşte gelecekte dünya sulhunun kurulmasında en önemli rolü oynayacak olan vakıf, Mir Vakfı'dır. Bütün dünyaya hidayeti yaşatacak olan ve bütün dünyadaki insanları vahdete, Allah yolunda beraberliğe çağıracak olan vakıf, Mir Vakfı'dır. Bu açıdan uluslararası evrensel bir hüviyetin sahibidir Mir Vakfı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün dünyadaki insanların mutluluğu ve kurtuluşu için hidayeti öğrenmelerini ve yaşamalarını istiyor. Hidayet deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani imanı güçlü, Allah'ın emirlerine itaat eden Allah'ın yolunda kişiler.
3: Allah hidayet versin diyor, yani Allah doğru yola götürsün diyor, iyilerle karşılaştırsın diyor, değil mi?
1: Ne demek yani hidayet?
3: Allah'ın yoluna gitmek, hidayet etmek yani.
4: Onu ben Kur'an'ı öğrendim, biliyorum da Kur'an'da öğreniyorum. Hidayet'in ne demek, ben onu öğrenmedim.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir konudur. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a ulaşmak çok güzel bir şey yani. Keşke her zaman Allah'a ulaşsak, ne güzel olur o.
1: Peki biz yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Rabbimize ancak ne zaman vefat ettiğimizden, canımızı aldığımızdan o zaman Allah'a ulaşabilir. Şimdilik değildir. İmtihanımızı sona verdiği zaman.
2: Allah'ın yolunda giderek, Peygamber Efendimiz'in emrettiklerine uyarak öyle ulaşabiliriz inşallah.
3: Ulaşırız, niye ulaşmayalım? Zaten her zaman Allah'la beraberiz 5 vakit namazımızda.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Böylece Allah'ın dostu evliyası olmuşlar. Sizce biz de onlar gibi olabilir miyiz?
2: İnşallah oluruz da çok zor. Onlar o kadar yoklukta yaşamış, şey yapmış, biz varlıkta göremiyoruz bile yani.
4: Pek olamayız yani, yine de evliyalar daha bir başka farklı oluyor.
3: Olabiliriz de nefsimize çok kapılıyoruz. Onlar da, o da sabır isteyen bir iş.
0: Misafirimiz Kur'an'ı öğrendim, biliyordum da hidayet ne demek onu öğrenmedim. Hidayet ne demek? Kur'an-ı Kerim'e ve kutsal kitaplara baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Kutsal kitapların hepsi Tevrat da hidayet ve nurdur. Maide 44. İncil de hidayet ve nurdur. Maide 46. Kur'an-ı Kerim de hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Akaf 12. Öyleyse bütün kutsal kitapların özü hidayet temeline dayanıyor. Dinin en önemli konusu hidayettir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine, Kur'an'daki vaaz edilen bütün emirlere itaat yasak olan fiiller işlememesidir. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesidir. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olmasıdır. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de bir hidayet rehberi ve bir nurdur. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında hidayetin ne olduğunu öğrenecek ve öğreteceksiniz. Muhterem Efendimizin bizlere emri bu istikamette. Evvela hidayeti öğrenmek, daha sonra da öğretmektir. Önümüzdeki devre hidayet içinde yaşayan insanların devri olacaktır. 7 safa hidayeti herkes öğrenecek ve yaşayacak inşallah. Kutsal kitaplar hidayet ve nursa, o kutsal kitaplardaki muhtevayı öğrenip hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, o zaman herkesin 2 cihan saadetine ulaştığını da göreceğiz Allah'ın izniyle. Öyleyse hedef insanların mutluluğudur. Yani bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama bütün kutsal kitaplarda hedef gösterilen hidayetin de hedefi insanların 2 cihan saadetine ulaşmasıdır. Allah insanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor. Mutluluk herkesin de peşinden koştuğu bir vetiredir. Bugün dünya üzerinde yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun herkes mutluluğu arıyor. Ama her devirde de insanlar %90'dan fazlası bugüne kadar hep huzursuz ve mutsuzluğu yaşamışlardır. Huzursuz ve mutsuz insanlar %90'dan fazlası hidayete ait olduğu adreste değil, farklı yerlerde aradıkları için hidayeti bilmiyorlar ve yaşamıyorlar. Hidayetin merkezinde kutsal kitaplar var. Eğer ruhun hidayeti Allah'a teslimse, Fizik gücün hidayeti Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememekse, nefsin hidayeti Allah'ın zikriyle kalbin temizlenmesi ise, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi ise, o zaman hidayetin adresi kutsal kitaplardır. Ama insanlar peşinden koştuğu mutluluğu, huzuru kutsal kitaplarda değil, dünya hayatında arıyorlar. Öyle olunca da hiçbirisi mutlu olamıyor. Ama bu çağ hidayet çağı, hidayet çağında herkesin mutluluğu, huzuru kutsal kitaplarda öğrenip hayatına tatbik edeceği bir çağ olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala İslam'ın mutluluk reçetelerini insanlara açıklaması ve hidayeti yaşatması için her devirde resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler Allah dostları. Mevlana, Yunus Emre. Onlar her şeyiyle Allah'a kendilerini vermiş insanlar. Allah'a yönelmiş insanlar.
3: Mürşiti tayin eden, onlara kendini çekip onları doğru yolu göstermek.
4: Allah'da çok güzel oluyorlar, nurlu yüzlü oluyorlar, kalplerde hiç kötülük olmuyor.
1: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
3: Bence var. Var da biz karşılaşmıyor. Allah karşılaştırsın inşallah. Onların şeyini, cemaatine karıştırsın inşallah bizi.
2: Elbette vardır. Vardır ama bizler göremiyoruzdur belki. Vardır tabii ki illaki. Allah için yaşayan Allah dostları vardır. Belki onların yüzü hürmetine bu alem böyle ayakta duruyor, bu kainat belki.
4: Yani o kadar yoktur. Binden bir var. İnsan her şeyi değişmiş. Yani bu dünya çok değişmiş. İyi olmamış pek.
1: Peki nasıl bulabiliriz onları?
2: Nasıl bulabiliriz? Bu dünyanın şeylerinden elimize eteğimizi çekersek, sırf Allah'a yönelirsek, Allah'ım inşallah ulaştıracaktır ama bu devirde de biraz zor.
1: Mürşitler olmasaydı biz dini öğrenip yaşayabilir miydik?
3: Mürşitler olmasa da öğrenebilirdik ama mürşit de daha iyi, o yol gösteren oluyor.
4: Bir hastalık olduğu zaman önce Allah ve sonra vesile de doktorlardan oluyor tabii bizim hazinemiz.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda dünyada elimizi yeteğimizi çekersek, sırf Allah'a yönelirsek, Allah inşallah ulaştıracaktır ama bu devirde biraz zor dedi. Günümüze gerçek bir mürşide ulaşmak zor mudur? En kolay şeydir. Şu kainatta en kolay şey mürşide ulaşmak. Ama ben mürşide ulaşmak istiyorum diye olmaz. Kişi Allah'a ulaştırmak, Allah'a ulaşmak hedefiyle yola çıkacak. Bu dileğin sahibi olacak. Allah da garanti tahtında ona ait olan mürşidi gösterecektir. Mürşidi tayin eden Allah'tır. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 Allah'ın tayin ettiği mürşidi hacet namazıyla Allah'tan istememiz lazım. Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Durubet aleyhim zilletu aynema sikhu hablin min Allah hablin minen nas." İnsanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan biri ve insanların bir tutan müstesna. Bu ayet-i kerime ile Vel-Asr suresi arasında bir illet rabıtası var. Nasıl Vel-Asr suresinde Vel-Asr asra yemin ederim innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Ama innellezîne âmenû ve amilü sâlihâti. İşte insanlar üzerine zillet damgası vurmuştur. Zillet damgası vurulanlar, onlar hüsranda olanlardır. Ama hüsrandan kendisini kurtaranlar, Allah'ın ipine tutunan ve insanlardan ipe tutunan kişilerdir. O da amini olup salih amel işleyenler. Amini olanlar Allah'ın ipine sarılanlardır. Islah edici ameller işleyenler de insanlardan ipe tutunanlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir. Bu mürşid farzdır. Ve bilelim ki her devirde bütün zaman parçalarında Allah'ın mürşidleri insanlara yardımcı olmak istikametinde hep var olmakta devam edeceklerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden daima Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet olacaktır. Yani mürşidler topluluğu. Peki bu mürşid adı verilen insanları nereden bulacağız? Nasıl onlara ulaşacağız? Seçim hakkı insanlara direkt olarak verilmemiş. Fakat insanoğlu Allah-u Teala'dan sormak gibi bir yetkinin her zaman sahibidir. Hacet namazını kılarsa Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Demek ki mürşidimizi görmek için hacet namazı kılmamız lazım. Ama her hacet namazı kılan kişi mürşide ulaşır mı? Hayır. Onun öncesinde şart bizim kendi irademizle kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkes 12 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup seyri sülükle ruhunu hayattayken Allah kendisine ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Mih Baklı bir kainat üniversitesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mutluluklar diliyoruz. Mih Vakfı'nın bir kainat üniversitesi olduğu söylenebilir mi? Evet. Çünkü Mih Vakfı'nın başkanı Hidayet Çağı'nda Allah'ın huzur namazının imamı, devri imam olarak tayin ettiği Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam vekaleten devri imamı olan sahasebiyle Allah'ın tasarrufundadır. Öyleyse Allah'ın tasarrufunda olan devri imam Mehdi Aleyhisselam bütün kainatta hidayeti anlatmaktadır. Nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ma ersennak illa rahmeten lil alemin Enbiya 107'de seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Nasıl Peygamber Efendimiz alemlere rahmet ise

0: grup mevcut değildir. Bunlar Kur'an hakikatlerinin her geçen gün biraz daha üst boyutta kavranmaktadırlar. Bizler de bizi ne zaman dinlemeye başlarsanız başlayın. Kısa bir süre sonra Kur'an hakikatlerinin bugün büyük kitle tarafından yaşanmakta olan İslam'ın ötesinde şeyleri içerdiğini idrak edeceksiniz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala 14 asır önce sahabenin yaşadığı hidayeti ve mutluluğu bugün bizlerin de yaşayabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Yani dilimizden zikri düşürmezsek kalbimiz hem daha zinde olur, daha canlı olur. Allah'a daha yakın olacağımızı hissediyorum.
3: Kalbimizi temizler, ruhumuzu Allah'a ulaştırır.
4: İnsanı psikoloji rahat etmek için, maddi manevi için, ondan sonra bir hastalık, bir dert, bir keder, bir kaza, bir bela geldiği zaman rahatlatmak için yani oluyor.
1: Neden kişi mutlu olur mu?
2: Mutlu olur tabii. Hele namazda mesela Allah'la konuşuyorsun gibi oluyor yani. Ben çok mutlu oluyorum. Allah bizi duyuyor diyorum yani. Kur'an okurken mesela Allah'ın kelamıyla konuşuyorsun gibi oluyor.
3: Çok mutlu oluyoruz. Onu andığımız zaman kendimize geliyoruz, huzurumuz geliyor. İnsan başka bir şey gidince yaşamamış gibi oluyor.
4: Çok iyi oluyor. Çok rahatlanıyor insan.
1: Herkes zikretseydi dünya nasıl bir yer olurdu sizce?
2: Güzel olurdu. Çok güzel bir yer olurdu yani. Kimse kimsenin hakkında kötü düşünmezdi. Her şey güzel yolunda giderdi. Allah'a daha yakın olurdu. Yani Peygamber Efendimiz'in gibi yaşadığı devirde gibi yaşamış olurduk yani.
1: Peki sizce mümkün mü, gerçekleşir mi böyle bir şey?
2: Değil, mümkün değil, gerçekleşmez. Yani az kişi var zannediyorum yani. Öbür kişiler daha dünyaya yakın.
0: Mümsa abinimiz bir mutluluk dünyasının oluşması konusunda mümkün değil, gerçekleşmez. Az kişi var bunu yaşayan, öbür kişiler dünyaya daha yakın dedi. İnsanlar Allah'ın mutluluk davetinin farkında değil midir? Evet, ne yazık ki her devirde insanların %90'ından fazlası Allah'ın kutsal kitaplarındaki mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Şeytan onlara farklı gösteriyor. Hazreti Ömer'in sözünü hiç unutmayalım. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şu an dünyanın bütününe baktığımız zaman Allah'a inanmak açısından herkese mikrofon tutarsak İnsanların %90'ı Allah'a inanıyor. Yani Allah'a inanıyor ama Allah'a isyan halinde. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanın da insanların baş düşmanı olduğunu insanlar biliyor ama Allah'a isyan ettikleri için şeytana itaat halinde. Ve iblis denen mahluk da görevini yerine getiriyor. İnsanlara bu dünya hayatını cazip gösteriyor. İşte Allah'ın hedefi bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmak ama insanların çoğu serbest iradenin Allah-u Teala'ya teslim olmak istikametinde kullanmadıkları için dünya bu kadar huzursuz ve mutsuz bir her cümerç içinde bir devre geçiriyor. Bir eczane düşünün. Raflar insanları kurtaracak ilaçlarla dolu olsun. Yani bir kısmı ben bunları istemiyorum desin. İstemezse o ilacı kullanır mı? Kullanamaz. Kurtulamaz da. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala da kurtuluşu tek bir dileğe bağlamış. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Hazreti Ömer'in bir kere daha altını çizerek söyleyeyim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Evet, Allah'ı bilip isyan eden, dünyayı bilip meyleden, şeytanı bilip ona itaat eden. İşte insanların her cümel içerisinde bir kaosu yaşamaları, kavga halinde olmaları, huzursuz ve mutsuz bir yaşam sürmeleri hep bunun sonucudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Cappar Hocamız. Hasretle
0: Hürmetle Gül

0: zaman ellerinizden öperiz inşallah. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizlerden bir sualimiz olacak inşallah. Bir dünya sulhunun kurulabilmesi için Mihir Vakfı müntesiplerine düşen vazifeleri bir kez daha sizden öğrenebilir miyiz inşallah? Tekrar sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Yapar Hocamız. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Yapar Hocamız.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Bir dünya sorunun kurulabilmesi için bir vakfın müntesiplerine düşen vazifeleri bir kez daha sizden öğrenebilir miyiz? Bu devir, dünya sorunun kurulacağı yeni bir devirdir. Allah-u Teala bu görevi muhterem Efendimiz ve ona tabi olanlara verdi. Ama siz de bu mukaddes görevle görevlisiniz diye buyuruyor muhterem Efendimiz. 7 sabah 4 teslimin 3 kitabın temelini ve esasını oluşturduğunu her an bütün dünyaya kutsal kitaplardaki ayetlerle ispat etmek yetkisine sahibiz ve o görevle görevliyiz. Eğer onlar bizim talebimiz üzerine kendi kitaplarına bakıp 7 sabah 4 teslimi söylediğimiz ayetlerle tespit ederlerse o zaman dünya soru için bize düşen adımları gerçekleştirmiş oluyoruz. Unutmayın ki dünya sulhu bizlerin vasıtasıyla kurulacak. Bizler asr-ı saadetin ilk temsilcileri olacağız. Çünkü tekrar ediyoruz, insanlar huzur ve mutluluğu yanlış adreste arıyorlar dünyada. Allah-u Teala her şeyi insan için yaratmış ama insanı kendisi için yaratmış. Öyleyse biz dünya için değil, biz Allah içiniz. Allah içinsek ve ait olduğumuz standartlarda Allah'ın bize tevdi ettiği görevleri bir hakkın yerine getiriyorsak, o zaman içinde bulunduğumuz çağ hidayet, çağ hidayet çağında mutlaka bir dünya sorunu gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Artvin'de bir karşı muhterem hocam, psikolojisi bozuk olan insanların bir kısmının daha çok kendini düşünen, başkalarına yük olan insanlar olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ateist olan insanların çoğunun da yardım kuruluşlarında görev aldığı görüyoruz. Normal şartlarda ateist insanların psikolojisi en bozuk olan insanlar olması gerekirken öbürlerinden durumların daha iyi olduğunu nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği iki mutluluk var. Birisi enfüsi mutluluk, diğeri de afaki mutluluk. Enfüsi mutluluk Allah'la olan ilişkilerimiz de söz konusudur. Nedir Allah'la ilişkilerimiz? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama bu 7 safhanın bitiminde kutsal kitaplarda hep bu öğreti var. İncil'deki öğreti de şöyle. Dinle ey İsrail, Markos 27-29. Allah tektir, Rab tektir. Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Yani Allah'ı ruhunu teslim edeceksin. Allah'ı fizik gücünü teslim edeceksin. Allah'ın nefsini teslim edeceksin. Allah-u Teala'yı iradeni teslim edeceksin. Ve ondan sonra başkaları için yaşayacaksın. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bu İncil'in ayetleri. Ama Kur'an'da da aynı şeyler var. Tevrat'ta da aynı şeyler var. Öyleyse enfüsi mutluluk 7 sabah 4 teslimi yaşamasında, afaki mutluluk da başkaları için yaşamakta söz konusu. Şimdi ateist, psikolojisi bozuk olan insanların bir kısmının daha çok kendini düşünen başkalarına yük olan insanlar olduğunu görüyoruz. Genellikle bir mürşide tabi olmadan kendi kendine bir takım hedeflere giden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen tabiyetini gerçekleştiren insanlar birçok zulmani tesir altında psikolojileri de bozulabiliyor. Ama kardeşimiz diyor ki Diğer yandan ateist olan insanların çoğunun yardım kuruluşlarına görev aldığını görüyoruz. Bakın, yardım kuruluşlarına, yani o yardım yaparken hedefi başka insanlara yardım etmek. Başkaları için yaşıyorlar. İşte o başkaları için yaşamakta Allah Teala mutlaka onlara o mutluluğu yaşattırıyor. Ateist olabilir. Fatih Sultan Mehmet Mürşidi Ahşemseddin'e diyor ki, Lala diyor, biz Müslümanız ve bugünkü İstanbul muhasarasının devamı, biz şehit veriyoruz. Bu nasıl oluyor? Lalası olan Ahşemseddin Hazretleri diyor, akşam namazında ben sana bu sualin cevabını vereceğim. Ve akşam namazında Fatiha'yı cehri olarak okuyor. Elhamdülillahi Rabbil Müslümin. Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake Nabudu diye devam ediyor. Bitiminden sonra Fatih Sultan Mehmet Efendim diyor, bir yanlışlık olmadı mı? Hayır diyor, işte senin sualin cevabı bu. Nedir o? Allah sadece Müslümanların Rabbi değil, alemlerin Rabbidir. Rahman esmasıyla Allah Teala bütün insanlara aittir. Rahim esmasıyla sadece dini yaşayanlar için Allah Teala nimetlerini gönderiyor. Ateist Rahman esmasının bütününden faydalanıyor. Ateist aynı zamanda Rahman esmasıyla Allah'ın tevdi ettiği görevi bilinçsiz yapıyor. Ne yapıyor ateist? Ateist inanmış kendisi başkalarına yardım etmek gereklidir. Ona inanıyor. Allah Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا مُنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولُ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا. Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne itaat ettiler, sonra şüpheye düşmediler. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِمْ اَنْفُسُمْ سَبِيلًا. Onlar mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. Öyleyse ateist gerektiğinde yardım veriyor. Gerektiğinde nefsiyle o yardım başkasına ulaştırıyor ama yardım ediyor insanlara. Başkaları için yaşıyor. Allah Teala da diyor, başkaları için yaşadığınız, yaptığınız her şey bana yapılandır. Ve Allah Teala karşılığını veriyor inşallah. Normal şartlarda ateistin insanların psikolojisinden bozuk insan olması gereken öbürlerinden hayır işte. Anlattığım sebeplerle o ateist de olsa o Rahman esmasının gerektirdiği mutluluğu yaşıyor. Çünkü inanmasa da her yapılan hayır biri on kazandırıyor. Başkalarına yardım etmek hayır mıdır? Elbette. Başkalarını mutlu etmek, başkaları için fedakarlıkta bulunmak hayırdır, mutluluktur inşallah. Allah razı olsun. Adıyaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah adına ve Allah'ın dini adına konuşmanın ve konuşacak kişinin muhtevasını bizlere Kur'an standartıyla açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Allah adına ve Allah'ın dini adına konuşmanın mutlaka kutsal kitaplardaki ayetleri bilen ve yaşayan kişi olması lazım. Öğrenmek ve yaşamak bunun esasıdır. Ondan sonra öğretmek. Lise Allah adına, Allah'ın dini adına konuşan, öğretecek, konuşan olan kişilerin her şeyden evvel öğrenenler o ilmin sahibi olması ve o ilimle yaşayabilmesi lazım. Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Ya Resulullah, ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah adına, Allah'ın dini adına konuşacak olan kişinin evvela ilim öğrenmesi, daha sonra o ilimle amel etmesi, yaşayabilmesi söz konusu. Ondan sonra öğretebilir inşallah. Belicik'ten bir kardeşim muhterem hocam, Allah ben sizin şah damarınızdan yakınım diyor. Allah Teala mürşitsiz kulunu kabul etmez mi? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Allah Teala ilim ve rahmetiyle şah damarımızdan bize yakın ama zatıyla yoklukta. Allah Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sitteti eyyâm." Bakın Allah Teala diyor ki o Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Şimdi bunu resim olarak size gösterelim. Gökler ve yerler 6 günde, yani Allah Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. Bir gün Allah Teala yokluktan kainatı bize gösterirse kainatın insan vücudu şeklinde olduğunu göreceğiz. Bu insan vücudu şeklinde olan kainat iç içe 6 alemden oluşuyor. Ve dikkatle bakın, 6 alemden oluşan kainatın biz neresinde yaşıyoruz? Dünya gezegeninde. Dünya gezegeni ile yokluk arasında, burası da arş. Yani insan vücudu olan kainatın başının üstünde yokluğa baktığınız zaman orası arş. Orada arşa istiva eden bir yol var, irşat yolu. Dünya gezegeninden 7 kat yerin altına giden bir de gay yolu var, cehennem yolu. Şimdi Allah Teala ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ama Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Ama zatıyla yokluktadır. Şimdi devam ediyoruz o ayet-i kerimeye. Hadid 4'e "Sümmeste bile arş, aşağı istiva etti." Arş yokluktur. "Ya'lemu ma yulcu fil ardı ve ma yukhrucu minha." Allah Teala yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni, ona yükseleni bilir. "Ve huve ma'akum." O nerede olursanız sizinle beraberdir. "Eyne ma kuntum. Vallahu bima ta'malun basir." Nerede olursanız Allah'ın bizimle beraber olması zamanı kullanmaması sebebiyle. Allah zamandan münezzeh, mekandan münezzeh, zaten arş demek zamanın ve mekanın olmadığı bir durumu ifade ediyor. Allah zamanı da kullanmıyor, mekanı da kullanmıyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki Allah mürşidsiz kulunu kabul etmez mi? İşte Allah Teala, biz Allah'a neyle ulaşabiliriz? Allah'ın zatından bize üfürülen bir ruh var. Şimdi tekrar o kainat slaytımızı gösterebilirsek. Yokluktaki arştan, arşı slaytta gösterecek olan bir şey yok mu? Arş, kainat var ve ondan sonra üstüne arş var. İşte evet, bakın şu anda arş burası. Burası bütün kainat, altı alemde oluşan bütün kainat, arş burada. Ve Allah'ın zatı arşta ve zatından bize ruh üfürmüş. Ve hepimiz doğar doğmaz fizik vücut ve nefse dünyaya geliyoruz. Ve Allah Teala zatından bize ruh üfürüyor. İşte Rabbimize ulaşabilmemiz ancak ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıyla mümkündür. Ruh da vücuttan çıkabilmesi şarta bağlıdır. Ruh üç şekilde vücuttan çıkar. Ölümle, günah işlediği zaman kişi, fizik vücuttan günah işlediği zaman, bir de Allah'a ulaşmak dileğiyle Allah'ın tayin timüşünden tövbe ettiği zaman. Öyleyse ruhun vücuttan ayrılıp seyri sülükle 7 tane gök katı aşarak arşta Allah'ın zatına ulaşması ancak mürşid de gerçekleşir. Refakatsiz olmuyor. Öyleyse nedir? Hangi ayet bunu söylüyor? Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesi. "Ya maşerel cinni vel insi en istetazum en takfuzum min akdere semavati vel." Bakın. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye gücünüz yeterse çıkın, çıkamazsınız. Ancak bir sultan, bir mürşit de çıkabilirsiniz. Allah'ın kanunu bu. O mürşide tabi olmadığınız an kalbinizdeki mühür açılmaz. O mürşide tabi olmadığınız an kalbinizdeki küfür kelimesi dışarıya alınmaz. O mürşide tabi olmadığınız an kalbinize iman yazılmaz. Bu çok önemli mi? Çok çok önemli. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu afetleri kalpte tutan küfürdür. Küfür kelimesidir. Ama Eğer Allah Teala biz mürşide tabi olduğumuz zaman mührü açacaksa, küfrüye dışarıya alacaksa, imanı yerine yazacaksa, o zaman faziletleri kalpte tutan sistemin adı da imandır. Dilimde Kur'an, kalbimde iman. İman kelimesi yazılacak. İşte bu iman kelimesiyle kişi hedefine ulaşacak. Zikretmeye başladığı an Allah'ın katından gelen rahmet, fazl, rahmet ve selavat, rahmet taşıyıcı, fazlılar iman kelimesi etrafında biriktirici ve selavat da bağlayıcı hükmünde bir fonksiyon eda ediyor. Ve böylece 7 kademede, her kademede %7 fazıl birikimi iman kelimesinin etrafına birikince 7 gök katını yükseldikten sonra kalpteki fazıllar miktarı %49, 2 de rahmet geliyor %51 ve böylece kişinin kalbi tertemiz oluyor. O zaman ruhla Allah'ın zatına ulaşıyorsun. Allah mürşidsiz kulunu kabul etmez mi? Allah'ın kanunları var. Allah Teala bu kanunu Kur'an'da ayetlerle izah etmiş. Bana ancak mürşid de ulaşın. Mürşid de alelade birisi değil. Mürşid de daha evvel Kur'an'daki 7 sabah 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan birisidir. Allah Teala onu o görevle vazifeli kılmıştır. Mürşid Allah'ın memurudur. Nasıl şu anda devlette bir işiniz varsa gidiyorsunuz, evvela memura gidiyorsunuz. O işleri sizin adınıza, devlet adına yapıyor. Siz diyebilir misiniz ki tamam ben sana geldim, müracaat ettim. Yani bu ey devlet, benimle kendi arana niye bu memuru koyuyorsun diyebilir misin? Hayır, o memur o devlet adına vazife iş yapıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide de Allah-u Teala'nın memurları var. Zaten irşatta vazifeli olan kişi aynen şu emri Allah'tan alır. İrşada memur ve mezun kılındın. İzni veriyorum sana ama emrimle iş göreceksin. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bu dünyada insanların günahları ve sevapları aynı olursa cennet ve cehennemde durumları ne olur? Olmaz da, çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor. Kişinin günahları var, sevapları var. Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman Allah'ın bir kanunu devreye giriyor. Enfal 29'a göre günahlarınızın miktarı kadar Allah sevap yazıyor. O zaman günahlarınız sıfır. Kişinin cehenneme gidebilmesi günahların sevaplarından fazla olmasına bağlı. Hiç diyelim ki sevabı amir, öyle bir insan mümkün değil. Mutlaka sevabı vardır da, ama olmadığını düşünelim, senin söylediğin gibi eşit olsa dahi o kişinin gideceği yer cennet. Ama değil, yani mümkün değil. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de olan durumları Kur'an'a yerleştirmiş. İki grup insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, sevapları günahlardan fazla olanlar. Sevapları günahlardan fazla olanlar cennete, günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme. Gümüşhane'den bir kardeşim, muhterem hocam, normal hayatta gördüğümüz güzel rahmani rüyaları başka insanlara, çevremizdeki insanlara anlatmamızda sakınca var mıdır? Hayır. O sizinle Allah arasında. Mürşidinize de ulaştır bilirsin ama onu sizinle Allah arasında. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim, muhterem hocam, amini olmayanların yaptıkları hayrı Allah-u Teala nasıl mükafatlandırıyor? Sevgili kardeşim, amini olanların da 4 tane üzerinden vazifeli melek var. Eğer hayırsa sağ taraftaki melek yazıyor. Ölüme kadar bu derecatlar onların amel defterine kaydediliyor. Ama eğer ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, ulaşmayı dilemeyen, amini olmayanlar, o zaman Allah'ın kanunu gereğince Kur'an'da belirtilen şekliyle Yunus 7-8'e göre amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri yer cehennem oluyor. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, hiç namaz kılmamış bir insan namaz kılmaya başlama isteği, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenme isteği bir nevi Allah'a ulaşmayı dilemek midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır, değil. Yani hep genellikle insanlar sağından solundan yaklaşmaya çalışıyorlar. Allah'a ulaşma dileği bizzat bilinçli, şuurlu kişinin kendi iradesini Allah istikametini sevk etmesi ve kullanması halidir. Ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben zekat, ben insan 5 şartını yerine getirme, öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilemiş olmuyor muyum? Hayır, dilemiyorsun. İslam'ın 5 şartı farz ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini de farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala müşride tabi olmayı da farz kılmış. Bu 5 şartın üzerine ikisini ilave ettiğin zaman 7 şart oluyor. Hem 7 tane hedef emir hem 7 tane vasıta emir. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle ve Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamam diyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mazara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı. Tarikat deyince ne anlamalıyız? Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasına vardır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan, yetmez daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek şey sadece ve sadece tarikattır. Tarikat üzere olmak, sırat-ı müstakim üzerinde olmak demektir. Allah Teala hepimizin tarikat üzere olmasını ister. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi ehli tarikatın. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan bütün peygamberler ve ona tabi olanların hepsi ehli tarikatın. Tarikat ehliydi. Tarikat üzere olmayan kişi mümin olamaz. Kur'an-ı Kerim'de tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman şu neticeye ulaşıyoruz. Bir kainat slaytımız var. Bir de Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım beraberce. Kainat slaytımızda dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve dünya hayatında dünyaya gelen herkes tebliğe muhatap olduğu zaman iradesini kullanmak durumunda. Allah Teala 15 yaşından itibaren tebliğ kendisine ulaşan kişi Allah'a davet olunuyor Resuller tarafından. O daveti kabul edenler Allah'ın emrettiklerini yapanlardır. Daveti kabul etmeyenler de ona isyan edenlerdir. İşte Hazreti Ömer'in şaşara bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilen? Tebliğe muhatap olduğu zaman daveti kabul etmeyen. Şaşara bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytana itaat eden? Müşidine tabi olmayan. Şaşıran bu insana ki dünyayı biliyor, ona meyve ediyor. İşte olay buysa o zaman beraberce bakalım. Allah Teala her şeyi zıttıyla kayınk olarak çift yaratmış. Ve dünya hayatına gelen 15 yaşına itibaren tebliğe muhatap olan kişi Allah'a davet olunduğunda daveti kabul etmiyorsa zaten gay yolundaydı. O zaman gay yolunda olan bu kişi tarık-ı cehim üzerinden cehenneme doğru gitmeye başlayacaktır. Ve sırat-ı cehimle cehennemin alt katına gidebilecektir. Ama davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul ederse, o zaman daveti kabul eden kişi Sebil-i Reşat'tadır. Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَيَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ اَعْتِكُمْ Sebil-i Reşat. Bana tabi olur ki Sebil-i Reşat'a seni ulaştırayım. O zaman Sebil-i Reşat müşride tabiyetle gerçekleşir. Öte yandan Akaf 30'da ya kavmena inne semina kitaben unzile min ba'di Musa musaddiqan lima bayne yedeyhi ve yati ila haqqi ve la tariqi mustakim. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra inen bir kitap işittik. Hakka ulaştıran ve tariqi mustakime ulaştıran bir kitap. Burada da aynı şekilde Sebil-i Reşat'tan sonra Tarık-ı Müstakim geliyor. Tarık-ı Müstakim 7 tane gök katını bilmeye bağlayan yolu ifade ediyor. 7. gök katına kadar olan yolu ifade ediyor. Daha sonra da Sırat-ı Müstakim var. 7 tane alemi bilimle bağlayan yol ve bu 3 bölümden oluşan yolla kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Cin 16'da eğer onlar tarikat üzere olsalardı, demek ki tarikat üzere olanlar kurtuluştadır. Tarikatta olmayanlar, onlar kesinlikle gideceği yer cehennem. Allah Teala açıkça ifade ediyor. Mümin 17'de لَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ biz onları Andolsun ki üzerinde 7 tane tarih yarattık ve biz yarattıklarımızdan gafil değiliz. Her şeyden haberimiz var. Öyleyse bir tarafta tarih-i müstakim, diğer tarafta tarih-i cehim, bir tarafta sırat-ı müstakim, diğer tarafta sırat-ı cehim, bir tarafta sebil-i reşat, diğer tarafta gay yolu. Sebil-i gay. Ve insanoğlu tercihini yapmak durumunda. Tercihini yapması halinde eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, sebil-i reşatta, mürşidine tabi olsa tarih-i müstakimde ve 7 tane gök katı geçtikten sonra sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O sadece diyecek ama kurtuluşta olanların hepsi ehli tarik. Yani tarikat, tarik yol demektir. Tarikat yollar demektir. Kurtuluşa ulaştıran yol manasındadır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan mürşit ve mürşide tabi olanların hepsi tarikat ehlidirler. İkinci soru, günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Fırkalara ayrılmak, onlar fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ama bir insanın tarikat üzere olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra müşriğine tabi olması lazım. Tarikatın dışında olan insanlar diyorlar ki madem ki bu kadar tarikat var, Nakşi var, Cerrahi var, Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Bu adamların hepsi fırkalara ayrılmış. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere, tam Allah'ın söylediği tarikatın temsilcileri. Hepsi ayrı birer meşrebin sahipleridir. Ayrı bir koldan gelmektedirler ama temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları aynı standartlarda 7 tane gök katını aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Bu öğreti hiç değişmez. Diyelim ki 100 tane tarikat grubu var. Bunların hepsi eğer kendi mensuplarını sırat-ı müstakime Allah'a ulaşmak üzere ulaştırmışlarsa hiçbirisi ayrı ayrı fırkalar değildir. Kimdir benim fırkalara ayrılanlar? Allah'ın ipine sarılmayanlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Vahtesemu bihavlillahi cemiyan." Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Bilal Sultan Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinden diyor ki yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali bu fitnelerden kurtuluş nedir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'lerdir. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakinin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. Allah'ın kesin sözüdür Kur'an-ı Kerim. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa o kimseyi dalalete bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakimi oluşturan hikmet dolu bir haberidir. Evet, demek ki kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalete bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nur ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse eğer olay buysa mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kimdir dinle fırkalara ayrılanlar? Yahudiler 71 fırka, Hristiyanlar 72 fırka, Müslümanlar 70 fırka. 70'i cehenneme Yahudilerden, Hristiyanlardan 71'i, Müslümanlardan 72'si. Bir fırka, fırka-i naciye. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes sırat-ı müstakimde ve Allah'ın güzelliklerini yaşıyor. Ancak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Onlar kendi zanlarına tabi olanlardır. Onlar yalan söyleyenlerdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen tarikatı inkar etmek nelere sebep olur? Sevgili kardeşlerim, az evvel tarikat slaytımıza ilgili geçen ayetleri söyledik. Kişi buna inanmıyor. O zaman akıbeti Bakara 85'te اَفَتُوْمِنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُمُ بِبَعْدِ Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmı inkar etmek onu doğrudan doğruya cehenneme götürür. O halde Sebe 20'de İblis'in zanı onlar üzerine gerçekleşti. Müminleri oluşturan tek fırka hariç hepsi ona tabi oldular. Tabi olanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. En'am 153'te sırat-ı müstakimden sapanlar. وَنَّهَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ İşte bu sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yoldur. فَتَبِيُّهُ ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِيُّ سُبُولَ فَتَبَرَكُمْ مِحَنْ سَبِيلِهِ Sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Nisa 167, 168, 169'da ise اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدَرِ الْبَلَاءَ الْمَعِيدَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا لِيَغْفِرِنَمْ وَلَا يَعْتِيمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمِ İşte onlar cehennem tarikine ulaştırılıyorlar ve onlar dinden fırkalara ayrılanlardır. Allah Teala bu devirlere verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinden çok çok ileri devirlerde öyle saadetler gelecek ki insanları tarikatın dışına çekecekler ve onların kurtuluşunu bütün boyutlarıyla engelleyecekler diyor. Nisa 167, 168, 169. Allah-u Teala 10 ayeti kerimede mürşidine ulaşamayanın yani tarikata girmeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu, delalette olduğunu ve cehennem olduğunu söylüyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bir hürafe tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantezidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemesi olmaz. Dinin gereklerinin çok ötesidir, kökten dincelikler. Bunlar hepsi batıl düşünceler, hürafeler, bidatler. İnsanlar Kur'an'ı bilmedikleri için bu şekilde söylüyorlar. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe tarikat mensuplarıydı. Hepsi tariki müstakim üzerinde Allah'a varmışlardı. Hepsi Kur'an'daki İslam'ı yani tarikatı yaşadılar. Tarikat sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmanın en kolay yolu.
3: Tarikatlarla çok fazla ilgili değiliz. Sadece kendi Müslümanız olarak dinimizi yaşıyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Bu dünyadaki yaşama amacımız ve ahiret hayatı için çabalamamızın hepsi Allah'a ulaşmak değil mi?
4: İmanın şartlarına uyup hani o yönde ilerlemek geliyor direkt.
1: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve ermiş evliyam yaparım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Evliyanın 4. kuşak torunuyum. Onlar gibi değiliz. O zaman da yaşayan insanların yaptığı ibadetler gibi değil bizim ibadetlerimiz.
3: Yani öyle bir hedefi bırakalım. Böyle bir şey olmayı hiç kendimde göremezdim ben. Evliya, erviş olmak. Benim için çok üst düzey bir şey yani. O bende yok diyeyim.
4: Böyle bir talepte görmüyorum hani kendimi.
1: Sadece bir dilek dilerseniz gerisini ben halledeceğim. Size ermiş evliyam yapacağım diyor. Bu duayı etmek ister misiniz?
2: İsterim tabii ki de. Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Yunus Emre gibi ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Allah'ın gücü her şeye yeter sonuçta. Tabii ki de talep etsek imkansız diye bir şey yok. Öyle değil mi?
0: Bir misafirimiz evliyanın 4. kuratörünün biz onlar gibi değiliz. Bizim ibadetlerimiz o zaman da yaşayan insanların yaptığı ibadetler gibi değil. Geçmişten günümüze dek ibadetler muhtevasında bir değişim olmuş mudur? Hayır. ritüeller değişmiş olabilir ama aynı hedefler ve vasıtalar aynı. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın gelene kadar bu şeriat, yani Allah'ın koyduğu dinin temel kuralları, uyulması gereken lazım gelen Allah'ın emirleri hiç değişmemiştir. Ama bu insanların dizaynı unutmaları söz konusu. O zaman hüsrana düşüyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar ve dünya bir mutsuz insanlar dünyası oluyor. Halbuki An-Nas suresinin 19. ayet-i kerimesinde ennedine andallahu al-İslam. Allah'ın katında tek bir din var, o İslam. Ve İslam'ın da 7 tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu 7 hedef emre 7 tane vasıta ile ulaşılıyor. Ulaşmayı dilemek, zikir, namaz kılmak, tövbe etmek, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah'ın sevgili kullarından bir tanesi.
1: Bir mürşidimiz olursa nasıl bir hayat yaşarız?
2: Ya dosdoğru bir yol yaşar diye düşünüyorum yani. Şaşırmadan, gaflete kapılmadan dosdoğru bir yol yaşar herhalde.
1: Bugün de öyle bir insanla bir arada olmak istemez mi?
4: Yani tabii ki düşünce olarak bakınca illaki isteriz. Ama hani...
1: Bugün de Allah dostları var desek, Mevlana gibi, onu bulmak istemez mi?
4: Yani tabii ki bir düşünce olarak bakınca bulmak isteriz, evet, onu... Doğru ya, doğru.
1: Nasıl buluruz? Bugün Allah'ın tayin ettiği böyle güzel insanlar varsa onlara nasıl ulaşabilirim?
4: Ne, o konu hakkında şimdi bir şey diyemem.
3: Bence Allah'ın yolunda ilerlersek, hani bize sürendiği gibi, illaki yolumuz kesişecektir diye düşünüyorum ben o dostlarla.
1: Mürşitle yaşamak nasıl bir hayat?
2: Hayatımın olacak olduğuna inanıyorum. Çünkü biz bile... tesbihatlarımızı çektiğimizde içimizde farklı bir huzur oluyor. Yaptığımız bir şeyin, ibadetin, Cenab-ı Allah'a olan borçlarımızı ödediğimizi düşünüyoruz. Yani onun bir rahatlığı oluyor içimizde.
3: İnşallah bir gün nasip olur diyelim
4: ki. Aynen öyle.
0: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda Allah'ın yolunda bize söylendiği gibi ilerlesek ilahi yolumuz kesişecektir. Bildikleriyle amel eden herkes Allah'ın mürşitlerine ulaşır mı? Dini mutlak surette mürşitten öğrenmek gerekiyor. Allah'ın kaidesi, dizaynı bu. İlk insan olan Adem babamız, Allah'ın yeryüzündeki ilk peygamberi, Resul, yeryüzündeki halife, bütün bu özelliklerine sahip olan Adem Aleyhisselam, çocuklarına bu dini öğretmiş ve ancak tabi olanlar kurtuluşa ermiş. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil, diğeri Kabil. Habil, iri safayı yaşayan birisi. Kabil de tercihini yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan birisi ve takva sahibi olmayan kişi Habil'i öldürüyor. Dolayısıyla kavga daima inananlarla inanmayanlar, takva sahibi olanlarla takva sahibi olmayan arasında bir mücadele söz konusu. Şimdi bildikleriyle amel edenler, bildikleri hürafe ise hiçbir zaman yolları mürşitle kesişmeyecektir. Ama mürşitten bilgileri alırlarsa o zaman o mürşitten aldıkları bilgilerle mutlaka Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktır. Bunun da kaidesi, şartı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Cin suresi 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَا وَاَنَا قَاسِتُونَ. Seçilenlerden teslim olanlar da var. Kalbi kasiyet bağlayanlar, dalalet üzerine hak olanlar da var. Ama seçilenlerle teslim olanlar, bunlar tarikat üzere olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu üşüde tabi olanlar için geçerli olan bir durum. Her devirde iki grup insan vardır. Bildikleriyle amel edenler ve Allah-u Teala'nın bilmediklerini kendilerine öğrettiği lakin bildikleriyle amel etmeyenler. Bildikleriyle amel etmeyenler nasıl bu neticeye ulaşmışlardır? Her devirde Allah tarafından insanlara hidayetçiler gönderilir. Hidayetçi gelip hidayeti insanlara tebliğ etmesine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip hidayete ilgisiz kalabilirler. İlmiyle amel etmeyenlere Allah Teala bilmediklerini öğretmez tabii. Onların bilgileri zandır. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Resul'ün söyledikleri haktır. Kişinin tabi olduğu düşünce sistemi zandır. Sonuçta Resul davetle geliyor. Daveti kabul etmeyenler kendi zanlarına tabi olanlardır. Allah Teala da vahye tabi olmamız demiş buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. Tarikat ehli olmasına rağmen kalbinde mürşidine karşı şüphe duyan kişi ne yapmalıdır? Arz ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sualim bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikat ehli olmasına rağmen kalbinde müşriğine şüphe olan kişi ne yapmalıdır? Şüpheye düşmek, fıska düşmeyi mutlak davet eder. Neden mutlak diyoruz? Çünkü gören, işiten ve bilen Allah hep kalbimize bakar. Ne zaman kişinin kalbinde müşriğine karşı şüpheyi yakalarsa, o kişinin kalbindeki iman kelimesini alır, kalbine tekrar küfür kelimesini yazar. Nahl 106. Bu kişinin Allah-u Teala'ya inanması hiçbir şeyi değiştirmez. Allah'a inanmak veya inanmamak kafir olmanın veya fasık olmanın ölçüsü değildir. Mürşide inanmak veya inanmamak, tabi onların mürşitten şüpheye düşmek, insanın fıska ve küfre düşmesinin temel sebebini oluşturur. Yaşat makamından şüpheye düşmediğiniz sürece tasavvufu yaşarsınız. Onun için eskiler demişler ki, şüpheden yakine. Kişi başlangıçta zaten şüphe içindedir ama yakine ulaşması ancak mürşidine şüphe etmediği zaman oluşan bir hadise. Riyadan ihlasa, kibirden tevazu düşmanlıktan nasihate ve şüpheden yakine. Şüphesiz bir dizayn söz konusu inşallah Allah'ın izniyle. Konumuz ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah.
2: Ya ben aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Yapılan ibadetler insanları günahlardan uzak tutuyor. İbadetler eksildikçe günahlara daha çok yaklaşıyorsun. Çünkü neden? Namaz kılıyorsun, Kur'an da öğrenmeliyim diyorsun. Kur'an öğreniyorsun, umreye de gitmeliyim diyorsun. Umreye gidiyorsun, hacca da gitmeliyim diyorsun. Yani bir görevi tamamlamanın huzuru oluyor. Her biri birbirinin arkasından geliyor.
4: Ya şu an aklıma gelen manevi huzur. Manevi huzur dışında böyle ekstra bir hani düzene bence tabi tutar insanı her türlü sosyal hayatta olsun.
1: Allah zikri yapmak nefsi temizler mi?
2: Temizler. İnanıyorum ona ben. Çünkü onu yıllarca yaptım. Beni bazı şeylerden çok uzak tuttuğunu farkındaydım. Zikir yapmanın nefsi temizlediğine inanıyorum.
3: Bence biraz zor gibi bu dünyada, bu ahir zamanda öyle bir, hem öyle bir insan olmak zor, öyle bir insan bulmak da zor. Tabii ki de yani biz de elimizden geldiğince o zikiri eden insan temizliğine kavuşmaya çalışıyoruz.
1: Allah ile ilişkileri nasıl olur zikir yapan, sürekli Allah zikri yapan?
2: Günahtan kaçınan insanlardır. İyiliği seven, doğru yolda yürümeye çalışan ve insanlara yardım eden insanlardır. Onların da doğru yolu. Çünkü diyor ya hani Cenab-ı Allah kişi sevdiğiyle beraberdir diyor ya, sevdiği insanları da doğru yola götüren insanlardır diye düşünüyorum.
0: İnsanın yapılan ibadet insanı günahlardan uzak tutuyor. İbadetler eksildikçe günahlara daha çok yaklaşıyorsun. Yaptığımız her ibadet bizi günahlardan alıkoymak açısından aynı oranda etkili midir? Allah Teala namaz kıl, seni namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder buyuruyor. Ama zikir daha büyüktür. Namaz kılan bir insan, kişinin o namaz boyunca bir kötülük işlemesi mümkün değildir. O kişi namazla meşguldür. Hem münker işleyemez hem de kötülük istikametinde bir şey yapamaz. Ama namaz süresince namazın koruması bu kadardır. Kişiyi münkerden ve fuhuştan bir bütün zaman devresi içerisinde koruyabilen tek şey zikirdir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa onun nefsinin kalbinde artık afet kalmamıştır. Afet yoksa o kişinin günah işleyip de insanlara ya da kendisine kötülük etmesi mümkün değildir. Allah'ın dizaynı bu. Öyleyse bizi koruyabilen en büyük ibadet zikir. Ankebut 45'te Utlu Muaviye ileyke minel kitabi ve akimus selate enne selate tenavnel fahşai ve münker ve le zikrullahu lekber. Üçü de zikirdir. Kur'an ayetlerinin tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir ama en büyük ibadet zikrullah'tır. Allah isminin ard arda tekrar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaade ederseniz bir soru arz etmek istiyoruz. Tarikat ehli olanlar hakkında asılsız sözler söyleyenler Allah'a düşman olanlar mıdır? Allah razı olsun muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tarikat ehli olanlar hakkında asılsız sözler söyleyenler Allah'a düşman olanlar mıdır? Tarikat deyince insanlara anlatılan türlü yalanlar söz konusu. Tarikat ehli olanların bitti dervişler olduğu, asalak olarak yaşadıkları, hiç çalışmadıkları insanlara yük olmanın dışında hiçbir özellikleri olmadığı anlatılır. Peki bu anlatılana dikkat ettiniz mi? Kim bu insanlar? İşte bunlar tarikatın dışında olan zavallılar. Bu tarikatın dışında olan insanlar neyi ifade ediyor? Bu insanlar Allah'ın dostları değil, bunlar Allah'ın düşmanları. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ameli Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanı. İşte bu tarikat ehli olanlar onlar Kur'an taşıyıcılarıdır. Kur'an'la amel ederler. Ve onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostu olur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanı olur. İşte dizayn bu şekilde. O zaman tarikat ehli olanlar hakkında asıl sözler söyleyenler bunlar Allah'ın düşmanları. Buhari'den nakledilen hadiste Kur'an'ın yüklenen Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Kimdir Kur'an'ın yüklenene? Tarikat ehli olanlar. Çünkü tarikat Kur'an'ın gerçeğidir. Hemen o Kur'an'la ilgili ayetlere bakacak olursak net olarak bunu görürüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salava. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötronlar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötronlar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötronlar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir

ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّرْدَ كَانَتْ اَرَتْقَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Birinci sual, nefsin tezkiye ve tasfiye olması ne demektir? Sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışına baktığımız zaman ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son insan, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar üç vücut ve serbest irade ile yaratılmışlardır. Bu dünya hayatını yaşayabilmek üzere Allah Teala bize bir fizik beden vermiş. Hicr 26'da Allah Teala açıklıyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems 7'de ve secde 9'da Allah zatından bize ruh vermiş. Böylece sadece şu kainatta üç vücuda sahip olan tek varlık o insandır. İnsanda Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Bu ruh başka hiçbir varlıkta yok. Meleklerde yok, cinlerde yok, hayvanlarda yok, başka hiçbir varlıkta yok. Sadece insanda var. Ve insan bu sebeple eşrefi mahlukattır. İşte halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günü. Kalü Bela gününde Allah Teala bizi üç vücutla yaratıyor. Serbest irade bize veriyor ve bize huzurunda topladıktan sonra hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabı tabii ki nefseredir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Nefs bu 19 tane hastalık sebebiyle Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. İşte bu sebeple kalü bela gününde üç vücudumuza da ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Ama Allah Teala fizik vücut ve nefsi ruhu nefsin üzerine şahit tutuyor. Yani verdiği sözden cayabilen tek varlık o nefstir. Ruh verdiği sözden dönmesi imkansız çünkü tekamülün en üst noktasında bize üfürülmüştür. İşte fizik vücutları, ruhları ve fizik vücutları nefsin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz kalben cevap veriyoruz Allah Teala'ya. Kalü bela. Kalü bela diyen nefsler şehitna. Ruh ve nefs de fizik vücutta biz de şahit olduk. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesin diye. Gerçekten de dünya hayatını yaşarken mutlak surette bize tebliğ yapılıyor. Allah'ın katından hidayetçiler geliyor. Taha 123'te Bakara 38'de gidin diyor Allah Teala. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet ne? Hidayet ruh için dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak. Hidayet ne? Fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. İşte benden size hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte hidayete ruhun tabi olması, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, hidayete tabi olması, Allah'ın kendisi için tayin-i müşride tabi olması fizik açısından ama nefs açısından da Allah Teala o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte nefsimizin 7 kademedeki tezkiyesi Bir dilektir 19 afetin kontrol altına alınması. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. İşte esfel-i safinin standartlarında olan bir nefs, 19'dan afetle mal olan bir nefs, evvela 7 kademedeki tezkiye ile kontrol altına alınması söz konusu. İslaha paralel bir deyimdir. Bir nesnede ıslahat varsa orada evvela bozukluk var. Bu bozuklukların ortadan kaldırılması, yok edilmesi ve en güzele döndürülmesi ıslahat denir. Nefsimiz yaratılışımızdan %100 afetlerle dolu olarak yaratılmıştır. Nefs tezkiyesi nefsin ıslah olmalısıdır. Nefs tezkiyesi afetlerin yarısını yok eder. Nefs tasfiyesi ise bütününü yok eder. Hepsini yok eder. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek bize ne sağlar? Bize mutluluk sağlar. Hem ahiret mutluluğu hem dünya mutluluğu. Nefs tezkiyesi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Nefs tasfiyesi ise 5 tane cennet, dünya saadetinin tamamı. Nefsimizdeki afetlerin %100 üzerinden değeri neyse, davranış biçimlerimizdeki hatalar da ona paralel yürür. Bu hataların azalması nefsimizin afetlerin azalmasına bağlıdır. Yani davranış biçimimizdeki oluşan hatalar afetlerin azalmasına bağlıdır. Allah istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşmasıdır. Ruhun özelliği de neydi? Ruh %100 saftır, tertemizdir. Nefs tezkiyesi yoluyla Allah'ın güzelliklerini kalbimize tahakkuk ettirdiğimiz zaman afetleri azaltarak nefsimizin kalbindeki hafazilikleri çoğalttıkça nefsimizin kalbi ıslah olur ve bütün vücudumuzla ıslah da olduğu zaman mutlulukları en üst seviyede yaşarız. Mutlulukla nefsin afetlerinin azalması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Afetler azaldıkça o kadar mutluluğumuz artar. Afetler çoğaldıkça mutsuzluğumuz artar. Hadis-i şerifte vücutta bir et parçası vardır ki o ıslahta ise vücudun bütün huzurları ıslahtadır. O ifsatta ise vücudun bütün huzurları ifsattadır. Haberiniz olsun ki o kalptir. Yunus Emre Hazretleri, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Nefsin başının kesilmesi, nefsin afetlerinin, 19 tane afetinin tamamen faziletlerle yer değiştirmesi manasına geliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ucu ve serbest iradeyle aklın kumandasına bizi yaratan Rabbimiz, başıboş bırakmamış, boşuna da yaratmamış ve herkesin dini aklı üstündedir. Aklı olmayan dini yoktur. Enfal 24'te Allah Teala Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Bu davet dünya hayatını yaşarken ölmeden ve Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah Teala rahim esvasıyla tecelli eder ve peş peşe ona 7 furkan verir. Ama o halde de bırakmaz. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşid önünde tövbe ettiği zaman Furkan 70'e göre o güne kadar nefsin afetlere dayalı olarak işlediğimiz bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. İşte Bakara 151'de Allah Teala'nın nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapmamız için her devirde hidayete erdiren olarak tayin ettiği devrin imamı vardır. Nefs tezkiyesini de tasfiyesini de sağlayan odur. Allah ona görevi vermiştir. İşte devrin imamı olan Resuller bununla görevlidir. Bakara 129'da o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Alimen 164'te o sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Yani nefs hastalıklarının doktoru daima devrin imamıdır. Mevlana bütün peygamberlerin nefs hastalıklarının doktorudur. Ama kendisinin de bu vazifeye sahip olduğunu, her devrin bir Ahmedi var. Her devrin Ahmedi nefs tezkiyesinin doktorudur. Bu devrin Ahmedi benim demek suretiyle Allah Teala bu görevi de bana vermiş oluyor. Mürşitsiz nefs tezkiyesi olmaz. İşte ayetler bunu gösteriyor. Tilavet görevini Allah Resulüne vermiştir. Ama tezkiye görevi de, yani o ayetteki o tezkiye görevi de Resul'de. Ayetlerin tilavet görevi Resul'de. Nefs tezkiyesi de Resul'de. Onu da slaytını o şekilde bilelim. Nefs tezkiyesinin görevi de Resul'de. Kitabın öğretilmesi de Resul'de. Hikmetin öğretilmesi de Resul'de. Hikmetin ötesinin de görevi devrin imamı olan Resul'de. Yani o olmadan bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. İşte mürşide tabi olduğumuz an 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi oluyoruz ki bunların arasında da bu. Allah-u Teala'nın yoluna girmek nefsin tezkiyesi için ve tasfiyesi için asıldır. Nefsimizle mücadelenin temel aracı tabiyettir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsimizin kalbinde ıslahın başlayabilmesi mürşide tabiyetle birlikte nefsin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleştirilmesine bağlıdır. O zaman şu mürşid olmadan hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Öyle yapalım. Mürşid olmadan, bu slaytın başına mürşid olmadan hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Bakara 129, Bakara 151, Alimen 164, Nisa 49, Nur 21, Necm 32, Cuma 2. Evet. Bir tezkiyeci olmadan hiç kimse bunu yapamaz. Konumuza ilgili bir videomuzla birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'a yaklaşmanın yolunun nefs tezkiyesinden geçtiğini, Allah'ın sevgilisi olmanın da nefs tezkiyesinin sonunda nefs tasfiyesinden gerçekleştiğini görüyoruz. Sizce nefsimizi nasıl tezkiye ederiz, nasıl temizlenir?
2: Bu zamanda artık bu çok zor.
3: Kalbimiz temiz olursa nefsimiz de temiz olur. Hiç kimsenin hakkını yemeyiz.
1: Nefsimizi terbiye etmenin yegane ibadetin zikir olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Zikir
4: olduğundan bahsetmiyor. Nefsimizi terbiye etmek için Kur'an okuyacaksın ve Allah'ın emirlerini yerine getirdiğin zaman zaten sen onun yapacağını da yapmazsın. Peki zikir edelim, namaz kılmayalım, olur mu?
1: Bütün ibadetlerin farz olduğunu söylüyor.
4: Şimdi evet. Bak, eğer Rabbim deseydi ki 5 şey farzdır biliyorsunuz, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, param varsa tabi, ama zikiri koymamış oraya terbiyede. Sen namazını kıldıktan sonra dürüst, sen Kur'an'ını okuduktan sonra zaten Kur'an-ı Kerim sana bütün kainatta neyin var neyin yok olduğunu hepsini sana öğretiyor.
1: Zikir ibadetini gerçekleştirirsek nefsimizi tezkiye edebilir miyiz, temizleyebilir miyiz?
2: Allah her şeye yeter. İsmi de yeter. Davranışlar değişir. Ruh yumuşuyor. Ruh hafifliyor. Zikir yapan insanlar gördüm de açıkçası çok da hoşuma gitmedi. Çünkü Allah Allah derken farklı bir boyuta gidiyor.
3: Ben her zaman aşırıya karşıyım. Aşırı olduğu zaman insanlar antipati yapıyor.
0: Bir misafiriniz nefs terbiyesi konusunda ise 5 şartı farzdır. Ama terbiye için zikri oraya koymamış. Nefs terbiyesinde zikrin etkisi yok mudur? Zikir yoksa asla nefs tezkiyesi ve terbiyesi olamaz. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, zikir emri bil marifine el mükerin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Öyleyse sıralamada neyi birinci esas almamız lazım? Allah Teala buyuruyor. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. Birinci sıraya zikri koyuyor. Çünkü bu slide'la birlikte, yani bu hadisle birlikte size amellerin en iyisini, en temizini, bunu da onun altına yazarsak iki hadis birlikte çok daha güzel. Size amelleriniz en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşıya gelip öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Burada evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle, burada Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Allah'la insan arasındaki ilişkide zikirden daha üst seviyede bir ibadet yoktur. Ve zikir olmadan da nefs eskesi yoktur. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلَيْ تَبْتِيلَ. Öyleyse ne görüyoruz? Diğer bütün ibadetler zikrin gerçekleşmesi içindir. Yardımcıdır zikre. Ama asıl olan zikirdir. İşte zikirde de Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Öyleyse zikir birinci sırada. Emri bin mahremeyen münker ikinci sırada ve insanlara iyilik yapmak üçüncü sırada. Bu sıralama dahilinde hedefe ulaşabilmeyiz. Allah Teala 6. şart olarak Allah'a ulaşma dileğini, 7. şart olarak zikri koymuş. İslam'ın 5 şartının ötesinde. Evet. Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartının 6.'sı Allah'a ulaşmayı dilemek, 7.'si zikir. Az zikir farz, Müzzemmil 8. Çok zikir farz, Ahzab 41. Daimi zikir farz, Nisa 103. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde sadece zikir değil, daimi zikir de farz kılındığı halde bizim ülkemizde ne 32 farzın arasında ne de 54 farzın arasında zikir mevcut değil. Oysa ki zikirsiz bir İslam yaşantısı hiçbir zaman düşünülemez. Zikir yoksa tekamül mevcut olmaz. Hiç kimse zikirsiz nefs ezgesi ve tasfiyesini gerçekleştiremez. Nefs ezgesi olmasa Allah'ın teslim olmak mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ermiş evliya olacağını müjdeliyor. Ve bir tek dileğin, yani Allah'a ulaşmayı dilemenin bunu gerçekleştirmek için yeterli olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Sizce Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir?
2: İyi insan olduğumuzda Allah'a ulaşabiliriz zaten.
3: Şimdi namaz geliyor. Yani vicdan geliyor.
4: Yani ben dua edeyim ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ne amaçla? Ulaşmak. Kabre girip de mi ona mı ulaşmak istiyorsun? Yoksa böyle şu hayatta yaşamışken onu görmek mi istiyorsun? O olmaz zaten.
1: Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyaların gibi sana dost olmak ve onlar gibi sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye samimi bir taleple kim bunu Rabbimize ulaştırırsa Rabbimiz ruhumuzu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Siz hiç böyle güzel samimi bir dua daha önce yaptınız mı?
3: Yaptım.
2: Hiç duymadım. Allah'a ulaşmak için zaten ona dua etmek yeterli. Zaten her şeyimizi duyuyor, görüyor, biliyor.
4: Peki içki içen insan öldüğü zaman Allah'a ulaşmıyor mu? Tamam. Ama ölmeden evvel ne malum, adamın 60 yıllık ömrü var. 59 yıl içmiş ama o bir yılda bir tövbe istiğfar etmiş. Cenab-ı Rabbil Alemin belki onu benim gideceğim yerden daha güzel yere işler. Şimdi ben iki şeye karışmam. Bir Allah'ın işine, bir devletin işine.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de sana dost ve senin emrettiğin şekilde ibadetlerimi yapmak istiyorum. Ve sana huzur ve imanla bir Müslüman olarak sana dönmek istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak için ona dua etmek yeterli. Zaten her şeyimizi duyuyor, görüyor, biliyor. Dua eden herkes Allah'ın farz kıldığı ulaşma emrine yerine getirmiş oluyor mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dileyenin duasını Allah kabul ediyor. Nereden biliyoruz? İşte Resulullah bunun tarifini veriyor. Dua, kul olmak veya başka bir deyimle kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala kimin duasını kabul ediyor? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin duasını kabul ediyor. Kimdir kul? Duası Allah katında kabul olan. İşte duası kabul olanlar var. Bir de duası kabul olmayanlar var. Mesela Bakara Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. O zaman kimdir mümin? Kimdir kafir? Kafir Allah'ın duasını kabul etmediği kişidir. Kimdir mümin? Duası kabul olunan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amenden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse demek ki bazılar var dua alıyor, dua ediyor ama dua Allah-u Teala'ya ulaşmıyor. Allah onun duasını kabul etmiyor. Mesela bütün cehennemlikler duası kabul edilmeyenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Mumin suresinin 49-50. ayet-i kerimesinde söylüyor. Bakın Mumin 49'da bütün cehennemlikler duası kabul edilmeyenlerdir. قَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِحَازَنَةِ جَهَنَّمُ عَدْعُوا Cehennem bekçilerine sual söylüyor cehennemlikler. Rabbukum, Rabbinize müracaat edin, bizim üzerimizde azabı biraz hafiflesin. Kimdir bu cehennem azabını yaşayanlar? Kafirler. Şimdi cehennem bekçileri onlara ne diyorlar? Mumin 50. Cehennem bekçileri diler ki, Resulleriniz size beyinlerle gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir. Öyleyse küfürde oldukları için Allah onların duasını kabul etmiyor. Ama bu küfürde olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileselerdi dünya hayatını yaşarken Allah onları mutlaka Resullerine, mürşitlerine ulaştırırdı bakın. Cehennem bekçilerine bize melekler cehennem bekçileri dua ediyorlar. Dua edin Rabbiniz bize ne yapsın? Azabı hafiflesin. Konuştukları kişiler kimle bu cehennemlikler? Cehennem bekçileri melekler. Ama melekler diyorlar ki size dünya hayatını yaşarken Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman geldiyse ve sen cehennemdeysen sen onun davetini kabul etmemişsin demek ki. İşte kafirlerin duası boşunadır diyor melekler. Her devirde duası kabul edilen devrin imamı şefaat etme yetkisine sahip. İşte o Resul gelmedi mi size diyor. Nereden biliyoruz? Necm suresinin 26. ayet-i kerimesinde nice melekler vardır ki şefaatleri devrin imamın talebi olmadan kimseye bir fayda vermez. Necm 26. Kem min melekin fi semavati la tughni şefaatum şeyen illa min ba'di en yezenallahu limen yeşahu. Ve yerde. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonra hariç. Yani devrin imamıyla birlikte arşı tutan melekler de o tövbe merasiminde bulundular. Hemen tövbe merasiminde 7 şahidin slaytını getirelim. Tövbe merasiminde 1. şahit Allah, 2. şahit devrin imamı, 3. şahit devrin imamının ruhu. Bakın 1. şahit Allah, 2. şahit devrin imamı, 3. şahit devrin imamının ruhu, 4. şahit arşı tutan melekler, 5. şahit mürşidin kalp gözü, 6. şahit kiram-ı katim ve 7. şahit amel defteri. Kiram'ın katibi melekleri ve amel defteri. Amel defterine her şey kaydolunur. Kiram-ı katibi melekleri de aksiyonlarımızı ve düşüncelerimizi filme alıyorlar. Dolayısıyla devrin imamı günahların sevaba çevirmesi istikametinde Allah'tan mağfiret talebinde bulunca Allah'ın duasını kabul ediyor ve arşı tutan melekler de bu söyleyişe katılıyorlar. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah razı olsun. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar bir önce irşada ulaşsınlar. İşte dünya hayatını yaşarken Allah'ın davetine icabet etmeyenler cehennemde meleklerden şefaat bekliyorlar. Ama Allah Teala da az evvel söylediğim ayet-i kerimede bunun mümkün olmadığını söylüyor. Müminleri de kafirlerin duası boşunadır. Rad 21'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama ruhun dünya hayatında Allah'ın kendisine ulaştırması için Şura 13'te o kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ve Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Yaratılış itibariyle bunu Allah Teala bize emrediyor. Kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese duadır. Dua davettir. Nitekim Allah Teala'ya buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Dua Allah'a davettir. O davette biz icabet ederiz ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Davette icabet etmek evvela Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bizi ayete bağlayacak olan, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. İnsan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bu dua vardır. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyerek Allah'a talepte bulunur. Duası olanlar ve duası olmayanlar. Duası olmayanların hepsinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için duası olanlar mutlak surette Allah onların günahlarını örtüyor. Enfal 29'a göre ve cennete gideceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Mübarek ellerinizden sonsuz hasretle hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Zikir yaptığımız halde nefsimizdeki tezkiye ve tasfiyenin yavaş olmasının sebebi nedir? İnşallah. Sizi çok ama çok seviyoruz. Mübarek ellerinizden sonsuz hasretle hürmetle öpüyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zikir yaptığımız halde nefsimizdeki tezkiye ve tasfiyenin yavaş olmasının sebebi nedir? Mutluluğun iki kanadı, birisi zikir, diğeri de başkaları için yaşamak. Zikir yapmanıza rağmen tezkiye ve tasfiye yavaş oluyorsa, bu zikrinizi lazım geldiği boyutta yapmamanızdan kaynaklanıyor. Eğer zikri Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde yapıyorsanız, o zikir tek başına sizi tezkiye ve tasfiyeye de ulaştırır. Ama başkaları için yaşadığınız zaman bunu çabuklaştırırsınız. Hizmetinizi en üst seviyede yaptığınız zaman daha çabuklaştırırsınız. Ve birinizi verdiğiniz zaman daha çabuklaştırırsınız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir müşte tabi olmadan kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yani nefsini temizlemek gibi bir olayı gerçekleştiremeyeceğini söylüyor. İlla bir müşte tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Sizce müşte tabi olmak size neyi ifade ediyor? Mürşit gerekli mi?
4: Mürşit gerekli mi diye bir şey yok biliyorsunuz. İnsan çocuklar anne ve babadan terbiye alır. Tamam mı? Eğer bir baba gerçekten kalkıp namaz kıldığı zaman çocuk bunu merak eder. Baba Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman baba bu okudun ne oğlum bu Cenab-ı Rabbil Alemin tamam mı? Sallallahu ve Seyyidine Muhammed Efendimiz'e göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu açıkladığın zaman zaten o mürşite de gerek yok. O hocaya da gerek yok. O bilmem imama da gerek yok.
3: Vallahi biz şimdi mürşite ben bu anlattıklarına mürşite gerek yok. Allah her zaman benim yanımda ben dualarımla beraber.
4: Arap kavminin olduğu yerde, Arabistan topraklarında Arapça olarak söyledi.
6: Kendi lisanıyla
4: indi. İncil Aramice indi biliyorsunuz. Tevrat İbranice indi vesaire vesaire.
1: Yani şu an Türk kavmine kendi lisanıyla anlatan Resuller yok mudur?
4: Şimdi madem öyleyse varsa Diyanet'e gidelim, buyurun beraber, tamam mı? Müftülüğe gidelim. Diyelim ki bana Türkçe açıklayan bir Kur'an istiyorum deyin. Varsa ben de sizden beraber geleceğim.
1: Peki.
4: Ben bunu müftülükten, Adana müftülüğünde istedim. Bana dediler ki böyle bir şey henüz yok.
0: Misafirimiz Kur'an Arapça olarak indi. İncil Aramice indi. Tevrat İbranice indi. Ama Türkçe açıklayan bir Kur'an yok dedi. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe olmaması onu anlamamıza engel mi değil işte. Allah-u Teala Fussilet 44'te bunu açıklıyor. Fussilet 44'te eğer o kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık, yani şimdi şu anda bize göre Kur'an-ı Kerim yabancı bir dil. Çünkü biz Türkçe'yi konuşuyoruz. Kur'an Arapça indirildi. Mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? İşte bunun için mürşit farz. Araba yabancı dil mi? O amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Tevrat, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. İncil, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Bakın, Maide 44, Allah'a ulaşmayı dileyenler için Tevrat, hidayet ve nurdur. Maide 46, Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim, Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve nurdur. Bu İbranice indirilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Tevrat onlar için bir hidayet ve nur değil. Maide 46 İncil İncil'in indiği lisan belli. Ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nur. Kur'an da öyle. Bir evvelki sualde İbranice, İncil Aramice inmiş. Yani Aramice de olsa Allah'a ulaşmayı dileyenler için İncil bir hidayet ve nurdur Aramice'de. O dilik sahibi olmadıkça asla. Kur'an-ı Kerim de öyle. Şu anda Araplar Arap lisanını koruyor ama Kur'an-ı Kerim kimler için hidayet ve nurdur? Ulaşmayı dileyenler için. Arapların ana lisanı Arapça olmasına rağmen ulaşmayı dilemedikçe o Kur'an-ı Kerim onlara kapalıdır. İşte Fussilet 44 bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Dilemeyenler için Kur'an sağırlıktır ve körlüktür diyor. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır, sağırlıktır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim Türkçe olmaması onu anlamamıza engel midir? Hayır işte. Mutlaka Allah'ın taayeti mürşid olur. Her devirde Resul var. Ve bu görevi Allah-u Teala Resullerine vermiş. İbrahim 4 her kavme o kavmin anlayan insanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz her Resul. Her devirde Resul var mı? Evet. Her devirde kesinlikle Resul var. Zaten indirdiği kutsal kitapları indirdiği kişinin lisanıyla mutlaka indiriyor. Bu bir vaka ama önemli olan kitapların kutsal olmasıdır. Zaten dualarımızı elbette Türkçe yapıyoruz. Namaza başlarken Türkçe dizaynımız var. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri söz konusu ise burada iştirak edemiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir dille indirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'deki birçok kelimenin birden fazla karşılığı var. Bunlardan hangisini oraya yerleştireceğinizi bilemezsiniz. Bu sebeple Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanıyla beyan etsin, öğrensin diye onların içinden bir Resul göndermiştir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocamız, öncelikle sizleri çok ama çok seviyoruz. Bolu'dan kardeşleriniz olarak sizlere bir soru arz etmek istiyoruz. Orucun nefs tezkiyesiyle olan ilişkisini bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Orucun nefs tezkiyesiyle olan ilişkisini açıklar mısınız? Bakara 183'te Kutübe aleyküm siyamu kema kutübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Oruç eskilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Ve Resulullah'ın bir başka hadisi, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yok. Öyleyse oruç tutan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, oruçtan bir insan nefs tezkiyesini yapmıyorsa, onun için oruç sadece açlıktır, susuzluktur. Allah katında bir kıymeti yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oruç nefret eder, Allah'a ulaşmayı namaz keza öyle. Öyleyse nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi de ancak uykusuzluktur. Yani kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Gecenin ibadete kaldık diyor ama sadece uykusuzluktur. Nice oruçlar var. Ya eyyühellezine amenü kutübe aleyhim, o zaman ne olması lazım? O kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler emanete ihanet edenlerdir. Yalan söyleyenler de ahde vefa etmeyenlerdir. Emanete ihanet ve yalan söylememek. Emaneti ihanet etmeyenler hayattayken onu Allah'a ulaştıranlardır. Yalan söyleyenler de, yalan söylemeyenler de ahde vefa edenlerdir. Çünkü Allah-u Teala'nın fizik vücuduna almış olduğu ahd, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. İşte Allah-u Teala bunu yiyor. Nefs tezkiyesinin önemli bir faktörü de oruçtur. Orucun nefsin afetlerini azaltıcı bir fonksiyon yok. Ama orucun iradeyi disipline ederek insanı açlığa alıştırması, vücudun böyle bir talime girmesi ve böylece kontrol altına alması söz konusudur. Nefsimizin afetlerinin hepsi oruç süresince düşmanımızdır. Hadis, oruç sabrın yarısıdır, temizlik imanın yarısıdır. Evet. Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavatı.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı ve kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, İki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir.
başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nal 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te
kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.